0: infaz düzenlemesinde yapılabilecek yani cezanın
1: Evet.
0: nasıl çekileceğine, nasıl infaz edileceğine dair bu benzeri düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nin de birçok kararına konu olduğu gibi infaz düzenlemesi olarak ele almış. O açıdan hani bu af mıdır, infaz mıdır? Bence her ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olduğu için çok daha önemli bir tartışma değil. Ama esas belki hangi koşulları oluşturarak bu düzenlemelerin adımları atılıyor? Mehmet Bey de biraz ondan bahsetti. Şimdi örgütün bütün unsurlarıyla ortadan kalkması, bütün elindeki mühimmat ve silahları teslim etmesi halinde yürürlüğe girecek bir düzenlemeden
1: Bu
0: bahsediyor.
1: arada
0: Şimdi
1: nereleri
0: burada
1: teslim
0: itiraz
1: edilecek?
0: neye?
1: Onunla ilgili yerler belirlendi ya da belirlenecek deniyor. Yani o teslim işlemi
0: Şimdi
1: nasıl olacak Bülent Bey?
0: bununla ilgili İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı usulleri belirlemek üzere yetkilendiriliyor. Dolayısıyla bu hani bütün konuları kanunen düzenleme imkanı olmadığı için kanunda bu hususta İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın
1: Yani belli yerler,
0: yetkilendirilmesinden
1: örneğin Suriye ve
0: bahsediliyor.
1: Irak'takiler için belli yerler ayarlanacak, belirlenecek. Bu teslimler hepsi kayıt altına
0: Yani
1: alınacak, öyle
0: muhtemelen dediğim
1: biliyorum.
0: gibi
1: Öyle mi?
0: yurt içi şöyle muhtemelen yurt içinde bizim güvenlik kuvvetlerimizin koordinasyonunda bir husus olur. Ama elbette Türkiye dışındaki yerlerde de Dışişleri Bakanlığımızın temaslarıyla o ülkelerle bir temas kurulup bir mekanizma oluşturur. Ama bunun usulleri niyetinde öyle. Ben şuna gelmek istiyorum. Şimdi bu şu terör bitecek, silahlar teslim edilecek diyoruz. Peki itiraz neye? Kimse terör sona ermesin, silahlar bırakılmasın demiyor. Bunlar silah bırakmazsa, zaten bırakmazsa yasa yürürlüğe girmemiş olacak.
2: Aynen.
3: Aynen
2: Aynen
3: öyle.
0: İtirazın
1: İyi de
0: doğru
1: mücadele
0: olması lazım.
1: etmiyorsun.
0: Bunlar silahı bıraksa da, bunlar terör örgütünü tasfiye etse de bu düzenlemeyi yapmayalım demek başka bir itiraz. Bunlar bunu yapmazlar endişesiyle itiraz yapmak başka bir şey. Yapmazlar endişemiz varsa zaten yasa bu endişeyi gidermek için o ön koşulları ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla kaygılı olmak doğal bir şey ama kaygıyı köpürtüp bunlar olmasın diye her halükarda itiraz etmek bambaşka bir şey. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla hani demokrati işte Öcalan bu yeni bir cumhuriyetin ilk adımıdır diyebilir. Başka ileri iddialar ileri sürebilir. Bizim muhatabımız Öcalan değil ki. Belki o da muhtemelen kendi tabanına, kendi kitlesine bu süreci kendince daha iyi anlatabilmek veya kendisinin galibiyeti gibi göstermek isteyebilir. Biz kim ne dediğinden ziyade düzenleme neyi getiriyor ona bakmamız lazım. İşte Cumhuriyet'in nitelikleri, ülkenin bölünmez bütünlüğü. Elimizde somut bir yasa var. Bu yasa üzerinden gitmemiz lazım. Şimdi ben de yasanın hazırlanma şekline, muğlaklarına itiraz ediyorum. Zaten komisyonda ve genel kurulda da bunları düzeltecek önergeler de vermiş olacağız. Daha iyiye gitmesi için katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu yasa eksik mi? Evet eksik. Ama yani bir önemli bir eşiği aşmak için çok kritik bir adım. Yani bu yasadaki eksiklikler, usule dair işler bu kritik eşiğin anlamsızlaştırmıyor.
1: Peki
0: Şimdi çok
1: az önce
0: önemli bir
1: Murat Bey'in
0: noktaya
1: dediği
0: doğru gidiyoruz.
1: insanların en büyük çekincesi işte Öcalan'a umut hakkı gibi meseleler. Ya da Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunu da yani Sayın Bahçeli'nin o cümlesinden alıntılayarak söyledi. Buna ilişkin bir sonraki aşamada bununla ilişkin bir gelişme olacak mı, konuşulacak mı? Yani bir sonraki aşama ne zaman olacak? Hatta bu arada şey de
0: Böyle şimdi bir
1: konuşuluyor. Bu
0: sonra
1: soru Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a sorulmuş. O da demiş ki canın bağışlandığına saysın. Şimdi ne dersiniz ayrıca bu
0: o
1: yorumada?
0: herhalde bir iki sene önceki konuşmasıydı diye hatırlıyorum. Şimdi şöyle
1: Öyle mi? Daha
0: bu süreç
1: önceden
0: nereye yani
1: miydi
0: şimdi bu
1: o
0: yasaya
1: açıklaması?
0: hayır şöyle bu yasaya evet diyenler bundan sonraki her yasaya da evet demek zorunda olmadığı gibi bu yasaya hayır diyenler de bundan sonraki her yasaya hayır demek zorunda değil. Her yasa kendi döneminin ikliminde ve koşullarıyla toplumsal rızaya göre belirlenir. Şimdi önümüzde 12 madde var. Şimdi ilk itiraz ne? Terör örgütü silah bırakır mı ya da kendisini fesheder mi?
1: Evet.
0: Feshetmezse zaten yasa yürürlüğe girmez. Öcalan'ın statüsü geldiği zaman hep beraber itirazlarımızı ortaya
1: Bir
0: koyarız.
1: şey
0: Yani
1: sorabilir miyim
0: dolayısıyla
1: Serap Hanım?
0: Öcalan'a statü verilmesi, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etmesi için bir ön şart olarak bu
1: İpek
0: yasada yer
1: Hanım'ın
0: almıyor
1: size bir
0: ki.
1: sorusu
0: Ya da
1: var
0: örgüt.
1: Bülent Bey izninizle. Onu bir duyalım mı? Buyurun.
4: Çünkü şimdi bu çağrı
0: Şununla
4: yapıldığı
0: tamamlayayım
4: zaman...
0: İpek Hanım devam etsin
1: Yok,
0: lütfen.
1: siz devam
4: Bir soru
1: edeceksiniz
4: soracağım.
1: efendim.
4: Ben
1: Çünkü
4: size
1: size başka
4: soracağım.
1: sorum var Bülent Bey. O
4: Bir
1: yüzden
4: soru
1: dedim. Hani...
4: soracağım. Bu süreç
0: Buyurun.
4: hiç başladığı
0: Buyurun.
4: zaman PKK'nın bütün kolları dendi değil mi? PKK, PYD, YPG, SDG, PEJAK.
0: Evet.
4: Şimdi İran'da PEJAK'la bir savaş var. Peki PEJAK buna dahil olacak mı, olmayacak mı?

0: Çünkü terör örgütleri ya terör örgütü mensupları ya Türkiye'ye gelecek ya da gidip PEJA dahil olacaklar. O zaman terör bitmiş oluyor mu? Yani silah bırakmış oluyor mu gerçekten?
1: Bağlantılı PKK? Örgütler diye bir ifade var mesela, bunu kapsıyor mu? Buyurun Bülent Bey.
2: Devam edeyim, tamam. Evet evet. Şimdi hemen bunun tamamlayıp İpek Hanım'ın da sorusuyla değerlendirmelerim. Şimdi terörle mücadele edilmez, müzakere edilir. Zaten dünyada hem silahlı kuvvetlerin silahı bir enstrüman olarak kullanıp terörle mücadele etmesi, terörle mücadelenin bir aşaması olduğu gibi çatışma çözümleriyle ilgili bu bizim yaşadığımız süreç benzeri hususları devreye sokmak da terörle mücadelenin bir parçası. Terörle mücadelenin nihai amacı nedir? Terör örgütünün varlığına son vermek, evet. Bütün elindeki silah ve mühimmatları almak. Şimdi illa bunu gidip silahla baskın yapıp onları almakla mı sağlayacağız? Yoksa siyaset kurumunu, diplomasiyi, bu benzeri süreçleri devreye sokarak da bu hedefe ulaşmış olacağız. Önemli, yani terörle mücadeledeki amacın sonucuna bakmak lazım. Yani illa hayır bunlar bu süreçte silahları teslim etseler bile etmesinler, ben gidip kandili basıp onları alacağım demek değildir sadece terörle mücadele. Bu metotlar da, çünkü silahlı kuvvetler belli başarılara imza atmamış olsa belki Türkiye'nin içerisindeki PKK'nın silahlı unsurları hala varlığını devam ettirir olsa, uluslararası konjektür bu şekilde olmasa zaten biz istesek de böyle bir süreci başlatacak aşamaya gelmemiş, evet, olurduk. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta aynı zamanda terörle mücadelenin geldiği aşama itibariyle mümkün olan bir şey. Bu sağlanmamış olsa örgüt, yani durduk yerde evet ben silah bırakırım veya anlamını yitirdi mücadelem deme noktasına gelmez.
0: Şimdi öyle demiyorlar zaten.
2: İpek Hanım'ın sorucu soruya gelecek
0: öyle
2: olursa. Şimdi bu ya deyip dememeleri önemli değil. Bizim de herhalde karar verirken işin geldiği noktayı bir gözlemleyip
0: siyaset
2: ona göre biz
0: diyorlar.
2: Sonraki adıma geçmeye...
0: Onlar siyaset yapacağız.
1: Yani bunlar da aslında anlamlı Bülent Bey. Yani İpek, ya çünkü bu işte ekran şimdi, başında yani, bu soruları soran izleyiciler de vardır. Sizler komisyonda yer alıyorsunuz. Burada siyasetçilerle. Yani
2: tekrar.
1: Onlar da izleyicinin aslında aradığı yanıtları onlar da bulmuş oluyorlar sizin izahlarınızda. Buyurun.
2: Tabii. Şimdi PEJAK ve YPG gelince İpek Hanım. Şimdi PKK 1970'li yıllarda kurulmuş, 84'te de silahlı eylemlerine başlamış bir terör örgütü. Şimdi PKK'nın ilk kuruluşunun temel şeyine Türkiye Cumhuriyeti'nden bir toprak parçasını kendi ideolojileri doğrultusunda ayırıp orada müstakil bağımsız bir devlet kurmak. Doğru mu? Doğru.
1: Evet.
2: Peki PEJAK ve YPG daha sonra ne zaman ortaya çıktı? Bu örgütün yapılanmasını daha da ileri götürdüğü zaman, özellikle Suriye olaylarından sonra YPG çıktı. 2010 öncesi yok YPG gibi bir yapılanma.
1: Evet.
2: Şimdi Suriye'de de özellikle oradaki kaotik ortamda hem Suriye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler YPG'ye katılmıştı. Hem de Türkiye'de PKK örgütüne mensup olan ya da onların devşirdiği silahlı unsurlar da o yapının içerisinde yer aldı. Şimdi PKK kendisini feshettikten sonra ve Türkiye Cumhuriyeti de Suriye'de YPG'nin içerisinde tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak, oradan ayrılacak dedikten sonra ve o yapı da artık Türkiye'ye bir tehdit olup Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir iddiası kalmadıktan sonra elindeki silahı da bırakıp Suriye ordusuna entegre ya da Suriye devletinin kendi içerisinde çözüm bulduğu bir noktaya geldikten sonra ben hayır hala benimle savaşmaya devam mı edin diyeceğim. YPG'nin tasfiyesi, PEJAK'ın tasfiyesi demek.
0: Peki ben onu sormadım ama.
2: Bunların Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ne müsaade edin lütfen. Türkiye Cumhuriyeti için tehdit olmaktan çıkması, Türkiye Cumhuriyeti ile bir mücadelesinin olmaması ve bir de bu her iki örgüt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yer almıyor olması. Çünkü başka bir ülkeyi hedef alsa dahi bizim kendi vatandaşlarımızın o örgütün içerisinde bulunması bizim için bir güvenlik problemidir.
1: Peki.
2: Ama dediğim gibi İran vatandaşları ya da Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir tehdit ve tehlike ya da hedef almaksızın oradaki bir oluşum artık o ülkelerin kendi problemi. Türkiye'ye düşen, oralara lojistik desteği sağlamaya çalışan herkesin desteğini kesmek ve elbette iyi komşuluk ilişkileri içerisinde o devletlerin,
1: evet,
2: o örgütlerin
1: Bülent Bey, biliyorum ki söylemek istediğiniz
2: vermektir.
1: Çok yani, şey var ama herkesi de katarak ilerlemek istiyorum. Aslında bir sürü de başlık var. Kayyumlar konusu var. Az önce söylediğim AYM kararlarının uygulanması var. Mesela bu teklif, bu çerçeve yasa bunun

0: bunlara da bir şey getiriyor mu? Bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı? Demirtaş serbest kalacak mı? İşte dedi ya Sayın Bahçeli, şimdi, Ahmetler göreve gelecek mi? Ne olacak? Ama buna çok kısa bir yanıt. Girizgah olsun, hemen oradan diğer konuklarıma geçeyim.
1: Demokratikleşme, şimdi benim şahsi kanaatim ve komisyon çalışmalarından beri yaklaşımımız şu Serap Hanım. Demokratikleşme adımlarının terörün tasfiyesiyle ilgili süreçle sanki paralel yürümesi gereken bir konu olarak ele alınmasını doğru bulmuyorum. Demokratik, yani şimdi örgüt silah bırakmadı. Örgüt kendisini feshetme iddiasından vazgeçti. Ne yapacağız biz? Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayabiliriz mi diyeceğiz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına
0: uymayabilir miyiz? Aslında orada bazı kararlar zaten daha önce Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerekiyordu.
1: Düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili sınırlar kaldırılmasın mı diyeceğiz? Dolayısıyla demokratikleşme iddiası terör örgütünün silah bırakıp bırakmamasından bağımsız olarak atılması gereken.
0: Peki,
1: ama
0: doğru.
1: Şunu da net bir şekilde bilmek lazım ki Serap Hanım, bir müsaade edersen, uzakta olduğum için sesimi iletmekte zorluk çekiyorum. Demokratikleşme şiddetin, çatışmanın, terörün olmadığı iklimlerde çok daha rahat yol alır. Bu yönüyle bağlantılı. Çünkü bugüne kadar bir özgürlük talebi olduğu zaman neyle mukabele edildi? İşte beka meselesi, güvenlik ihtiyaçları denilerek özgürlükler ertelendi. Toplumun bir kısmı da güvenlik gerekçeleriyle özgürlüklerin ertelenmesini olağan karşıladı. Dolayısıyla silahın ortadan kalktığı bir iklimde demokratikleşme ile ilgili talepler çok daha rahat yol alır. Buna imkan sağladığı için önemli. Ama örgüt silah bıraksın bırakmasın, bizim ve diğer hemen hemen iktidarla muhalefetle herkesin demokratikleşmeyi talebi daha ileri boyuta gitmesi lazım. Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili hususla kapatmış olayım. Selahattin Demirtaş'ın kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Yani yargılandığı bir dava var, 10 yıldır tutuklu. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre zaten tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyor olması lazım.
0: Evet.
1: Bu yasadan, bu yasanın Sayın Selahattin Demirtaş'la normalde bir ilgisi yok. Çünkü kendisi zaten PKK üyeliğini kabul eden bir isim değil ki. Ben düşüncelerimden, ortaya koyduğum ifadelerden dolayı yargılanıyorum. Silaha karşıyım, elime hiç silah almadım diyen bir kişi. Dolayısıyla Sayın Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini bu yasaya bağlamak bence Sayın Selahattin Demirtaş'a haksızlık olur. Çünkü ben örgüt üyesi değilim diyen birine, hayır sen örgüt üyesi olarak bu yasadan istifade et talebinde bulunma mecburiyetine bırakılabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın PKK silah bıraksın bırakmasın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince tahliyesi şart.
0: Peki artık sizden söz alayım, ama ne olur. Çünkü yine geleceğim size, biliyorum söyleyeceğiniz çok şey var orada, hukuki konulara da vakıfsınız, ama herkese de söz vereyim. Evet Bey, öncelikle bu bununla niye ilişkili değerlendiriliyor ki? Yani bu süreçle niye ilişkili olsun ki diyor, ama Sayın Bahçeli'nin ifadesi üzerinden de hep soruluyor bu konu. En son Sayın Fethi Yıldız'a da soruldu. O da dedi ki bekleyin. Yani Demirtaş bu yasa geçtikten sonra serbest kalacak mı buna ilişkin?
2: Sayın Fethi Yıldız'dan konuştum programa gelmeden önce. Bu meseleyi sordum.
0: Evet.
2: Tartışılıyor. Demirtaş serbest kalacak mı, kalmayacak mı? Bunlar kapsama içinde mi değil mi noktasında Selahattin Demirtaş'ın dedi serbest kalması gerektiğini ifade etti.
0: Sayın Fethi Yıldız bu akşam gelmeden önce sordunuz.
2: Gelmeden önce sordum.
0: Demirtaş serbest kalmalı dedi.
2: Serbest kalmalı dedi. Bu yasayla alakalı ya da alakasız üzerinde durulması gereken bir husus değil şeklinde.
0: Yani Bülent Bey'in çizdiği çerçeveden zaten bu yasa çıksa da çıkmasa da bunun olması gerekir hukuken anlamında.
2: Evet.
0: O zaman neden olmuyor şu anda?
2: Onu bilemiyoruz. Yani ben bilemem artık onu.
0: Mesela Can Atalay da yine aynı şekilde dile getirilen isimlerden biri. İşte Özgür Özel diyor ki Can Atalay da hakkında YM ve AİHM kararı olanlarda, Selahattin Demirtaş da, siyasi tutuklular da çıkacak. Terörle ilgili dünya kadar haksız yere içeride tutulan düşünce suçlusu da çıkacak. Herkes bunların gereğini yapacak. Biz de bunun gereğini yapmak için buradayız dedi. Son yaptığı açıklamada yeni partinin tutumuna ilişkin kayyumlar ne olacak?
2: Şimdi
0: ona ilişkin de bu yasa sonrası bir adım atılacak mı?
2: Kayyumlarla ilgili net bir ifade aslında kullanılmadı ama özellikle Ahmet Türk üzerinden bir mesaj var. Hatta Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili de söylemişti MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi eğer PKK feshedildiyse, silah bırakılma süreci başladıysa,

0: doğal olarak bunların tutuklanma ya da ceza alma durumu da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla görevlerine iade edilmesinin de bir sakınca
1: Görülmemesi gerekiyor. Ben
0: gerekiyor şeklinde
1: Abdülkadir
0: bir değerlendirme
1: Selvi'nin
0: var.
1: yazısında gördüm. Adalet Bakanı Gürlek'le konuşmasından ondan edindiği bilgi üzerine yazdı. Orada diyor ki kayyumlar yerine atamalar olabilir, kısaltarak sonunu okuyorum uzun vakit almamak için. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı ama Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden alınmıştı. Öyle miydi? Orada da kent uzlacısı ve örgüt yöneticileriyle ya da
0: Örgüt
1: örgütle bağlantı.
0: yöneticiliği yoktu. Kent uzlaşısı tamamen oraydı. Hatta
1: Aynı
0: ifade
1: olmuyor mu? Orada
0: edeyim,
1: da
0: ben
1: iade
0: de
1: olmuyor mu?
0: ifade edeyim. Bu daha öncesinde de görüşmüştük. Esenyurt Belediye Başkanı'nın bu süreçle birlikte, yani bu şu anki mevcut süreçle ilgili demiyorum.
1: Evet.
0: Bu ilk adım atıldıktan sonraki süreçte de Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevine artık iade edilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde bir kanaat ortaya çıktı. Sadece kanaat değil, yasal olarak da böyle bir zorunluluk ortaya çıktığını ifade etti. Bunu bütün hukukçular da söylüyor. Bakanlık kaynakları da bu yönde bir değerlendirmeleri var.
1: Yani muhtemelen belki süreç olumlu ilerler, bir pürüz olmazsa yavaş yavaş kayyum atanan belediyelerde tekrar
0: Şimdi
1: önceki
0: şöyle bir
1: belediyeye
0: değerlendirme
1: verilecek.
0: yapılıyor.
1: Ama
0: Yani
1: Mehmet Bey terör
0: MHP lideri
1: örgütü üyesi
0: Sayın
1: olmaktan dava açılmamış mıydı Ahmet Özer'e? Ben öyle hatırlıyorum.
0: neyle
1: PKK
0: ilgili?
1: terör örgütü üyesi olmaktan
0: Yok,
1: Ahmet Özer'e
0: hayır
1: örgüt
0: hayır.
1: üyeleri
0: Ben
1: değil
0: kent
1: mi?
0: uzlaşısı üzerinden,
1: Ben öyle hatırlıyorum.
0: kent uzlaşısı üzerinden
1: Kent uzlaşısı ve örgüt
0: soruşturma
1: üyeleriyle işte
0: başlatılmıştı.
1: ilişkileri teması üzerinden, şimdi yanlış ifade hukuken kullanmayayım ama
2: Ben öyle
1: bağlantı
2: biliyorum.
1: üzerinden, finansal bağlantı ifadesi de vardı.
0: Evet, o sebepten
1: Doğru.
0: dolayı açığa alınmıştı, tutuklanmıştı. Zaten beraat etti ve tutukluluk hali de ortadan kalkmış oldu. Görevine iade edilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı yönünde. Bunu şöyle değerlendiriyorlar. Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu açıklamaları yaparken sanki Sayın Bahçeli istiyor ve yerine getiriliyor şeklinde bir algı da oluşturuluyor. Ama aslında Sayın Bahçeli hukuku hatırlatıyor. Yani hukuku hatırlatması Sayın Bahçeli'nin dayatmasıyla anlamına
1: O zaman
0: gelmemeli
1: Bülent
0: yani.
1: Bey'in dediği gibi, yani biz yıllardır demeyeyim de son yıllarda işte bu AYM kararlarına uyulmamasını, AYM kararlarına uyulmaması konusunu birçok programda da böyle konuştuk. Neden bu bekleniyor süre? Bu zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını biliyoruz. O zaman
0: Evet.
1: zaten hemen uygulanmalı Anayasa Mahkemesi bir karar verirken.
0: Yani bazı işte pürüzler mutlaka yaşanıyor çünkü zaman alıyor. Bazı değerlendirmeler geç yapılıyor. Bazı yargılamalar geç yapılıyor. Bazı itirazlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla süreç uzuyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bunu sosyolojik olarak da ele almak lazım. Hem siyasi hem sosyolojik olarak. Şimdi ortada artık bir gerçek var. Terör kendini feshetme aşamasına geldi. Silahların bırakılması, Bülent Bey çok güzel izah etti. Silahlar bırakılmadığı müddetçe zaten bu yasanın yürürlüğe girmesi mümkün değil. Silahlar
1: Evet.
0: tamamen bırakılacak. Bu resmi gazetede de yayınlanacak. Yani evet, bu artık bu noktaya gelindi. İş tamamen ortadan kalktı şeklinde. Şimdi bu aşamada işte bu yasa kapsamında ele aldığımız zaman Esenyurt Belediye Başkanı olsun, Ahmet Türk olsun, hatta Ahmet Türk'ten ilgili olarak da doğru ya da yanlış kamuoyuna yansıdığı kadarıyla söyleyeceğim. Ahmet Türk zaten orada görev yaptırılmıyordu nihayetinde. Yani orada görevden alınması, başkalarının görevden alınması gerekirken Ahmet Türk'ün görevden alındığı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Bu da başlı başına bir problem aslında.
1: Evet.
0: Ama neticede bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz bir Türkiye ile yüzleşiyoruz. Terörsüz Türkiye ile yüzleşiyoruz. Yüz yüze geliyoruz. Böyle bir ortamda daha hassas davranılması, küçük ufak tefek şeylere takılmadan yoluna devam etmesi, çelme atmalara, işte bir takım suistimallere, mahal vermeyecek adımların atılmasının önemli olduğunu söylemek mümkün.
1: Doğru.
0: Burada da Milliyetçi Hareket Partisi de aslında lideri Sayın Devlet Bahçeli de aslında bunu hatırlatıyor.
1: Bir yandan

0: Da bence şu da var, yani de açık konuşmak gerekirse toplumun mesela Murat Bey'de bazı işte insanların ne çekincesi olduğunu ya da nereden baktığını ya da nerede şerh koyduğunu söyledi. Bir yandan da sonuçta hükümlülerle ilgili, terör örgütüyle bağlantılı suçlardan hükümlülerle ilgili karar alınırken insanlar tabii ki diyecekler ki kayyumlar da iade edilsin o zaman. Şimdi onların da bu konuda hukuki statüsü değişiyor ya da uygulanmayan bazı kararlar uygulansın diyeceklerdir.
1: Ben size bir bilgi notu atacağım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamasının kısa notları halinde. Orada aslında çok net bir şekilde ifade ediliyor. Sizin şeyinizi atayım ben.
0: Tamam. Siz atın, ben bu arada diğer konuklarıma sorayım.
1: Hatta,
0: onu da zaten
1: ekrana yansıtırsanız ekran üzerinden daha net bir şekilde bunu anlatabiliriz. Mesela terörün Türkiye'nin temel güvenlik sorunu haline gelişi.
0: Onları da değerlendirelim. Terörün Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelişi, bir devlet politikası olarak terörist Türkiye'nin tanımlanması, devlet aklı konusu. Evet, bunlara şimdi editörüm Ali Yiğit de bakacak. Ne diyorsunuz Taha Bey? Demirtaş'ın serbest kalması, işte AYM kararlarının uygulanması, buna da ihtiyaç var mı ayrıca bu sürecin sağlıklı devamında?
2: Devletler bazı dönemlerde bazı tedbirleri alma yetisine sahip belirli toprak sınırları içerisindeki tek yetkili organdır. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Hepimizin seyahat özgürlüğü vardır, değil mi? Ama bir pandemi varsa bu dahi kısıtlanabilir. Dolayısıyla milli güvenliğin tehdit altında olduğu, toplumun huzur ve sükununun tehdit altında olduğu dönemlerde devlet, yargı bazı kararları esnetebilir ve bunlar da hukuk içerisinde yapılır. Ve dolayısıyla gelinen noktada atılması gereken bazı adımlar varsa devletin gerekli mercileri bunları değerlendirir. Risk ve fayda maliyet analizlerinin ardından ilgili adımlar belirli sırayla işletilir. Dolayısıyla dün neden tutuklandı, bugün neden serbest bırakılıyor sorusunun karşılığı dün bu koşulların gerekliliği bugün başka koşulların ortaya çıkmasından müteşekkil olarak belki değerlendirilebilir.
0: Peki. Merve Hanım, siz ne diyorsunuz az önce buradaki tartışmaya? Yani bu bununla paralel konuşulan kayyumlar konusu. Bunlar hani diyoruz ya, terörün gölgesi kalktıktan sonra bu terörle mücadele yasası, başka pek çok adımdan da bu yük kalkmış olacak. Ne kadar vadede sizce bunları görmeye başlayacağız?
3: Şuradan başlayayım. Aslında az evvel mesela yine Fethi Yıldız'ın ifadesinde de geçiyordu. İpek Hanım da bahsetti dünyadaki örneklerden. Mesela FARC ve IRA meselesi.
0: Evet.
3: Onlar da hani detaya, teknik detaya girmeyeceğim ama bir koşuldan bahsediyorsak devlet, hatta işte koşullu AFA da benzeyebilir bence biraz İran'ınki. Tutukluları serbest bırakıyor, mahkumları serbest bırakıyor ve karşılığında silahsızlanmayı talep ediyor. Yani Türkiye'de hukuki jest önce gelsin, sonra silahsızlanma gelsin diye bir gelecek beklentisi vardı ama bu gerçekleşmedi. Sen önce silahsızlanmayı gerçekleştireceksin. Sonrasında hukuki düzenleme gelecek gibi bir durum var. Hatta zaten yasa çıksa da bu gerçekleşmiyor. Bir dedik ya, MGK kararı resmi gazetede yayınlanma. Bunun üstüne bir de bireysel başvuru gerekiyor.
0: Evet.
3: Yani mesela dünyadaki o örneklere göre çok daha, yani devletin sözünün geçtiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu da açıkçası dünyadaki örneklere göre bizi biraz daha farklı bir yere koyuyor. Şimdi bu teknik yorumlamaları elbette komisyonda, mecliste vesaire herkes yapacaktır ama şu konu var ya, yani bir kere devlet görerek hareket etmek istiyor. Sürekli olarak o ertelemelerde de kısmen, yani böyle bir kilidi açıyor, devamında adımları görmek istiyor. Bireysel olarak verdiği o erteleme kararlarında da öyle, örgütle ilgili genel konularda da öyle. Kilidi açıyor, bekliyor. Kilidi açıyor, izliyor, takip ediyor. Aslında bir izleme takip buradaki hem koordinasyon kısmı, hem takip kısmı, hem de meclisin denetim fonksiyonu da bunlar. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra

0: içerisinde nerelere gelinmiş olacak? Buna göre elbette ki beraberinde farklı farklı alanlar açılacaktır. Şuradan, kayyumlar meselesiyle ilgili. Kayyumlar meselesi zaten idari bir konu.
1: Soruyu sormak
0: İdari
1: istiyorum.
0: Bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın tek seferde de değil. Yani onun kalkması değil. 2-3 ayda bir bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı aynı kayyumlarla ilgili karar vermek zorunda. Hani devamı ya da işte geriye dönmesi ya da farklı isimli kayyum olarak devam
2: ediyor. Sadece belediye başkanları da değil. Birçok kere kayyum atanıyor mesela.
0: Bu bir tedbir ve terör. Yani belediyeler kanunun çatısı altında gerçekleşen bir şey ama bu bir tedbir. Yani bunun hukuki bir tarafı yani mahkumiyetle vesaire alakalı ya da soruşturma kovuşturmayla alakalı bir durum değil. Dolayısıyla burada yani güvenlik makamlarının bu sürecin içerisinde İçişleri Bakanlığı da sonuçta orada bir yeşil ışık açıldığında bence kademe kademe o gelecektir. Alanda rahatlama gelecektir. Evet bunun bölgeye yansımaları olacaktır, ülkeye yansımaları olacaktır. Selahattin Demirtaş meselesine gelirse evet yani... Hey, bu yasa kişilere özel hiçbir şey barındırmıyor. Ama bence de Selahattin Demirtaş sanki bu yasa buradan yararlanabilir gibi geliyor bana. Ben öyle
1: hissediyorum. Ama burada galiba yasal çerçeveden değil de iklimden yararlanma gibi bir şey anladığım kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın.
0: İklimden konu. Dersek o zaman o bekle göre de girer. Yani yasayla da başvururlarsa bence avukatları başvurmayı deneyecektir diye tahmin ediyorum. Hani ne olur ne biter. Sonuçta çünkü buradan yararlanabilmek her zaman başvuruya bağlı. Tabii. Süreç başladığı anda resmi gazetede yayınlandı 6 aylık bir süre içerisinde
1: birebir onunla ilgili bir şey yok ki yani onu hükümlü yani onun yargılandığı konuyla direkt olarak yasamayı bağlayan bir tarafı yok.
0: Ya da soru yani o savcı yüzden... vesaire kendileri karar veremiyor. Bu başvuruyla tetiklenecek bir süreç. Yani o 6 ay üstelik bir de 6 aylık bir süre var.
1: Evet,
0: 6 ay içerisinde
1: başvuru için diyorum başvurması mı gerekiyor?
0: Tabii ki onun da başvurması gerekiyor. Ama sizin dediğiniz gibi iklimden yararlanma bugüne kadar aynı kararı uygulanmadı. Bundan sonra uygulanır.
1: Bülent yani Bey, bu yasa daha... hükmüne bu şeye uyan yani onu bağlamıyor onun durumunu.
0: Hayır, tamam öyle söyleniyor. Doğru. Eğer buna dahil edilirse bu buradaki tetikleyici o. Ama ahim karar vesaire gibi oradan gidilirse iklim üzerine denirse zaten iklim şu. Yani bir terörle mücadelede önemli bir noktaya gelinmiş. Bundan sonra ahim kararların uygulanmamasının hukuki açıklamaları vardır, siyasi açıklamaları vardır ama ya şunu hepimiz biliyoruz. Avrupa, ya biz bu arada ahimin yani hem imzacısıyız hem de yasalarımızda uygulanması gerekir diyoruz. Fakat terörle mücadele konusunu gerçekten anlamayan, hafife alan, bu konunun ağırlığını tartamayan, ölçemeyen bir Avrupa ve bir ahim vardı. Ne zaman terörle mücadele söz konusu oldu? Hiçbir zaman Türkiye'nin lehine karar vermediler. Türkiye'de kendi güvenliği vesaire doğrultusunda bunları bekletmeyi tercih etti. Evet bununla ilgili resmi böyle çok net açıklamalar yapmıyoruz çünkü falan denmedi. Çoğunlukla ertelemeydi ama o da zaten iklimin bir sonucuydu. Türkiye'de terörle mücadele nereye gidecek? Eğer bu süreç bitiyorsa zaten bu konular biter. Bakın şöyle bir durum söz konusu olabilir Serap Hanım. Yani işte ne bileyim PKK-YPG'ye mensup ama kasten adam öldürmeye karışmamış. Görece yani örgüte katılmış ama suç işlememişler. Çıkacak PKK'lı ve kısmen aslında topluma da böyle adapte edilecek. O sırada siyasiler mi içeride kalacak? Şimdi evet. O abes bir durum olur zaten yani o hikayenin doğasına aykırı olur.
1: Toplumda işte buna ilişkin sorular sorulacak.
0: Tabii
1: belki
0: ama bu, yani bu zaten ilerleyişten fark edilecek ve herkesin de yani burada bir abes durum var diyebileceği bir tablo ortaya çıkarır.
1: Peki
0: ve
1: bu sürecin
0: kilitler kademe kademe açılır diye tahmin ediyorum.
1: YPG'nin entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu hafta Mazlum Abdi ile ve İlham Ahmet'le Şar'a görüştü kabul etti makamında. Diğer taraftan Suriye Dışişleri Bakanı da bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Bu herhalde tabii ki şu an bizler içeride atılan bu çerçeve yasayla paralel konular. Yani orada da tıpkı silah bırakmada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespiti gibi Suriye'de de evet istediğimiz aşamaya gelindi ve bundan sonra gibi bir şey mi? Bir
2: özür dilerim.
1: Vade ya da bir hocam, sonuç değerlendirilmesi.
2: Şimdi bakın ilk defa Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de yani o bölgede Amerika Birleşik Devletleri bu terör unsurlarını kullanamadı. Niçin kullanamadı? Kullanmadı mı, kullanamadı mı?
3: Ve İsrail.
2: Ve İsrail, evet. Şimdi bakın çok hassas bir dönemden geçtiğimiz sürede terörsüz Türkiye söylemi ortaya atıldı Sayın Bahçeli tarafından ve

0: Suriye'de Esad kaçtı gitti. Bir kaosun içindeydi zaten. Kaos daha da büyüyecek diye beklenirken
1: Evet.
0: bir anda Türkiye'nin dokunuşuyla orada huzur ve sükunetin sağlanması için ciddi bir çaba gösterdi ve başarıya ulaşıldı. Şimdi İran Savaşı hasıl oldu, ortaya çıktı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ortak kuruyorlar. Orada terör örgütü de var. Ona rağmen oradaki silahlı gruplar, yani terör grupları, bölgede varlık gösteren bütün terör unsurları Türkiye'ye dönük ya da işte Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili orada herhangi bir olumsuz şeyler yaşanmadı.
1: Evet.
0: Bunun acaba, hani düşünmek
1: Kısaca
0: açısından,
1: sorunuzu alayım acaba'dan Mehmet Bey. Hem Murat Bey'e hem Pekin Hanım'a epeydir gidemedim.
0: Terörsüz Türkiye ile ya da Türkiye'de atılan bu adımla doğrudan alakalı olup olmadığını düşünmeyelim mi?
1: Düşünmeyelim
2: ben
1: mi?
2: Bu sorunuzu bana sormuştunuz, bir cevap verebilir miyim?
1: Tamam,
2: şimdi
1: doğru. Oradan doğruya.
2: Suriye meselesi. Suriye bir kere, şimdi özellikle de orada Ahmet Eşara ile yeni bir yönetim var. Türkiye ile
1: Evet,
2: ilişkileri
1: evet.
2: gayet iyi. Ama aynı zamanda yani kendi başına bir ülke. Ve Türkiye biraz bu konuyu oraya, yani sen yönet. Bu mesele senin birinci asli meselen. Ben ne kadar destek olursam olurum dedi. Ama
1: Evet.
2: sonuçları da beni de bağladığı için bu konuyu doğrudan çözmeni
1: Tabii
2: bekliyorum
1: zaten
2: durumunda.
1: rapor çalışmaları epey
2: Evet.
1: ertelendi ve
2: Şimdi
1: rapor
2: YPG,
1: çıkmadı oradaki durumu
2: hatırlarsanız,
1: görmeden.
2: yani özellikle Ton Barak falan çok dahil olduğu YPG
0: Evet.
2: bayağı bir baskıyla karşı karşıyaydı. Yani Suriye'de orduya bağlanma konusunda ciddi bir anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri o sırada neredeyse bütün üsleri boşalttı. Tıyordu. İran
1: Evet.
2: Amerika savaşı başlayınca bir tık orada durdular. Yani böyle ne olur'a
1: Tabii tabii
2: baktılar.
1: hatta
2: Evet,
1: evet
2: ama
1: neden
2: baya
1: bizim...
2: yani şeydeki Ürdün tarafındaki üsleri dahi boşaltma noktasına gelmişlerdi. Bu o yüzden kritik. Orada Amerika Birleşik Devletleri var olmadığı müddetçe İsrail de çok yoğun, yani Amerika gibi bir destek veremeyeceğini tahmin ediyoruz. İstihbarat desteği verir, farklı şekillerde finansal destek verir falan, ama Amerika gibi geliyorum uçaklarımla seni havadan koruyacağım falan diyebileceği bir durum olmadığı için YPG'nin çok bir şansı yok. Biz bu konuda PKK, KCK örgütü ve tüm unsurlarını bir tek istisna YPG meselesini kabul ettik. Kalan her şey, Pıjakı'ndan tutun, işte bir sürü üç harf var ya alfabede. Yani gençler için ayrı bir yapılanmadan bahsediyor, kadınlar için falan filan bir sürü var. Bunların hepsi dahil. Hatta Avrupa'daki var, belki eskiden vardı, şu anda yok, yarın öbür gün tekrar olacak falan.
3: Arada hortlattıkları var, tak vardı mesela.
2: Listelemenin riski var bu arada oraya koymanın. Çünkü yani yarın öbür gün bir tane daha üç harfli kurarlar. Yani bu da onu kapsamıyordu falana döner.
1: Evet.
2: Böyle bir, hani oralara girilmez ama bence burada biraz tabii ki de niyete de bağlı. Siz ya da istihbaratınız ya da güvenlik mekanizmanız kimin PKK olduğunu harfine bakmadan biliyor elbette. O yüzden o unsurların hepsi
1: Peki.
2: dahil. İran konusunda bir parantez açacağım. İran konusunda ben İsrail kadar güvenmiyorum. PKK söz konusu olduğunda da. Çünkü geçin Pıjak'ı. Herkes İran'da da Pıjak var diyor. Pıjak yok gibi bir şey. Çünkü İran'da Tahran'la gerçekten iyi entegre olmuş bir
1: PIJAK
2: var.
1: Zaten
2: İran'ın
1: savaşta
2: esas,
1: da...
2: İran'ın evet. esas aktif çalıştığı isimler Kandil'dekiler zaten. Bunu bizzat Öcalan söylüyor. Benim örgütümün bir tarafı İsrail'le bir tarafı İran'la yakındı diyor. Biz bunu Suriye İç Savaşı'nda gördük. Kandil'in yarısı
1: Peki.
2: aklını İran'dan aldı.
1: Araya gitmeden
2: o yüzden
1: iki konuma da söz
2: lazım.
1: Vereyim Merve Hanım. Buyurun, bu gelişmelerde hani bu adımların da olduğunu görmeyelim mi yani dedi
4: evet.
1: ya Mehmet Bey.
4: Şimdi şu İRA ile ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. İRA 2005 yılında kendini feshettiğini açıkladı. Çünkü İRA başarısız oldu. Ama biz PKK terör örgütünden böyle bir açıklama görmedik. Onlar diyorlar ki biz başarılı olduğumuz için şu süreç bu noktaya geldi. Biz şimdi siyaset yapacağız diyorlar. Bir kere ikisi arasında çok fark var. Onu söyleyelim.
3: İRA görüşmeleri ne zaman başladı
4: kendisi,
3: peki?
4: İRA kendisi başarısız
3: Hayır, ne zaman
4: olduğunu
3: başladı?
4: 2005 yılında
3: Hayır,
4: kendisi
3: 1994...
4: ilan etti. Bir dakika tabii, sürem çok az.
3: Tamam.
4: Ben konuşmam lazım.
3: Ama yani...
4: İkinci
2: Ama hocam
4: olarak,
2: hepsini konuşmak lazım. Girdiğiniz sadece bir detay veriyorsunuz
4: doğru.
2: İRA ile ilgili. İRA Türkiye örneğini karşılaştırdığımızda Türkiye'ninki çok daha ulusal,
4: diyorum.
2: Çok daha milli, çok daha yani sonuçları bakımından ülkeye
4: İRA,
2: çok daha faydası var.
4: Ne İRA'nın coğrafyasıyla ne süreçle Türkiye'yi kıyaslayamayız, onu söyleyeyim bir. İkinci olarak, şimdi evet Orta Doğu'daki gelişmeler elbette ki çok önemlidir. Suriye'ye baktığınız zaman oradaki terör örgütü PYD, YPG Suriye ordusuna ve Suriye devlet yönetimine entegre olmuştur. Ha, bu bir tehdit midir Türkiye için?

0: ben tehditin bittiğine inanmam. Çünkü bu insanlar buharlaşıp uçmadılar. Daha Ahmet El Şara kendi hükümetinde birliği bütünlüğü sağlayabilme noktasında tek merkez olabilmiş değil. Hala çalkantılar var, hala tehditler var. Fransa'nın eli var, Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ve çok samimi ilişkileri var. Bu işin bir noktası. Irak tarafına baktığımız zaman, Irak'ta tamamen PKK'nın bittiğine ilişkin bir şey söylemek için şu anda çok erken. Bir İran savaşı var ve PEJAK şu anda İran'la savaş halinde. İran'ı vuruyor, İran da PEJAK'ı vuruyor. Şimdi biz şunu söyleme lüksüne sahip değiliz Serap Hanım. Ben o yüzden bu soruyu sormuştum. Beni sadece PKK ilgilendirir. PKK'nın dışında PYD, YPG, PEJAK beni ilgilendirmez deme lüksüne sahip değiliz. Çünkü terör örgütü bir bütündür. Bugün İran'la savaşan PEJAK'ın yarın öbür gün size düşman olmayacağı sözünü vermesi şu an için rasyonel değil zaten. İkincisi, terör örgütünün sözüne inanılır mı? Yani terör örgütü bize eski açılım sürecinde gösterdi değil mi? Sözüne güvenilmeyeceğini göstermedi mi? Arkasından bir sürü şehidimiz olmadı mı? Binlerce şehidimiz olmadı mı? Peki bunun akabinde hemen terör örgütü güçlenmedi mi? Kisve değiştirmedi mi? Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini değiştirmedi
1: mi? Peki nasıl çözüm bulunacak ki PKK? Nasıl çözüm bulunacak?
0: Şöyle, şimdi Serap Hanım şu da var. Bu bir terör örgütü ama bir sürü de ayağı var. Avrupa'da kolları var, şebeke örgütleri var, silah kaçakçılığı, yasaklı
2: nasıl
0: madde kaçakçılığı,
2: düşünüyorsunuz?
0: İnsan kaçakçılığı. Bir kere böyle çözülmez. Onu söyleyeyim.
2: Tamam, nasıl ama? Nasıl?
0: Bu şekilde
2: çözüm. Hayır, tamam, nasıl ama?
0: Hayır,
2: böyle çözülmeyeceğini söylüyorsunuz. Nasıl çözüleceğini söyleyin.
0: Tamam, bir kere terör örgütüyle mücadele orada bir süre bırakıldığı için terör örgütü güçlendi.
2: Nerede mücadele bırakıldı?
0: Eski süreçte.
2: Tamam.
0: Eski süreçte
2: şu anda
0: tamam, ne yaptı terör örgütü?
2: Şu anda bırakıldı mı?
0: Şu anda şöyle.
2: Bırakıldı mı?
0: Mensuplarını bir kere yakında DEM Parti'nin ne olacak? Kurultayı olacak. Terör örgütü mensupları da dönüyorlar. Siyaset yapmaya başlayacaklar mı? Başlayacaklar. Siz
1: bu kadar kısa zamanda siyasete
2: nasıl çözeceksiniz onu söyleyin. Nasıl çözeceksiniz?
3: Ya mümkün değil böyle bir şey.
0: Ya bir kere mücadeleyi bırakmayacaksınız.
2: Siz öngörü üzerinde, siz kendi öngörünüzü anlatıyorsunuz. İşte DEM'in kongresi var, kongreye gelecekler, siyaset yapacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar.
0: Konuşturmuyorsunuz ya,
2: ama varsayım üzerinden gidiyorsunuz.
0: Beni konuşturmuyorsunuz
2: siz.
0: Yani siz, hani Türkiye güçlü devlet diyoruz,
2: evet.
0: Ya, Türkiye güçlü devlet.
2: Tamam, neyle çözeceksiniz, nasıl çözeceksiniz?
0: Bağlantıları var diyoruz ya.
2: Nasıl çözeceksiniz?
0: Mücadeleyi bırakmayarak çözeceksiniz.
2: Tamam, mücadele bırakılmadı zaten.
0: Mücadeleyi bırakılmadı diyorsunuz da.
2: Nerede,
0: hani
2: nerede bırakıldı?
0: Dön diyorsunuz. Dön diyorsunuz terör örgütü mensupları ya...
2: Tamam, hayır,
0: dahil
2: mücadele bırakıldı mı şu anda?
0: Ya PJA dahil olacaklar.
2: Ben bir ay öncesinde Cudi Dağı'na gittim.
0: Ya PJA dahil olacaklar
2: gittim
0: ya
2: bir ay öncesinde.
0: Dönecekler.
2: Bütün askerlerimiz Cudi Dağı'nda nöbet tutuyor. Kale kollar var orada hala 24 saat
0: tamam.
2: 7-24 nöbet tutuyorlar.
0: Türkiye'ye dönmeyecekler mi? Türkiye'ye dönecekler
2: ya, ne için,
0: ya da PJA
2: nasıl dönecekler? Mesela
0: diyor.
2: Orada zaten nasıl dönecekler? Ne yapacaklar?
0: Siz
2: zaten onun çerçevesini çiziyorlar.
0: Kesmeden, ahtapotun kollarını kesmeden, şebeke örgütlerini bitirmeden
3: ahtapotun kolu mu kaldı İpek Hanım? Allah aşkına.
0: PEJAK
3: siz Suriye'de vurmuşsunuz. Irak'ta vurmuşsunuz. Şehirlerde
0: güzel.
3: Bitirmişsiniz.
0: Kendi fikrimi söyleyerek mücadele edelim. Yeter ki konuşma.
1: Söz gelmişken kayyumlar ve Demirtaş konusunda da konuştuk az önce. Orada görüşünüz nedir?
0: Şimdi bu hani bir demokrasi metni çıktı ya Serap Hanım.
1: Evet.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon çatısı altından. Bir kere orada olan hiçbir şeyin bu kanunda olmadığını görüyoruz. Bu da şunu düşündürüyor. Demek ki yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu altındaki, çatısı altındaki o komisyondan çıkmadığını gösteriyor değil mi? Metini kıyaslayın, bir de çerçeve yasayı kıyaslayın. Yani o toplumsal barış dedikleri, o terör ele başına lider dedikleri o rapor var ya hani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyondan çıkan. Bir
2: Hayır,
0: de çerçeve
2: o
0: yasayı kıyaslayın.
2: O. O komisyonda
0: okudum.
2: O ibare yok bir defa.
0: İnternete bakın.
2: Komisyonda o ibare
0: var,
2: yok işte.
0: İnternette
2: yok işte.
0: Var, var bakarsanız.
2: Siz daha önceden de şey yapıyordunuz. Anayasanın ilk dört maddesi de komisyonda komisyondan çıkarılacak diyordunuz.
0: 42.
2: maddede komisyondan çıkarılacak dedi. 66. maddeyi de söylemiştiniz. Ama hepsi komisyonda hiçbiri onlar korunarak
0: neden topladınız?
2: Üniter yapı, üniter yapı korunarak
0: komisyondan çıkan maddeyle terör yasasının, çerçeve yasasının hangi ne bağlantısı var? Komisyon neden toplandı o zaman? Bana onu söyleyin. Komisyonun
1: hiç
0: raporuyla
2: bağlantısı yok mu? Yani bağlantısı yok mu?
0: Ne bağlantısı
2: var? Şu an 12 maddenin,
0: bu kayyumlar vesaire orada vardı. Burada

0: değişmiş bir şey 12, yok madem 12, öyle. 12 İkisi madde, arasındaki farkı madde, bana söyleyin. Çok farklı.
1: Dinlemiyorsun. Şu an açıklanan 12 maddenin dayanağı nedir?
0: Peki ben şunu
1: komisyondaki
0: söyleyeyim.
1: Komisyondaki rapor.
0: Neden? Neden yasanın bir maddesinde rapor. Buradaki işte buraya
1: siz
0: karar verenleri bağlamaz diyor.
1: Siz dediniz ya milletvekilinin haberi yok.
0: Hiç kimsenin haberi yok demiştiniz ya. Bir tek o madde benziyor.
1: Komisyona İyi Parti'nin dışında bütün partilerin altına imza koyduğu ve bütün siyasi partilerin komisyona katılan bütün siyasi partilerin hazırladığı sunduğu raporun
0: bizi bağlamayacak diye imzaladıkları
1: ortak metnin içindeki içine dayanan bir şeydir bu, maddedir.
2: Peki muhalefetten kastım bu yasaya muhalif olan siyasetçiler ya da partiler neden bunu bir yandan da yeni bir anayasa hazırlığıyla yeni bir anayasaya hazırlığı derken teröristi Türkiye sürecinde kapsayan bir yeni anayasa hazırlığı üzerinden okuyorlar. Mesela 430 vekil imza atarsa bu yeni anayasa içinde bir şey olur mu, bir veri midir diye. İşte yani neden böyle mi görüyorsunuz siz de?
0: Şimdi bunu
2: bugünlerde böyle okunduğunu görüyorum çünkü.
0: Serap Hanım, bu yasayı kim gördü biliyor musunuz? Kimse görmeden önce. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İbrahim Kalın ve Öcalan'ın parafladığı bir yasadır bu. Ve Öcalan ne dedi? Yetmez ama evet dedi. Cumhuriyetin kurulması kadar önemli bir süreçteyiz dedi. Bakın, hadde bakın.
3: Sadece İpek Hanım ve taraftarlarının duyduğu hezeyanlar.
0: Tabii ben konuşabilir miyim? Lütfen.
3: Tabii ki de ama
0: bunun bir başlangıç olduğunu, herkes söylüyor Serap Hanım. Bunun bu şekilde kalmayacağı, bunun bir akabinde kök yasa geleceği ve anayasayı değişikliğe dair sürecin ilerleyeceğini
2: herkes söylüyor. Ama çok net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de bu şeyi teklifi hazırlayanlar da diyor ki anayasanın ilk 4 maddesi ve vatandaşlıktan da değişmeyecek.
1: Serap Hanım.
2: Ama Serap Murat Bey söz vermediniz değil.
1: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kabul edilen ortak raporda umut hakkı kavramı doğrudan veya açık bir ifade olarak yer almamaktadır.
0: Peki Sayın Bahçeli ne diyor?
1: Diyebilir.
0: Nasıl diyebilir?
1: Diyebilir.
0: Yani süreci Sayın Bahçeli başlattı.
1: Belki
0: şimdi
1: yaralanabilir ifadesinden bu ifadeyi kullandı diye bu tamamen yasa, Sayın Bahçeli ifade eden bir şey yasa mıdır yani? Yasa olarak
0: ama öyle
1: geçiyor
0: başladı
1: mu?
0: Süreç. Süreç öyle başlamadı mı? Süreç öyle
1: başlayabilir.
0: Ama süreç
1: sen
0: şöyle de başladı.
1: Raporda bu ifade var mı?
0: Amasız fakatsız diye başladı.
1: Raporda bu ifade var mı? Tek taraflı bir çağrıya,
0: İmralı'nın
1: karşılık vermesi.
0: Mehmet Bey yani böyle konuşunca anlaşılmıyor. Diyorum ki süreç şöyle başlamadı mı?
1: Ben size cevap veriyorum, cevabımı dinlemiyorsunuz.
0: Ama ben bir şey konuşmamı bitirmedim. Amasız fakatsız olarak başlamadı
2: bir
0: o süreç.
2: Bir pazarlık asla olmayacak diye çok vurgulandı.
1: Var mı pazarlık? Yani,
0: peki komisyonun raporunun altında buraya imza atanları bu işte vekilleri bağlamaz, siyasi olarak, hukuki olarak bağlamaz metni var mı? Neden korkuyor peki vekiller? Aynı şey çerçeve yasada da var. Sorumluluk kabul etmiyorlar. Sorumluluk kabul etmiyor.
1: Sorumluluk
0: ne demek
1: kabul
0: bu?
1: Etmiyorlar değil.
0: Sorumluluk kabul etmiyorlar. Ya,
1: ileride yargılama konusunu
0: neden
1: gündeme
0: neden peki?
1: Sorumluluk
0: neden
1: kabul
0: sen
1: etmiyorlar
0: ileride yargılama
1: oraya imza atan herkes sorumludur. Nasıl sorumluluk kabul etmiyor?
2: Geçen çözüm sürecinde de
1: aynı durum vardı.
2: Olmuştu yani hukuki olarak.
1: Aynı durum vardı.
0: Neden korkuluyor ya, peki?
1: Yasal bir prosedür yani.
0: Bu kadar
1: yani
0: doğru olduğunu
2: ben bu arada Murat Bey'e bir söz vereyim. Çünkü Bülent Bey'in de katılmak istediğini biliyor.
1: Bülent Bey hukukçu daha net izah eder.
0: Bülent Bey herkesin hukukçu olduğu bir dönemdeyiz. Herkes her şey hakkında konuşabilir. Fikrimi söyleyebilir.
2: İzninizle böyle kısa bir kulak verelim Bülent Bey'e. Size gelelim. Sonra Bülent Bey size geri geleceğim. Murat Bey'den sonra size gelecektim ama buyurun bir ilave alayım.
0: Çok da konuşmamızı
2: bekletmek istemiyorum. Buyurun.
4: Şimdi bu kurulmuş olan komisyonda yer alan milletvekilleri zaten bir mutlak yasama dokunulmazlığı var. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve komisyonlarda yaptığı çalışmalarla bunu dışarıda ifade etmiş oldukları görüşlerinden dolayı süresiz bir mutlak sorumsuzluğa sahip. Yani onlarla ilgili cezai bir koruşturma dahi yapılamıyor. Burada talep edilen şey milletvekillerinin düşünceleri değil. Oraya birçok akademisyen davet ediyorsunuz. O akademisyenlerin her biri kendi şahsi fikirlerini söylüyor. O fikirlerin bir kısmı yani her ne kadar sürece katkısı olsun diye dile getirilmiş olsa bile kanun karşısında düşünce ifade özgürlüğünü aşan bir suç da olabilir. Şimdi dolayısıyla orada insanlar kendi görüşlerini daha rahat ifade edebilsin diye getirilen bir koruma milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme değil. Milletvekili zaten yani özü itibariyle bütün faaliyetlerinde daha rahat kendi özgür davranabilir.

0: Abisinler diye mutlak dokunulmazlığa sahip
1: Fezleke
0: o yönü
1: diye bir
0: itibariyle.
1: şey var.
0: Dikkat ederseniz yasada da milletvekilleri diye bahsedilmiyor. Bu çalışmaya katılan devlet memuru olabilir, başkaları olabilir. Yani tereddüte mahal bırakmaması açısından, yoksa bunun suç olmasıyla ilgili değil. İstihbarat örgütündeki bir kısım görevliler belki çok başka gizli görevlerle bu süreci tamama erdirme ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Siz onlara o güvenceyi getirmezseniz, mesela o terörle mücadelede yer almış olan

0: ile ilgili, milletvekilleri ile ilgili herhangi bir korumaya ihtiyaç yok. Zaten milletvekillerinin temel görevidir mecliste, komisyonda ve siyasal faaliyetlerinde ülke
1: evet.
0: için faydalı
1: Bülent Bey,
0: her şeyi
1: bu hem anayasa konusunda hem de konuştuğumuz konulara ilişkin mutlaka ilgilecekleriniz vardır, onu soracağım ama Murat Bey'e de bir söz vereyim ki terazi çok da şaşmasın. Murat Bey, bu tartışmaya siz neresinden bakıyorsunuz? Hem Suriye konusu, siz ona ufak bir vurgu yapmıştınız ilk başlangıçta. Evet. Hem de işte buraya, yani bu yasaya atılacak imzalar üzerinden
2: bir, özür dilerim, yeni bir anayasa bilgi süreci. Verebilir miyim? Komisyondan gelen bilgiyi.
1: Yeni şu anda.
2: Evet, yeni.
1: Evet.
2: Kanun teklifinin anayasaya aykırılık iddiası reddedildi. Şimdi genel hakkında görüşmeler yapılacak.
1: Maddeler görüşülecek. Evet. Yani bu arada sevgili seyirciler, komisyonda çalışmalar devam ediyor. Öğleden sonra başladı. Küçük bir ara verilmişti yarım saat önce, bir 10 dakika kadar. Sonra devam etti. Şu anda gün içinde kaydedilen görüntüler de ekrana geliyor. Ama bir yandan da bu çerçeve yasa şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Buyurun Murat Bey.
3: Az önceki tartışmalarınızla ilgili bazı başlıklar da aldım. Onları da kısaca bilgisini
1: tabii,
3: vererek
1: buyurun.
3: İsterseniz sorunuza geçeyim. İlk tartışmanızda galiba Taha Bey'di. Bu partilerin oy verme davranışı açısından işte terörün bu oy vermeye etkisinin olup olmayacağı konusunda İpek Hanım'la, İpek Hocam'la yaptığı tartışmada. Taha Hocam, Türkiye'de iki konu var ki siyasi partilere oy verme davranışında bu iki konu etkili olmuyor. Bunlardan birincisi işsizlik, Türkiye'nin en önemli sorunu dediğimizde işsizlik. İkincisi de terör. Yani işsizliğin artması, azalması veya terörün artması, azalması iktidardaki veya muhalefetteki bir siyasi partiye seçmenin oy verme davranışında etki etmiyor. Çünkü bunlar partilerden ziyade devletin topyekün, yani ülkenin temel meselesi ve sorunu. Herhangi bir siyasi partide bunun çözülmesi noktasında da seçmenin algısı bu noktada yok. Yani
1: etmiyor,
3: terör ve işsizlik
1: etmiyor,
3: konusu üzerinden
1: şaşırarak şey yaptım. Yani mesela evet. Ekonomi işsizlikte bir tepki vermiyor mu oyuyla, ya da
3: ekonomi
1: terör
3: demiyorum.
1: Artmışsa,
3: bakın,
1: ya da azalmışsa
3: sıkıntısı,
1: olumlu ya da olumsuz anlamda.
3: Evet. İşte ekonomiden kastım sadece işsizlik meselesi. Şimdi Türkiye'de iki tane kronik sorun vardı. Bunlardan birincisi işsizlik. İkincisi de terördü, terör
1: evet.
3: meselesiydi. Bu iki konu Türkiye'de siyasi partiler arasında, yani siyasi partilere oy verme davranışı açısından bu iki konuyu seçmen oy verme skalasında, yani o regresyon analizini yaptığımızda çok alt sıralarda yer alıyordu. Yani bir partiye oy verirken terör ve işsizlik meselesi herhangi bir partinin ne sorumluluğun olarak görülüyordu, ne de o partiye oy verme açısından onun artması veya azalması bir gerekçe olarak kabul ediliyor.
1: Kavramlar mı biraz? Yani
3: açıdan,
1: işsizlik ve ekonomiyi ayrı değerlendiriyorsunuz. Terör ve beka meselesini ayrı mı değerlendiriyorsunuz?
4: Ben
1: çünkü
4: Murat Bey'in uzmanlık alanında
3: tabii.
4: ahkam kesmek istemem.
1: Çünkü
4: yani haddime
1: hani
4: de değil
1: beka
4: belki
1: meselesi
4: ama
1: her zaman
4: çözüm sürecinin
1: sürecinde.
4: O sıkıntılı günlerinde AK Parti ilk defa koalisyona düştü 2015'te yani. Sonra bir toparlanma yaşandı. Dolayısıyla burada bir siyasi rant alanının oluşması, bilmiyorum yani illaki sandığa etki edecek bir sonuç doğurabilir düşüncesindeyim. Tabii ki de bu sizin uzmanlık alanınız Murat Bey.
3: Evet. Yani üstadım, şöyle bir durum var. Yani terörün bitmesi veya terörün Allah korusun yeniden hortlaması ne İyi Parti'nin oy oranında, ne MHP'nin oy oranında, ne AK Parti'nin oy oranında anlamlı farklılık oluşturmadığını söylüyorum. Yani yapılan çalışmalarda, bu zamana kadarki yaptığımız çalışmalarda da hep bu analizleri yapmış olduk. O yüzden yani ülkelerde, her ülkede iktidar vardır ama demokratik ülkelerde muhalefet vardır. O yüzden muhalefetin gelen konularda hükümetin yapmak istedikleri konusunda en azından seçmenin çekincelerini, kendi baktığı yerden o çekinceleri, işte şu anda mecliste yaşananları görüyoruz. Haberlerini de Mehmet abi aktarıyor. İyi Parti en azından Türk demokrasisi açısından parlamentoda bu görevi ciddi manada büyük bir, hem de yalnız kaldı bir de parlamentonuzda tek başına şu anda.
5: O vatandaşın takdiri.
3: İşte o oya dönüşüp dönüşmemesi başka konu başlıklarını getiriyor beraber.

0: haberinde. O yüzden burada bir en azından o bilgi notunu düşmüş olayım. Kayyumlarla ilgili meselede bakın size 2-3 tane başlık vereyim. Selahattin Demirtaş serbest kalmalı mıdır? %42 evet. Türkiye'deki kayyum belediyelerine bu kayyum atamaları artık bitmeli. Kayyumların yerine seçilmiş belediye başkanları yeniden gelmeli midir? Özellikle Doğu Güneydoğu'daki demli belediye başkanları ile ilgili sorduğumuzda da %45 buna evet cevabını veriyor. Yani geri dönsün cevabını veriyor.
1: Ya bunlar hayırdan fazla oranlar mı yoksa hayırların oranını da söyler misiniz?
0: Hayırdan fazla oranlar. Bu konularda fikir belirtmeyenlerin oranı yaklaşık %20'ler dolayında. Yani aslında başa baş gelmiş durumda. %40-45 bandında başa baş gelmiş durumda. Ama Öcalan'ın umut hakkı meselesi %11 evet, %85 hayır cevabını alıyoruz. Yani bu süreçlerin tamamında bu yürürken dikkatli olunması, seçmenin rızasının alınarak ve doğru anlatılması gerektiği konusunda 2 yıllık süreç içerisinde yapılan çalışmalarda hep karşımıza bunlar çıktı. Yani vaktinden önce yapılmış açıklamalar veya atılmış adımlarda hep beraberinde bu birinci açılım sürecinde yaşananlarda olduğu gibi Allah korusun gerisin geri çok ciddi manada bir yıkıma da sebebiyet verebilir. O yüzden dikkatli yürümesi gereken ve dikkatli bir şekilde anlatılması gereken süreçler. Dış politika meselesine ve Suriye meselesine gelecek olursak, burada da Temmuz ayında daha yeni yakın geçtiğimiz haftalarda yaptığımız çalışmada iki soru sormuştuk Serap Hanım. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Tabii. Birincisi Türkiye'nin dış politika performansını sorduğumuzda hükümetin dış politika performansını %65 başarılı buluyor seçmen. Aynı seçmene ekonomi konusunu sorduğumuzda ise %22 başarılı buluyor sadece. Aynı peş peşe sorulmuş iki soru. Ekonomi performansınızı nasıl buluyorsunuz? %22 başarılı, %70 başarısız bulunurken dış politika meselesini sorduğumuzda ise %65 dış politikasını başarılı bulunuyor. Bir soru daha sormuştuk. Türkiye'nin uluslararası siyasetteki imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölgesinde etkili bir aktördür diyenlerin oranı %60. Son araştırmamızda %59.60. Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesindeki bu savunma sanayinde geldiği nokta %85'ler dolayında olumlu karşılanıyor. Bütün bu perspektiften baktığımızda Suriye meselesi ve Türkiye'deki terörsüz Türkiye meselesini aslında seçmen artık birbirini üzerine örtüştürmeye başladı. Çünkü bu sürece ilk kez Ekim 2024 tarihinde Sayın Bahçeli ilan ettiğinde özellikle MHP tabanında ve MHP seçmeninde bir ciddi kafa karışıklığı yaşanmıştı. %10'larda olan oyu sonraki süreçte özellikle 2-3 aylık süreçte %4'lere kadar gerilediğini görmüştük. Ama Suriye'de yaşananlar, Irak'ta daha sonrasında yaşananlar, işte İsrail-İran savaşı ve Türkiye'de de terörün iyice neredeyse bitme noktasına gelmesi, işte sadece Kazan'da yaşanan o saldırının dışında herhangi bir terör eylemiyle rastlaşmadık. Bütün bunlar beraberinde MHP'nin oy oranlarında tekrar o %4'lere kadar inmiş oy oranında tekrardan işte en son yaptığımız çalışmada da %9-10 bandına tekrar geri döndüğünü, geri geldiğini gördük. Bu tür türbülanslar geçerken kamuoyu yoklamalarındaki aldığımız oranları en azından o an için, o olayın sıcaklığı açısından çok doğru neticeler bize vermeyebilir. Seçmenin de zaten hep baktığı mesele konuyu biraz daha uzun vadede gözlemleyip işte ilk bölümdeki tartıştığımız bu bir af mıdır, değil midir? Bundan sonra hangi talepler gelecek, hangi kanunlar gündeme gelecek, o geri dönüşlerde nasıl geri dönüşler yaşanacakların hepsinde bir zaman planına ihtiyaç var.
1: Bu anayasayla ilgili bu az sürecin önce konuştuğumuz konuda yani ona ilişkin bir ölçümde yapıyor musunuz? Sizin bakışınız ayrıca nedir? Bunun devamında Türkiye yeni anayasayı mı konuşacak sizce?
0: Zaten bu konuda öncesinde MHP lideri Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz yıllarda söyledi ama kamuoyuyla paylaşmadığı 100 maddelik bir anayasa taslağı hazırlığı. Evet. Ve geçtiğimiz haftalarda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın yeni anayasa meselesi. Yeni anayasa zaten Türkiye'de hem parlamentodaki siyasi partilerin neredeyse tamamının talebi durumunda. ve artık Türkiye

0: Türkiye'nin özellikle bu terörsüz Türkiye süreci bittikten sonraki süreç açısından da beklenen bir en azından kamuoyunda da böyle bir talebin oluştuğu görülmekte. Ama bunların tamamının kilit noktası şu an için bu terörsüz Türkiye sürecinin hangi zaman diliminde ve nereye evrileceği ve sonrasında da Türkiye'nin işte o yeni anayasa ve beraberinde de yeni anayasa sonrasında da seçim, Türkiye'nin genel seçimleri. Evet. O yeni anayasanın içerisinde de seçmenin şu anda bilmediğimiz en azından ne geleceğini ve mecliste, parlamentoda siyasi partilerin nasıl anlaşacağını bilmediğimiz oradaki seçim sistemiyle alakalı ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam edip etmeyeceği ve Cumhurbaşkanı'nın seçim şartının %50 artı 1'e mi bağlı kalacağı, ittifaklar modelinin ne olacağı da seçmen açısından şu anda bir bilinmez. Ama peki, bu süreçler bittikten sonra da yakın zamanda hemen sonrasında da bir yeni anayasa tartışması açılacaktır ülkenin
1: evet,
0: gündeminde.
1: O da enteresan. Tekrar %50 artı 1 konusunu ya da işte ittifakların ittifakları da etkileyecek yeni bir düzenleme olabilir mi diyorsunuz aslında. Bütün bunlar bu arada ne kadar yani seçimde en geç 2028'deki tarihinden belki birkaç ay önce olacak. Belki 2027'de olabilir diye konuşuluyor. 2026'nın Ağustos ayındayız. Aslında az da bir zaman kaldı. Tüm bu çok aslında majör konular bunlar, büyük konular bunlar. Bu kadar zamanda ne kadar yol alınabilir acaba? Ben burada bir reklam arasına gidiyorum. Ardından Bülent Bey'le devam edeceğiz. Hem de bu aslında şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şu anda mecliste komisyonda görüşülen çerçeve yasa diyoruz kısa adıyla, daha alışık olduğumuz adıyla. Yasa teklifinin görüşülmesine devam ediliyor. Hararetli başlamıştı. Artık maddelere geçildiğini öğreniyoruz. Üzerine epeyce konuştuk ve buradan da biraz bu önümüzdeki dönemde Türkiye yeni anayasayı konuşacak mı sorusuna geldi. Biz bu akşam Bülent Bey'e de sanki birazcık şey gibi yaklaştık. Hani komisyonda yer alıyor bütün sorularımızı, teknik sorularımızı. Da ona soruyoruz sanki direkt olarak şeyin raporun sahibi gibi. Bülent Bey, yeni anayasa konusu terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olarak mı gündeme gelecek? Ya az önce İpek Hanım'ın da söylediği gibi yeni aşamadan kastedilen ne? Bundan sonra ne olacak? Anayasa, yeni anayasa içinde buna ilişkin ne olacak sorusunu işte az önce Murat Bey'in anket çalışmalarında da değindiği gibi sokakta da duyuyoruz. İzleyicilerimiz arasında da vardır. Buna ilişkin siz oradan, Ankara'dan bize hangi bilgiyi verirsiniz? Sizin öngörünüz nedir, izleniminiz?
3: Şöyle, yani bence yani Türkiye bu işte terör, çatışma, güvenlik politikalarından uzaklaştığı müddetçe, siyaset normalleşmeye başladığı müddetçe Türkiye'nin artık yani anayasayı partiler arası diyalogları konuşmasından daha doğal bir şey olamaz. Yani şu an bu yani terörist Türkiye süreciyle doğrudan ilintili değil ama sonuçları itibariyle artık demokratikleşme adımlarını konuşmaya başladığımız bir siyasal iklimin devreye gireceği bir dönemde elbette siyasetin tartışacağı konulardan bir tanesi ya yeni anayasa ya da sınırlı bir anayasa değişikliği. Ben yeni bir anayasa zeminini çok fazla hem yasama meclisinin süresi itibariyle hem de siyasi iklim itibariyle çok mümkün görmüyorum ama Cumhurbaşkanı hükümet

0: sistemiyle ilgili itirazlar, arayışların hem Cumhur İttifakı'nda hem de muhalefette olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. En azından Cumhur İttifakı'nda bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018'den bu yana olan uygulamaları dikkate alınarak eksiklerin giderilmesine
1: uyum yasalarını diyorsunuz.
0: Bir gündem var.
1: Bu, peki sınırlı anayasa yani değişikliğinden kastınız tutunda, nedir? Bu çerçevede mi?
0: Yani bu çerçevede ya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin realize edilmesi ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeni bir dönüş. Yani niyetinde biri muhalefetin, biri iktidarın ağırlıklı gündemi ama güçlendirilmiş parlamenter sistemin de artık iktidar çevrelerinde de çok yoğun olmasa da konuşulmaya başladığını en azından dost sohbetlerinden biliyoruz. Yani evet, şunun için evet söylüyorum. Çünkü niyetinde Türkiye gerçekten 2000 özellikle 17'den sonra çok olağan koşullarda geçti. Hem ülke hem de ülke dışındaki konjonktür öyle bir hale geldi ki belki güçlü liderliklere ön plana çıktığı sistemden çok kişilerin üzerine bir şeylerin bina edildiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bana göre yani bugüne kadar gelebilmesinin tek bir koşulu vardı. Hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli'nin kendi partilerinde olan aşırı hakimiyetleri ve Cumhurbaşkanlığıyla meclis çoğunluğunun aynı blokta yer alması. Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aşmazlarını ya bu konuda siyaseti iyi okuyan kişilerin öngörüleriyle ya da yaşayarak göreceğiz. Eğer siyaset kurumu öngörülerini, sezilerini hayata geçirerek sorun çıkmadan buna önlem alırsa bu daha büyük başarı olur. Yoksa günü geldiğinde tabiri caizse şartlar bizi mecbur bırakır bu sistemi konuş. Mesela revize etmekten ne kastediliyor? İşte Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda kendi partisinin genel başkanı olma özelliğinin devam edip etmemesi. Yargının özellikle hakimler savcılar yani yönetimi hakimler savcılar kuruluna üye seçme şekli, anayasa mahkemesine üye belirleme şekli, iktidarla yerel yönetimler arasındaki vesayet ilişkisi, idari vesayeti kastediyorum, ne boyutta olmalı gibi birçok konu konuşulabilir. Yani dolayısıyla nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaklaşık 12 maddelik bir anayasa paketiyle sistem değişikliği söz konusu olduysa bugün de yeni bir anayasa yapma imkanı olmasa bile ya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri düzeltmeye ve kuvvetler ayrılığını temin etmeye dönük adımlar atılabilir ya da güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Şimdi siyaset hani satrançtaki pat durumu gibi illa kilidi üstüne tekrar tekrar yeni kilitler atma
1: bu konu neden
0: değil.
1: Hep tam Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilmesi sanatı üzerinden bir anayasa değişikliği olarak konuşuluyor. Bunlar hem işte Cumhurbaşkanlığı sistemi hem parlamenter sistem konusundaki tartışmalar nedeniyle mi bunlarla ilişkili mi böyle bir vurgu var buna?
0: Şöyle yani buna da yani diyelim bir yeni anayasa görüşmeleri başlandığı zaman bu da bir ihtiyaç olarak özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhurbaşkanlığı İttifakı tarafından dile getirilebilir. Şimdi eğer şu deniliyorsa bir anayasa değişikliğiyle Sayın Erdoğan'a seçim yapılmaksızın bir dönem daha hak verelim. Bu zaten antidemokratik. Bunu herhalde ne Sayın Erdoğan ister ne de böyle bir anayasa değişikliği mümkün olur. Şimdi kişilerin aday olabilme hakkının tartışılması başka bir şey. Bu doğal bir şey. Çünkü siz bir sistemi değiştirip başka bir sisteme geçiyorsanız o konu da konuşulabilir. Ama burada bunu bir alver bir pazarlık şeklinde değil de bir sistemi inşa ederken şahıslardan bağımsız bu tartışmaları yapabiliyor olmak lazım. Çünkü siyaset kurumunun dediğim gibi vazifesi anahtarı kilidin üstüne tekrar tekrar düğüm atarak yol yürümek değildir. Müzakereye, uzlaşma masasına her iki tarafın da gelebilmesini başarması
1: lazım. Bülent Bey, sizin sözünüzü almıyorum ama araya bir giriyorum. Mehmet Bey dedi ki ben meclis başkanıyla görüştüm bu konuda. Yani anayasa sınırlı anayasa değişikliğini mi kastediyorsunuz?
2: Bu şu anki çalışmanın üzerinden anayasaya da sordum. Anayasa aha değişikliği olabilir mi diye. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la dün konuştum. Hani bugün bu programla geleceğimi ifade ederek konuştum. Öncelikle tabii ki süreci değerlendirdi. Bu Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon evet çalışmalarını değerlendirdi. Tabii ki önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ifade ettiler ve meclisin uyumlu bir çalışma ortaya koyduğunu, kendisinin de büyük bir çaba gösterdiğini ki zaten bu çaba görülüyor. Herkes hı hı tarafından da takdir ediliyor. Ben de hakikaten kutluyorum. Önemli bir çalışmanın yönetimini çok suhulet

0: sürdürdü ve bu noktaya getirdi. Bu çalışmanın meclisin, hani meclisin hiçbir iradesi yok tartışmaları yapılıyordu.
1: Onları geride bıraktığını mı söylüyor?
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık meclisin bir karşılığı kalmamış, bir yaptırım gücü yok, bir çalışmayla herhangi bir şey yapamıyor şeklinde görev işlevsizleştirildiği yönünde ciddi bir eleştiri vardı. Burada şunu söyledi Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. İşte meclisin gücünü bu çalışmayla göstermiş olduk.
1: Bülent Bey dedi ki iktidar cenahından da yani bu şekil parlamenter sisteme dönmenin faydalı olacağını dillendirenler var.
0: Yok, şöyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis çalışmalarının uyumunu da dikkate alarak eğer biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis ayrımını yapıyorlardı dedi. Pekala dedi, iyi bir uyum içerisinde bu yasayı biz çıkarabiliyoruz, bu çalışmayı yapabiliyoruz dedi. Hı hı. Mesela hiç bir araya gelmeyecek insanları bir araya getiren...
1: Yani bunu yapabiliyorsak anayasayı da yaparız, evet. Mealinde mi?
0: Sonra anayasayı sordum. Bu süreç anayasaya değişikliğine evrilir mi şeklinde bir sorum oldu. Yani gönül ister ki dedi, evet herkesin dedi ortak kanaati yeni bir anayasanın yapılması yönünde herkes görüşünü beyan ediyor. Bu konuda daha evvelden de siyasi partilerin çalışmaları vardı. Ama evet, bir yol kat edilememişti. Umarım ki bakın 366 dün itibariyle 366 milletvekili imza koydu, imza attı.
1: Kaça ve kadar çıkar bu imzalar
0: 430,
1: sizce?
0: 430'u göreceği ifade ediliyor. 430'u bulur dedi. Hatta Demli milletvekillerinin bölgede olduğunu, imza atacakları yönünde görüş beyan ettiklerini de ifade ettiler. Yeni partiyle ilgili tabii ki hani imza atmadılar ama prensipte bu sürece destek verdiklerini ifade etti. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi zaten desteğinin söz konusu olduğunu açıklamıştı. Ve sonrasında bu anayasa değişikliğine doğru bir dönüş olur mu? Yeni bir çalışma yapılabilir mi? Bunu başaran meclis, yani bu birlikteliği sağlayan meclis, pekala anayasayı da, anayasa çalışmaları üzerinde de bir araya gelebilecek iradeyi gösterebilir. Biz bunu göstermiş olduk. Yani bu çalışmayla göstermiş olduk dedi.
1: Peki.
0: Böyle bir açıklaması oldu.
1: Açıklaması
0: bunu da Habertürk'te ifade edeceğimi de belirtmiş oldu.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Kurtulmuş'un. Meclis Başkanı'nın Mehmet Müftüoğlu'na değerlendirmesi böyle. Buyurun Bülent Bey, kaldığınız yerden en bu açıklamaya sizin yorumunuz
2: evet,
1: nedir?
2: Tabii,
1: hem de neden siz bir neden siz bu yeni anayasada uzlaşı olamayacağını düşünüyorsunuz?
0: Özür,
1: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu Genel Başkanı Özgür Özel'in çok net bir tavrı vardı buna ilişkin. Şimdi partide bir bölünme yaşandı. Böyle bir konu meclise geldiğinde sınırlı değişiklik ya da yeni anayasa yazımı, yeni parti ve CHP'nin tavrı kilit mi olacak? Burada bir tutum farkı olabilir mi? Buna ilişkin sizin öngörünüz nedir?
2: Böyle ya, öncelikle yani Sayın Meclis Başkanımızın özellikle meclis başkanı seçildiği ilk günden itibaren yeni bir anayasayı sürekli dillendiriyor ve bunu bir hedef olarak ortaya koyuyor ve siyasi evet, partilerden de bu manada destek istiyor. Yani biz evet, de elbette bir masa kurulup Türkiye'nin yeni bir anayasayı konuşabileceği bir zemin olmasını arzu ederiz. Yani Sayın Meclis Başkanımıza Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı yok diye itiraz edecek halimiz yok. Biz de onunla aynı kanattayız. Ama siyaset sonuç alma işidir. Siz bir işin bütününü çözemiyorsunuz diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerini ya da bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü, yani dönüş derken eskiyi kastetmiyorum, niyetinde yürütmenin nasıl teşekkül edeceğini, yürütmenin yasama ve yargıyla olan ilişkisidir bir anayasanın temel omurgası. Bunları sınırlı da olsa oturup konuşulabilecek bir zemin de olabilir. Ben hani bu yeni bir anayasayı biz müzakere etmeyiz manasında söylemedim. Ama gerek parlamentonun önümüzdeki Mart-Nisan'dan itibaren bir seçim atmosferine gireceğini göz önüne alırsak, evet, gerekse bu kadar geniş bir anayasa maddelerinin içerisinde yepyeni bir anayasanın müzakerelerini alacağı zamanı dikkate alırsak ve siyasetin de bu kadar kutuplaştığı bir dönemde, ben dediğim gibi her ikisine de varız. Yani yeni bir anayasayı konuşmaya da varız. Türkiye'nin yönetim sistemini masaya yatırıp doğrusu nedir konusunda müzakereye de varız.
1: Bu süreçle ama ilgili maddeler, tartışılacak gibi maddeler, eklenecek maddeler, değiştirilecek maddeler, her şey yolunda giderse olacak mı?
2: Yeni anayasa için mi söylüyorsunuz?
1: Evet, evet, ya da değişiklik.

0: Hayır, yani Yeni Anayasa'nın süreçle bir ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ama dediğim gibi süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kendi demokratik meselelerine ve siyasetin doğurduğu sorunlara eğilme imkanına daha fazla işte siyasi partiler yasasıdır, seçim yasasıdır, siyasetin finansmanıdır, anayasadır, meclis iş tüzüğüdür. Bütün bunlar demokratik bir siyasal sistemin inşası için üzerinde konuşulması gereken metinler. Dolayısıyla ben dediğim gibi Sayın Meclis Başkanı eğer gerçekten evet bu meclisin yeni bir anayasa yapabilecek süresi de imkanı da var şeklinde bir kanaati varsa destek veririz, oturur konuşuruz.
1: Peki.
0: Ama ben de buradan bir tavsiyede bulunuyorum. Şayet bunun bütününü yapamıyorsak bu sistem yürüyebilecek bir sistem değil Serap Hanım. Çünkü bunun yürümediğini bizden daha çok Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlar görüyor. O açıdan Türkiye'nin bir an önce sağlıklı bir yönetim sistemi, sağlıklı bir yargı, yasama, yürütme ilişkilerini ortaya koyarak daha sağlıklı bir yol yürümesi lazım. Madem
1: O
0: yeni
1: zaman
0: Birleşik
1: da bir
0: Devlet Yapı
1: referandum
0: diyoruz,
1: ihtiyacı doğmaz mı?
0: önümüzde
1: İlginç, yeniden parlamenter sisteme dönmek konuşuluyor ama
0: şöyle, yani
1: yani siz altılı
0: referandum,
1: masadayken bu konu
0: ya
1: gündeme
0: ben onu bir şart.
1: getirildiğinde iktidardan da buna eleştiri vardı. Toplum bunu istemiyor, artık buna ihtiyaç yok. Niye geri dönelim deniyordu? Niye geri dönüyorsun?
0: Yani bunu toplum mu istemiyor, iktidarın kendisi mi istemiyor? Nihayetinde toplumda biraz kendi temsilcilerinin tutumuna bakar. O açıdan önce siyasetin buna bir karar vermesi lazım. Ama dediğim gibi bütün bunlar Türkiye'nin kendi meselelerini, ekonomik, uluslararası ilişkiler, iş politika, siyasetin dizaynı, yani dizaynı derken siyasal sistemin oturtulmasını kastediyorum. Bütün bunları yapabilmek için eğer anayasa ve yönetim sisteminden kaynaklı sorunlarımız varsa bunları çözüp önümüze bakalım. Yani ülkeyi
1: Evet.
0: hangi partinin yönettiğinden daha ziyade nasıl yönetti
1: Nasıl?
0: ve ne tür sonuçlar aldığımızla
1: Peki.
0: ilgilenmemiz lazım.
1: Peki. Merve Hanım, yani burada gerçekten bu bölünme, CHP'deki bölünme bundan sonra hem bu sürecin devamı hem işte bu yeni anayasa ya da anayasa değişiklikleri buralarda CHP'nin mutlak butlansız devam etmesi senaryosuna kıyasla başka bambaşka bir tablo mu ortaya koyuyor?
2: Valla şöyle oluyorsa eğer, yani biz bir mutlak butlan travması yaşadık. O yüzden de buradaki duruşumuz değişti, tavrımız değişti. Tamamen kendi iç yaşadıklarından dolayı memleket meselelerine dair görüşleri buna bağlı olarak ve bunun sebebiyle değişiyorsa orada sorun olur.
1: Yani yeni
3: Yok, öyle bir durum
1: partinin
3: yok.
1: değişmediğini varsayalım ama mutlak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni gelen eski genel başkanın tavrı belki daha ayrışabilir mi ya da
2: Ya
1: benzeşebilir mi?
2: CHP'de mesela örnek vermek gerekirse bu şey süreci çerçeve yasa meselesinde net durdular zaten. Hani duruşları
1: Evet,
2: belliydi.
1: bir
2: Ama
1: siyaseten
2: Yeni Parti'de biraz daha
1: değişmedi.
2: farklı bir durum oldu. Ya komisyona katıldılar. Hani belli bir noktaya kadar, hatta Öcalan'la görüşme meselesi ne kadar
3: Tartışıldı.
2: aslında bu işe gerçekten de katılmışlardı. Her ne kadar başta şunlar da olsun, bunlar da olsun demelerine rağmen bir şekilde parçalısı olmuşlardı. Ve bu
1: Evet.
2: önemliydi. Ama oradan sonra daha böyle ayak sürmeye başladılar. Bugün de mesela bir bakıyorsunuz ilk başta Özgür Özel'in biraz daha olumlu yöndeyken açıklamaları, sonrasında yani usulde redde döndü neredeyse. Hatta
1: Evet.
2: yani usulde reddeceğiz ama yani konunun varmaya çalıştığı yeri destekliyoruz ama şehit ailelerinin de yanındayız ama yani tabii ki de çözüm olsun falan, ben ne dediğini anlamıyorum gerçekten. Gerçekten
1: Taban da gözetiliyor gibi görünüyor.
2: bence yok, bu taban
1: Yani
2: gözetmek
1: öyle
2: değil.
1: mi?
2: Bakın
3: Değil abi.
2: şöyle, açıkçası
1: Değil mi?
2: ben İyi Parti'nin de başından itibaren komisyona katılmış olmasının çok doğru olacağını düşünenlerdenim. Bütün bu eleştirel duruşa rağmen demiyorum, duruşun gerçekten önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Mesela İpek Hanım'la her ne kadar stüdyoda da gerilim artıyor olsa da, tartışma artıyor olsa da, mesela bazı şeyleri ben de kafama yazıyorum. İşte bunların komisyonda dahi çok olumlu, ya nasıl
1: Ya bu
2: örnek vereyim?
1: itirazlar orada
2: Ya
1: konuşulsaydı,
2: nasıl,
1: orada dile
2: mesela bir örnek
1: getirilseydi
2: vereyim,
1: diyorsun.
2: basit olacak ama
1: Tabii,
2: bir dakika.
1: tabii.
2: Ya yapay zekanın, sizler de belki yaşıyorsunuzdur. Mesela bir projeyle ilgili bir şey sordunuz. Sürekli beni mutlu etmeye çalışan cevaplarından çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki. Bunu komutlarla düzeltmeye çalıştım, promptla düzeltmeye çalıştım. Olmadı ve şuna karar verdim. Dedim ki gelin farklı farklı agentlar, oturun 6 kişi, 6 farklı yapay zekayı bir odaya oturttum. Dedim ki bir tanenizin tek bir görevi var. Her şeye hayır diyeceksin. Her şeye hayır diyor. Sürekli şüpheyle. O iş yürümez. O konu öyle olmaz. O

0: proje orada patlar falan. Sürekli bunu söylüyor ve günün sonunda gerçekten memnun edici bir sonuca ulaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden İYİ Parti'de keşke komisyona bu şerhiyle katılsaydı. Her şeye hayır diyeceğim. Sürekli şüphe göstereceğim.
1: Komisyon i̇şte, raporundan yani, çıkan raporla çerçeve yasanın alakası yok ki. Komisyon raporu neye yaradı? Işte, komisyon neye işte, yaradı yani?
0: Bu tavır içeriye neye yaradı? Bilirdi. Bakın bir süre sürüyor ve aslında meclisteki yani ağırlığın durumuna baktığımız zaman bu süreç ilerliyor ve çıkacak diyoruz. Dışarıda kalmanızın bunu her ne kadar direnme deseniz de sembolik bir tavırdan öte bir etkisi yok. O zaman içeride olup tarihsel bir sürece her şeye şüpheyle yaklaşarak her şeye hayır da deseniz bu olmaz, burada patlar, bunlara inanmıyorum, bu olmaz, örgüt silah bırakmaz, Öcalan şunu ister bilmem ne. Evet. Bütün bunlarla katılmanızın dahi katkısı olabilirdi. Aynı şey Yeni Parti için de geçerli. Sonuçta bu iş hakikaten bugün konuştuğumuz mesele ya siyasetin sağının, solunun, renginin, şusunun, busunun ötesinde gerçekten bir Türkiye meselesi. Anayasa meselesi de öyle.
2: Doğru.
0: Anayasa meselesinin beni şahsen ilgilendiren tarafı ya bireyle devlet arasındaki sözleşme kısmı. Evet bir sürü yenilik yapıldı, bu anayasa neyimize yetmiyor deniyor ama ya bir kere eski yani 40 yıl 45 yıl öncesinde işte ya mesela yazıldığı zaman ankesörlü telefon vardı belki de ya da o bile yoktu. Yani 80'lerin tabii ki yani 80'lerin başında çıktı yani telefon evimize çevirmedi. Bugün evet, yapay evet. zekayı konuşuyoruz, başka bir şeyi konuşuyoruz, uzayı konuşuyoruz. Bu dünyayla o dünya arasında gerçekten farklılıklar var ve sürekli bir budama yapmanız ya da bir yamama yapmanız, sürekli ekleme yapmanız gerekiyor. Evet hep böyledir ama bugün artık o yeniye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, yeni yaklaşıma. Öte taraftan sistemle ilgili meseleler. Cumhur İttifakı tamamen işlevsiz mi, başarısız mı? Öyle olsa bu kadar az evvel konuştuğumuz gibi tarihsel bir meseleyi konuşuyor olmazdık. Bu sadece sistemi konuşan, sistemin arazilerini konuşan bir dönemde olurdu. Ama sistemlerin de elbet revizyona, yenilemeye ihtiyacı vardır ve Bülent Bey'in de
2: şimdi
0: söylediği gibi
2: ilgili en bir çok değişiklik olursa Cumhurbaşkanlığı sisteminde parlamenter sisteme geçilmese dahi 50+1 değişirse çok şey değişir
0: yani
2: siyasette.
0: O başka bir konu. Mesela 50+1 bir tarafıdır ama mesela benim için önemli olan mesela şu son dönemde özellikle şunlar denendi. Meclisin rolünün daha aktif hale getirilmesi için Adalet Komisyonu evet. vesaire gibi komisyonlar daha güçlendirildi. Evet. Sembolik olarak yani özellikle bir önceki dönemin bakanları o komisyonların başına getirildi. Ama burada demek ki teknik başka şeyler gerekiyor. Yani yasal bazı düzenlemeler gerekiyor. Evet. Kimsenin de ya yani meclis pasif olsun yasamadan bahsediyoruz. Yani yasamanın ve denetimin evet. rolünün hafif olması gerektiğini düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü zaten bu işleyişte kolaylık da sağlamıyor. Başka bazı problemlere sebep oluyor. O yüzden bu sürecin 2017'den beri geldiğimiz 2019'da başladık bunu test etmeye. Bu 6-7 yılın sonunda bu sistem işliyor ama şu kısımlarında şuralar daha farklı olsa iyi olurdu. Denilebilecek yerler muhakkak vardır. Muhakkak vardır. Bence o da katılmalı. Ama genel olarak yani böyle brand new bir anayasaya bence ihtiyacımız var. Neden bütün olmasın? İklim bunu getirirse niye konuşmayalım?
2: Çok kısa bu anayasaya görüş alıp başka birkaç çok seçime giderken ittifakları çok değiştirecek, şekillendirecek bir anayasa değişiklik sürecine gidilebilir mi? Yani bu parlamenter sisteme geri dönüş olabilir ya da Cumhurbaşkanlığı evet. sisteminde bir takım revize düzenlemeler
1: olabilir. Şimdi tabii şu komisyona ilişkin bir tane söz söyleyeyim. Komisyonun kurulmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bütün muhalefet partilerinin İYİ Parti hariç süreci desteklediğine ilişkin resmi vermekti. Biz dışarıda durarak aslında bu sürece itirazımız olduğunu gösterdiğimiz için çok önemli bir şey yaptık. Bugün Öcalan'a umut hakkı verilmediyse bizim sayemizde oldu. Bugün daha ileri bir çerçeve yasa çıkmadıysa bizim sayemizde oldu. O yüzden demokrasilerde muhalefetin söylediği çok önemlidir. Biz kendi ideolojimize ve kendi tabanımızın isteklerine uygun bir süreç izledik. Onu peki. söyleyeyim önce. Şimdi mevcut anayasa 19 kere değiştirildi Serap Hanım ve 2017'de bir rejim değişikliği de oldu. farazi bir şey üstünde konuşuyoruz. Evet, bir anayasa değişikliği olacak. Peki hangi maddeleri değişecek anayasanın? Biliyor muyuz? Nasıl çerçeve yasa çıkmadan, komisyona kadar gelmeden ne çıkacağını bilmediğimiz gibi anayasanın da hangi maddelerinin değişeceğini bilmiyoruz. Ve enteresan olanı bunun Cumhur İttifakı tarafından istenmesi ve gündeme getirilmesi. Muhalefet partilerinin çok böyle yükselen perdede bir anayasa değişikliği isteği yok. Varsa da nelere itirazı olduklarını söyleyerek değişiklik istiyorlar. Bugün evet yasama çalışmıyor. Peki neden çalışmıyor? Çünkü muhalefet partilerinin getirdiği hiçbir yasa önergesi kabul edilmiyor. Muhalefet partileri mevcut yasaların noktasına ve virgülüne bile dokunamıyorlar. Vatandaşın yararına bir yasa çıkacak olsa bile deniyor ki sen şöyle kenarda dur. Eğer değişiklik gerekiyorsa biz zaten yaparız değişikliği diyor. Yasamayı çalıştırmayan mevcut iktidar, muhalefetin azınlıkta olmasından kaynaklanarak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıkması muhalefeti bölmedi mi? Böldü. Sayın Kılıçdaroğlu hemen çerçeve yasayı görmeden değişikliğe onay vereceğini, çerçeve yasaya onay vereceğini söyledi mi? Söyledi. Mevcut anayasa değişikliğine de onay vereceğini söyleyecek mi? Söyleyecek. Yani. Peki iktidarın sayısal olarak hiçbir hani milletvekili açısından, nicel açıdan baktığınız zaman eksiği olacak mı? Olmayacak. Biraz evvel Mehmet Bey söyledi. 360 milletvekili neyle kabul edilirse referanduma gidilecek. 400 milletvekiliyle kabul edilirse
2: bu 430 içinde. Olursa içinde yeni parti olacak. Burada yeni parti olmazsa belki 360
1: evet,
2: bulunamayabilir.
1: Olabilir. Dem partililerin bazılarının olmadığını, imza atmadığını söyledi Mehmet Bey. Peki bu kadar önemli bir değişiklik olacak ise, biz bilmiyoruz ne olacağını. Ama bu kadar önemli bir değişiklik olacaksa bunun referanduma gitmesi gerekmez mi? Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yapılacak bir değişiklik olmalı mıdır? Yoksa halka mı sorulmalıdır? Çerçeve yasa peki nasıl halka sorulmalı ise, yani o da referanduma gitmeli. Aynı şekilde bu da yapılacaksa, şimdi bilmiyoruz tabii.
2: Referanduma gidilmeli diyorsunuz.
1: Mutlaka
2: biraz
1: gidilmeli.
2: Vaktimiz daraldığı için buradan tabii hemen Taha Bey'e sorayım. Öyle mi? Yani bir anayasayla ilgili çalışma olacaksa referanduma mı gidilmeli ve bahsettiği bu hem CHP'nin bölünmesi ve hem son tablo böyle bir farklı anayasa sürecine ilişkin Cumhur İttifakı lehine bir tablo mu yarattı?
3: Şimdi iki farklı konudan bahsediyoruz. Birisi şu andaki bu çerçeve yasanın mecliste görüşülmesi, genel kurula gelmesi ve kabulü. Diğeri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin belki revize edilmesi veya farklı
2: ya
3: bir...
2: Ya da yeni bir anayasa çalışması için değerlendirilmesi.
3: Yeni bir anayasa çalışması yapılması. Şu anda yeni bir anayasa çalışması yapılması, sistemin revize edilmesi, yeni regülasyonlar getirilmesiyle ilgili hali hazırda ortada fol yok, yumurta yok. Çok erken bir konuşma olur bu. Diğer taraftan çerçeve yasayla ilgili meclisin yetkisi ortada. Az önce bu akşam size çok muhalif
1: olur lütfen. Zaten öyle olması lazım.
3: Ama,
2: karşı görüşlerin olması zaten işin doğası.
3: Şöyle efendim, mecliste milletvekilleri itiraz hakkını kullanıyor ama iktidarın dediği oluyor. Ve dolayısıyla aslında sistem meclisi çalıştırmıyor. Şimdi sistem üzerine çok fazla eleştiri yapılabilir. Bazı yönlerden de belki düzeltmeler gerekebilir ama şunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem parlamenter demokrasiyi bitirecek, farklı partileri susturacak, farklı görüşlere alan açmayacak denilen sistem Cumhuriyet tarihinin en renkli meclisine sahne oluyor. Yani Cumhuriyet tarihinde bu kadar farklı siyasi partinin bu kadar az sayıda milletvekiliyle dahi olsa temsil edildiği başka bir dönem yok. Bir diğer taraftan mecliste yasayı engelleme yetkisini sizden alan sistem değil millet. Ya millet bu çoğunluğu eğer muhalefete verseydi, Cumhurbaşkanı istediği kararnameyi veya istediği yasayı meclisten geçiremeyecekti.
1: Transferler peki?
3: Millet 2023 14 Mayıs seçimlerinde bir parlamento seçti ve bir cumhurbaşkanı, gerçi 28 Mayıs'ta seçti ve dedi ki bu cumhurbaşkanı iradesiyle memleketi yönetsin, çoğunluğu da mecliste ben hükümete veriyorum, dolayısıyla alsınlar düzenlemeleri yapsınlar dedi. Dolayısıyla burada sizi engelleyen hükümet falan değil, millet. Millet dedi ki ben bu kararların geçmesine izin veriyorum arkadaş dedi.
1: Hiçbir muhalefet yasasına da izin verilmesin mi dedi yani millet?
3: Demek
1: muhalefet
3: ki,
1: hiç sesini çıkartmasın mı dedi?
3: İpek Hanım, aynı bir benzeri, bakın bir benzeri yerel yönetimlerde vardır. Yerel yönetimlerde de belediye meclisi vardır biliyorsunuz, belediye başkanlığı vardır. Bazı belediyelerde belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir, belediye meclisi Cumhur İttifakı'ndandır. Ve orada millet demiştir ki ben yönetim açısından...

0: Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'nı görüyorum. Fakat denetim ve karar mekanizmasında belediye meclisinde sizi görevlendiriyorum. Burada başkan kafasına göre belediye meclisinden karar geçiremez. Çünkü millet öyle takdir etmiştir.
1: Tamam.
0: Fakat hem AK Parti'de belediye başkanı hem belediye meclisinde Cumhur İttifakı çoğunluğu yahut tam tersi. Mesela bir örnek söyleyeyim size. Cumhur İttifakı'nın geçtiğimiz dönemde çoğunluk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde şu anda Cumhur İttifakı azınlıkta. En azından şu saate kadar. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın herhangi bir kararının geçtiğine şahit oldunuz mu? Sizin de üyeleriniz vardı yakın zamana kadar İyi Parti'nin. Dolayısıyla bu milletin takdiridir efendim. Dolayısıyla millet bu sistemi oylamıştır, bu sistemi kabul etmiştir, bu sisteme göre gitmiş oyunu kullanmıştır. Parlamento aritmetiği bu şekilde tecelli etmiştir.
2: Buradan bu sistem konudan üzerinde... çıkmak için ben şunu sorayım ama evet hayır olarak. Peki bu sistemde bir değişiklik olacaksa referanduma gidilmeli
0: bu midir? Bu Allah'ın ayeti değildir efendim. Peki. Bu sistemle ilgili düzeltmeler, iyileştirmeler yapılacaksa bunlar görüşülür. Gerekirse yeniden referanduma götürülür. Fakat her konu referandumun alanı değildir. Özellikle... mecliste bu anlamda bir mutabakat sağlanmışsa, bu meclisteki insanlar da uzaydan gelmediler ki. Bu insanları da millet seçti ve onların üzerinde oluşturduğu bir mutabakat varsa kanunlar açıktır. 400'ün üzerindeki bir mutabakatla geçirebilirler.
2: Şöyle, yarım saatimiz kaldı. Bu arada bugün imzalanan, Suudi Arabistan'da imzalanan anlaşmaya da ilişkin görüşlerinizi de almak istiyorum. Ama böyle belediye başkanları, meclisler deyince bugün bir paylaşım dikkatimi çekti. Yorumunuzu almak isterim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu demiş ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, Sayın Yavaş'ı böyle bir dönemde hemen adayımız diye ortaya çıkartıp yıpratmak istemiyoruz. Yıpranmaması lazım. Zamanı gelirse toplumun, halkın teveccühü devam ederse tabii ki olur demiş. Ne diyorsunuz abi?
0: Kemal Bey aynı açıklamayı 2023 seçimlerine giderken altılı masa sürecinde söylemişti hatırlıyorsanız. Efendim evet. Adayınız kim diye sorulduğunda arkadaşlar sakin olun, yıpranmasını istemiyoruz, o yüzden açıklamıyoruz diyordu. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmayacaktır. Yeni partinin de adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama
2: Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş isminde aynı yerde durabilir mi sizce?
0: Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi birbirlerine öyle şeyler söylediler ki ortak adayda yan yana gelemeyecek kadar işi kan davasına dönüştürdüler. Gerçi bu siyaset çok şeyler gördü. Yani dün dündür, bugün bugündür kuralı çok
2: her
0: işler.
2: Şey mümkün siyaset.
0: Dolayısıyla her şey mümkün ama mümkün olmaması için çok galiz, çok ağır ifadeler karşılıklı olarak söylendi.
2: Evet, Mehmet Bey sizin görüşünüzü alacağım ama Murat Bey kamu araştırmacısı olduğu için olmasını bir Murat Bey'e soralım. Şimdi Mansur Yavaş adı hep zaten böyle bir ortak aday olasılığı üzerinden konuşuluyor Cumhurbaşkanı adayı olarak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun öncelikle bu açıklamasına ne diyorsunuz? Bir yandan da CHP'nin Mansur Yavaş'a böyle sahip çıkması ya da çünkü CHP'de kaldı ama daha geçen hafta Özgür Özel de selam söyledi yani Sayın Yavaş'a. Nedir bu tabloya yorumunuz?
3: Şimdi programımız başladığından beridir sağ olsun Mehmet abi bayağı bir kulis bilgisi, konunun ilgililerinden aldığı bilgileri aktardı.
2: Evet.
3: Program biterken Mehmet abiye el yükselteyim. Ben de programdan önce Sayın Kuşoğlu'nu aradım, mesaj yazdım. Böyle böyle bir konuda programda konuşacağız, ne diyorsunuz diye. Sağ olsun kendisinden de bir mesaj geldi. Hızlıca okuyayım
2: tamam,
3: isterseniz.
2: Tamam, çok iyi olur.
3: Mansur Yavaş çok değerli bir belediye başkanımızdır. Belediyeciliğini ön plana çıkarmak istiyor. Bölünmüş siyasete malzeme olmak istemiyor. Saygı duyulması gerekiyor. Zamanı gelince halkın teveccühüyle gerek görürse aday olur diye bir mesaj gönderdi selamlarıyla beraber.
2: Bizden de selamlar, teşekkürler.
3: Olsun, verdiği cevap.
4: Murat'ın sağ olsun. Kişisel düşüncesi
2: ben zaten oraya geleceğim. Siz sordunuz. Sizin kişisel düşünceniz ne diyor Mehmet Bey?
3: Şimdi Mansur Yavaş aslında bu şey öncesinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu tutuklanma süreci öncesinde İstanbul, Ankara'da Sayın Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Sayın Yavaş'ın işte Ahlatlı Bel'de bizim Ankara'da toplandıkları o meşhur o fotoğraftaki soba başındaki görüşmede Sayın Özgür Özel'e ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na söylediği yerde duruyor Sayın Mansur Yavaş.

0: Orada da zamanı gelmemiş, şartlarının oluşmadığı bir konuda pozisyon almanın bir siyasetçi açısından çok sıkıntılı olacağını, siyasetin hele ki Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi %50 artı 1 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilebilecek bir seçim sandığından çıkabilmek için o gün sandık kurulduğunda o toplumsal karşılığın olup olmayacağı ve en önemlisi de o %50 artı 1'i bulmak adına iki seçimdir biz de görüyoruz ya yaşıyoruz işte müşahede de ediyoruz. Sayın Erdoğan bile iki seçimi kazanırken çok geniş bir mutabakatla bir sürü siyasi partinin ve adayın desteğiyle son seçimde de ikinci turda ancak böyle bir seçimi kazanabildi. O açıdan Sayın Mansur Yavaş'ın hele ki şu CHP içerisinde de yani muhalefetin bölünmesi sadece CHP açısından da demiyoruz bunu çünkü muhalefette şu anda o diğer paydaşlarında da CHP arasında o altılı masa zamanındaki bir birliktelik yok. Yeni parti kuruldu, onun da böyle bir birlikteliği yok.
1: Ama Murat
0: O
1: Bey, o
0: açıdan Sayın
1: bahsettiğiniz
0: Mansur Yavaş
1: fotoğraf
0: hala
1: üzerinden tabii siz de şimdi söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Artık iki parti var. Daha önce de Mansur Yavaş'ın adaylığında hangi partiler uzlaşabilir diye zaten konuşuluyordu. Bu bölünme Sayın Yavaş'ın adaylık olasılığını daha mümkün hale mi getirdi, yoksa burada daha zor bir tablo mu ortaya çıkardı? Çünkü hem bu sefer yeni parti sahipleniyor Sayın Yavaş'ı, hem Cumhuriyet Halk Partisi. Çözülebilir mi bu durum?
0: Şimdi Serap Hanım, şu an anın fotoğrafı açısından bakmamız gerekiyor. Yani bundan 1,5 sene, 2 sene sonraki siyasetin şartları işte bugün program boyunca konuştuk. Terörsüz Türkiye süreci nereye evrilecek? Arkasından bir anayasa değişikliği gelecek mi? O anayasa değişikliği içerisinde acaba yine %50 artı bir şartıyla Cumhurbaşkanı'nı yine vatandaş mı seçecek? Yoksa parlamento içerisinden parlamenter sisteme dönülüp parlamento içerisinden mi bir cumhurbaşkanlığı seçilecek? Bunların hepsi Sayın Mansur Yavaş için de, Türk seçmeni için de bir bilinmez. Bu bilinmezler içerisinde tabii ki şu anki günün anın fotoğrafını bir kamuoyu yoklamacısı olarak çektiğimizde evet Sayın Erdoğan'ın karşısında muhalefetin ortak adaylığı söz konusu olması durumunda en güçlü ve en iddialı aday Sayın Mansur Yavaş. Bu güçlü ve iddialı adaylığını o muhalefetin şu anda hem CHP'nin kendi içerisindeki yani eskiden amiral gemi diyeceğimiz CHP kendi içerisindeki bölünmüşlüğü yaşıyor. Aynı zamanda ittifak kurduğu diğer siyasi partilerle de muhalefetteki siyasi partilerde de artık bir ittifak meselesini ortadan kalkmış durumda. Ama bütün bunlara rağmen seçmen sandığı aynı bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki gibi ikiye ayırmış durumda. Bir sandık parlamento sandığı, orada siyasi partilerin mücadelesi, kendi iç çekişmeleri, bölünmeleri, yeni parti kurmaları, oradaki haklılık, haksızlık kanaatleri ve bir oy verme davranışı var. Ama bir yanında bir tane daha bir sandık var ki o da Cumhurbaşkanlığı seçim sandığı. Cumhurbaşkanlığı seçim sandığında da seçmen iki seçimdir oy verme davranışını biraz oturtturdu gibi. Yani siyasi partisiyle Cumhurbaşkanı adayını birbirinden ayırarak tabii ki doğal olarak oy veriyor. 50 artı 1'in getirdiği zorunluluk dolayısıyla. Orada da Sayın Mansur Yavaş muhalefetin ortak adaylığı konusunda şu an için ciddi manada bir karşılığa sahip. Ama önümüzdeki süreçte sadece CHP ve yeni parti bölünmüşlüğü, ayrılığı ve o %30'lar civarındaki o sosyolojinin nerede karar olacağı. Bugünkü fotoğrafta baktığımızda yaklaşık %10 CHP'de, %20'de yeni partide görünüyor bu oy oranı. Peki muhalefetin diğer bileşenleri İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi, bir milliyetçi muhalif blokta yaklaşık %12-15 dolaylarındaki oyun ittifakla hangi kararı alacaklar eğer burada bir ittifak oluşabilecekse? Ve son günlerde Sayın Bülent Bey daha ayrıntı bilgisini verir Sayın Bülent Kaya. Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler, Deva Partisi'nin buraya katılması, yani Türkiye'deki muhalif sağın da kendi içerisinde çabaları, gayretleri var. O gün geldiğinde muhalefet acaba tek adayla mı yoksa çoklu adayla mı gideceği?
1: Ya
0: Çünkü son yerel
1: ittifaklar
0: seçimlerde
1: değişirse ya da bu süreç tamamlanırsa ya da parlamenter sisteme dönülme olasılığı, o daha da bambaşka bir
2: bence
1: tablo.
2: Parlamenter sisteme

0: dönme olasılığı yok.
1: Yok diyorsunuz siz. Yani çok çok farklı bir seçime giderken çok farklı daha fazla sayıda adayla gidilebilirmiş gibi de bir olasılık en azından.
2: İşte Mehmet abi o imkanı %100 siyasette %100 yoktur diye kabul edemeyiz. Çünkü bir ihtimaldir. Bu ihtimaller işte her an masaya da gelebilir. O ihtimalleri de gözeterek vaktinden önce bir adaylık açıklaması herhangi veya siyasi partilerin herhangi birinin adayımız şudur diye ilan etmesi o gün geldiğinde o siyasi partiyi de o adayı da boşa evet. düşürecektir Peki. doğal olarak. Ama şu anda Sayın Mansur Yavaş'ın yani Ankara'daki belediye başkanlığı açısından baktığımızda şu anda hem seçildiği partisinde yani CHP'de kalarak belediye başkanlığı hizmetlerine yoğunlaşmak, Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarından da, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarından da fotoğrafı tam görmeden ve o günün seçmen teveccühünü o gün görüp tartmadan da bu konuda bir duruşunu, pozisyonunu da Peki. göstermek doğal olarak bir siyasetçi olarak istemiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben aslında hani bu mekanlaşmasına da yer açmak istiyorum. Özel olarak bu konuda eklemek istediğiniz bir cümle yoksa bugün imzalanan anlaşmaya ilişkinde fikir almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'daydı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir anlaşmaya imza atıldı. Üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı. Hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bir caydırıcılığı artırma hedefi var anlaşmanın diyor üç ülkede. Hiçbir ülkeyi hedef almadığı da vurgulandı anlaşmada. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Mehmet Bey siz bir süredir konuşmadınız söz size gelmişken. Ne diyorsunuz bu anlaşmaya? Böyle hani bir yeni bir NATO ittifakı gibi bir ittifak mı oluyor diye de konuşuldu bugün. Öyle mi sizce de?
0: Bu anlaşma en çok kimi tedirgin etti mesela? Ona bakmak lazım.
1: İsrail'i etmiş. Hindistan'ı evet. da rahatsız etmiş görünüyor.
0: Doğal olarak Hindistan'ı da rahatsız eder. Çünkü Hindistan'la Hindistan Pakistan'ın birinci düşmanı. Dolayısıyla Hindistan-Pakistan çatışmalarında sürtüşmelerinde Türkiye Pakistan'ın yanında yer aldı açık bir şekilde hem de.
3: Ve aynı zamanda İran da rahatsız.
0: Evet.
4: En çok İran da
0: rahatsız
4: sanki.
0: Olur ama İran şu an rahatsız.
4: Çok kim? Yani siz de uluslararası medyada çok özür diliyorum İsrail daha sessiz kaldı ama İran'dan Sunni eksen meselesi çok. Köpürtülecektir ama ilk tepkiler İran'dan geldi. Evet. Küçümser yönde açıklamalar var.
0: Şimdi bölgedeki hakimiyetin sağlanması açısından tabii ki İran da rahatsız olur ama şu anda İran'ın rahatsız olması bir şey ifade etmiyor. Şimdi Pakistan'ı doğrudan hedef alan bir durum İran için yoktu. Nihayetinde Pakistan da affedersin Suudi Arabistan'ın hedef alacak bir durumu yoktu. Sadece orada Amerikan üstlerini vuruyordu ama Suudi Arabistan vurulmasına rağmen savaş sebebi olmasına rağmen İran'a karşı bir operasyon gerçekleşmedi. Herhangi bir karşı saldırı gerçekleştirmemişti. Yani İran burada tabii ki pozisyonu gereği rahatsızlığını ifade ediyor. Ama en büyük rahatsızlığı duyan bana göre de her ne kadar İsrail sessiz dursa bile İsrail'dir. Çünkü bölgede dengeleri de değiştiriyor. Çünkü Suudi Arabistan'la İsrail ilişkilerini yok sayamayız. Düne kadar çok ciddi anlamda sıcak bir ilişkileri vardı.
1: Bu ilişkiyi, bu anlaşma İsrail ile Suudi Arabistan arasında açar mı?
0: Şimdi ilişki açmasa bile Türkiye'nin oraya girmesi, aralarında anlaşma yapması dolaylı dahi olsa Türkiye'nin... Türkiye'nin İsrail'e daha da yakınlaştı. Yani
1: bölgedeki etkisini artıracağı için İsrail'e
0: bölgedeki etkisini artırma açısından İsrail'e daha da yakınlaştığını görüyoruz.
1: Evet Bey, bugün herkes şöyle diyordu. İşte Pakistan nükleer silahı var. Yani Türkiye'de dolaylı olarak bir nükleer güçle bir savunma anlaşması yapınca nükleer silahı varmış gibi bir pozisyona mı geldi? Ben görüyorum böyle. Hani Pakistan nükleer
0: Şimdi,
1: bir güç olması böyle bir savunma
0: ileri
1: anlaşması.
0: Bir şey söyleyeceğim ama doğru olmaz.
1: Böyle değerlendirilebilir mi yani?
0: Nükleer silah caydırıcı

0: Bitiriciliktir aynı zamanda biliyorsunuz. Yani nükleer silah kullandığı zaman kendine zarar vermeyecek mi? Eğer Allah göstermesin kullanmak hiç kimse
1: tabii,
0: için
1: tabii,
0: korkunç, bir yarar tabii sağlamaz ki. Ama neticede bir caydırıcılık var. Oraya yapılacak olan saldırı herkesi etkileyecektir. Dolayısıyla saldırının engellenmesi
1: yani bu
0: açısından
1: daha
0: önemli.
1: Daha doğru soru. Bu Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artıran bir katkı sağlar mı?
0: Yani
1: katkı
0: sağlar.
1: Bunu...
0: Şöyle şimdi Orta Doğu coğrafyasında sürekli çatışmaların yaşandığı bir bölge. Suudi Arabistan yani Mekke diyoruz, Mekke Anlaşması diyoruz. Kendini artık tehditte görüyor. Çünkü niçin görüyor? Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı koruyamadı.
1: Yani evet.
0: Kendi üstlerini koruyamayan Suudi Arabistan'ı koruyabilir mi? Yani daha doğrusu Körfez ülkelerini koruyamayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve kendini koruyamayacak duruma gelen bir İsrail var. Dolayısıyla Suudi Arabistan Türkiye ile ortak bir anlaşmaya imza atarak kendini bir ölçüde koruma altına alıyor. Pakistan'la ilgili olarak da Pakistan askeri anlamda daha da güçlü. Yani nükleer anlamda güçlü olduğu ifade edilen bir ülke.
1: Evet.
0: Çünkü kendine ciddi anlamda çalışmalar yapmış, yatırımlar yapmış ve orada bir güç dengesi olarak varlık gösteren bir ülke. Her ne kadar Suudi Arabistan'la karıştırdım. Hindistan'la Pakistan arasında bir çatışma yaşansa da bir anda aslında İsrail'in tetiklemesiyle yaşanan bir çatışmaydı. Orada doğrudan Hindistan'ın Pakistan'a bir savaş açması ya da orayı işgal etmeye yeltenmesi gibi bir durum söz konusu olma ihtimali neredeyse yok gibi. Çünkü Pakistan'ın gücünü bölgedeki ülkeler biliyor. Bu dengeleri şimdi
1: kaldı.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Herkese bu konuyu sorayım.
0: Türkiye'deki savunma sanayinin de inanılmaz derecede bir ivme kazanması
1: ne katkı sağlar diyorsunuz?
0: Gayet tabii ki Pakistan'la birlikte hareket etmesi, aynı zamanda Suudi Arabistan'a yarın öbür gün belli ki bir takım silah anlaşmaları da yapılacaktır. Bu hem Türkiye içinde, hem Suudi Arabistan içinde, hem Pakistan içinde önemli bir güç dengesi
1: peki
0: anlamına geliyor.
1: Herkese çok az vakit kalıyor. Merve Hanım buyurun. Tamam. Yani Hindistan-Pakistan konusu aslında bayağı da şeye açık bir konu değil mi yani tırmanmaya müsait?
2: Tabii ki ama böyle kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki sonuçları ne olur bu paktın diye bakmak lazım.
1: Evet,
2: bence çok kısa ama şey yapmaya çalışacağım. Bir kere ilk testini bence Suudi Arabistan'da yaşayacak bu mesele. Çünkü Suudi Arabistan hali hazırda Husilerden ve İran'daki Iraklı Şii milislerden, İran destekli
1: evet
2: Irak'taki Şii milislerden
1: evet, herhangi bir saldırı herkese yönelik kabul edilecek dediğinizde hali hazırda bir gerilim var İran
2: savaşında.
1: Mesela
2: Husiler saldırırsa Suudi Arabistan'a Türkiye katılır mı falan. Şimdi çoğunlukla bu tarz paktlarda devlet dışı aktörlerin saldırıları bu işin bir parçası değil. Yani NATO'yu düşünün. NATO'da da 5. madde var. Ve 5. madde tarihi boyunca bir kere işletildi.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda taraflar açıklama yaparlar vesaire ve mümkün olduğu kadar kimse böyle yani Husilere karşı toplu savaşa gireceğim falan modundan kaçmak ister. Ama bu sefer ne olur? İşte anlaşma kağıttan kaplanmış, kağıt üstünde kaldı falan filan olur bu. Ama bu ilk testtir ve bence bu çok biraz popülist kalacak
1: İran
2: bir
1: gibi,
2: tartışma.
1: Yani İran'ın daha önce Riyad'a yaptığı saldırılar
2: İran,
1: gibi savaşta
2: İran
1: mesela.
2: İran önemli.
1: O
2: İran dediğim, demin dediğim gibi biraz böyle küçümseyici açıklamalarda bulunması ama bugün enteresan bir şey oldu. Bakalım kaçarlar mı, cayarlar mı ama Umman'la ilk defa Hürmüz konusunda anlaştık nihayet diye kendi tarafından bir açıklama geldi. Dolayısıyla bu caydırıcı, aslında bu anlaşma bir yerde, birkaç yerde İngilizcesinde defense yani savunma anlaşması, bazı yerlerde de deterrence yani caydırıcılık anlaşması gibi geçiyor. Yani sanki sadece ortak savunma değil, ortak caydırıcılık anlaşması da aynı
1: evet
2: zamanda. İran üzerinde eğer Umman'la beraber Hürmüz'ü çözme konusunda bir caydırma etkisi olduysa bu çok iyi. Bölgesel barış için de avantajdır tabii. Üçüncüsü İHA meselesi. 2023'te Suudi Arabistan'a biz ciddi bir İHA satışı
0: evet,
2: yapmıştık. Ben devamının geleceğini düşünüyorum Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri açısından. En önemlisi İsrail konusu. İsrail bunu ilk başta bence bir Sünni eksen propagandası üzerine kuracak. Çünkü işte Şii ekseni yerini Sünni eksen mi alıyor? İran bitmemişti ki Türkiye.

Suudi Arabistan, Pakistan, Sünni de üçgeni geliyor vesaire falan bunu köpürtecektir ama bunun Türkiye açısından, çünkü Türkiye-İsrail geriliminde de orada da bir caydırıcılığa evet. etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeleri böyle toplayayım. Orta vadede kurumsallaşma önemlidir böyle şeylerde. Hayır. Doğru. Ortak tatbikat olacak mı? Ortak karargah olacak mı? Üst kurulumları bilmem ne vesaire bu tarz konulara giderse

0: bir şey olur. Genişleme Peki. olur mu? Katar'ın, Mısır'ın katılımı, bölge ülkelerinin katılımı bu önemli. Ama aynı zamanda mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, çünkü Suudi Arabistan'la araları çok kötü, çıkıyor olması önemli. Körfez'deki kırılmaya, ayrışmaya bakmak lazım. Burada evet. belirleyici konuların başında da o geliyor. Nükleer meselesi var vesaire falan. Orta vadede ama kurumsallaşmayı takip etmek evet, lazım.
1: Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik başlıkları. Yani uygulamaya da geçecek. İpek Hanım, böyle ikişer dakika
2: tabii, kısaca söyleyebileceğim. Aslında bu üç ülkenin silah sistemleri, kontrol komuta merkezleri ve askeri yapılanmaları birbirinden çok farklı. Türkiye NATO bazlı, Pakistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri karışımı, yine Suudi Arabistan da Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden üç ülkenin uyum sağlayan bir sistem geliştirmesinin yıllar alacağı, 10 yıllar içerisinde olacağı söyleniyor. Bir tanesi bu. İkincisi, aslında maddenin en önemli, daha doğrusu anlaşmanın en önemli şartlarından bir tanesi Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesini temel alan madde. Bu da ne? İmzacı 3 devletten herhangi bir yerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan bir silahlı saldırı bütün ülkelere yapılmış sayılır. Bu bizim tanıdığımız bir madde. NATO'nun 5. maddesi. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Evet. Ama işlemedi. Neden işlemediğini de çok iyi biliyoruz. İran'a karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir saldırı istedi. Yapmayınca da onlar o zaman NATO'yu feshederime kadar getirdi. Bir anlaşmanın işleyebilmesi onun içindeki maddelerin yükümlülüklerinin ne kadar gerçekleşeceğiyle ilgilidir. O yüzden burada ben Merve Hanım'a katılıyorum. Yani bunun kurumsallaşması çok önemli. İran tabii bunu kendine bir tehdit olarak algılıyor. Neden? Suudi Arabistan'ı vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vuruyor. Şimdi Suudi Arabistan'a yapılacak olan bir saldırı eğer bu madde gerçekleştirecekse, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, birine yapılan saldırı, hepimize yapılmış olan saldırı yürürlüğe girecek mi? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı zamanda İran'a cephe alması anlamına gelecek ki eğer anlaşma şartları uygulanırsa bu da bizim arabuluculuk politikamıza aykırı bir şey olacak nereden bakarsanız. Çünkü Türkiye hep Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda, Rusya Ukrayna Savaşı'nda da arabulucu oldu. Yani Orta Doğu'da da bu iddiadaydı aslında. Ben arabulucu bir devletim iddiasındaydı ama bu hüküm eğer ki uygulanırsa aslında İran'a karşı cephe almamızı gerektirebilecek.
1: Bülent Bey, böyle Türkiye'nin bu yürüttüğü denge politikasında bir değişiklik anlamına mı gelir sizce de bu anlaşma? Ayrıca işte örneğin İran örneğinde ne yaratır, ne getirir, ne götürür?
3: Yani aslında bölgenin önemli 5 ülkesini saymak mümkün. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ile birlikte Mısır ve İran. Yani bu bölgede kalıcı bir barış ve huzur için bu 5 ülkenin bir şekilde kritik roller üstlenmesi lazım. Bu yönüyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki anlaşmayı önemli bulmakla beraber bu anlaşmanın bölge ülkeleri için bir tehdit değil, aynı zamanda onların güvenliği için de bir güvence olduğunu, onları da rahatsız etmediğini ve etmeyeceğini de bir şekilde hissettirmek lazım. Çünkü bu bölgede sadece bu 3 ülkenin birlikte hareket ediyor olması, eğer sadece 3 ülkeyle sınırlıysa elbette sorun olmaz. Ama burada özellikle Amerika'nın bölgedeki konumlanmasını, bu ülkeler üzerinden bir fitne çıkarmaya çalışma gayretlerini de yabana atmamak lazım. Bu yönüyle baktığımız zaman bu anlaşmanın sadece bu 3 ülkeyle değil, bölgedeki diğer güçlü ülkelerle birlikte genişleyerek devam etmesi lazım. Yani bu önemli bir adım ama bu adımı daha da artırmak lazım. Belki de önümüzdeki günlerde bu Mısır ve İran'ın da dahil edilmesine ya da onların da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kendileri için bir tehdit olmadığını hissetmelerine imkan sağlayacak anlaşmalar da yapılması lazım. Bu kıymetli bir şey. Dolayısıyla bu ve benzeri anlaşmaları bu üç ülkenin ya da bölge ülkelerinin kendilisinin yapıyor olması kıymetli. Ama asla ve asla yabana atılmaması gereken bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki konumlanması. Çünkü buradaki bölge ülkeleri birbirlerine saldırmazlık anlaşması yaparken aynı zamanda kendi hava sahaları üzerinden ya da kendi ülkelerinden bu diğer ülkelere de herhangi bir saldırıya müsaade etmemeleri noktasında da bir güvence vermeleri lazım. Evet, kendi kendileri direkt saldırının içerisinde olmayabilirler ama niyetinde İran'la diyelim işte Amerika'nın ya da İsrail'in direkt sınır komşusu olma ihtimali yok. Başka

0: Ülkelerin hava sahasını kullanarak İran'a ya da bölgedeki diğer herhangi bir ülkeye müdahale durumunda bölge ülkelerinin, biz bu savaşın tarafı değiliz. Dolayısıyla benim hava sahamı kullanarak asla bir komşuma herhangi bir fiili saldırıda bulunamazsın şeklinde net bir tutum ortaya koyması Orta Doğu'daki barışı daha da kalıcı hale getirir. O yani dikkat edilmesi gereken husus
1: Peki.
0: bence burada Amerika'nın rolü ve Amerika'nın bölge ülkelerini kaplaştırarak birbirlerini tedirgin eder hale getirebilme potansiyelini asla yaban atmamak lazım.
1: Ne dersiniz Taha Bey? Bölge ülkelerini kamplaştırıp birbirine düşman etme potansiyelini de ABD'nin göz ardı etmeyelim diyor Bülent Kaya.
2: Şöyle, onun hesabı illaki yapılıyordur. Kısaca değerlendirecek olursak ilk önce bir şeyle başlamak istiyorum. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir İslam NATO'sunun temellerinin atılması bence şükredilmesi gereken ve gelinen nokta itibariyle övünülmesi gereken bir durumdur efendim. Yani benim çocukluğum İslam ülkeleri bir araya gelse, bir Haçlı İttifakı'na karşı tek vücut olsa, keşke böyle bir vahdet kazanılsa hayalleriyle geçti. Ama bunun için sizin tankınızı, topunuzu, tüfeğinizi, İHA'nızı, SİHA'nızı, uçağınızı, helikopterinizi üretebiliyor olmanız gerekiyordu. Amerika'dan silah alıp Haçlı İttifakı'na karşı koyamazsınız. Dolayısıyla bu işleri buraya kadar getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesini burada hakkını teslim etmek gerekiyor. Diğer taraftan şu yorumlar çok maalesef yere basan yorumlar değil. Efendim,
1: Hangi?
2: Pakistan'ın Hindistan'la bir sorunu varmış. Hindistan, Pakistan'la bir sorun yaşarsa eğer Türkiye zor durumda kalırmış. Efendim, Suudi Arabistan Yemen tarafından tehdit ediliyormuş, İran tarafından tehdit ediliyormuş. Bir füze düşerse eğer biz İran'ı vurmak zorunda kalırmışız. Bir, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Neden yansıtmıyor? Her bir müdahale savaş ilanı değildir efendim. Bunun bir benzerini Türkiye-Katar arasında da biliyorsunuz güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması var. Ve bu kapsamda Türkiye Katar'a yönelik olası bir işgal ve saldırı durumuna vaziyet etmekle çerçevelenmiş bir şeye sahip, anlaşmaya sahip. Fakat İran Katar'ı vururken biz Türkiye'nin gidip İran'ı bombaladığı bir senaryo gördük mü? Görmedik. Neden görmedik? Katar Hava Kuvvetleri dahi kalkıp İran'ı vurmadı. İran, Umman, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ülkelerindeki Amerikan üsleri vurulmasına müteakip İran'a karşı herhangi bir müdahalede bulunmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mübhem bir operasyonun haricinde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla burada
1: Çok azıcık
2: Türkiye'yi
1: Murat Bey'e de bir söz vereyim.
2: burada Türkiye'yi zor durumda bırakacak değil. Burada asıl tehdit İsrail'e karşı
1: Evet.
2: Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve İsrail'in dolaylı yoldan piyonluğunu yapan Hindistan'a karşı Pakistan'ın aldığı muazzam bir pakt vardır. İnşallah bölgeye hayırlar getirir.
1: Peki Murat Bey, çok az bir 30 saniye ama nasıl değerlendirmeniz? Son söz sizde olsun.
3: Peki, Türkiye özellikle dış politikadaki çok boyutlu, çok taraflı siyasetini başarıyla yürütüyor görüyorum ben. Son imzalanan bu pakt anlaşması da ne NATO'daki durumunu, ne Avrupa Birliği görüşmelerini, ne Şangay'la olan işbirliğini zedelemiyor. Orada o dengeyi koruyarak yürütüyor. Ve bu çok boyutlu meselede de benim aklıma gelen, eğer böyle bir pakt imzalama noktasına geldiyse İran-ABD arasındaki yaşanan savaşın bitmesi yakındır diye en azından ben öngörüyorum. Çünkü bu süreçte hem Pakistan'ın hem Türkiye'nin bu savaştaki arabuluculuk rolünü de göz önünde tutmakta fayda var görünüyor.
1: Ona da bir işaret olabilir, haklısınız ki müzakere tekrar bir yatıştı zaten çatışmalar son dönemde. Ve artık size teşekkür edeceğim. Son reklam aramızı verirken her birinize çok teşekkür ediyorum. Değerli katkınız
2: Sağ
1: için
2: olun.
1: Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'daki konuklarıma bir reklam arası.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

0: bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşleri artık bitiriyoruz. Hoşçakalın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. İstanbul Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü. Çöküntünün yaşandığı sokaktaki bir bina tahliye edildi. Görüntüler Çatalçeşme Mahallesi'nden. Mahalledeki bir inşaatta temel kazılıyordu. O sırada istinat duvarında çöküntü oldu. Ardından toprak kayması yaşandı. İnşaatın yanındaki apartman sakinleri toprak kaymasıyla birlikte sokağa döküldü. Sokakta güvenlik önlemleri alınırken 32 kişinin yaşadığı 5 katlı bina tahliye edildi. Apartman sakinleri istinat duvarı onarıldıktan sonra evlerine girebilecek. Uzmanlar sıklıkla uyarıda bulunsa da sıcak havalarda anız yakılması bir kez daha yangına neden oldu. Bu kez adres Çorum oldu. Alaca ilçesinde balya makinesi anız yangınını tetikledi. Tarlada yeni hasat yapılmıştı. Bu nedenle anız yangını kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye gitti. Alevler kontrol altına alındı. 450 saman balyası kül oldu. Bir traktör ise hurdaya dönüştü. Kolombiya'da 21 Haziran'daki çekişmeli seçimi sağcı aday Abelardo de la Espirea kazanmıştı. Espirea yemin ederek göreve başladı. Kolombiya tarihinde yemin törenleri başkent Bogota'da yapılıyordu. Ancak Espirea yeminini ülkenin 3. büyük kenti Cali'de etmek istedi. Espirea daha önce de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeyeceğini, yönetimi farklı bölgelerden yapacağını duyurmuştu. Kongre Başkanı başkanlık kuşağını kendisine takdim etti. Böylelikle 2030'a dek görevi resmen devraldı. Törende 21 pare top atışı yapıldı. Espirea'nın yanı sıra yardımcısı José Manuel Restrepo da yemin ederek göreve başladı. Eski bir avukat olan sağcı aday de la Espirea, ülkedeki çetelerle mücadele etme ve ekonomiyi güçlendirme vaadinde bulunmuştu. Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir gün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki görüşmeler nasıl başladı? İzleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu mecliste hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
4: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar

0: ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
1: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
2: 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
3: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
4: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil, aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu sürdüreceğini belirtti. Şerif, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığından da yapılan açıklamada, anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülke hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığı güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasının ardından Ankara'dan

0: açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak dedi.
1: Mekke Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: Herhangi bir ülkeye hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmanın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da anlaşmanın bölgede güvenliği ve istikrarı artıracağını ifade etti.
2: Atılan imza gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.
0: Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı sürecini başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyordu. CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hepsi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
3: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
4: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
3: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
4: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye

0: yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
1: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
1: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın feshi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
3: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
1: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
3: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin ve eklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
1: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
2: ABD ile İran arasında hala anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini yineledi.
5: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
4: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
5: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
4: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'in açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
2: Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiği belirtiliyor.
1: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrail'li yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu. Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'ye görev yapması planlanan

0: Uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen bakan bembeyaz bir sayfa açılacak dedi. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
2: Milli Birlik ve Kardeşlik başlığı altında Terörsüz Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere.
0: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Hiçbir cinayet unutulmayacak dedi.
2: Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
0: Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadele içinde kararlılık mesajı verdi.
2: Suç ve suçluyla mücadele tavizsiz manifestomuzdur. Torbacısından baronuna kadar herkesle mücadele edeceğiz. Herkes mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarda da sürdürüyoruz.
1: MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik evlendi. O mutlu güne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şahitlik etti. Nikah Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı. Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da nikah şahitleri arasındaydı. Bahçeli aile cüzdanını Çelik'e verdi, çifte mutluluklar diledi.
3: Söylemek istiyorsa buyursunlar efendim.
1: Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası 9 yaşındaki çocuk ölmüş, annesi ise yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Uğurca Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edildi. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibi ile firma yetkilisi tutuklandı. Firma çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı. İkisinin yaşı 18'den küçük olan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
4: Aç kapıyı polis! Ölenerek yap, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı!
0: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı.
4: Aç kapıyı! Aç! Nereye?
0: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Kespurlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 151

şüpheli hakkında yeni bir dava daha açıldı. İddianameyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Yeni nesil suç örgütlerinden olan Kesburlar Suç Örgütü'nün eylemleri tek tek anlatıldı. İddianamede 4 maktul ve 70 mağdura yönelik 52 eylem mercek altına alındı. İstanbul başta olmak üzere 20 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu ve tam otomatik silahlar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmata el konuldu. İddianamede 95'i tutuklu 151 sanık yer aldı. Sanıkların silahlı örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, yaralama dahil çok sayıda suçtan cezalandırılması isteniyor. Kesburlar suç örgütü hakkında hali hazırda 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanıklı ana davası devam ediyor. Telefonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. Trabzon'daki operasyonda 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcıların kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 50 milyon liralık hareket tespit etti. 8 farklı adrese baskın yapıldı. Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı nokta da baskın adreslerinden biriydi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

0: Manisa'daki palet fabrikasından alevler yükseldi. Yangına itfaiyeciler müdahale etti. Fabrika eski Manisa yolu üzerinde bulunuyordu. Elektrik kontağından çıkan alevler tüm binaya yayıldı. Devreye itfaiye ekipleri girdi. Yangın diğer fabrikalara sıçramasın diye yoğun çaba sarf edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Sistemin detaylarını anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek dedi.
1: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği yaptı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulaması hayata geçirildi.
1: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış, buzağı kayıplarının azalması, desteklemelerin doğrudan bizatihi üretilen hayvana ulaştırılması. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sistemin Kars'ta uygulamaya geçirilmesi etkinliğine katıldı. Sistemin detaylarını anlattı.
1: Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek. Salgın hastalık risklerini daha kolaylıkla yönetebileceğiz. Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununu da böylece tarihe karıştırmış olacağız. Bu sistem içerisinde elde etmiş olduğumuz %1'lik bir iyileşmenin bu ülkeye katkısı yıllık 12 milyar lira oluyor.
0: Çocuk Koruma Kanunu teklifinde yaş düzenlemesi yapıldı. Tekerrürde yaş sınırını 18'den 15'e düşüren madde tekliften çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun görüşmeleri başladı. Kabul edilen önergeyle netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun kapsamı yeniden düzenlendi. Düzenlenen maddeye göre kasta dayalı kusurun ağırlığı, görülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekliyle daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimlerinin uygulanmaması yetkisi daraltıldı. Ayrıca tekerrür hükümlülerinin uygulanmasındaki yaş istinası 18'den 15'e düşürülmesini öngören madde teklif metinden çıkarıldı. Böylece tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istinası 18 olarak uygulanmaya devam edecek. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
2: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
0: Avrupa ve ABD kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Rekor sıcaklıklar kuraklığı derinleştirirken Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesi rekor düzeylere düştü. Kıtayı küle çeviren orman yangınları ise şu sıralarda İtalya'yı etkiliyor.
3: ABD ve Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Macaristan'da sıcaklıkların 41,8 dereceye ulaşmasıyla 121 yıllık rekor kırıldı. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Nehir taşımacılığı sekteye uğrarken turistik gemiler seferlerini durdurdu. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarımsal üretiminde olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Fransa'da ise 1373 küçük su yolu tamamen kurudu. Özellikle mısır ve ayçiçeği üretiminde ciddi verim kayıpları yaşandı. Hükümet, zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla kuraklık yardım planı açıkladı. Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınlarında 60 kilometre kareden fazla alan kül oldu. İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinde de ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle ülkedeki tüm büyük şehirlerde sıcaklık alarmı verildi. Almanya'da ise sıcaklık kaynaklı can kayıplarının yılın ilk 7 ayında 11.900'e ulaştığı açıklandı. Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkiledi. Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde vatandaşlar parklara akın etti. Avrupa'daki orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybın ise 19 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
0: Amerikan Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir ABD istihbarat raporunu gündeme taşıdı. Rapora göre Ukrayna Savaşı'nda sıkışan ve içeride zafer baskısı altında olan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO üyesi bir ülkeye saldırı emri verebilir. Üstelik birkaç yıl içinde.
3: Putin, NATO ülkelerinden birine kara harekatı emri verebilir. Üstelik bu saldırı birkaç yıl içinde gerçekleşebilir. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazetenin ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber saldırılardan sınırlı bir kara ihlaline kadar uzanan senaryoları masada tutuyor. Olası bir saldırının bu sonbaharla 2029 yılı arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Polonya'ya düşen Rus füzeleri ve Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'lar, Moskova'nın ittifakı yoklama saldırıları olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ukrayna'da giderek sıkışan ve içeride zafer baskısı hisseden Putin'in asıl amacının NATO ittifakında çatlaklar oluşturmak olduğunu vurguluyor. NATO ise savunma ve caydırmaya hazırız mesajını yineliyor. NATO sözcüsü Martin O'Donnell yaptığı açıklamada, "Her zaman çok sayıda senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

0: Rusya'nın olası saldırısına ilişkin haber, ABD ordusunda baş gösteren mühimmat kriziyle de aynı döneme denk geldi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar ve İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington'ın füze stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor. İddiaya göre olası bir işgali püskürtmek için hayati önem taşıyan savunma füzelerindeki eksiklikler Pentagon'da alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
1: Belçika uzun süre tartışmaların merkezinde yer alan Grönland'a asker gönderiyor. Eylül ayında Grönland'a konuşlandırılacak olan askerler İHA karşıtı sistemleri test edecek ve Arktik koşullarında eğitim alacak.
0: Belçika, Grönland'a asker gönderme kararı aldı. 30 askerin Eylül ayında NATO'nun Arktik nöbeti misyonu kapsamında Grönland'a konuşlandırılacağı açıklandı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, İzlanda ziyareti sırasında Fransızca kamu yayıncısı RTBF, 30 askerin Grönland'da görev yapacağını açıkladı. 4-18 Eylül'de Grönland'a konuşlandırılacak olan askerler, İHA uçuşları gerçekleştirecek, İHA karşıtı sistemleri test edecek ve Arktik koşullarında eğitim alacak. Belçikalı bakana göre, Grönland'ın geniş yüz ölçümü bu tür askeri tatbikatlar için ideal bir eğitim sahası. Misyona Belçika'nın yanı sıra Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Slovenya ve İsveç de katılacak. NATO'nun Arktik nöbeti misyonu, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa'da güvenlik endişesi oluşturmasının ardından başlatılmıştı. Trump, Altın Kubbe savunma projesi için hayati öneme sahip olduğunu savunduğu Grönland'ın ABD'ye bağlanması gerektiğini savunuyor. Danimarka Krallığı'na bağlı olan özerk bölge Grönland ise egemenliğinin devrini içeren tüm çağrıları reddediyor.
1: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütünü operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 32'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yakalanan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklama, 29'u ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Korsan otoparkçılara yönelik Ankara'da güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye ev hapsi verildi.
2: Korsan otoparkçılık yapanlara göz açtırılmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu'nca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıların yakalanması için güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin olduğu noktaları tespit etti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri korsan otoparkçılara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
1: Adana'da servis taşımacılarıyla belediye çalışanlar arasında plaka gerilimi yaşandı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince ortalık karıştı.
2: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
3: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
2: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
4: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek, otobüs işletmesinin önüne arabaları çekip kontrol kapatacak.
2: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
1: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü. Tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor. Ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale geldi. Peki ülkemizdeki durum ne? Tekstil atıkları için neler yapılmalı? Yanıtları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinde izleyelim.
5: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
6: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
5: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
6: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
7: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
5: Bir fotoğraf attıysam
8: nereye?
5: Fazla 2 fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
8: O kıyafet senin için çöp mü olur?
5: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
6: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
7: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
8: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
9: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
6: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
9: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
6: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
9: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
6: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
9: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
10: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
6: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
8: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
9: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
1: Polis Akademisi Başkanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı için polis meslek yüksekokullarına 3250 öğrenci alacağını duyurdu. Alıma ilişkin duyuru resmi gazetede ilan edildi. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler için 2026 üniversite sınavında TYT puan türünden en az 250 ham taban puan şartı aranacak. Öğrenci alım başvuruları 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada göreve başlayacak.
2: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
11: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için mesleği tercih ettim.
2: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
12: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
13: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık.

0: Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
1: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
2: Dikkat! Sancak taraftan denize adam düştü! Sancak taraftan denize adam düştü!
3: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: İki yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler Astsubay olarak donanmada ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapacak.
4: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmesi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
1: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
5: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
1: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
5: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
1: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
6: Haydi aynen.
4: Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti çiftliklerinde sıra dışı bir uygulama yapıyor. Karı koca köy oteli diye tabir ettikleri çiftliklerine gelen müşterilerden ücret almıyor. Otelde ödemeler alın teriyle yapılıyor.
7: Aferin.
8: Bu geri erkek mi? Bakın.
9: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle.
1: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve içme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
9: Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
1: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
10: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
1: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
11: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Çok da sevdik burayı.
4: Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli takım toplam 10 madalya kazanarak adını zirveye yazdırdı. Milli atıcı İlayda Nur Çürük ise 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olarak kürsüde yerini aldı.
12: Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye organizasyonu zirvede tamamladı. Milli sporcu İlayda Nur, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanarak 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu. İlayda Nur bireysel başarısının yanı sıra Şimal Yılmaz ve Tuğba Buğur'la oluşturduğu kadınlar 10 metre havalı tabanca takımıyla da bronz madalya kazandı. Şampiyonadan ikinci gününde Fahrettin Can Er, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan erkek milli takımı da takım klasmanında gümüş madalya elde etti. Erkekler skis kategorisinde ise Muhammed Seyhun Kaya bireysel gümüş madalya kazanırken Türkiye takım olarak bronz madalya elde etti. Erkekler skis kategorisinde ise Muhammed Seyhun Kaya bireysel gümüş madalya kazanırken Türkiye takım olarak bronz madalya elde etti. Karışık takım 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele eden Hatice Yel'le Yusuf Efe Kaplan ikilisi 3. olarak bronz madalya sevinci yaşadı. Bu sonuçların ardından Türkiye 11 Ağustos'ta sona erecek Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10'a yükseltti.
4: Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin Avrupa'daki

0: Yankıları devam ediyor İngiliz basınından The Telegraph, Türk kulüplerinin yaptığı yıldız transferlerinin nasıl mümkün olduğunu analiz etti.
1: Türk kulüpleri bu transferleri nasıl yapıyor? Bu soru Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi sonrası yeniden gündemde. İngiliz basınından The Telegraph, Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin ardından detaylı bir inceleme yaptı. Muhammed Salah'ın Trabzon'da

0: sözleşmelere imza attığı da vurgulandı. Bununla birlikte vergi ve temsilcilerin alacağı ücretlerin kulüpler tarafından ödendiği ve futbolcuların bu konuda sorumluluk almadığı belirtildi. Galatasaray'ın yaptığı arazi satışlarının da kulübe büyük maddi katkı sağladığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'deki zengin ailelere mensup kişilerin kulüp yöneticiliğine oldukça meraklı olduğu vurgulandı. Türk futbolunun arkasındaki sponsor desteğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa'daki konumu ve ulaşımın kolaylığı da haberin detaylarında yer aldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması Orta Doğu'yu ve özellikle Körfez ülkelerini nasıl etkileyecek? Anlaşmayı tarihi kılan ne? Bölgede kalıcı barışa giden ilk adım atıldı mı? Doçent Doktor Nuri Salık değerlendirdi. İzleyelim.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında artık savunma alanında yepyeni bir boyuta geçilmiş oluyor. Bu Mekke'de imzalanan mutabakat muhtırasıyla birlikte Orta Doğu'da daha önce eşine benzerine çok fazla rastlamadığımız türden bir anlaşma bu. Yani ülkelerin kolektif bir savunma doktrinini benimsemek üzere olduklarını, hatta benimsediklerini söyleyebiliriz. Çünkü bir ülkeye yapılan saldırı diğer ülkelere yapılmış sayılacak ki biz bunu NATO'dan hatırlıyoruz. Biliyorsunuz NATO'nun o meşhur 5. maddesinde ne diyor? Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Dolayısıyla burada kolektif bir cevap üretilecektir. Şimdi anlaşmanın bence en kritik maddesi bu. Evet, biz Türkiye ile Katar arasında savunma alanında bir anlaşma imzalandığını biliyoruz. Daha önce yine Suudi Arabistan ile Pakistan arasında benzer bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak bu ikili anlaşmaların ötesinde bu anlaşmayı daha özel kılan, bugün hem Türk medyasında hem de uluslararası medyada odağın bu noktaya çevrilmesini sağlayan temel mesele, temel madde işte bu kolektif savunma anlayışının ilk defa çok açık ve net bir biçimde aktörler tarafından bir anlaşmayla kayıt altına alınması oldu. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Bu üç ülke ortak savunma doktrini geliştiriyorlar. Savunmalarını birlikte artık formülize edecekler. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zaten malumunuz bu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını, tamamen bir savunma amacıyla yapıldığını, bir savunma anlaşması olduğunun altını çiziyor ve caydırıcılık faktörünün altı çiziliyor. Yani bu bir saldırganlık anlaşması değil. Bu anlaşma tamamen savunmaya dönük bir anlaşma ve Türkiye çok uzun süredir malumunuz bölgede entegrasyonu ön plana çıkartan, özellikle istikrarı ön plana koyan ve barışı sağlamaya gayret eden bir aktör. Türkiye istikrarlaştırıcı bir ülke ve özellikle küresel siyasette büyük güç rekabetinin yeni belirsizliklere doğru evrildiği bir ortamda bölgesel sahiplenme perspektifini ortaya koydu Türkiye. Ne demek bölgesel sahiplenme? Bölgemizdeki sorunları aktörler bir araya gelsinler, kendi güçleriyle, kendi kapasiteleriyle çözsünler. Şimdi bu anlaşma bölgesel sahiplenme perspektifi açısından da kanaatimce yeni bir eşiğin aşılmakta olduğunu gösteriyor ki ülkeler birbirlerine yönelik belirli taahhütlerde bulunuyorlar. Askeri anlamda işbirliğinin derinleştirileceği, savunma sanayi alanında yeni işbirliklerinin yapılacağı, enerji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağı bir dönemin kapıları aralanmış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bu anlaşmaya olumsuz yaklaştığı kanaatinde değilim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump'ın ikinci döneminde yüklerini paylaşmak istiyor. Bölgesel aktörlerle güvenlik meselelerinde işbirliğini derinleştirmek istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki yükü azaltmak istiyor Donald Trump. İşte bu ülke, bu üç ülkenin yani Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni bir güvenlik paktı kurması aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını böyle zarara uğratacak, Amerika'ya karşı bir anlaşmaymış gibi de anlaşılmaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten takip edebildiğim kadarıyla bu anlaşma yönelik herhangi bir olumsuz bir tepki de gelmedi. Çünkü bu üç ülke malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik ilişkisi olan ülkeler. Yani dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan küresel siyasette ve özellikle bölgesel siyasette alt üst oluşların meydana geldiği İran Savaşı'nın, Hürmüz krizinin, işte Husilerin yaptığı saldırıların, Babil Mendeb krizinin belki önümüzdeki günlerde konuşulacağı bir ortamda yepyeni bir platform oluşturarak bu bölgesel meydan okumalara karşı ortak bir irade gösteriyorlar. Yapılan açıklamada bu anlaşmanın diğer bölgesel ülkelere de açık olduğuna dair bir ifade kullanılıyor. Bu da son derece önemli bence. Yani diğer İslam

0: ülkelerinin de bu anlaşmayı isterlerse katılabileceklerini rahatlıkla anlayabiliyoruz buradan. Körfez'de özellikle malumunuz Suudi Arabistan çok başat bir aktör. Şu anda Körfez ülkeleri bir güvenlik çatısı arayışında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu güvenlik İran Savaşı sırasında bu Körfez ülkelerine yeterli gelmedi malumunuz. Yani İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırıları biliyoruz. İsrail'in mütecaviz politikalarını biliyoruz. Benzer şekilde İran'ın da zaman zaman bu Körfez'deki ülkelere vurduğunu biliyoruz. Şimdi bu mekanizma sağlıklı bir biçimde tesis edilebilirse, bu ilişki derinleştirilebilirse, ortak bir komuta kademesi kurulabilirse, burada ortak tatbikatlardan bahsediyoruz, istihbarat paylaşımından bahsediyoruz. Yani kurumsal ilişkilerin yapısal olarak şekillendirileceği bir anlaşmadan bahsediyor. Dolayısıyla bu anlaşma ete kemiğe büründükçe ben özellikle Körfez ülkelerinden, yani küçük devlet olarak bizim uluslararası ilişkiler literatüründe adlandırdığımız devletlerin, yani coğrafi olarak kastediyorum küçüklüğü, güvenlik şemsiyesi arayan ülkelerin bu anlaşmaya, bu Mekke Paktı'na rağbet göstereceklerini düşünüyorum. Bir de tabii bu anlaşmanın Riyad yerine Mekke'de imzalanması da oldukça sembolik. Bunda önemini vurgulamak lazım. Yani iki tane kutsal şehir malumunuz Mekke ve Medine. Bu iki kutsal şehirden biri olan Mekke'de bu anlaşmanın imzalanması aslında İslam dünyasına da verilen bir mesaj diye düşünüyorum. Yani Mekke'nin o kuşatıcılığı bağlamında farklı İslam ülkelerinde katılımına açık olduğu mesajı bu bağlamda verilmiş oldu. Devlet yapılarının zayıflaması, iç savaşlar, kanlı çatışmalar bu bölgede muazzam bir istikrarsızlık ve sonucunda hepimizin bildiği üzere bir insani maliyet üretti. İşte büyük göç hareketlerine şahitlik ettik, radikalleşme dalgalarını gördük. Şimdi Orta Doğu güvenlik kompleksinde bir istikrar arayışı var. Bütün bu kaos ve çatışma ortamından sonra aslında bu pakt, yani Mekke paktı, tam olarak bu Orta Doğu güvenlik kompleksini yeniden yerli yerine oturtmak için atılmış bir adım diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin diplomasi alanındaki gücü, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği yol, Suudi Arabistan'ın enerji ve finans anlamındaki gücü, Pakistan'ın da nükleer kapasitesinin o çarpan etkisini bir araya getirdiğinizde ortaya muazzam bir kinetik enerji çıkıyor. Bu üç ülkenin, bu üç bölgesel gücün birleşmesi, böyle savunma alanında bir blok oluşturmasının bir cazibe merkezi oluşturacağını düşünüyorum Orta Doğu açısından ve şu anda baktığımızda zaten paktı imzalayan ülkelerde farklı çatışma alanlarında da veya çatışma sonrası yeniden inşa arayışında olan ülkelerde de işbirliği yapacaklarını söylüyorlar. İşte Suriye'den bahsediliyor, Sudan'dan bahsediliyor. Böyle çatışma sonrası dönemde yeniden istikrar kazanmak isteyen, yeniden ayakları üzerinde doğrulmak isteyen ülkelere yönelik de bu Mekke paktını imzalayan 3 ülkenin bir takım gelecek projeksiyonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu son derece önemli.
1: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silahları gömdüğünü itiraf eden Karatepe'nin ifadesiyle Marmaris'te keşif gerçekleştirildi. Ayrıca Burkay Karatepe'nin ablası gözaltına alındı. Tutuklanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçtıktan sonra Armutalan ve İçmeler mahallelerine gittiğini beyan etti. Uzun namlulu silah tabanca mühimmatını da buralara gömdüğünü söyledi. Karatepe'ye yer gösterme işlemi yapıldı. Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde özel harekat polisiyle jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör köpekle 3 iz takip köpeğiyle arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yaşanan bir diğer gelişme Burkay Karatepe'nin ablasının gözaltına alınması. Abla Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütle haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen bakan bembeyaz bir sayfa açılacak dedi. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
1: Milli Birlik ve Kardeşlik başlığı altında terörsüz Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Hiçbir cinayet unutulmayacak dedi.
1: Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
2: Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadele içinde kararlılık mesajı verdi.
1: Suç ve suçluyla mücadele tavizsiz manifestomuzdur. Torbacısından baronuna kadar herkesle mücadele edeceğiz. Herkes mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarda da sürdürüyoruz.
0: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici Tolun P mühimmatının yeni test atışı yapıldı. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
2: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan, Bayraktar Akıncı'nın Tolun P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Teste Akıncı TİHA, Tolun P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P, tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P, klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
0: Husiler Yemen'in Mağrib kentini balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. İki kişinin hayatını kaybetti.

0: ettiği bildirildi. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Husiler, Mağrib kentini çok sayıda füze ve ihale hedef aldı. Yemen Sağlık Bakanı yerleşim yerleriyle yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampların bombalandığını belirtti. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını söyledi. Husiler dün de Mağrib ve Hadramevt vilayetlerinde konuştu, ordu birliklerine saldırı düzenlemişti. 17 asker ve subayın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İran savaşı enerji piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. ABD 1985'ten bu yana ilk kez bir ay boyunca Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı yapamadı. İran'sa Hürmüz konusunda Umman'la yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı 41 yıl sonra ilk kez sıfıra indi. Gelişmeye İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması neden oldu. Bloomberg'un haberine göre bu durum 1985'ten bu yana ilk kez yaşandı. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın ön verileri de sevkiyatların geçen ay tamamen kesildiğini doğruladı. Rafineriler, yılın ilk aylarında Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 800 bin varil petrol satın alıyordu. İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'ndeki ham petrol akışı büyük ölçüde kesilmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ham petrol fiyatlarını artırdı. Amerikan rafinerileri alternatifler aramaya başladı. Bazı rafineriler Orta Doğu'dan gelen petrolün payının %1 seviyelerine indirdi. Alternatif olarak ülke içinde üretilen petrole yöneldi. Gözler Hürmüz'deyken Tahran yönetimi Umman'la yapılan görüşmelere dair bilgi verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman'la yapılan mutabakatın genel çerçevesi neredeyse belirlendi dedi. Çerçevenin üst düzey isimlerin görüşüne sunulacağını belirtti. İranlı yetkili ayrıca nihai mutabakat metniyle ortak açıklamanın yakında yayımlanacağı bilgisini verdi.
0: ABD basını Başkan Trump da Savunma Bakanı Hexit arasında mühimmat stoklarına ilişkin kriz yaşandığını yazdı. İddiayı reddeden Trump hem yeteri kadar stok olduğunu hem de Hexit'tan memnun olduğunu savundu.
2: İran savaşında 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hexit arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hexit'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
3: We have certain types of munitions that are very powerful that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
2: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları istenecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hexit'in yaptığı işten son derece memnunum dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi. Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
0: İsrail ordusu Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. 2 günlük baskında 51 kişi yaralandı. Kalendiya mülteci kampı Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunuyor. Kudüs valiliğinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu kampa 2 gün boyunca baskın düzenledi. Evlerde aramalar yaptı, iş yerlerini yıktı. Çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı. Bir apartmandaki 3 daireye el koyarak gözaltı ve saha sorgusu merkezi olarak kullandı. Saldırıların ardından kamptan çekilen ordu 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kudüs Valiliği, İsrail'in Kalendiya'ya saldırısının amacının Kudüs'ü Batı Şeria'dan izole etmek olduğunu açıkladı. İsrail ordusu işgal

0: Altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin, Pulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına aylardır askeri saldırılar gerçekleştiriyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göç krizi endişesi yaşanıyor. İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlenmesine yönelik çağrılarla ilgili soruşturma başlattı.
1: İspanya, Ceuta sınırında yeni bir düzensiz göç dalgası ihtimaline karşı alarma geçti. İspanya Jandarma Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan kitlesel göç çağrılarına ilişkin inceleme başlattı. İspanya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre bazı platformlarda oluşturulan gruplarda insanları Ceuta'ya yönelik yeni kitlesel göç girişiminde bulunmaya çağıran bir kampanyanın başladığı tespit edildi. Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda göç girişimi çağrıları 15 Ağustos'u işaret etti. Lojistik ayrıntılar da paylaşıldı. Bu girişimin Fas hükümeti ya da suç örgütleri tarafından planlandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadı. Jandarma Müdürlüğü, inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Sanchez de hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklamıştı. İspanya hükümeti artan hareketlilik nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri sevk etmişti.
0: Adana'da husumetli iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı. Çevredekilerin araya girdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup, yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bingöl'de bir apartmanda yangın çıktı. 9 kişi dumandan etkilendi. Alevler 4 katlı binanın 2. katından yükseldi. Yangını görenler ihbarda bulundu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Apartmanda yaşayan 9 kişi dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını söndürse de yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. ABD'de mahkeme Meta'nın çocukları çevrimiçi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi. Dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz ettiği kararı temize götüreceğini açıkladı.
2: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrimiçi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın yarım milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi 375 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar 567 milyon dolara ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu.

0: Mahkemenin hükmettiği 567 milyon dolarlık fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
1: Bu gelişmeyle bu saati tamamlayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı, 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'ten merhaba. Sivil havacılık tarihinde bugüne kadar yaklaşık 450 farklı yolcu uçağı modeli geliştirildi. Bunların bazıları yalnızca milyonlarca yolcu taşımadı. Aynı zamanda havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İşte gökyüzüne damga vurduktan sonra emekliye ayrılan efsane yolcu uçaklarının hikayeleri. Airport'un uçuş rotasında meydanları, müzeleri, Nil Nehri, evleri andıran tarihi mezarlıkları, camileri, çarşıları ve piramitleriyle Mısır'ın başkenti Kahire var. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, foto muhabiri, gezgin ve yazar Coşkun Aran. Yeni nesil yangın söndürme uçağı DHC-515'in montajına başlandı. Farnborough Airshow 2026 hangi anlaşmalara sahne oldu? Toplam ne kadarlık uçak siparişi açıklandı? Endonezya yeni nesil eğitim uçağı tercihinde kararını verdi. Airport başlıyor.

uçak taşıyan uçak olarak 20 yılı aşkın süre Airbus'a hizmet veren Beluga ST artık emekli. Daha büyük ve daha yetenekli Beluga XL'nin devreye girmesiyle orijinal Beluga ST uçaklarının aktif hizmette tutulmasına artık ihtiyaç kalmadı. Havacılık tarihi kullanım süresi dolduğu için emekliye ayrılıp müzelere kaldırılan bu tür ikonik uçaklarla dolu. Daha yenisi ve teknolojik olanı üretildiği için kendi köşesine çekilen efsane yolcu uçaklarını araştırdık. Havacılık dünyası mühendislik harikası devasa makinelerin gökyüzüne hükmettiği bir sahne. Bazı uçaklar sadece yolcu taşımakla kalmadı. Seyahat alışkanlıklarımızı ve teknolojiyi kökten değiştirdi. 1900'lerin başından bu yana yaklaşık 85 bin adet yolcu uçağının imal edildiği hesaplanıyor. Pervaneli ve jet olarak 450'ye yakın yolcu uçağı modeli geliştirildi. Bunların arasında bazıları efsaneler arasında yerini alırken kimisi ise yeterince ilgi görmedi. Peki, havacılık tarihinde efsane olup günümüzde emekli olan yolcu uçakları hangileri? Hiç kuşkusuz efsane olan yolcu uçaklarının başında havacılığın süperstarı Concorde geliyor. Ses hızının iki katına çıkabilen delta kanatlı mucize Londra-New York arasını 3,5 saate indirmişti. İlk uçuşunu 2 Mart 1969'da yapan Concorde 1976 yılında hizmete girdi. 92 ile 128 arasında yolcu kapasitesiyle hizmet veren süpersonik uçak, yüksek işletme maliyetleri, çevresel kısıtlamaları ve 2000'deki kazanın ardından 2003'te emekli edildi. Yerine hala eşdeğer bir uçak gelmedi.

Boeing 747-100 gökyüzünün kraliçesi olarak 30 Eylül 1968'de tanıtıldı. Hörgüçlü tasarımıyla dikkat çeken efsane jumbo jet ilk iki katlı yolcu uçağı olarak tarihteki yerini aldı. İlk uçuşunu 9 Şubat 1969'da gerçekleştiren Boeing 747-100 1970 yılında Panam Hava Yolları'nda hizmete başladı. Her ne kadar bazı modern versiyonları hala uçsa da orijinal jumbo jet serisi sivil havacılığı demokratikleştiren modeldi. Devasa gövdesiyle kıtalar arası uçuşu lüks olmaktan çıkarıp kitlelere sunan efsane uçak 747-100 1900'lerin ortasında emekliye ayrıldı. McDonnell Douglas DC-3 modern sivil havacılığı gerçekten başlatan uçak olarak kabul ediliyor. İlk uçuşunu 17 Aralık 1935'te yapan DC-3, Haziran 1936'da American Airlines'la hizmete başladı. DC-3'ten önce hava yolları çoğunlukla zarar ediyordu. Bu uçak sayesinde ilk kez uçuşlar kâr edebilir hale geldi. Gece uçuşları yaygınlaştı ve düzenli tarifeli hatlar sürdürülebilir oldu. Tam metal gövdeye sahip DC-3'ler 21-28 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyordu ve yaklaşık 2400 kilometre menzile sahipti. Pervaneli uçak döneminin zirvesi DC-3 birçok modern uçağın atası olarak kabul ediliyor. Türk Hava Yolları filosunda da görev yapan DC-3 1965'lerde emekli olarak hizmetten çekildi. Dünyanın ilk kısa ve orta menzilli jet yolcu uçağı olan Sud Aviation Caravelle ilk uçuşunu 27 Mayıs 1955'te yaptı. Avrupa'nın ilk jet yolcu uçağı olan Caravelle 1959'da hizmete başladı. 80 ile 140 yolcu kapasitesi sunan efsane uçak, arka motor yerleşimi, sessiz ve konforlu kabiniyle öne çıktı. Caravelle günümüzde yaygın olan arka motorlu kısa menzilli jetlerin atası kabul ediliyor. Bugünkü bölgesel jetlerin tasarım dilini oluşturan Caravelle 1988'de emekliye ayrıldı. Dünyanın jet motorlu ilk yolcu uçağı olan de Havilland Comet ilk uçuşunu 27 Temmuz 1949'da yaptı. Jet çağını başlatan uçak olarak kabul edilen Comet 2 Mayıs 1952'de British Overseas Airways Corporation'ın Londra Johannesburg hattında hizmete başladı. Ancak 1954'te birkaç gizemli havada parçalanma kazası yaşadı. Araştırma sonucunda basınçlandırılmış gövdede metal yorgunluğu ve kare pencerelerde gerilim birikmesi tespit edildi. Bu olay havacılığı kökten değiştirdi. Oval pencere tasarımı standart hale geldi. Comet 1970'li yılların ortalarında emekliye ayrıldı. Lockheed L-1011 Tristar, otomatik iniş sistemleri gibi zamanının çok ötesinde bir teknoloji ve geniş bir gövdeye sahipti. Üç motorlu bu dev uçak konforuyla yolcuların ilgisini kazandı. Ancak ekonomik rekabette Boeing ve McDonnell Douglas'ın gerisinde kaldı. İlk uçuşunu 16 Kasım 1970'te yapan Tristar, 1972 ile 2000 yılları arasında hizmet verdi. Efsane uçak teknik olarak son derece ileri olmasına rağmen motor tedarik sorunları ve yoğun rekabet nedeniyle ticari başarıya ulaşamadı. Bugün hak ettiği değeri görememiş uçaklardan biri olarak anılıyor. Tupolev Tu-144, Sovyetler Birliği'nin Concorde'a yanıtı olarak geliştirildi. Dünyanın ilk süpersonik yolcu uçağı olma unvanını Concorde'dan birkaç ay farkla kapmış olsa da teknik sorunlar ve yüksek yakıt tüketimi nedeniyle sivil kariyeri çok kısa sürdü. İlk uçuşunu 31 Aralık 1968'de gerçekleştiren süpersonik uçak, ilk tarifeli seferini 1 Kasım 1977'de Aeroflot'un Moskova-Almaty hattı gerçekleştirdi. Concorde'da olmayan düşük hız kontrolü için ön kanatçıkları bulunan efsane uçağın yolculu uçuşlarına 1978'de son verildi. Zarif tasarımı ve 4 arka motoruyla İngiliz mühendisliğinin gururu olan Vickers VC-10 özellikle sıcak iklimlerde ve kısa pistlerdeki yüksek performansıyla dikkat çekti. Havayolu şirketleri

için işletmesi zor olsa da havacılık tutkunları için bir estetik harikası olarak tarihteki yerini aldı. İlk uçuşunu 29 Haziran 1962'de yapan uçak 1964 yılında hizmete başladı. 135 ile 151 yolcu kapasitesi sunan VC-10 özellikle Afrika ve Asya'daki zorlu meydanlar için geliştirildi. Ancak ticari olarak sınırlı kaldı. İngiliz efsanesi 1981 yılında emekli oldu. Boeing 707 ilk başarılı jet yolcu uçağı olarak havacılık tarihindeki yerini aldı. Kıtalar arası jet taşımacılığını mümkün hale getiren Boeing 707, 20 Aralık 1957'de gökyüzüyle buluştu. 1958 yılında hizmete başlayan efsane yolcu uçağı, Türk Hava Yolları filosunda da hizmet verdi. Gürültü ve yakıt tüketimi nedeniyle 1983 yılında emekli edildi. Avrupalı havacılık şirketi Airbus, Aralık 1970'te kuruldu. İlk yolcu uçağı olarak ise A300'ü geliştirdi. Airbus, yolcu kapasitesini artıran ve benzersiz operasyonel verimlilik sağlayan ilk çift motorlu geniş gövdeli yolcu uçağı olan A300'ü tanıtarak hava taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. İlk uçuşunu Ekim 1972'de yapan yolcu uçağı, Mayıs 1974'te Air France filosunda hizmete başladı. Bugüne kadar 561 adet üretilen A300'ün imalatı Temmuz 2007'de sona erdi.

0: Meydanları, müzeleri, Nil Nehri, ev gibi inşa edilen mezarlıkları, camileri, çarşıları. Airport bu hafta sizi dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Keops piramidine ev sahipliği yapan Mısır'ın başkenti Kahire'de çok özel bir keşif turuna çıkarıyor.
1: Welcome to Egypt. Thank you.
0: Seyahatimiz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Arjet'le başlıyor. Seyahatimizde bize Arjet basın müşaviri Mehmet Yeşilkaya eşlik ediyor. Terminalde Premium Plaza Lounge'da bir süre dinlenip uçuş saatini bekledikten sonra uçağa geçiyoruz. Türk Hava Yolları'nın iştiraki Arjet, Kahire seferlerine 2 Ağustos 2024'te başladı. Düşük maliyetli havayolu Kahire'ye Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 9 gidiş dönüş sefer düzenliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndansa haftada 3 sefer gerçekleştiriyor. Tek sınıfta hizmet sunan Arjet, sadece Kahire uçuşlarında Mısır mevzuatları sebebiyle business sınıfa sahip uçaklarını kullanıyor. Arjet'in yeni nesil uçağıyla gerçekleşen uçuşumuz 2 saat 10 dakika sonra Kahire Uluslararası Havalimanı'nda sona eriyor. Kahire yaklaşık 22 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alıyor. 969 yılında Fatımiler Mısır'ı işgal ettiğinde mevcut yerleşim yerlerinin kuzeydoğusunda yeni bir şehir kuruluyor. Fatımi halifesi El-Muizzin'in gelişiyle şehir 200 yıl süren hanedanlığın başkenti olur ve muzaffer anlamına gelen El-Kahire adı verilir. Antik Mısır'da Kahire şehri mevcut değildi. Ancak bugünkü Kahire yaklaşık 20-25 kilometre güneyinde bulunan Mısır'ın antik başkenti Memphis'in mirasçısı kabul edilir. Memphis, Giza piramitlerinin bulunduğu ve günümüzde Büyük Kahire'nin bir parçası olan nekropol alanıyla ünlü. Deniz çöl iklimi karışımı bir havaya sahip olan Kahire'de yazları sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Ancak Nil Nehri'nden gelen serinlik şehrin havasını daha katlanılabilir hale getiriyor. Kasım-Mart ayları arası Kahire'yi ziyaret için en uygun zaman. Ancak kışın geceleri havanın oldukça soğuduğunu unutmayın. Afrika'nın ilk metrosuna sahip olan Kahire'de ayrıca diğer toplu taşıma

taşıma ve taksi hizmetleri de oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Eğer araç kiralayacaksanız trafik kurallarına pek uyulmadığı için dikkatli olmanız gerektiğini söyleyelim. Sürücüler korna ile haberleşiyor. Türkiye'de alışık olduğumuzdan çok daha fazla duyulan korna sesi ilgimizi çekiyor. Arap Orta Doğusu'nun kültür başkenti olarak kabul edilen Kahire'de görülmesi gereken 10 noktayı sizin için keşfe çıkıyoruz. Sadece Kahire şehrinin değil, tüm Mısır'ın en popüler yerlerinden biri olan Tahrir Meydanı ilk keşif noktamız oluyor. Basit bir buluşma noktası olmayan meydan, hemen hemen her dönemde ülke tarihine adeta damga vuran siyasi, askeri ve toplumsal gelişmelere şahitlik ettiği için özel bir değere sahip. Kahire'nin bu ikonik meydanının Hedef İsmail Paşa zamanında İsmailiye Meydanı ismiyle anıldığı biliniyor. ...1952 devrimiyle bugünkü adını alan Tahrir Meydanı, Özgürlük Meydanı adıyla da biliniyor. Mısır'ın en önemli yapılarından bazılarına da ev sahipliği yapan meydan, bu nedenle turistlerin ilgisini çekiyor. Mısır Müzesi ve Arap Birliği binası, meydanda yer alan en önemli yapılar arasında bulunuyor. Ayrıca meydanda dolaştığınızda Ramses II dönemine ait heykellere de rastlayabilirsiniz. Bu arada Tahrir Meydanı'nın 2011 Arap Baharı sırasında milyonlarca protestocunun toplandığı yer olduğunu da anımsatalım. Şehrin her daim en kalabalık yeri olan bu meydan, Nil'in Paris'i olarak tanımlanıyor. Şehrin merkezinde yer alan Mısır Müzesi, kimi kaynaklarda Kahire Müzesi olarak da geçiyor. Fransız mimar Marcel Dournion'un imzasını taşıyan müze, 1902 yılından bu yana hizmet veriyor. Müzenin bahçesinde heykellerden büyük lahitlere kadar birçok antik taş eser bulunuyor. Müzede yüzden fazla galeride, 170 binin üzerinde eser yer alıyor. Açılışından bu yana da 100 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor. Orta Doğu'nun en eski arkeoloji müzesi, dünyanın en büyük firavun dönemi eserleri koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Müzenin zemin katında büyük ölçekli taş eserler ve heykeller yer alıyor. Müzeye girenleri sağda ve solda yer alan 2. Ramses'e ait iki dev heykel karşılıyor. Bu heykellerin sol ayaklarının ileride olması dikkatimizi çekiyor. Bu duruş hayata yönelik atılan adımı, güç ve ilerlemeyi temsil ediyor. Özellikle erkek figürlerinde görülen poz kişinin hayatta aktif olduğunu ve gücünü dünyaya gösterdiğini anlatıyor. Girişin tam karşısındaki merkez salonda Orta ve Yeni Krallık dönemlerine ait eserler yer alıyor. 3. Amenhotep heykel grubu, 3. Amenemhat piramidi, salonun tam ortasında ise yapının geçmişteki mozaik zemini sergileniyor. Girişteki bir başka salonda Snorfu'nun oğlu ve Khufu'nun kardeşi Prens Rahotep'le karısı Nofret heykelleri bulunuyor. İki heykel de oldukça önden ve idealize edilmiş. Çünkü ölen kişilerin öbür dünyada nasıl görünmek istediklerini temsil ediyor. Rahotep, erkeklerin genellikle güneşte çok zaman geçirdikleri için bu renkle temsil edildiği kırmızımsı kahverengiye boyanmış. Nofret, Antik Mısır'da çoğu kadının temsil edildiği gibi soluk sarımsı bir renkte tasvir edilmiş. Heykellerin özellikle gözleri ziyaretçileri etkiliyor. Müzenin üst katındaki Tutankamon tahtı görülmesi gereken objelerin başında geliyor. Altın kaplamalı taht, M.Ö. 1332-1323 yılları arasında hüküm süren Mısır firavunu Tutankamon'a ait. 1922 yılında bulunan tahtta Tutankamon ve eşinin karşı karşıya olduğu kabartma yer alıyor. Tutankamon'a ayrılan özel odayı ise çekimine izin verilmediği için detaylı gösteremiyoruz. İkinci kattaki önemli eserlerden bir diğeri de Yuya ve Tuya mumyaları. Kraliçe Ti'nin annesi ve babasına ait olan mumyalar, M.Ö. 1350 yılına ait. Firavunların mezarlarından çıkarılan eserlerin ve gündelik yaşam eşyalarının ağırlıkta olduğu Mısır Müzesi, ülkenin 5000 yıllık tarihine ışık tutuyor. Müzenin doğrudan Tahrir Meydanı'nda olması,

ziyaret açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. El-Muiz Caddesi Kahire'nin surlarla çevrili bölgesinde yer alıyor. Fatimi şehir kapısı Babel Kutup'tan girince kendimizi bir anda 10. yüzyıla ışınlanmış hissediyoruz. Cadde Fatimi Hanedanı tarafından 4. Halife El-Muiz döneminde inşa edildiği için bu adı almış. Tarihsel olarak şehrin en önemli atar damarı olarak kabul edilen caddede Mısır'a özgü ürünler satılıyor. Caddenin prestiji ise Mısır yöneticileri ve seçkinleri tarafından yaptırılan birçok anıtsal, dini ve hayır amaçlı binaya ev sahipliği yapmasından geliyor. Bayn el-Kasrayn, yani iki saray arası caddenin en etkileyici bölümlerinden biri. Burası birçok medrese, saray ve türbenin buluşma noktası. Ziyaretçiler merdivenlerde dinlenip adeta geçmişin izlerini içlerine çekiyorlar. Şehrin en eski alışveriş alanlarından biri olan Han el-Halili Çarşısı, El-Muiz Caddesi'nin hemen yanı başında yer alıyor. Memlük dönemi olan 14. yüzyıldan bu yana hizmet vermeye devam eden çarşı, dokusunu büyük oranda koruyor. Hem renkli dükkanları hem de özgün Arap mimarisiyle Han el-Halili Çarşısı, ziyaretçilerine otantik bir atmosfer vaat ediyor. Geçmişi yaklaşık 240 yıl önceye dayanan El Fesavi ise kahve molası için ideal. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy da Kahire'de yaşadığı dönemde buraya gelir ve kahvesini yudumlarmış. Ayrıca Necip Mahfuz ve Morgan Freeman gibi ünlülerin de tercih ettiği mekan şimdilerde turistlerin gözdesi. Han el-Halili Çarşısı'nın karşısında ise El-Eser Camii görkemli minareleriyle bizi karşılıyor. Arapça'da en parlak, en güzel anlamlarına gelen eser caminin ismini oluşturuyor. 972 yılında Fatimiler döneminde ibadete açılan cami, 989 yılında ise medrese yani okul statüsü kazanmış. Başlangıçta Şii eğitim vermek amacıyla inşa edilen cami sonraki yıllarda Sünni eğitime yönelmiş. Mermer kaplamalı özel avlusuyla öne çıkan camide iki medrese ziyaret edilebiliyor. El-Eser Üniversitesi'nin temelini oluşturan cami, Osmanlı döneminde Ketüda Abdurrahman tarafından elden geçirilmiş ve 3 kapı eklenmiş. Güneyden kuzeye 3 minaresi ise 14, 15 ve 16. yüzyılda inşa edilmiş. Camide Fatımi, Osmanlı, Bizans ve Kıpti Hristiyan mimari etkileri görülüyor. Ayrıca minareler ve kapılar gibi birçok eklemeyle cami günümüzdeki görünümünü kazanıyor.

0: Kahire'nin tam ortasından geçen Nil Nehri 6650 kilometre ile dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alıyor. Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplayan nehir, Mısır için de oldukça önemli bir su kaynağı. Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan nehirde farklı noktalardan tekne turları da düzenleniyor. Bir tekneye binip Kahire'nin her iki yakasını daha yakından keşfedebilirsiniz. Eğer akşam üzeri tura katılırsanız muhteşem gün batışını da izleyebilirsiniz.
1: Kahire'de yapılabilecek en güzel etkinliklerden birisi de tekne turu. Biz de akşama doğru bir tekneye binerek Nil Nehri üzerinde güneşi batırıp otelimize döneceğiz.
0: Nehrindeki tekne turuyla Kahire'deki keşif turumuzun ilk bölümü sona eriyor. Haftaya keşif yolculuğumuz dünyanın 7 harikası arasında yer alan Keops piramidine de ev sahipliği yapan Giza bölgesi, Eskişehir'deki Kıpti mahallesi, yaşamla ölümün birleştiği Karafa mezarlığı, Sultan Hasan ve El Rifai camileriyle sürecek.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. İmkansız coğrafyaları, imkansız seyahatleri ve imkansıza yolculuk eden bir ismi arıyoruz. Coşkun Aral. Coşkun abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi son kitabınız İmkansız Coğrafyalar ama siz de zaten imkansız coğrafyaların en önemli konuğuydunuz geçmişte. Günümüzde de o imkansız coğrafya sayısı artmaya başladı.
1: Ne yazık ki, ne yazık evet. ki. Valla söylemek gerekirse dünya bir hareket içinde, tıpkı yaşayan bir gezegenin depremleri gibi, felaket diye tanımladığımız doğal olayları gibi, akıllı insan bütün bunların çözümünü bulur. Ama bilgiden uzaklaştıkça, işte geçtiğimiz günlerde uğurladığımız İlber Hoca'nın çok cahil diye tanımladığı bilgiden kopma, işte her şeyi sadece kendisini yaşadığını zanneden, empati yapmaktan
0: yoksun
1: insanlar tarafından yönetildikçe bunlar artacak. Yani bütün bunlar yüzünden hem o imkansız coğrafyaları artırıyoruz, hem de imkansızlık salt insanın çıkardığı savaşlar değil. Evet. Savaş kadar getirdiği yanlış bilgilendirmeler sonucu cehaletten medet umup yaptığı doğa felaketleri. O yüzden ama tabii senin gibi çok değerli her alanda olduğu gibi, çünkü fotoğraf sergini gördüm. Ellerine sağlık. Ben senin fotoğrafta bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kıskandım.
0: Beğendiniz yani.
1: Ya şimdi her alan, ben bazı alanlara girmiyorum. Yani uçak çekimlerinin apayrı. Ama portrelerinde çok güçlüsün. Ama o ağaçlar var ya. Ben evimin duvarında yani ara ustamın 3-5 fotoğrafı var. Abidin Bey'in tabloları var ama kendim asla kendi fotoğrafımı koymuyorum. Çünkü benimkiler Allah göstermesin diyorum. Ama sen de o fotoğrafları al. Büyük duvara koy abi. Ağaçlar ne? Ağlayan ağaçlar. Muhteşem. Gerçekten.
0: Teşekkür ederiz abi. Şimdi geçmiş yıllarda siz çok sayıda bu imkansız diye tarif ettiğimiz coğrafyalarda savaşları takip ettiniz. Ve şimdi bir de günümüzde yine dibimizde hem de İran'da komşumuzda yaşıyoruz. Ne değişti?
1: Ya gariptir. Dejavüler değişmiyor. Yani dedim ya, İran hükümeti benim tanıdığım dönemde, ben yani devrimden sonra tanıdım İran'ı. 79 devrimini sınırdan izledim. Yani 79'da gazeteciydim ama gidecek evet. imkanım yoktu. Ama Türkiye hem Hakkari, Çukurca'dan başlayıp Doğu Beyazıt'ta Maku'ya kadar gittim. O dönemdeki İran'ı da biliyorum. Ama devrimden hemen sonra, yani 1980 yılı İran-Irak Savaşı patladığında gittim oraya. Üstelik Hümeyni'yi de gördüm. Yani görenlerden biriyim. Cepheye gittim. Cengiz Çandar'la beraber, kitapta bahsediyorum. Hatta Cengiz abinin daha önceden ayırdığı yere ben o gelmediği için bindim. Cengiz abi geldi, biraz kızdı bana ama sevindi çünkü ikimiz birlikte cepheye giden Türkiye'den değil, dünyadan çok sayılı gazeteciler arasındaydık.
0: Cengiz Çandar.
1: Tabii cepheye gittik biz direkt.
0: Evet.
1: O cephede gördük biz. Yani o milliyetçiliği İran'ın, salt bugün Hümeyni dönemiyle kıyaslayamayız. Yani Türklerle savaşları var işte, isterseniz farklı dönemlerde. Ama yani 300 Spartalı diye artık Hollywood malzemesi olmuş bir film vardır. Meşhur Anadolu'yu istilası var, Pers istilası. O zamanlar daha dinler yok dünyada. O dönemde bile varlığını Trakya'ya kadar, Ege kıyılarına kadar götürmüş büyük bir uygarlıktan bahsediyorum.
0: Abi şimdi imkansız coğrafyalar tarafını şu an yaşadığımız imkansız olaylar çerçevesinde bağlarsak. Sizin bahçenizde uçak,
1: Şile'deki evimde
0: ne diyelim?
1: Bir savaş uçağı hurdalıktan aldım.
0: Evet, niye aldınız onu merak
1: ya ediyorum. Ya savaşları nasıl çok bir yaşayan bu? Bir olarak savaş karşıtıyım ben.
0: Evet.
1: Çıkma nedenlerini daha rahat gördüm. Çünkü yani girmediğim bir Çeçenistan savaşı var, bir de şu anda Ukrayna savaşı var. Yani iki tane savaşa. Neredeyse yarım yüzyılda yaşanan bütün savaşlara tanık oldum. Yani Vietnam Savaşı'nı yaşamadım ama Vietnam'ın işgal ettiği Kamboçya'da bulundum. O savaşta evet. yaşadım. Saksı yaptım ben uçağa. İçinde bir dönem müthiş çiçekler yetiştirdim. Hani namluların ucuna çiçek koyarlar ya.
0: Evet.
1: İşte Henri Cartier-Bresson'un, Marc Ribot'un fotoğrafları
0: uçağı
1: var.
0: Uçağı nereden almıştın abi sen?
1: Ankara'da bir hurdalıktan.
0: Hurdalıktan, evet.
1: Şu F-100 anda duruyor.
0: Benim F-100 mü? Neydi
1: F-100. Evet. Yani ölen tabutlardan. Evet. Tabut uçaklar derlerdi. Ya kendi dönemin tabii ki iyi uçağı. Bir Alman uçağı bu. Tatbikatlar için kullanılmış. Malum ya, hava tatbikatlarında bombayı fırlatırsın.

0: Hurdası çıkmıştı. Sağ olsun yandaki komşum benim böyle almış, kendi arazisine koymuş. Uçak yarım yamalak duruyor. İmkanım olsa onu alıp böyle iki tane direğin arasına koyacağım. Salınacak gibi zaman zaman üzerine çıkıp çıkabilirsem sallanacağım. Ben dalga geçmeyi çok severim. Kendim dahil olmak üzere. Yani kitabı okuduğun zaman görürsün. Hayatta bu tür şeylerle dalga geçmek güzel oluyor. Milyonlarca dolar harcıyorsun bir insanları toplu öldürmek için. Halbuki akılını ver, dünyanın sana cennet gibi her yerinde dolaş. Yani şu mesela şeyle bazı insanlara bayılıyorum. O servetini geliyor. James Cameron. Abi herif denizaltı yaptı, Guam'a indi. Ben öyle bir şey olmak isterim işte. Bir uçak yaparım, işte ne diyeyim, G'yi yemek için. Bir uçak yaparım, stratosferden dünyayı hakikaten avucuma alacak gibi. Giderim uzay istasyonuna, gelirim. Allah bana beyin verdi. Hem yaşam konforumu hem de dünyadaki dengesizleri düzelteyim diye beyin verdi bana. O dengesizleri daha dengesiz hale getireyim diye değil.
1: Abi az önce Vietnam-Kamboçya Savaşı'nı takip ettiğinizi söylemiştiniz. Şimdi bizi izleyen genç kitlemiz de vardır. Coşkun abi, Vietnam-Kamboçya Savaşı'nı kimin adına takip etti diye merak edebilirler. Biraz şöyle fotoğrafçılık, foto muhabirliği döneminize gidip o taraftan bize bir hikayeler anlatın. Niye vallahi, oradaydınız mesela?
0: O Vietnam Savaşı sırasında Kamboçya'da bir komünist Kımer, Kızıl Kımerler diye bir örgüt var. Bu örgütün lideri bir güç zehirlenmesine giriyor. Adı Pol Pot. Kendince yorum yapıyor. Tıpkı Kuzey Kore'deki başkan gibi. Ve diyor ki en büyük tehlike okumuşlardan gelir. Okumuşların da en büyük göstergesi gözlüktür diyor. Bir anda binlerce insan öldürülüyor. Bu yanı başında olunca Vietnam kendince bir gerekçe yaratıp biraz da Sovyetlerin de desteğiyle
1: müdahale ediyor.
0: Müdahale ediyor. Müdahale nasıl oluyor? Tabii ki o uzak doğu ülkelerinde de direkt olarak yönetimi deviriyor. Onlar da Tayland'a sığınıyorlar.
1: Evet.
0: Ben de daha yeni çıkmıştı dünyada bu seks ticareti, pedofili dahil olmak üzere. Hı. Bunlarla ilgili dosya yapmaya gitmiştim ben. Mesela ilginç bir olay. Tayland şu anda sorunlu bir yer orası da. Orası da bir imkansız. Coğrafya gidilemiyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde savaş çıktı o bölgede. Çok ciddi böyle
1: Ankor. Onlar da Kamboçya ile
0: Tayland arasında.
1: Evet.
0: Orada bisikletlerle mayın tarlalarından geçerek gittik abi. Düşünebiliyor musun? Çünkü uzun yol. En az 15-20 kilometre. Sınırlı bir süre. Ve kamplarda da Kızıl Kımer. Orada yakalandık. Ben hayatım boyunca işte hani derler ya sormaz olaydın. Akşamleyin bir Kızıl Kımer kampındayım. Arkadaşımla beraber açlıktan geberiyoruz. İşte saatlerce pedal çevirmişiz. O mayın tarlalarında sağa düşsen mayın, sola düşsen ölüm tarlası. Abi perişanız açlıktan. Baktım bunlar barbekü yapıyorlar. Elimizde Fransızcadan Kımerce'ye bir sözlük var. Benim de Fransızcam o kadar yeterli değil. Daha yeni dönemlerim. Fransız arkadaşıma sordum, soralım mı? Sen git yaklaş dedi. Gittim böyle gülerek. Ha ne kadar güzel, çöp şiş mi bu diye. Aldı ve direkt al dedi, ye dedi. Ağzıma koydum. Lağım faresi dedi bizimki. İşte yemez olaydım, tatmaz olaydım. Sonra kanlı dizanteri oldum.
1: Siz çok da çok uçak seyahatiniz olmuş.
0: Hem de nasıl? Yani ilk uçak seyahatim gariptir. İstanbul-Bursa.
1: Pervaneli uçak mıydı?
0: Çok ucuz fiyat gördüm. İstanbul'dan Bursa'ya gittim. Ben çünkü dedim ya meraklıyım.
1: Peki ilk Bursa'ya uçtunuz. İlk uçak seyahatiniz.
0: İlk seyahatim Bursa'ydı.
1: İlk yurt dışına çıkışınız ne?
0: Beyrut.
1: Beyrut.
0: Adana'dan. O da ucuzdu.
1: O da mı uçak?
0: O da ucuz uçak ama
1: Adana Beyrut uçuşu mu vardı?
0: Vardı ve ucuzdu.
1: Kim uçuyordu?
0: Türk Hava Yolları.
1: Türk Hava Yolları.
0: Adana Beyrut Midilli'si de vardı ama
1: sebep niçin gitmiştiniz?
0: Hiç merak.
1: Ha savaş
0: ama hiç yapamadan geri döndüm.
1: Evet.
0: Çünkü tanıdığım kimse yok, bilgim yok.
1: Gittim, kaç gün kaldınız?
0: Bir gün kaldım.
1: Bir gün.
0: Çünkü dilsizliğin ne olduğunu
1: orada
0: fark
1: anladınız.
0: Fransızca bildikten sonra, öğrendikten sonra gitmeye
1: Fransa'da
0: başladım.
1: Fransa'da ne kadar kaldınız?
0: Ya şimdi 80

0: yani 77'de ilk gidişim ama 80'de oturmaya başladım ben artık. Meşhur uçak kaçırma olayımdan sonra iyi para kazandım.
1: Evet.
0: Tanınır olmaya başladım. 12 Eylül darbesi de bir sürü arşivimi...
1: Meşhur uçak kaçırma olayını bir azıcık hatırlatın.
0: Evet, şimdi hayatımda benim...

0: Ama Türkiye'de yapıldığı gibi yapılmayacağını biliyoruz. Bununla ilgili gelen yabancı gazeteciler, Savaş Ay'ın kayınbiraderi İsveç'te çalışıyor, kraliçenin fotoğrafçısı. Hep onlardan gelen bilgilerle kendimizi yontmaya çalışıyoruz ama olmazsa olmazımız bir yurt dışı ajansıyla ilişki kuralım. O da Gökçin Sipahioğlu, Sipahi kurmuş. Gökçin abi önce reddediyor. Şimdi kitapta bütün bunlar heyecanını bozmasın. Ama bir hafta sonra kanlı 1 Mayıs oluyor. Benle Savaş en iyi fotoğrafları çeken kişileriz. Ve Gökçin abiye veriyoruz. Ve ondan sonra ben Türkiye muhabiri oluyorum.
1: Şu uçak kaçırmadan çok para kazandım demiştiniz. Hangi uçak kaçırma olayı o?
0: 1980 14 Eylül, 14 Ekim'de İstanbul,
1: Diyarbakır,
0: Ankara uçağı.
1: Ankara, pardon.
0: Ama Diyarbakır'a kaçırılıyor.
1: Evet.
0: İran'a kaçırılmak isteniyor. İçinde 4 tane o zamanlar Akıncılar Örgütü'nden İran'ın devrimini destekleyen Yılmaz Yalçıner veya arkadaşları. Ondan sonra da Afganistan'a gidip Sovyetlere karşı savaşan mücahitlere katılacaklar. Bu uçak kaçırma olayıyla çektiğim fotoğraflar dünyada bir numara oluyor. O bana bir yol açtı. Ama onu izleyen dönemlerde ben açıkça söylemek gerekirse kendimi geliştirdim.
1: Peki siz korkmadınız mı oradaki?
0: Ya mesleği çok seversen.
1: Evet.
0: Korku da o vizyonun
1: engel olmadılar mı size?
0: Ya bütün bunları kitapta okusunlar. İmkansız coğrafyalar.
1: Ben burada anlatmayayım diyorsun.
0: Ama
1: merak
0: sana ben sana
1: ben asıl yok biliyorum merak
0: asıl, etme. Hayır asıl bombayı vereceğim.
1: Evet.
0: Bir başka uçak işi çıktı. 1978 Ocak ayı Sinop'ta bir Amerikan uçağı Erfele'ye düştü. Ben de rahmetli Savaş Ay bu uçağa enkazına ulaşmak için gittik. Biz bu uçağı U-2 zannettik. Meğer posta uçağıymış.
1: Evet.
0: Ve meğer içinde İstanbul'dan Sinop'a gönderilmiş çok önemli 3 tane asker subay. Uçağa ulaştık. Mürettebat yanmıştı, kül olmuştu. Bizden sonra Amerikalılar ulaştılar.
1: Ha, ilk siz ulaştınız.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Bizden sonra ulaştılar. İnanılmaz şeyler yaşadık. Ama övünçle anlatamadığım bir işti. Çünkü belgesi yoktu. Filmleri arıyoruz. Şimdi Sinop Üniversitesi'nden bir arkadaşımız
1: filmleri
0: buldu. Hayır, başka fotoğraflar buldu. Ve bu olayın şimdi kitabı çıkıyor. Bir başka uçak oluyor. Yani dedim ya, hayatta benim uçaklarım çok. Kaçırılan, mecbur iniş yapan, çakılan ne istersen var.
1: Yurt dışında kaçırdığınız uçak mı vardı?
0: Lübnan'da bulunduğum sırada bir Amerikan uçağı, TW Hava Yolları yok şu anda.
1: Evet.
0: Zaten bu olaydan sonra evet. Bitti. İçinde Demis Roussos, ünlü şarkıcı olduğu bir uçak kaçırıldı. İki örgüt, yani Hizbullah'la Emel'in Amerika'yı ilk, Amerika'ya tepkilerini göstermek için yaptıkları ortak eylemdi. O uçak kaçırma sırasında korsanlarla konuştum ben. Ve korsana teklif ettim fotoğraf çeker misin diye. Çünkü adam bana film ver dedi. Film verdim. Çekti getirdi ama aynı gün ben yaralandım. Ben neredeyse bacağımı kesiyorlardı. Top arabası altında kaldım. O pistte bir cenaze töreni olmuştu. Türkiye'ye, önce Paris'e taşındım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. O fotoğraflar bir Fransız arkadaş tarafından alındı. Yılın fotoğraf ödüllerini o kazandı.
1: Son sorum abi. Foto muhabirimi Ara Güler'e sorardık. Ara abi hep biz sanatçı falan değiliz.
0: Abi biz foto muhabiriyiz. Foto muhabiriyiz. Biz göz tanığıyız. Eğer bundan 2000 sene önce yaşayan olsaydım çizerdim. 10 bin yıl önce olsaydı duvar resimleri yapardım. İşte ne diyeyim El Heysem çıkıp da bana makineyi 1000 sene önce keşfetmiş olsaydı fotoğrafın ilk makinesini ben alır onunla tanık olurdum. Daha önce de işte fotoğrafçı muhabir ayrımı vardı. Fotoğrafçı nereye gittiğini bilmez, meraklı değilse anlamaz. Hadi çek oğlum şuradan bir fotoğraf derlerdi. Pazardan şey seçer gibi. Ama şimdi foto muhabiri dediğin gideceği yeri belirliyor, kalacağı süreyi belirliyor.
1: Ama şimdi de fotoğraf sanatçısı diye bir şey kullanılıyor.
0: Ya ben sanatçı değilim. Abi sanat başka bir olay. Ben sabırsız bir adamım. O yüzden ben çektim kaçtım.
1: Evet.
0: Kaçamazsam vurulurum.
1: Doğru. Coşkun abi teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Sağ olasın.
1: Kitaptaki birçok konuyu biliyorum. Ama bir daha okuyup derinlik
0: vallahi
1: kazanmak lazım.
0: Bir gecede bitirirsin.
1: Evet. Bir daha
0: gelirim ben sana. Merak etme.
1: Eline, emeğine, yüreğine sağlık.
0: Senin
1: abi.
0: De yine aynı şekilde eline, emeğine, gözlerine sağlık. Sergiden sonra güzel kitabını bekliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani söz uçar yazı kalır.
1: Tamam. Zaten tavsiyelerin doğrultusunda kitabı şekillendir.

0: Diyorum. Çok güzel.
1: Sağ olun, katıldığınız için tekrar teşekkür ederim.
0: Sağ ol canım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

De Havilland Kanada, yeni nesil yangın söndürme uçağı DHC-515 programında önemli bir eşiği geçti. Şirket, ilk uçağın ön ve orta gövde bölümlerinin birleştirildiğini, kanat kutusunun da tamamlandığını açıkladı. Nihai montajın yıl sonuna kadar başlaması, ilk test uçuşlarının 2027'de, ilk teslimatınsa 2028'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Pratt & Whitney Kanada, PW100 motorlarıyla güçlendirilen DHC-515, önceki CL-415 modelinin modernize edilmiş versiyonu olarak geliştirildi. Uçak, 6140 litre su taşıyabiliyor ve göl ya da deniz üzerinden yaptığı su alma manevrasında tanklarını yaklaşık 12 saniyede doldurabiliyor. Dünyanın en önemli havacılık ve savunma sanayi organizasyonlarından Farnborough International Air Show 2026, milyarlarca dolarlık ticari ve askeri anlaşmalarla sona erdi. Londra'da düzenlenen fuarda yaklaşık 83,7 milyar dolar değerinde 357 ticari uçak siparişi ve opsiyonu açıklandı. Ticari yolcu uçağı sergilememesine rağmen Boeing 173, Airbus ise 154 uçaklık sipariş ve taahhüt açıkladı. Brezilyalı Embraer'de 4 farklı müşteriden 30 bölgesel jet için anlaşma sağladı. Bu yıl 102 ülkeden 1600'ün üzerinde şirketin katıldığı Farnborough Air Show'u 74 binden fazla sektör profesyoneli ziyaret etti. Farnborough 2026 bu yılda yalnızca yeni siparişlerin değil, küresel savunma rekabeti ve eğitim uçağı pazarındaki yeni dengelerin de şekillendiği organizasyon olarak kayıtlara geçti. Endonezya'nın yaklaşık 24 adet gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik programında ilk aşama tamamlandı. Türkiye'nin Kaan Savaş Uçağı programına ortak olan Endonezya, İtalyan Leonardo ile 12 adet M346 F Block 20 gelişmiş jet eğitim ve hafif taarruz uçağı için sözleşme imzaladı. Anlaşma, uçakların yanı sıra bakım eğitim, revizyon ve teknoloji transferini de kapsıyor. Teslimatların 2030 yılında başlaması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Hürjet platformunun uluslararası pazardaki önemli rakiplerinden biri olan M346 ailesi bugüne kadar 170'ten fazla sipariş aldı ve 170 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu.

37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir gün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki görüşmeler nasıl başladı? İzleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu meclisde hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
4: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
1: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
5: 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
6: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç-Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
7: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizi mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkili tutumunu sürdüreceğini belirtti. Şerif, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığı'ndan da yapılan açıklamada, anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülke hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığı güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır, dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır, dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı. Açıklamada anlaşma aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı arttırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır, denildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından Ankara'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak, dedi.
1: Mekke Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
8: Herhangi bir ülkeye hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmanın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da anlaşmanın bölgede güvenlik

0: ve istikrarı artıracağını ifade etti.
1: Atılan imza gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
3: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın fesi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
4: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
3: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
4: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin ve eklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
3: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
2: ABD ile İran arasında hala anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini ineledi.
5: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
0: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
5: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'ın açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
2: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'da kritik görevden almalar yaşandı. İsrail basınının iddiasına göre İran'daki rejim değişikliği planının başarısız olmasının ardından Mossad'daki kritik görevlerde değişiklikler yaşandı.
3: Mossad direktörünün İran yönetimini devirme planının ardındaki iki üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. İddia İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı ifade edildi. Mossad direktörü Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre görevden alınan isimler Mossad'ın istihbarat dairesi başkanıyla İran masası şefi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklar Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını ancak bu ayrılıkların karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı.

0: Kaynaklar her iki ismin de Mossad için de farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor. İsrail basınına daha önce yansıyan haberlerde Tel Aviv yönetiminin İran'da rejimi değiştirmek için çeşitli gizli senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
1: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici Tolun-P mühimmatının yeni test atışı yapıldığı Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
0: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun-P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun-P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Teste Akıncı TİHA, Tolun-P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun-P tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun-P klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun-P insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
1: Avrupa ve ABD kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Rekor sıcaklıklar kuraklığı derinleştirirken Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesi rekor düzeylere düştü. Kıtayı küle çeviren orman yangınları ise şu sıralarda İtalya'yı etkiliyor.
2: ABD ve Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Macaristan'da sıcaklıkların 41,8 dereceye ulaşmasıyla 121 yıllık rekor kırıldı. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Nehir taşımacılığı sekteye uğrarken turistik gemiler seferlerini durdurdu. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarımsal üretiminde olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Fransa'da ise 1373 küçük su yolu tamamen kurudu. Özellikle mısır ve ayçiçeği üretiminde ciddi verim kayıpları yaşandı. Hükümet, zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla kuraklık yardım planı açıkladı. Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınlarında 60 kilometre kareden fazla alan kül oldu. İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinde de ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle ülkedeki tüm büyük şehirlerde sıcaklık alarmı verildi. Almanya'da ise sıcaklık kaynaklı can kayıplarının yılın ilk 7 ayında 11.900'e ulaştığı açıklandı. Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkiledi. Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde vatandaşlar parklara akın etti. Avrupa'daki orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybın ise 19 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
1: Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
0: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri oldu.

0: olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
1: Türkiye'de en fazla orman yangını riski olan 5 şehirden biri olan Bursa'ya gidelim şimdi. Ormanları korumak için yangın gözetleme kulesinde görev yapan bir ailenin hikayesine bakacağız. Ayşe ve İlyas Kaya çifti yıllardır kulede duman nöbeti tutarken çocuklarını da burada büyüttü.
0: Ellerinde dürbün, 7/24 tetikteler. Ormanları korumak için nöbet tutuyorlar.
2: Nasıl askerimiz hudutta görev başındaysa biz de burada yeşil vatanı bekliyoruz. Bir nevi duman avcısıyız.
0: İlyas Kaya, eşi Ayşe Kaya ile birlikte tam 17 yıldır ormanları yangından koruyor. Orman yangını açısından en riskli 5 şehirden biri olan Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi çift, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor.
3: Eşim gece nöbetinde, gündüz nöbetinde benim. Yazın 4 ayı biz evimizden uzaktayız. Biz severek yapıyoruz işimizi. 7/24 buradayız. Gecemiz gündüzümüz yok.
2: Zaten biz çocukluğumuzdan beri gelip gidiyorduk buraya. Dedem de 26 görev yaptı burada. Ben amcamdan devraldım. Amcam, babam hepsi ormanda emekli zaten.
4: A110 Kocadağ. Eski balçığın altına hemen çıkın. Bir duman var.
5: Anlaşıldı abi, çıkış yapıyoruz.
0: Çift duman gördükleri anda bölgeye ekip çıkarıyor. Yangına büyümeden müdahale edilmesini sağlıyor. Bölgede çıkan yangınlarda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor.
2: Destek gelmezse şefim ben bile yanabilirim dedi yani bana. Hava araçlarımız yetiştik.
0: Çift vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda uyarıyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut belirleme kurası törenine katıldı. Bakan Kurum, 455 bin konutu teslim ettik dedi.
6: Bu hizmetleri yaparken birileri de çıkıp devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. Onlar yalanlarla yapılanı gölgelemeye çalıştılar. 455 bin konutu teslim ettik. Onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Tekin, belediyelerin anaokulu ve mesleki eğitim yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütmesi gerektiğini söyledi.
7: Hadımköy Asmek, Arna Çocuk ve Yunus Emre Parkı hizmete açıldı. Yeni bir Arna Çocuk Merkezi'nin ise temeli atıldı. Arnavutköy Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, anaokulu ve okul yapmak isteyen tüm kurumların Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket etmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
8: Kim olursa olsun bir anaokulu, bir okul, bir eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle beraber çalışmak zorundadır.
7: Bakan Tekin, son yıllarda eğitim altyapısında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek derslik ve öğretmen sayılarına ilişkin verileri de paylaştı.
8: 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. 820 bin öğretmen atamışız.
7: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirtti.
9: Büyük, en değerli yatırımımız hiç şüphesiz ki kıymetli yavrularımız, evlatlarımız.

0: Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Arna Çocuk projemize bugün inşallah açılışımızı yapacağımız ve temelini atacağımız projeyle birlikte 6'ya çıkartmış oluyoruz sayımızı.
1: Toplu açılış kapsamında hizmete giren ASMEK'te mesleki eğitim verilecek. Arna Çocuk merkezlerinde ise okul öncesi eğitim hizmeti sunulacak. Ayrıca yenilenen Yunus Emre Parkı da bölge sakinlerinin kullanımına açıldı.
2: Doğumla kazanılan ABD vatandaşlığı için yeni kısıtlamalar getirildi. ABD Başkanı Trump'ın hamlesi yüksek mahkemenin benzer bir girişimi iptal etmesinden 5 hafta sonra geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğanların kazandığı vatandaşlık hakkını kısıtlamak için yeniden harekete geçti. Konuya ilişkin iki başkanlık kararnamesi imzaladı.
4: Right after the Civil War, this was for the babies of slaves. And what's happening now, people are building businesses around it. From wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in.
3: Trump'ın imzaladığı kararnamelerle doğumla vatandaşlık hakkı alamayacak kişi kategorileri genişletildi. Bu kategoriye Amerika Birleşik Devletleri düşmanı olarak tanımlanan yabancılar, terör örgütü üyeleriyle yabancı ülkeler için lobi faaliyeti yürütenler de dahil edildi. İmzalanan ikinci kararname ile doğum turizminin yasaklanması hedefleniyor.
5: The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country and then have a US citizen child.
3: Trump daha önce de doğumla kazanılan Amerikan vatandaşlığını kısıtlamak için kararname imzalamış. Ancak Amerikan Yüksek Mahkemesi Haziran'da verdiği kararla bunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yılda kaç kişinin doğum turizmi nedeniyle gelip çocuk sahibi olduğuna dair bir istatistik bulunmuyor.
2: ABD Savunma Bakanlığı 5. Grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Umman Körfezi üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da bulunuyor.
1: Pentagon, 5. grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayımlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızda hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtiliyor. Cisimlerin bir kısmı hızlı hareket ediyor, bir kısmı ise yavaş ve sabit hızda ilerliyor. Ancak dosyalarda uzaylılara dair ifadeler yer almıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
2: Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük hayali yeni bir motosikletti. O motosikleti aldığı gün sonu oldu.
3: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
3: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
6: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
3: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
6: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
3: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: Elazığ'da bir kişiyi intihara sürükleyen tefecilik çetesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Elazığ'da bir kişi tefecilere borçlandığı için hayatına son verdiğini belirttiği mektup bırakarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yüksek faizle borç para verip alacaklarını tahsil etmek için mağdurlara gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıran suç örgütünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyar lira değerindeki hesaplarına ve haksız yere edindikleri taşınmazlara el konuldu. Çiftlerin en mutlu günü olan düğünler maalesef bazen çıkan kavgalarla kabusa da dönebiliyor. Şimdi sırada tam da bu durumla ilgili bir haber var. İki kentte düzenlenen iki düğünde kavga çıktı. 5 kişi hastanelik oldu.
3: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
2: Yeni Zelandalı bir siyasetçi çevrimiçi belediye toplantısına banyodan bağlandı. Meclis üyesinin arkasında görünen çamaşırlar toplantıyı sosyal medyanın gündemine taşıdı.
3: Çevrimiçi toplantıya banyodan bağlandı. Tüm dikkatler arkada kuruyan çamaşırlarda toplandı. Görüntüler Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'da canlı yayınlanan belediye meclisi toplantısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Dunedin Belediye Meclis Üyesi Joe Gaylor,

0: çevrim içi düzenlenen toplantıya banyodan katıldı. Gather'ın arkasında kurulayan kıyafetler ve iç çamaşırları ekrana yansıyınca belediye başkanı Sophie Barker meclis üyesini uyardı.
1: You might want to move your camera.
2: Why? Where is it?
1: Because I can see you washing.
2: Oh, okay.
1: I'm just suggesting. But anyway.
2: Can you see me?
1: Yes, we can.
2: Oh, that's great. Okay, you can see my washing, you can see me. It's no problem. Okay, right.
0: Salonda kısa süreli gülüşmeler yaşanırken Gaylor, belediye harcamalarıyla ilgili konuşmasına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay, çevrim içi toplantı kazalarının yeni örneklerinden biri olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar olayı mizahla karşılarken, bazıları da resmi toplantılara katılım kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini savundu.
3: ABD mahkemesinde Başkan Trump'ın balo salonu planını suya düşürecek bir karar alındı. Devam eden inşaatın durdurulmasına hükmedildi. Devasa balo salonu konusunda direten Trump ise kararı yüksek mahkemeye temyiz edeceğini belirtti.
4: ABD temyiz mahkemesinde Başkan Donald Trump'ı üzecek bir karar alındı. Balo salonu inşaatının durdurulmasına karar verildi. ABD'de yerel bir mahkeme 16 Nisan'da Trump'ın Beyaz Saray'daki balo salonu planını durdurma kararı vermişti. Trump yönetimi kararı temyize taşımıştı. Ancak temyiz mahkemesi de kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edilemeyeceği yönünde karar aldı. Trump'ın önce kongreden onay alması gerektiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından kararı eleştirdi. Bölge mahkemesinin yetkisi olmadığını belirtti. Kararı yüksek mahkemeye temyiz edeceğim dedi. İnşaatı devam eden balo salonu baş mimarına göre proje yaklaşık 8000 metrekareden oluşuyor. Beyaz Saray'ın ana yapısı olan başkanlık konutunun ise 5000 metrekare olduğu belirtiliyor.
3: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistlere hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistlere hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı izleyelim.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
5: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul karta bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
0: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
5: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. Trabzon'daki operasyonda 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcıların kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 50 milyon liralık hareket tespit etti. 8 farklı adrese baskın yapıldı. Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı nokta da baskın adreslerinden biriydi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın ardından kavga çıktı, iki kişi yaralandı.
0: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü İddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darbe edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
3: Antalya'da Side Antik Kenti'nde 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Girişi 30-40 santimetre olan kuyudan çocuğu kurtarmak hiç kolay olmadı.
6: Çocuğu bağla, çıkartsınlar, çeksinler.
0: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
7: Aferin çocuğum. Aferin ya.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
8: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
0: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
9: Ayağınla bas.
10: Çek.
3: ABD'de mahkeme Meta'nın çocukları çevrimiçi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi. Dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz etti, kararı temize götüreceğini açıkladı.
4: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrimiçi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın yarım milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi 375 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar 567 milyon dolara ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği 567 milyon dolarlık fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
3: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü. Tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale geldi. Peki ülkemizdeki durum ne? Tekstil atıkları için neler yapılmalı? Yanıtları Dilara Civerek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinde izleyelim.
11: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
8: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
10: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
8: Araştırmalara göre

0: göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
1: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
2: Bir fotoğraf attıysam
3: nereye?
2: Fazla iki fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
3: O kıyafet senin için çöp mü olur?
2: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
0: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
1: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
3: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
4: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
0: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
4: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
0: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
4: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
0: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
4: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
5: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
0: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
3: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
4: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
6: Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti çiftliklerinde sıra dışı bir uygulama yapıyor. Karı koca köy oteli diye tabir ettikleri çiftliklerine gelen müşterilerden ücret almıyor. Otelde ödemeler alın teriyle yapılıyor.
7: Aferin.
8: Bu geri erkek mi? Bakın.
9: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle.
10: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve içme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
9: Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
10: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
11: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
10: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
12: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Biz çok da sevdik burayı.
6: Bodrum'un tarihi sokakları bir kez daha koşu heyecanına hazırlanıyor. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu 2, 3, 4 Ekim tarihlerinde 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda sporcuları buluşturacak.
13: Bodrum'un tarihi sokakları bu kez koşu adımlarıyla dolacak. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon. Yerli ve yabancı binlerce koşucuyu Ege'nin en güzel rotalarından birinde buluşturacak. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak yarışlarda sporcular 21, 10 ve 5 kilometrelik 3 farklı parkurda mücadele edecek. Rotaların her birinde Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri koşuculara eşlik edecek. Sporcular Mindos Kapısı, Antik Tiyatro ve Marina gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21 kilometrelik yarı maraton parkuruysa Bitez, Konacık, Kumbahçe sahili ve içmelere kadar uzanacak. 10 kilometrelik parkur eski Bodrum sokakları ve limanı da rotasına eklerken, 5 kilometrelik parkur daha kısa bir Bodrum turu sunacak. Bodrum yarı maratonunda sadece yetişkinler değil, çocuklar da parkura çıkacak. 3 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda farklı yaş gruplarına yönelik çocuk koşusu düzenlenecek.

0: Yarış hafta sonu boyunca sosyal etkinliklere Bodrum'da festival atmosferi de yaşatacak. 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda kadın ve erkeklerde genel klasmanın ilk 3 sırasına yer alan sporcular ödüllendirilecek. 2 Ekim'de başlayacak Bodrum yarım maratonu için kayıtlar devam ediyor.
1: 1 Eylül'de av yasağı sona erecek. Balıkçıların mesaisi ise şimdiden başladı. Balıkçıların hazırlığının detaylarını Sezgin Atik'in haberinden izleyelim.

0: diyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
1: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
2: Şu anda avları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
0: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılarda heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
3: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
4: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
3: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
0: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
4: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
1: Yani bu yıl en çok
4: palamut yiyeceğiz.
5: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

0: duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Kendine bir daha şans ver. Kutsal'a buna soruyor. Kutsal donmuş canım.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de.

hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timahş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinde Ne bu hafta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor. Aşk ve komedi gösterisinin hikayesini, sahnede yaşadığı unutulmaz anları, aşka ve hayata dair düşüncelerini anlatan Nilgün Belgün, sanat yaşamına ve özel hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunuyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden, bugün saat 15.15'te, Habertürk'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın efendim, mutlu sabahlar. Bugün 8 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor. Her zaman olduğu gibi şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. Burası hafta

Sonuna bu arada konuklarımız da olacak elbette program boyunca. Şimdi önce bir gazetelerle başlayalım. Bakalım manşetlerden neleri duyuruyor gazeteler. Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde Mekke'de yeni bir güç doğdu ifadeleri var. Efendim dün şüphesiz en dikkat çekici haberlerden biri tam da buydu. Canlı olarak da takip ettik. Tüm süreci size aktardık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dün Mekke'de savunma anlaşması imzaladı. Üçüncü bir ülkeyi ya da bloku hedef almayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, savunma sanayi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğiyle caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaç savaş değil, huzur, refah ve istikrar ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesi bir fotoğraf da paylaşıyor. Fotoğrafta kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, yine onun yanında da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yer alıyor. Üçlü bir anlaşma imzalandı. Bölgedeki güç dengelerini değiştirecek önemli bir savunma anlaşması. Hakikaten tarihi bir anlaşma olarak kayıtlara geçti. Yorumlarda bu şekilde efendim. Detaylarını yine haberlerimize de paylaşmayı sürdüreceğiz. Milliyet'e geçelim. Milliyet'in manşetinde de Orta Doğu'da yeni güç merkezi şeklinde bu haberi duyuruyor Milliyet gazetesi de. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan üçlü ittifakı kuruldu. Türkiye'nin askeri Suudi Arabistan'ın, ekonomik Pakistan'ınsa nükleer gücünü birleştiren anlaşma Mekke'de imzalandı. Efendim dünden bu yana buna da dikkat çekiliyor. Özellikle Riyad değil de Mekke seçildi. Hatta liderler imza töreni sonrası Kabe önündeki camide cuma namazı kıldı. Bakın orada bir fotoğraf var yine Milliyet gazetesinde. Cuma namazının kılındığı sırada liderlerin yer aldığı bir fotoğraf da bulunuyor Milliyet gazetesinde. Malum özellikle son yıllarda hep şunu konuşuyoruz. Aslında küresel dengeler alt üst oldu. Küresel birlikler yerine bölgesel birliklerin önemi artmaya başladı diye. Tam da bu noktada bölgesel güçlerin bir araya gelerek bir birliktelik oluşturulması önem arz ediyor. Efendim Karar gazetesinin manşetinde de yine aynı konuya yer verilmiş. Hatta Sento'ya benzetiliyor bu. Fakat belki de Sento'dan daha önemli bir anlaşmayı dün imzalamış olduk. Bu arada başkaları da katılabilir diye böyle bir açık kapı da bırakıldı. Yani önümüzdeki günlerde yine başka devletlerinde, başka ülkelerinde bu anlaşmaya katılması muhtemeldir. Gelin bir de Sabah gazetesinden okuyalım aynı haberi. Mekke'den dünyaya tarihi mesaj ifadeleriyle duyuruyor Sabah gazetesi de. Yine o da özellikle 3 ülke Mekke'de savunma anlaşması yaptı. Tarihi adım Ankara, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor şeklinde yorumlandı. En azından efendim özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bir süredir malumunuz takip edenler bilir ki yaklaşık bir yıldır böyle bir hazırlığın olduğunu seziyorduk. Çünkü Dışişleri Bakanları düzeyinde de aslında toplantılar yapılmıştı ve artık nihayete erdi. Savunma paktı imzalandı. Bakalım başka ülkelerde katılacak mı bu pakta, göreceğiz. Çünkü bir takım açıklamalar da geliyor konuyla ilgili. Ve Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise birçok milletvekilinin görmeden imzaladığı yasa taslağı tartışılıyor. Sonuçta af ifadelerine yer verilmiş. Efendim dün malum o 12 maddelik teklif aslında komisyonda, Adalet Komisyonu'nda görüşüldü, tartışıldı. Hatta sabaha kadar sürdü diyebiliriz bu toplantı. Bütün milletvekilleri fikirlerini paylaştılar. Oldukça da hararetli geçtiğini söylemek mümkün. Neler yaşandı o toplantıda birazdan aktaracağız meclisten görüntülerle. Ve sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesinin manşetinde de efendim Mekke anlaşması var. Türkiye gazetesi 3 ülke tek cephe şeklinde duyuruyor bu anlaşmayı. Birisine yapılan saldırı artık hepsine yapılmış, kabul edilecek şeklinde değerlendiriliyor. Bu arada anlaşmadan kimler rahatsız oldu? Hemen onu da not düşelim. En azından basınları takip ettiğimiz müddetçe şunu biliyoruz. Özellikle İsrail ve Hindistan'ın bu konuda bir rahatsızlık duyduğu ortada. Çünkü bölgede aslında malum bölgede birinin güçlenmesini istemiyor İsrail. Bir noktada da Pakistan'ın aslında hatırlarsınız geçen yıl mesela karşı karşıya geldiği Hindistan'da Pakistan'ın öne çıkmasından dolayı endişe arz ediyor. Dün mesela şöyle bir hadise de yaşandı, hemen onu da aktarayım. Tam efendim bu anlaşmanın imzalandığı haberini biz aldık. Bir baktık ki

0: Hindistan'dan, Modi'den, Hindistan Devlet Başkanı Modi'den şöyle bir paylaşımda bulundu. Az önce Netanyahu ile konuştum, bizim birlikteliğimiz sürecektir diye. Sonra bir baktık ki o paylaşımı Netanyahu da alıntılayarak evet Hindistan ve İsrail'in birlikteliği sürecektir şeklinde bir paylaşımda bulundu. Belki hatırlarsınız yine Hindistan ve İsrail arasında da çünkü bir aslında anlaşma yürüyor. Hatta Netanyahu geçtiğimiz yıl buna altıgen ittifakı şeklinde bir değerlendirme de getirmişti. Dolayısıyla Mekke Anlaşması'nın rahatsızlık uyandırdığı bir takım ülkelerde var. Onları da yine aktarmayı sürdüreceğiz. Geçelim son olarak foto maç diyelim ve spora bakalım. Sporun gündemine. Aslan Dağ çifte bomba diyor foto maçta. Malum Galatasaraylılar bir transfer bekliyorlar aslında. Uzun zamandır bu da dillendiriliyor. Galatasaray, Leao ve Batrakov transferlerinde artık mutlu sona yakın diyor foto maç gazetesi de. Efendim şöyle bir bakmış olduk. Bu arada Muhammed Salah da malum o da geldi. Onu da canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Artık imzalar atıldı. Dolayısıyla Trabzon'da bakalım o nasıl devam edecek kariyerine. Trabzonlular oldukça coşkuyla karşıladılar aslında Muhammed Salah'ı da. Bu arada o konuyla ilgili haberlerimiz var. Birazdan paylaşacağız. Şimdi efendim geçelim şu soruşturmalara. Şimdi hatırlayacaksınız Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Aralarında Fen İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ve bir diğer soruşturma Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım efendim bu şekilde mesajları ortaya çıkmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in partiden ihracı süreci de başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı. 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyordu. CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Teröristli Türkiye süreci için dün kritik bir gündü. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Tüm partiler var aslında o Adalet Komisyonu'nda, milletvekilleri var. Görüşmeler peki nasıl başladı dersiniz efendim? Biraz fazla ilgi olunca elbette bu komisyona epey hararetli dakikalarda yaşandı. Gelin bir izleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu meclisde hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını

0: yaptı.
1: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
2: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
3: 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
4: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
5: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
6: Efendim az önce aktardık. Neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke ortak savunma anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkili tutumunu sürdüreceğini belirtti. Şerif, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığından da yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülke hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığı güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının

0: Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
1: Efendim, bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da hala bir anlaşma sağlanamadı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini ineledi.
2: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
0: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
2: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'in açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
1: Efendim, işte bu savaşın bir türlü sona ermemesi İsrail'e de yansıyor. Özellikle Mossad'a, dış istihbarat servisi Mossad'a. Çünkü kritik görevden almalar yaşandı Mossad'da ve İsrail basının iddiasına göre İran'daki rejim değişikliği planının başarısız olmasının ardından Mossad'daki kritik görevlerde değişiklikler yaşandı.
3: Mossad direktörünün İran yönetimini devirme planının ardındaki iki üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. İddia İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı ifade edildi. Mossad direktörü Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre görevden alınan isimler Mossad'ın istihbarat dairesi başkanıyla İran masası şefi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklar Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını ancak bu ayrılıkların karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı. Kaynaklar her iki ismin de Mossad içinde farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor. İsrail basınına daha önce yansıyan haberlerde Tel Aviv yönetiminin İran'da rejimi değiştirmek için çeşitli gizli senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
1: Efendim, suikastçinin gizlediği silahlar aranıyor. Hatırlayacaksınız, o FETÖ'cü yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin 16 Temmuz sabahı kaçarken gizlediği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatlar aranıyor. Kaçış güzergahı olan Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle yapılan arama faaliyetlerine Karatepe'de katıldı. O silahları nereye sakladığını göstermek için efendim. Bu arada itiraflarda da bulundu bu FETÖ'cü. Aslında kimlerden talimat aldığını, nasıl bu zamana kadar geldiğini, nasıl yetiştiğini, o gece neler yaşandığını, o suikast timinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak üzere, aslında bir suikast düzenlemek üzere oraya nasıl gittiğini de tek tek anlattı suikastçı FETÖ'cü, aktardık efendim. İşte şimdi de araştırılıyor o gömdüğü, sakladığı silahlarda. Şimdi bir de bir Ahbap Derneği meselesine bakalım. Çünkü orada yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.

0: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın feshi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
1: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
0: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
1: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin beklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
0: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
2: İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız bu arada efendim aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığından emin olamamış.
0: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
3: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
3: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: Efendim ne yazık ki yine bir canımızı böcek ilaçlaması nedeniyle kaybettik. Olay Çanakkale'de yaşandı. Komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası gördüğünüz gibi 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Uğur Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edildi. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibi ile firma yetkilisi tutuklandı. Firma çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim ne yazık işte bu olay ilk değil. Yine hatırlıyorum İstanbul'da da benzer bir durumda. Yine komşusuyla.

0: İlaçlıyordu. Yan tarafta bulunan bu kez 4-5 yaşlarında bir çocuk bu ilaç nedeniyle hayatını kaybetmişti. Böcek ailesini hatırlarsınız, o aileyi de otelde kalmışlardı ve yine ilaçlama nedeniyle onlarda bir aile yok olmuştu. Tatil için İstanbul'a gelen bir aile yok olmuştu. Ne yazık ki hala böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin haberini sizinle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Çiftlerin en mutlu günü olan düğünler. Maalesef bazen çıkan kavgalarla da kabusa dönebiliyor. Şimdi sırada tam da bu durumla ilgili bir haber var. İki kentte düzenlenen iki düğünde kavga çıktı ve 5 kişi hastanelik oldu.
1: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Efendim, meclise görüşülen önemli bir kanun teklifi daha vardı. Çocuk koruma kanun teklifi. Bu teklifte yaş düzenlemesi yapıldı ve tekerrürde yaş sınırını 18'den 15'e düşüren madde tekliften çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun görüşmeleri başladı. Kabul edilen önergeyle neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun kapsamı yeniden düzenlendi. Düzenlenen maddeye göre kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık suçun işleniş şekliyle daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimlerinin uygulanmamasına yetkisi daraltıldı. Ayrıca tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18'den 15'e düşürülmesini öngören madde teklif metninden çıkarıldı. Böylece tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18 olarak uygulanmaya devam edilecek. Ve okullara da erken müdahale teklifi var efendim. Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu saldırıları önleyecek önerileri gündemine aldı. Buna göre okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılacak. Saldırılara karşı 4 bakanlık işbirliğine gidilecek, dijital risklere karşı dijital devriye polisleri de görevlendirilecek. Efendim, keşke bunu yapmak zorunda kalmasak. Yani keşke çocuklara kriz tatbikatı yapmak zorunda kalmasak. Keşke bu krizin önünü açacak aslında meseleleri en baştan kesebilsek. Muhtemelen daha önce aktarmıştık aslında komisyonlarda bunlar da konuşuluyordu ama artık yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bu krizin olma ihtimaline karşı erken müdahale sistemlerini konuşmaya başladık. Hakikaten bir yandan da oldukça üzücü bir durum bu. Şimdi devam edelim. Tekirdağ'dan bir haber paylaşacağız. Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük hayali yeni bir motosikletti. O motosikleti aldığı gün ne yazık ki sonu oldu.
1: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı.

0: Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Geçim derdi beyni de yoruyor efendim. Çok da şaşırtıcı değil herhalde. Geçim derdi demek, stres demek, anksiyete demek aslında. Şöyle bir bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine. Artan yaşam pahalılığı milyonlarca yurttaşı geçim mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı. İngiltere'de araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma, yaşam boyu süren maddi zorlukların beynin yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla aslında o geçim derdiyle aslında pek çok dertle dertlenen insanın da beyninin yaşlandığı ortaya konulmuş olunuyor bu araştırmalarla birlikte. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nden bir haber paylaşalım. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'nda efendim. Öğrenciler zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor. Geldi işte o öğrenciler de arkamdalar. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada göreve başlayacak.
0: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
2: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için üniversiteyi tercih ettim.
0: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
3: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
4: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
0: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
5: Kalk! Sancak taraftan denize adam düştü! Sancak taraftan denize adam düştü!
6: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: İki yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler Assubay olarak donanmada ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapacak.
1: Efendim, bir yıldır neredeyse şöyle haberler paylaşıyoruz sizinle. Özellikle Amerikan basınında yer alan haberler, iddialar şu yönde. İşte Rusya Avrupa'ya saldıracak. Putin'in hedefinde Avrupa var, NATO ülkeleri var. Bunun için hazırlık yapmalıyız. Daha büyük bir savaş çıkacak şeklinde pek çok haber, pek çok iddia yer alıyor bir süredir. Hatta Avrupa'nın bu yönde hazırlık yaptığı, bir takım tatbikatlar yaptığı da hep değerlendiriliyor. Süre de veriyorlardı bu arada. İşte birkaç yıl içinde olacak deniliyordu. Şimdi buna benzer bir haberi Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu kez paylaştı. Üstelik çarpıcı bir ABD istihbarat raporunu gündeme taşıyor haberinde. Rapora göre Ukrayna Savaşı'nda sıkışan ve içeride zafer baskısı altında olan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO üyesi bir ülkeye saldırı emri verebilir. Üstelik birkaç yıl içinde.
7: Putin, NATO ülkelerinden birine kara harekatı emri verebilir. Üstelik bu saldırı birkaç yıl içinde gerçekleşebilir. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazetenin ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber saldırılardan sınırlı bir kara ihlaline kadar uzanan senaryoları masada tutuyor. Olası bir saldırının bu sonbaharla 2029 yılı arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Polonya'ya düşen Rus füzeleri ve Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'lar, Moskova'nın ittifakı yoklama saldırıları olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ukrayna'da giderek sıkışan ve içeride zafer baskısı hisseden Putin'in asıl amacının NATO ittifakında çatlaklar oluşturmak olduğunu vurguluyor. NATO ise savunma ve caydırmaya hazırız mesajını yineliyor. NATO sözcüsü Martin O'Donnell yaptığı açıklamada, "Her zaman çok sayıda senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın olası saldırısına ilişkin haber, ABD ordusunda baş gösteren mühimmat kriziyle de aynı döneme denk geldi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar ve İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington'ın füze stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor. İddiaya göre olası bir işgali püskürtmek için hayati önem taşıyan savunma füzeleri

0: Sistemlerindeki eksiklikler Pentagon'da alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
1: Efendim işte haberimizin sonunda da vardı ya, bu stoklarla ilgili bir endişe var Amerikalılarda diye. Şimdi aynı durumu yine Amerikan basını tekrar yazdı ve diyorlar ki Başkan Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında mühimmat stoklarına ilişkin bir kriz yaşandı. İddiayı reddetti Trump. Hem yeteri kadar stok olduğunu söyledi hem de Hegseth'ten memnun olduğunu savundu.
2: İran Savaşı'nda 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hegseth'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
3: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
2: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları istenecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hegseth'ın yaptığı işten son derece memnunum dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi. Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
1: Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin Avrupa'daki yankıları da sürüyor. İngiliz basınından The Telegraph, Türk kulüplerinin yaptığı yıldız transferlerin nasıl mümkün olduğunu analiz etti.
4: Türk kulüpleri bu transferleri nasıl yapıyor? Bu soru Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi sonrası yeniden gündemde. İngiliz basınından The Telegraph, Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin ardından detaylı bir inceleme yaptı. Muhammed Salah'ın Trabzon'daki karşılanma anlarına dikkat çekildi. Taraftarların coşkusu Türkiye'nin cazibesini gözler önüne seriyor ifadeleri kullanıldı. Muhammed Salah'la birlikte birçok yüksek profilli oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesine vurgu yapıldı. Türkiye'de futbolcu maaşlarının zamanında ödendiği hatırlatıldı. Süper Lig kulüplerinin tatmin edici sözleşmelere imza attığı da vurgulandı. Bununla birlikte vergi ve temsilcilerin alacağı ücretlerin kulüpler tarafından ödendiği ve futbolcuların bu konuda sorumluluk almadığı belirtildi. Galatasaray'ın yaptığı arazi satışlarının da kulübe büyük maddi katkı sağladığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'deki zengin ailelere mensup kişilerin kulüp yöneticiliğine oldukça meraklı olduğu vurgulandı. Türk futbolunun arkasındaki sponsor desteğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa'daki konumu ve ulaşımın kolaylığı da haberin detaylarında yer aldı.
1: Efendim, yapay zeka bu kez doğada olmayan bir virüs üretti. Karar Gazetesi'nden aktaracağız haberi insanlığı korkutan gelişme başlığıyla veriyor gazete. Bilim insanları ilk kez yapay zekayı kullanarak doğada olmayan, tamamen laboratuvar ortamında üretilen yeni virüs türleri tasarladı. Bilim dünyasında dönüm noktası olarak değerlendirilen gelişme, umutsuz hastalıklara çare olarak görülürken teknolojinin gelecekte dünyanın sonunu getirebilecek kötü amaçlar için de kullanılabileceği tartışmasını bir kez daha tetikledi. Efendim şimdi tam da bu konuyla ilgili bir konuğumuz olacak bu dilimde stüdyomuzda. Yapay zekayı sağlıkta gelişen bu devrimleri konuşacağız. Çünkü yapay zeka kullanımı dediğimiz gibi her geçen gün artıyor ve gelişiyor. Özellikle cerrahide çok farklı yöntemlerle hem hastanın hem de doktorun doktorun konfor alanı genişledi. Robotik cerrahide de önemli gelişmeler var. Konuşacağız. Ayrıca tedavi süreçlerinde doktor hasta

0: Aslında iletişimi neden çok kritik? Bu da gündemimizde olacak. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Genel Cerrah Doçent Doktor Sezgin Uludağ. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Merhabalar Kübra Hanım.
0: Hocam, bu habere ne dersiniz? Biraz önce aktardığımız habere, yani yapay zeka ile üretilen bir virüs. Ne işe yarayacak mesela bu virüs? Korkmalı mıyız sizce böyle bir haberde?
1: Yani gün geçmiyor ki yapay zeka ile ilgili evet bir takım olumlu haberler geldiği gibi olumsuz haberler de geliyor. Yani yapay zeka özellikle bizim yani tıp camiasında ciddi bir gündemimizin yoğunluğunu tutmakta. Hem dahili bilimler, cerrahi, tıp bilimlerinde ciddi yoğunluğunu arttırmakta.
0: Daha çok teşhis tanıda mı kullanılıyor hocam şu sıralarda yapay zeka? Hangi alanlarda kullanılıyor?
1: Evet, aktif olarak aslında günümüzde teşhis tanı aşamasında yoğunlukla kullanılmakta. Özellikle radyolojide, görüntülemelerimizde ve patolojide evreleme, prognozla ilgili ciddi risk skorlamaları verebilmekte yapay zeka bize. Tabii ben genel cerrahi doktoruyum, halihazırda biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak kanser cerrahisiyle uğraşmaktayım ve robotik cerrahiyle uğraşmaktayım. Bize de yapay zeka bu manada ciddi destekleri var. Tabii bu manada yön veriyor. Yani şu sıralarda yön veren, destekleyen bir destekleme anlamında bir platform yapay zeka.
0: Doktorun yardımcısı aslında. Mesela evet. Teşhis tanı da aslında yardımcısı olarak şu an okunuyor. İleride neler yapabilir biraz daha konuşuruz. Evet. Hocam siz robotik cerrahi dediniz. Ya nedir bu robotik cerrahi? Yani ameliyatı aslında orada robot mu yapıyor? Doktor tamamen devre dışı mı kalıyor? Şöyle bize bir anlatsanız nasıl uygulamalar oluyor?
1: Evet, robotik cerrahi aslında bir kapalı sistem cerrahisinin bir platform almış halidir. Modüler bir yapı, üçlü dörtlü sistemler. Bizler konsolda oturuyoruz. Hasta ayrı bir alanda, şöyle bir metrelik bir farklı bir alanda. Bizim el kabiliyetimizin, el manevralarımızın eş seanslı olarak milimetrik hassasiyetlerle hasta içine aktarılması anlamında bir kapalı bir sistem. Tabii ciddi avantajlar getirmekte bu manada bize. Özellikle işte çok sık hastalarımız duyuyordur haber bültenlerinde veya işte yazılı görsel medyada da görüyordur. Hızlı iyileşme, daha az kanama, daha hızlı hayata dönüş gibi ciddi avantajlar sağlıyor bizlere.
0: Daha küçük mekanizmalar kullanıldığı için mi? Yani gözümde öyle canlandı. Şimdi siz elinizle müdahale ettiğiniz zaman daha belki büyük mekanizmalar kullanıyorum ama robotik cerrahide daha küçük mekanizmalar kullanıyor, daha mı pratik oluyor bilemedim.
1: Kübra Nur Hanım şöyle, aslında biz eskiden bir konvansiyonel cerrahi, yani açık cerrahiyle işlemlerimizi gerçekleştirebilirdik. Yeni son 20 sene önceye kadar kapalı sistemlerimiz, yani 1 santimin altında bir takım delikler yardımıyla karın içinde işlemlerimizi yapabilmekteyiz. Bunlar düz enstrümanlarla, laparoskopik yani kapalı sistemlerle. Gene kapalı sistemlerimizde laparoskopik cerrahi de gene ciddi avantajları olan bir sistemdi. Kapalı sisteme sadece bir robotik enstrüman sistemleri eklenerek desteklendi. Tabii robotik cerrahinin şöyle bir şeyi var. Bizim el hareketlerinin, bilek hareketlerinin, manipülasyonları ciddi manada yapabildiğimiz bir ortam sağlamakta. Daha hassas görüş, HD kalitede bir görüntü kalitesi, daha yakın görüş. Bu manada istediğimiz onkolojik sonuçları, fonksiyonel sonuçları, ister işte kanser olmayan hastalıkta, ister kanser olan hastalıklarda bize ciddi avantajlar sağlamakta.
0: Aslında hekimin sahip olduğu özelliklere katkı sağlıyor. Siz mesela daha iyi görüyorsunuz, daha iyi dokunuyorsunuz değil mi? Mantık o şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Kontrol robotta değil o halde. Kontrol sizde mi?
1: Kontrol bizde. Şimdilik bizde.
0: Eyvah. Da... Şimdilik bizde. İleride olmayacak mı yoksa sizde? Bu arada evet gördük efendim. Bu görüntülerde de tam da robotik cerrahi var. Siz yan taraftasınız değil mi hocam? Mesela o tarafta oturuyorsunuz diyelim
1: evet,
0: ki.
1: Evet, konsoldayız.
0: Konsoldasınız, oradan kontrol ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Hemen ameliyat masası da yanınızda. Siz aslında minik minik hareketler yapıyorsunuz. Bakın çok çok küçük aslında hareketler, öyle değil mi?
1: Evet, evet. Aynen, böyle yarı kapalı bir sistem. Özellikle cerrahın da ergonomisini ve stresini azaltan bir ortam. Uzun süreli ameliyatlar için ciddi bir şekilde yani avantaj sağlamakta. Bizim hareketlerimiz... Diğer cerrahilere kıyasla daha milimetrik, daha güvenli olarak gelmekte.
0: Hocam çok zor da geldi bana, yani onu kontrol edebilmek, o mekanizmaya alışabilmek. Zorlandınız mı mesela bu mekanizmaya alışmakta? Şimdi bir cerrah olarak herhalde insanı görüp onun üzerinde çalışmakla bu robotu kontrol edebilmek çok farklı.
1: Kübra Nur Hanım, her

0: Başlangıç zordur evet. Tabii ki de. Yani bizim için de alışması kolay değildi. Ama belli bir aşamadan sonra artık yani robotik cerrahisi, hani buna alışan cerrahlar için söylüyorum. Çok da böyle kelimeleri dikkat seçmeye çalışıyorum. Ama robotik cerrahi bize çok ciddi avantajlar sağlıyor. Yani stresimizi azaltıyor, ciddi bir ergonomik alan. Yani ben diğer ameliyatlardan ziyade robotik cerrahiyle ameliyatlarımı yapmak istiyorum artık.
1: Hastalar da onu tercih ediyor mu peki? Yoksa bir korkuyorlar mı? Ya robot mu olacak, siz olmayacak mısınız diye mesela endişeleniyorlar mı?
0: Sizlerin sayesinde artık hakkımızda bilinçlendirme fırsatı bulabildik bu manada. Anlatabiliyoruz neyin olduğunu, robotik cerrahinin ne olduğunu anlatabiliyoruz. Tamamen yönetici biziz ameliyat masasında. Yani bizim yani bir hastayı robotik cerrahinin inisiyatifine bırakmıyoruz neticesinde.
1: Biraz önce dediniz ki evet şimdilik kontrol bizde, peki 10 yıl sonra ne olacak? Artık doktor tamamen devre dışı kalır, bizi robotlar mı mesela tedavi eder, ameliyat eder?
0: Çok
1: öyle bir senaryo var mı?
0: Kübra Hanım, sağ olun. Yani şöyle, umarım bir kere olmaz ama kısa ve orta vadede de olmayacağını öngörmekteyiz. Yani bilimsel veriler bu yönde gelmekte. Ama bundan bir 10 yıl önce yani robotik cerrahinin otonom çalıştığı bir takım işlemleri yaptılar. Yani bir organın çıkarılması, dikiş atılması gibi işlemleri yapıldı. Planlama buna doğru devam ediyor. Ama bizim yaptığımız iş çok anlık bir iş. Yani hastaya anlık bir milimetrik ve milisaniyeler içerisinde bir takım işlemler yapabilmekteyiz. Yapmak zorunda kalmaktayız.
1: Hatta biraz önce onu söylemeye çalıştım. O kadar mesela hassas ki o alet, benim görebildiğim kadarıyla çok büyük bir maharet gerektiriyor. Düşünsenize yani birazcık parmağınızı farklı yönde oynatsanız sanki çok şey değişecekmiş gibi hissettim. Onun için bana oldukça zor geldi hakikaten, uzmanlık gerektiren bir iş
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, cihazlar da biraz büyük. Dışarıdan da böyle evet. Biraz korkutucu gözüküyor olabilir ama yaptığı iş bazında çok daha
1: çok
0: ince, hassas.
1: Peki hocam,
0: hakkını vermek
1: bu cihazlara
0: gerekiyor.
1: Yapay zeka mesela yükleniyor mu? Öyle şeyler başladı mı?
0: Evet, başladı. Yapay zeka yani gündelik pratiğimizde yine teşhiste, onu söyleyecektim ilk sorunuzda aslında. Teşhiste tanıda bize ciddi avantajlar sağlarken bir cerrah olarak özellikle robotik cerrahide, özellikle ağır hastalıklarda, kanser cerrahisinde 3 boyutlu görselleri navigasyonel ortama yükleyerek robotik cerrahi ile yapay zekayı entegre edebiliyoruz. Hmm. Bu manada bize ciddi destek sağlıyor. Örneğin hayati işte bir hayati organların korunması manasında önemli damar, ana damar ve atar damar ve toplar damarların veya sinir fonksiyonlarının korunması manasında bize ciddi destekleri oluyor gene.
1: Şöyle bir haber yazdığımı hatırlıyorum hocam. Yaklaşık böyle ilk yapay zekanın çıktığı dönemlerde şöyle bir araştırma yapmışlar. İşte en komplike vakaları yapay zekaya soruyorlar. Bir de dünyanın en ünlü işte doktorlarına soruyorlar. Hangisi daha kısa sürede bu komplike vakaları çözecek? Hatta yüzde kaç çözecekler diye yapay zeka çok önde çıkıyor. O zaman dolayısıyla şöyle yorumlanmış. Hakikaten teşhis tanı noktasında doktora çok yardımcı olacak yapay zeka diye. Bu çok iyi bir şey. Çünkü son sözü yine elbette doktor söyleyecek. Fakat mesele biraz teknik konulara gelince yapay zekanın orada dahil oluyor olması insanları biraz endişelendiriyor. Yani son söz hep istiyoruz ki hakikaten hekimde olsun, doktorda olsun, öyle değil mi?
0: Kesinlikle, ama öyle de kalmaya devam edecek. Yani tabii hani şu an bunu konuşuyoruz ama gelecek tabii ne getirecek bir yandan da bilinmezler içeriyor. Yani ama kısa ve orta vadede kesinlikle Kübra Nur Hanım, yani son söz cerrahta, hekimde olacak ve yapay zeka sadece cerrahı, hekimi destekler pozisyonda kalacağına inanmaktayım ve inanmak istemekteyim.
1: Hocam bir de tabii şey var, size çok geliyorlardır. Herkes şimdi hastalığını yapay zekaya sormaya başladı. Önce bir ondan aslında yorum alıp sonra doktor, ama ben yapay zekada böyle gördüm hocam, böyleymiş deyip mesela size biraz doktorluk taslayan hastalarınız oluyor mu?
0: Taslayan demeyelim, hastalarımız çok kıymetli bizler için. Yani şöyle, tabii sosyal medya, internet, yani oradan alıp bir takım öneriler alıp bize gelen hastalarımız çok oluyor. Ama tabii ki de şunu unutmamak gerekiyor hastalarımız için. Her hastanın bir özgeçmişi, bir soygeçmişi, kullandığı ilaç, bir genetik geçişi mevcut. Yani yapay zeka bunu bunu geçiştiriyor. Bu manada bizler artık kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş tedavilerimiz çok ön plana çıkmakta. Bu manada yapay zeka tabii bir size bir veri verebilir ama çok çok kıymet, çok önemsemek anlamsız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam tam da bu noktada hastalarımız bizim için çok kıymetli dediniz. Aslında ben böyle çok

0: basit bir ifade kullandıktan sonra. Yo, rica ederim, çok haklısınız hocam. Tam da hasta doktor ilişkisine geçelim. Türkiye'de mesela nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle 10 üzerinden bir puan versek özellikle doktor hasta ilişkisine. Burada kritik nokta nedir mesela? Doktorlar nasıl iletişim kurmalı hastalarla diye?
1: Şimdi şöyle, tabii ben cerrahi mesleğiyle, sanatıyla uğraşan bir hekim olarak, yani özellikle ağır hastalıklarla ilgili önemli bir bilgi vereceksem,

0: samimiyet, dürüstlük. Yani ne umutu yeşertmeye fazladan ne yermeye gerek olduğunu düşünmekteyim. Çok çok önemli bir bilgi verilecekse masamdan kalkıp hastanın karşısındaki sandalyesine geçiyorum. Göz temasını, o duygu paylaşımını iyi hissetmek ve bu ortamı da yönetmek gerekmekte bir cerrah, bir hekim olarak mutlaka. Hasta yakınlarına mutlaka soru sorması için belli bir vakit bırakmakta. Tabii araya gelen cümleler olabilir ama bunun tümüyle yönetimi hekimde olmalı. İyi bir diyalog yöneticisi olmanız gerekmekte tıpkı sizin gibi. Yani burada manipülasyon, hasta manipüle edebilir çünkü hasta. Hasta yakınlarının da psikolojisi normal olmayabilir bu manada ama bunu iyi yönetmek burada hekimin, cerrahın elinde. İkinci sorunuza gelince 10 üzerinden ben 10 veririm. Benim puanım boldur. Özellikle Türk hekimleri için. Türk hekimleri çok kıymetli. Bilgi, becerisi, yetenekleri bazında çok kıymetlidir. Bütün doktorlarımız. Evet, muayene sayıları, muayene süreleri, yoğun yaşantıları, işte cerrahi branşla uğraşıyorsa bulunduğu coğrafya değiştirebilmekte bunları. İletişimleri, diyalogları olumsuz etkileyebilmekte. Ama ben hekimimize 10 üzerinden 9 veririm.
1: Hocam bir de şu var tabii. Özellikle mesela aile hekimlerinde artık herkes birbirini tanır oldu. Yani doktora giderken işte amcalar, teyzeler bir evladımızı görmeye gidelim, iki muhabbet edelim diye de doktora giden çok fazla insan olmaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla hakikaten bizim Türk hekimleriyle hastalar arasında başka bir iletişim kanalı da çoğu zaman doğuyor. Sizin de vurguladığınız gibi zaman zaman da şöyle şikayetler olduğunu hatırlıyorum. Şimdi doktorluk bir muayene süresi ister. Yani mesela siz o hastayı herhalde muayene etmek, dokunmak, bakmak istersiniz. Fakat o kadar çok hasta geliyor ki öyle bir vaktimiz olmuyor diye şikayet ediyordu bazı doktorlar. Evet. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani bir doktor mesela bir hastalığın teşhis edebilmesi için en az kaç dakikaya ihtiyaç duyar?
0: Yani tabii branş olarak değişebilir bu. Yani cerrahi branş, kadın doğum branşı, dahiliye hekimlerinde branş. Yani hastayı iyi anlaması gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi biz bunu anamnez diyoruz. Hastanın bir özgeçmişi, soy geçmişi, kullandığı ilaçları alabilmek.
1: Dinleyeceksiniz, öğreneceksiniz.
0: Tabii ki de öğreneceğiz. Ama tabii ki de yani bunlar böyle kefek eder. Hani çay içermiş gibi değil de yani. Bunları ciddi bir protokol sırasında hızlı bir şekilde almak, önem sırasına göre hemen almak, hastanın ciddi şikayetlerini ilk işte aciliyet sırasına göre alıp tanıya hızlıca gitmemiz gerekiyor. Bu manada tabii ortalama bir yani 15-20 dakika başka işte farklı branşlar için yarım saatlere kadar çıkabilir ve örneğin kadın doğum branşı için, perinatoloji için detaylı ultrasonografi yapıyor bu hekimlerimiz mesela. Yani bunlar için belki vakit bu hekimlerimiz lazım. İçin bir saate kadar bir süre verilmesi gerekmekte.
1: O sırada hocam kapıda sıra oluyor. Niye bu hasta dışarı çıkmadı diye hastalar birbirlerine soruyor mesela.
0: Evet.
1: Hakikaten Türkiye'de bir de böyle bir şey var herhalde. Çünkü mesela acile gitme sayıları. Hatırlarsınız milyonlarca insan acile gidiyor. Her evet. bir şey olduğunda hemen acile koşuyoruz.
0: Evet.
1: Biraz belki de doktorun da yükünü hafifletmek için o noktada da mı tavsiyede bulunmak gerekir? Yani her şeyde acile koşmak, doktora koşmak ne kadar doğru bilemiyorum.
0: Kübra Nur Hanım yani hakikaten çok güzel bir yere temas ettiniz aslında. Bunun için aslında çözümleme ülkemizde yapılmış mevzuatta var. Yani birinci basamak hizmetleri, ikinci basamak hizmetleri ve üçüncü basamak hizmetleri. Yani başım ağrıyor diye bir üniversite hastanesine gitmenize gerek yok. Ülkemizin devleti, yani devletimiz hastalarımız için aile hekimleri sunmuş ve ilk basamakta aile hekiminize danışmanızı önermekte. Evet. Ve de telefonla da arıyorlar. Geçen gün beni aile hekimim aradı. Hocam dedi gelmediniz dedi tetkiklerinize dedi. Geleceğim hocam dedim memnuniyetle. Yani bunlar için ilkin kendi aile hekiminize şikayetlerinize. Eğer gerekiyorsa evet. ikinci basamak evet. hizmetine geçmeniz evet. gerekiyor. Aslında bu kural yıllardan beri var ülkemizde.
1: Evet. Hocam hakikaten iyi ki varsınız. Allah hep şöyle derler yurt dışında doktorun eline birinin eline hastaneye insanları düşürmesin. Evet. Hakikaten Türkiye'de sağlık sisteminin ne kadar ilerlemiş olduğunu gidince de anlıyor insan. Evet. Özellikle hekimlerimizin de burada ne kadar nitelikli olduğunu, ne kadar yardımsever evet. olduğunu da anlıyoruz. Bir de tabii ücretsiz olması da sağlık sisteminin çok evet. nadir aslında ülkelerden biriyiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde efendim genel cerrah doçent doktor Sezgin Uludağ bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey TT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Sinema salonlarındaki küresel kriz bitiyor mu? İzlenmesi gereken 5 unutulmaz yaz tatili filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla TT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber Türk ekranlarından merhaba efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Efendim hatırlayacaksınız 12 maddelik teklif Adalet Komisyonu'na iletilmişti. Dün geceden beri komisyon çalışıyor. Yine çok hararetli tartışmalar da yaşandı ve an itibariyle sıcak gelişme olarak size aktarıyoruz. Adalet Komisyonu'ndan bu teklif geçti. Şimdi çerçeve yasa pazartesi günü de genel kurulda görüşülecek. Yani komisyon genel kurula iletecek. Serkan Şimşek bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Serkan neler yaşandı? Özellikle dün geceden bu yana mı komisyon çalışmalarına devam etti ve nihayete erdirdi? Senden dinleyelim tüm yaşananları.
1: Kübra Ruslu aslında dün geceden değil dün öğle saatlerinden itibaren diyebiliriz. Komisyon görüşmeleri dün saat 15.30 sularında başladı ve biliyorsunuz usulen ilk etapta teklifin tümü üzerinde görüşmeler ardından maddeler üzerinde görüşmeler sağlanıyor. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 13 saat sürdü ve senin de ifade ettiğin gibi dakikalar önce maddeler üzerindeki görüşmeler de tamamlandı ve çerçeve yasa olarak da bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçmiş oldu. Peki şimdi ne olacak? Komisyondan geçmesinin ardından yine usulen tüm kanun tekliflerinde olduğu gibi 48 saatlik bir süre var. Bu 48 saatin ardından yani şu andan itibaren baktığımızda pazartesi gününe denk gelmiş oluyor. Pazartesi günü genel kurula gidecek bu kanun teklifi komisyondan geçmesiyle birlikte ve genel kurulda yeniden oylamaya sunulacak. Orada da çoğunluğun sağlanması halinde teklif resmi gazeteden yayınlanmasının ardından yasalaşmış olacak. Tabii dünden itibaren komisyonda neler yaşandı? Biraz onlara ilişkin ayrıntıları paylaşalım sizlerle. Teklifin tüm üzerinde dediğim gibi görüşmeler başladığı sırada Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin söz aldı ve sorunların çözüm adresinin meclis olduğunu bir kez daha vurgulayan isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da teklifin tüm üzerinde söz alan milletvekillerinden bir tanesiydi ve düzenlemenin af olup olmadığının komisyonda net bir şekilde açıklanması gerektiğini savundu. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla kamu davasının da düşeceğini savunan Olgun, teklifin hazırlanmasında kapalı kapılar ardında hukuki teknik çalışma yürütüldüğünü iddia etti ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da yine söz alan bir diğer isimdi komisyonda. Kanun teklifinin kalıcı barışa ulaşılması için imkan oluşturabileceğinin de bir kez daha altını çizmiş oldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel teklifin tüm üzerindeki görüşmelerin işte bu beyanların ardından tamamlandığını belirtti ve maddeler üzerinde de oylamaya geçildi. Şimdi sen de yayının başında söyledin. Aslında teklif komisyonda görüşülürken zaman zaman tansiyon da yükseldi. Maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İyi Parti milletvekilleri tepki gösterdi bu duruma. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Yüksel'in bulunduğu başkanlık divanına yürümeye çalıştı ve bu sırada milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Öte yandan tansiyonun yükseldiği bir diğer ansa kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerinin ardından MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi. O esnada da yine Bülbül'le İyi Parti milletvekilleri arasında bir arbede yaşanmış oldu. Komisyonda dediğim gibi teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla önce teklifin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bu süre 13 saat sürdü. Dediğim gibi dün 15.30 sularında başladı komisyon ve teklifin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra da madde madde görüşülmeye devam edildi. Toplam 12 madde bulunuyor bu kanun teklifinde ve dakikalar önce de o maddelerin tamamı onaylanmış, kabul edilmiş oldu. Şimdi ise gözler pazartesi gününe çevrildi. Pazartesi günü bu teklif genel kurula taşınacak ve milletvekillerinin çoğunluğunun olumlu oy kullanması sonucunda da teklif yasalaşmış olacak.
0: Serkan, şunu biliyor muyuz? Bu teklife burada bulunan komisyon üyelerinden hangileri evet dedi, hangileri hayır dedi, hangi partiler evet dedi, nasıl bir oylama yaşandı, ona ilişkin bir bilgimiz var mı elimizde?
1: Tabii aslında teklifteki maddelerin tümü üzerinde böyle bir bilgi elimizde şu an için bulunmuyor ama şunu biliyoruz. Özellikle maddeler üzerinde ve teklifin tümü üzerinde İyi Partili milletvekillerinin olumlu oy kullanmadığını biliyoruz. Zira sürecin başından beri de aslında tepkisini dile getiren bir yönde tutum sergiliyordu İyi Parti.

0: Öte yandan ikinci maddede özellikle AK Parti'nin önergesinin kabul edildiğini biliyoruz. İkinci maddede özellikle bu çerçeve yasanın amaç ve tanımının altını çizildiği maddede AK Parti'nin önergelerinin kabul edildiğini biliyoruz. Tüm maddeler üzerinde komisyonda çoğunluğun sağlandığını ifade edelim. Önümüzdeki saatlerde özellikle komisyona ilişkin hangi maddede kimlerin çoğunlukla oy kullandığına dair bilgiler de netlik kazanmış olacak Kübra Hanım Uslu.
1: Peki yeni partililerden özellikle nasıl bir adım geldi? Komisyonda neler yaşandı? Şimdi İyi Parti'nin aslında karşı olduğunu biliyorduk. AK Parti'nin desteklediğini, MHP'nin desteklediğini de zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu komisyonlarda yaşananlar muhtemelen genel kurula da yansıyacaktır. Yani çünkü birkaç gündür şu soruyu soruyoruz. Acaba genel kurulda yeni partililer nasıl adım atacak diye. Buna ilişkin bizimle paylaşabileceğin bir şey var mı? Yeni partililer komisyonda ne konuştular? Genel kurula yansıması nasıl olur onların tavırlarının?
0: Tabii aslında kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce teklifte imzası bulunmayan iki parti vardı. Bunlardan biri İyi Parti, diğeri de Yeni Parti'ydi. Yani Yeni Parti'nin kanun teklifini meclis başkanlığına sunulmadan önce imzalamadığını biliyoruz. Ama komisyondaki tutumlarının olumlu yönde olduğunu ifade edebiliriz. Komisyonda Yeni Parti evet yönünde oy kullanan bir partiydi. Genel kurulda da dediğim gibi pazartesi görüşülecek ve pazartesi günü de milletvekillerinin çoğunluğunun olumlu bir tavır sergilemesi durumunda bu noktada da bir yasalaşma durumu söz konusu olacak Kübra Hanım.
1: Bir kez daha 13 saat sürdü dedin ya Serkan. Dün hakikaten sen de oradaydın, yine Buse de orada. An be an takip ettiğiniz tüm bu süreci. 15-30 öncesinde şöyle bir gerginliği gördük. Yani kapılar açılırken bir gerginlik yaşandı. Ardından komisyon üyeleri içeriye girdi. Bu arada sadece komisyon üyeleri değil, başka milletvekilleri de dahil olmak istedi değil mi o sürece? O toplantı salonuna girmek istediler. Neler konuşuldu? Özellikle itiraz noktaları neydi mesela? Hangi partiler hangi noktada itirazlarda bulundu?
0: Evet, yani aslında zaman zaman tansiyonun yükseldiğini ifade edebiliriz. Hemen o noktalara ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşalım. Meclis Adalet Komisyonu'nda teklifin tüm üzerindeki görüşmeler bir kez daha ifade edelim 13 saat sürdü. Hem teklifin tüm üzerindeki görüşmelerde hem maddelere geçildiğinde zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Şimdi o anlara ilişkin bazı ayrıntıları da sizlerle paylaşalım. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, terörsüz Türkiye iradesinin sahada kazanılan bir kalıcı kudreti, huzurla taçlandırma kararlılığı olduğunu söyledi. Öztürk'ün ifadeleri şu şekilde devam etmişti. Hedefimiz evlatlarımızın korkuyla büyümediği, şehirlerimizin şiddetle anılmadığı, milletimizin bütün gücünü üretime, kalkınmaya ve geleceğe ayırdığı bir Türkiye hayalidir ifadelerini kullandı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine söz alan isimler arasındaydı. O da kanun teklifi üzerinde yapıcı öneriler sunan değişiklik önergeleri vereceklerini ifade etmişti. Teklifin olumlu yönlerinin de bulunduğuna işaret etti. Ve artık gençlerimiz, insanlarımız yaşamlarını yitirmeyecek, kerpiç evlere şehit cenazeleri gelmeyecek ifadelerini kullandı. Aslında böyle olumlu tavırların, olumlu mesajların yer aldığı da bir komisyonda ama dediğim gibi zaman zaman tansiyonda yükseldi. O kısımlara dair hatırlatmaları yeniden yapacak olursak, maddelere geçilmesinin ardından, yani teklifin tüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından İyi Parti milletvekilleri bir tepki gösterdi ve İyi Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz, Meclis Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel'in bulunduğu komisyon salonundaki başkanlık divanına doğru hareket etti ve o noktada milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tabii kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan bir başka isim İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeştaş'tı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi Ayyüce Türkeştaş ve bunun ardından MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de bu tepkiye karşılık verdi ve ayağa kalktı. O esnada da İyi Partili bazı milletvekilleriyle bir arbede yaşanmış oldu. Tabii bu noktada zaman zaman dediğim gibi, yani tansiyonun yükseldiğini ifade edelim. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel özellikle kifayeti müzakereye oylayıp maddelere geçiyoruz dedikten sonra da bir gerginlik yaşanmış oldu. İyi Partililer o kısımda dediğim gibi bir itirazda bulunmuş oldu. Tabii şunu da ifade edelim. Komisyonda söz alma süresine ilişkin de bir tartışma yaşandı. İyi Partili komisyon üyesi olmayan bir milletvekili sıranın kendisine bir türlü gelmediğini ifade etti. Oradan da bir süre tartışmasının çıktığını ifade edebiliriz. Aynı zamanda bu tartışmaya tepki olarak da MHP'li Muhammed Levent

0: Bülbül'de benim mikrofonum bile yok ifadelerini kullandı. Komisyon salonunun aslında oldukça kalabalık bir yapıda olduğunu ifade edelim. Hatta buna dair de bir tartışma çıkmış oldu. Komisyon başlamadan önce İYİ Partili milletvekilleri komisyon salonuna biraz erken geldi ve içeri girmeye çalıştı. O noktada da komisyon salonunun küçük olması nedeniyle bir tepkilerini dile getirdiler. Yani aslında hem komisyon başlamadan önce hem ilk etapta teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürerken 12 maddeler üzerinde görüşmelerine geçtiğimizde zaman zaman gece boyunca tansiyonun bazen yükseldiğini ifade edebiliriz. Yine tansiyonun yükseldiği bir başka anda Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ydu. Ben şehit cenazesine katıldım deyince İYİ Partili Selçuk Türkoğlu da ona tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Ama tabii ki dediğim gibi yalnızca tepkilerin dile getirildiği bir komisyon değildi. Olumlu mesajlar da vardı. Hemen o mesajlara ilişkin ayrıntıları biraz daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Notlarım arasından göz atarak teklifin olumlu yönlerinin bulunduğuna işaret etmişti dediğim gibi Özer. Ve artık gençlerimiz, insanlarımız yaşamlarını yitirmeyecek ifadelerini kullandı bu kanun teklifini kastederek. Gelinen noktanın da milletin birliğine dair kararlılığın yansıması olduğu kaydedildi ve şu şekilde devam edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı bir yorum yaptı bu konuda. Gelinen süreç bir pazarlık, taviz süreci asla değildir. Devletimizin geri adım atması ihtimal dahilinde değildir. Amacımız milletimizin geleceğinin güvence altına alınmasıdır dedi. Dediğim gibi teklifin tüm üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü ve ardından maddelere geçildi. Dakikalar önce ise tüm maddeler kabul edildi Gülhan Uslu.
1: Efendim Serkan Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı o 13 saat süren toplantının detaylarını aslında şöyle bizimle paylaşmış oldu. Artık 13 saatlik aranın ardından dün 15.30'da başlamıştı toplantı. İşte gece boyunca devam etti ve an itibarıyla da o yasa teklifi 12 maddelik yasa teklifi komisyondan geçti. Artık pazartesi gününe gözler çevrildi çünkü genel kurulda olacak. Acaba genel kurulda şimdi AK Parti ve MHP nasıl adım atacağını biliyoruz. İYİ Parti'nin de karşı çıktığını biliyoruz. Şunu yine biliyoruz ki CHP'de desteklemişti hatırlayacaksınız imza atmıştı fakat yeni partinin imzası yoktu. Dolayısıyla yeni parti biraz usulden karşıydı bu meseleye. Usulle ilgili çekinceleri vardı ve bu çekinceleri komisyonda dile getireceğiz demişlerdi. Serkan'ın anlattığına göre hakikaten dile de getirmişler. Bakalım yeni parti acaba genel kurulda nasıl bir tavır takınacak? Aslında merak edilen noktalardan biri de bu. Pazartesi günü artık gözler çevrildi. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan bir açıklama var. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin. O da diyor ki yapılacak idari ve yasal düzenlemeler kalıcı sonuç üretecek. Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sürecin milletin vicdanı, aklı ve irfanıyla yürütüldüğünü belirterek Türkiye modelinin en kıymetli kazanımı olan iç huzurun sağlam zeminler üzerinde yükseleceğine dikkat çekti. Yıldız, geçiş dönemi düzenlemeleri uzun süreli şiddet içeren çatışma süreçlerinin ardından toplumlarda barışı, mağdur haklarını ve siyasi uzlaşıyı tesis etmeyi amaçlayan bir dizi mekanizmalar bütünüdür. Burada amaç hem suçun sorumluluğunun üstlenilmesi hem de toplumsal hafızanın onarılmasını sağlamaktır açıklaması yaptı. Terörsüz Türkiye yasa teklifiyle ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da bir açıklama var. Ala sürece çok önemli siyasal ve toplumsal destek olduğunu söyledi. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adımı atmayız dedi.
2: Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
3: Çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Sürecin yol haritasını anlattı.
2: Meclisten görüşülecek, kabul edilip yayınlandıktan sonra artık bir mekanizma devreye girecek. Silahların teslimi ve tamamen örgütün kendini feshettiğinin ilgili birimler tarafından teyit ve tespitin yapılması, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da bunun gerçekleştiğine dair kararların alınması ve bunun da resmi gazetede ilanıyla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek, adımlar atılacak.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız dedi.
2: Bugüne getirdiysek Türkiye'yi terörden tamamen kurtulma

0: aşamasına geldiyse Türkiye, burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur. Biz başından söyledik. Onları incitecek, onların memnuniyetini bertaraf edecek hiçbir konuda biz adım atmayız.
1: Efendim, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Gazete diyor ki sonuçta af, özellikle aslında komisyonda da bu tartışıldı. Yani bu af mıdır, infaz mıdır? Bunun sebebi de şu, biraz önce aktardığımız gibi yeni partiler usulden pek çok sorun olduğunu özellikle söylüyorlar. Yani esastan ziyade usule bir karşı çıkış vardı. Çünkü buna göre aslında o çoğunluk, yani hangi çoğunlukla bu yasa geçecek, geçmeyecek, bu belirlenir, usulüne uygun yapmak icap eder diyorlardı. Dolayısıyla buna da dikkat çekiyor bir kez daha Cumhuriyet Gazetesi de. Ve geçelim operasyonlara. Şöyle ki, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, TTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Neredeyse tüm manşetlerde vardı efendim bugün. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği, 3 ülke tek cephe diyor Türkiye Gazetesi. Mekke Anlaşması imzalandı efendim. Malum Mekke'deki zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Artık birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış, kabul edilecek. Özellikle cuma namazı da kılındı bu arada. Oruna ilişkinde bir fotoğraf yer alıyor Türkiye Gazetesi'nde. Mekke'de tam da Mescid-i Haram'a şöyle bakarak, aslında Mescid-i Haram'ın içinde hatta diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bin Selman ve Şahbaz Şerif'i görüyorsunuz. Cuma namazının kılındığı sırada anlaşmanın imzalandığına ilişkin fotoğraf da yine Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Malumunuz uzun zamandır artık yeni bir dünya düzeni var. Artık küresel güçlerden ziyade ya da uluslararası işbirliklerinden ziyade bölgesel işbirlikleri daha da kıymetli hale gelmeye başladı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Hatta mesela orta güçler, orta ölçekli güçler kavramı uzun zamandır kullanılıyor. Yani orta ölçekteki güçler birleşip bölgesel ittifaklar oluşturmalı şeklinde pek çok yorumu özellikle son bir yıldır yapıyoruz efendim. İşte bunun yansımalarını da aslında görmeye başladık. Türkiye bölgesel ittifaklar kuruyor, bulunduğu bölgede bir yanda Pakistan, nükleer güç, bir yanda Suudi Arabistan, teknolojik güç, yine malum mali güç olarak da Suudi Arabistan'ı nitelemek mümkün ve bir diğer yanda Türkiye. Bunların yanı sıra Türkiye savunma sanayiyle de ön plana çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir üçlü ittifak sağlandı diyelim. Şimdi bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı. Şöyle bir detaylarına bakalım neler yaşandı diye tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. İşte böyle karşılanmıştı Erdoğan. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını da Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le birlikte Mescid-i Haram'da kıldı. Ardından liderler üçlü savunma anlaşmasına imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'deki temaslarını tamamlamasının ardından karayoluyla Cidde'ye geçti. Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan uğurlanarak ülkeden ayrıldı. Efendim, tarihi bir anlaşma hakikaten bu, önemli bir anlaşma. Özellikle aslında biz Hakan Fidan'ı şöyle bir yıldır takip edenler fark etmiştir. Buna ilişkin bir takım açıklamaları vardı. Görünen o ki bu hazırlıklar da çok öncesinden yapıldı. Hatta mesela Mısır'da söyleniyordu ki bu arada bir açık kapı da bırakılmış bu anlaşmada. Yani başka ülkelerde bu savunma anlaşmasına katılabilir diye, kim bilir belki Mısır'ı, Katar'ı da göreceğiz bu süreçte. Şimdi bu tarihi anlaşmaya ilişkin epey açıklama var Ankara'dan. Gelin bir de onlara bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak dedi. Başka açıklamalar da var.

0: Şimdi ekranlarınıza geliyor Ankara'nın yorumları.
1: Mekke Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: Herhangi bir ülkeye hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmanın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da anlaşmanın bölgede güvenliği ve istikrarı artıracağını ifade etti.
2: Atılan imza gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.
0: İran savaşı enerji piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 1985'ten bu yana ilk kez bir ay boyunca Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı yapamadı. İran'sa Hürmüz konusunda Umman'la yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı 41 yıl sonra ilk kez sıfıra indi. Gelişmeye İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması neden oldu. Bloomberg'un haberine göre bu durum 1985'ten bu yana ilk kez yaşandı. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın ön verileri de sevkiyatların geçen ay tamamen kesildiğini doğruladı. Rafineriler, yılın ilk aylarında Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 800 bin varil petrol satın alıyordu. İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'ndeki ham petrol akışı büyük ölçüde kesilmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ham petrol fiyatlarını artırdı. Amerikan rafinerileri alternatifler aramaya başladı. Bazı rafineriler Orta Doğu'dan gelen petrolün payının %1 seviyelerine indirdi. Alternatif olarak ülke içinde üretilen petrole yöneldi. Gözler Hürmüz'deyken Tahran yönetimi Umman'la yapılan görüşmelere dair bilgi verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman'la yapılan mutabakatın genel çerçevesi neredeyse belirlendi dedi. Çerçevenin üst düzey isimlerin görüşüne sunulacağını belirtti. İranlı yetkili ayrıca nihai mutabakat metniyle ortak açıklamanın yakında yayımlanacağı bilgisini verdi.
0: Doğumla kazanılan ABD vatandaşlığı için yeni kısıtlamalar getirildi. Hatırlayacaksınız, Amerikan Başkanı Trump bu noktada çok önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi Trump'ın hamlesi de Yüksek Mahkeme'nin benzer bir girişimi iptal etmesinden 5 hafta sonra geldi. Trump bakalım bunu kabul edecek mi acaba? Özellikle doğumla vatandaşlığa karşı çıkıyor malumunuz. Detayları bir ekrana getirelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğanların kazandığı vatandaşlık hakkını kısıtlamak için yeniden harekete geçti. Konuya ilişkin iki başkanlık kararnamesi imzaladı.
4: That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in.
3: Trump'ın imzaladığı kararnamelerle doğumla vatandaşlık hakkı alamayacak kişi kategorileri genişletildi. Bu kategoriye Amerika Birleşik Devletleri düşmanı olarak tanımlanan yabancılar, terör örgütü üyeleriyle yabancı ülkeler için lobi faaliyeti yürütenler de dahil edildi. İmzalanan ikinci kararnameyle doğum turizminin yasaklanması hedefleniyor.
5: The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country, and then have a U.S. citizen child.
3: Trump daha önce de doğumla kazanılan Amerikan vatandaşlığını kısıtlamak için kararname imzalamış, Ancak Amerikan Yüksek Mahkemesi Haziran'da verdiği kararla bunun anayasaya

0: aykırı olduğuna hükmetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yılda kaç kişinin doğum turizmi nedeniyle gelip çocuk sahibi olduğuna dair bir istatistik bulunmuyor.
1: Belçika'nın uzun süre tartışmaların merkezinde yer alan Grönland'a asker gönderiyor. Eylül ayında Grönland'a konuşlandırılacak olan askerler İHA karşıtı sistemleri test edecek ve Arktik koşullarında eğitim alacak. Bu arada efendim bu tartışmaların olduğu dönemde şöyle bir hatırlıyorum. Avrupalılar yine bir tatbikat yapalım Grönland'da demişlerdi. Hakikaten ülkelerden askerler gitmişti. Şöyle bir sayılara bakmıştık. 50 asker, 20 asker şeklinde askerler gitmişti. Bakalım Belçika kaç asker gönderiyormuş?
2: Belçika Grönland'a asker gönderme kararı aldı. 30 askerin Eylül ayında NATO'nun Arktik nöbeti misyonu kapsamında Grönland'a konuşlandırılacağı açıklandı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, İzlanda ziyareti sırasında Fransızca kamu yayıncısı RTBF, 30 askerin Grönland'da görev yapacağını açıkladı. 4-18 Eylül'de Grönland'a konuşlandırılacak olan askerler, İHA uçuşları gerçekleştirecek, İHA karşıtı sistemleri test edecek ve Arktik koşullarında eğitim alacak. Belçikalı bakana göre, Grönland'ın geniş yüz ölçümü bu tür askeri tatbikatlar için ideal bir eğitim sahası. Misyona Belçika'nın yanı sıra Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Slovenya ve İsveç de katılacak. NATO'nun Arktik nöbeti misyonu, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa'da güvenlik endişesi oluşturmasının ardından başlatılmıştı. Trump, Altın Kubbe savunma projesi için hayati öneme sahip olduğunu savunduğu Grönland'ın ABD'ye bağlanması gerektiğini savunuyor. Danimarka Krallığı'na bağlı olan özerk bölge Grönland ise egemenliğinin devrini içeren tüm çağrıları reddediyor.
1: Arjantin'de ise arazi mülkiyetiyle ilgili yasa tasarısı protestolara neden oldu. Kongre binası önünde hareketli anlar yaşandı. Görüntüler başkent Buenos Aires'ten geliyor. Kongrede yasa tasarısı görüşülürken eylemciler bina önünde toplandı. Protestocular vatan tehlikede ise hiçbir şey yapmamak dışında her şey mübahtır. Topraklarımızı satmayı bırakın yazılı pankartlar taşıdı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis eylemcilere tomalarla müdahale etti. Plastik mergiler ve göz yaşartıcı gazlar da kullanıldı. Söz konusu yasa tasarısı 10 gün kira ödenmezse ev sahiplerinin yargı yoluyla kiracılarını tahliye etmesini içeriyor. Tasarının en tartışmalı maddesi ise Arjantin vatandaşı olmayan kişilerin arazi almasını içeriyordu. Güncel %15'lik sınırın kaldırılmasını içeren madde tasarıdan çıkarılsa da göstericiler hükümeti ulusal egemenliği satmakla suçluyor. ABD'de mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi. Dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz etti. Kararı temize götürüleceklerini açıkladılar.
2: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın yarım milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi 375 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar 567 milyon dolara ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit

0: tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği 567 milyon dolarlık fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
1: Efendim, Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Kızını internete kaptırdı diyor gazete. Eskişehir'de 18 yaşındaki Merve, internet oyunu sırasında aldığı evi terk et talimatıyla kayıplara karıştı. Ailesi polise başvurdu. Genç kız 4 gün sonra bulundu ama dönmedi. Hatırlayacaksınız, daha önce de yine bir takım oyunların etkisiyle o oyundan aldığı talimatı uygulamaya çalışan çocukları da ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi stüdyoda bir konuğumuz var efendim. Bu konuyu da elbette konuşacağız. Biraz önce Meta ile bağlantılı olarak da pek çok sorumuz var. Bu dilimde efendim bizimle birlikte aile danışmanı yazar Serhat Yabancı bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Biraz önce aktardığımız aslında Meta haberinde de hatırlıyorum. Daha önce de mesela Zuckerberg'e senato toplanmıştı. Onunla ilgili yapılan haberlerin ardından.
2: Ciddi bir eleştiri yapılmıştı o zaman.
1: Ciddi bir eleştiri yapılmıştı. Kendisini çok zor savunmuştu ve çok net hatırlıyorum. Aynı bu Türkiye Gazetesi'nin haberi gibi orada da davacılar, aileler de diyorlardı ki siz bizim çocuklarımızı elimizden alıyorsunuz. Onun için Zuckerberg'den, Meta'dan şikayetçiyiz diyorlardı aileler. Evet. Çok yankı uyandırmıştı hakikaten o mesele. Şimdi biraz hem bununla bağlantılı olarak isterseniz başlayalım, hem de bu bizi nasıl etkiliyor bu sistem, onun üzerinden devam ederiz. Nasıl şimdi yorumlarsınız bu haberleri?
2: Şimdi bu haberlerde en dikkat edici nokta şu: çocukların muhakeme gücü belli bir zamanla olgunlaşıyor. Özellikle 12 yaşından sonra soyut işlemler dönemi başladığı için çocuklarda 12 yaşından önce sosyal medyada veya dijital alemde çocuğun gördüğü her şeyi gerçek zannetmesi, her talimatı gerçek zannetmesiyle ilgili bir gerçeklik var. Yani çocuk onu gerçek bir mesaj olarak algılıyor. Oradaki yapay zeka ürünlerini, dijital oyunları bir gerçeklikle ayırt edemeyebiliyor. Hani soyut işlemler gelişmediği için. Soyut işlemler, yani 12 yaşından sonra da çocukların duygusal gelişimiyle oradaki kurdukları bağ nedeniyle ona teslim olma algısı oluşmaya başlıyor. Yani haliyle ne oluyor? Karakterlere özeniyor, onlarla özdeşim kurmaya başlıyor ve onların bir parçası gibi kendini görmeye başlıyor. Yani çocuğun sevdiği takımın formasıyla okula gitmesi ne ise, işte dijitaldeki bir karakterin amblemiyle veya onun formasıyla varoluşunu tamamlaması da aynı şey. Haberde çok önemli bir şeyden bahsediyor. İşte kız çocuğunun, kız 18 yaşındaki bir çocuğun oraya tamamen kendini kaptırıp gitmesiyle ilgili bir durum var. Aslında psikososyal anlamda birçok analiz yapılabilir. Yani ailedeki bir ilişki modelini de tartışmamız gerekebiliyor. Ailedeki bağların da aslında buradan ne kadar çok önemli olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü sadece biz dijitali hayatta yasaklarsak, eve sokmazsak problem çözülecek mi? Çözülmeyecek. Çünkü o çocuk dışarı çıktığı andan itibaren yine dijital dünyanın içindeki bireylerle etkileşim halinde olacak. Yani bu bir çözüm değil. Yani burada siyah beyaz bakmayacağız. Yani ya istediği kadar kullanacak ya hiç kullanmayacak. İkisi de doğru değil.
1: Bir dengeyi kuracağız.
2: Bir dengeyi kullanmamız gerekiyor.
1: Şimdi efendim, biz aslında bir araştırma üzerine de sizi buraya davet etmek istedik. Yaklaşık 98 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma. Hani bu scrolling, kaydırmak yeni tabir artık hayatımıza girdi. Ve araştırma Avustralya'da yapılıyor. 98 bin kişi de az da değil hakikaten. Beyin ve psikoloji üzerinde nasıl etkiliyor acaba bu kaydırmak diye. Malum, çünkü bir bakıyoruz, hepimiz için geçerli bu arada. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de elimize telefonu alıyoruz. O videodan o videoya derken bir bakıyoruz, mesela bir saat geçmiş. Şimdi tam da o sırada beynimizde, ruhumuzda neler yaşanıyor o scrolling, kaydırma esnasında?
2: Bu konuyla ilgili bir cümle, bir kelime kullanıldı. Beyin çürümesi diye. Hani dijitali çok fazla kullanıp hatta ona şey deniliyor, beynin abur cuburu deniliyor. Yani son zamanlarda.
1: Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum efendim, Cambridge sözlüğünde yılın kelimesi seçilmişti.
2: Yılın kelimesi seçildi, beyin çürümesi. Tabii bu organik bir çürüme daha çok, hani daha çok psikososyal ve zihinsel bir çürüme olarak düşünün. Yani beyninizi çöp kovasına dönüştürüyorsunuz ve şöyle düşünün. Dün akşam izlediğiniz hiçbir reels, hiçbir video bugün size hiçbir katkı sağlamıyor ve hiçbir etki, bugün hiçbir katkısı yok. Yani az önce izlediğiniz reels bile anlık bir ihtiyaç, anlık bir tatmine dönüşüyor. Şimdi orada enteresan bir şey var. Dijitalin de bazı sürdürülebilirlik tuzakları var. Yani sizin sihriniz açıksa, telefonunuzda sihriniz açıksa, oradaki konuşmalar bile sizin o ilk girdiğiniz sosyal medya uygulamasında karşınıza reklam olarak çıkmaya başlıyor. Yani siz, aa ne güzel bir bardak, şu bardaktan bir tane alayım diye konuşurken sihriniz açıksa

0: bir süre sonra bardak reklamı karşınıza çıkmaya başlıyor. İkinci nokta, bu beyin çürümesiyle ilgili aslında arka plandaki en büyük problem bizim hayatımızda bu yoğun reels kaydırımı, yoğun ihtiyacımız, temel ihtiyacımız olmuyor. Bu video izlenimi bizim hangi ihtiyacımızın sonucu? Yani hangi eksikliğin fazlalığı? Hayatımızdaki bir eksikliğin fazlalığı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Orada neyi arıyoruz
0: tabii
1: yani?
0: Biz orada
1: o vaktimizi
0: bir şey...
1: ona ayırırken aslında neyin eksikliğinden dolayı
0: kesinlikle
1: o vakti onu
0: yani
1: ayırıyoruz.
0: Ya bir eksikliği gideriyoruz, ya bir yoksunlukla baş etmeye çalışıyoruz, ya da görmek istemediğimiz bir gerçeklikten kaçıyoruz. Yani canımız sıkılıyorsa sıkılma duygusundan kaçıyoruz. Zihnimizde bizi rahatsız eden istemsiz bir düşünce varsa onu düşünmemek için mesela ne yapıyoruz? Eskiden insanlar o zihinsel düşünceleri düşünmemek için daha sert kuru yemiş gibi mesela onun sesi o zihni susturuyordu. Mesela o beslenme de kendi içinde bir zihin susturma
1: yani
0: şeklidir.
1: Kafamız dağılsın.
0: Kafamız
1: aslında
0: dağılsın.
1: Tabir evet. Çünkü mesela diyelim çok yorgunuz, işten gelmişiz, zaten çok yorgunuz. Kafamız dağılsın diye elimizde onu kaydırıyoruz
0: bu
1: mesela.
0: Bu ilk başta masumane gibi görünüyordu Kübra Nur Hanım. Sonra bu bir bağımlılığa dönüştü. Çünkü toleransımızı kaybettik. Ve şöyle bir şey oldu. Bir yandan da yüksek derecede zihnin bir bölgesini sürekli aktive etti. Orada bir dopamin salgıladı ve siz sürekli daha da fazla kaydırmaya başladınız. Önce alttaki nedeni bulalım. Bu bizim duygusal yoksunluk ihtiyacımız mı? Sosyal uyaran yoksunluğumuz mu gideriyor? Yani sosyal hayatımız az olduğu için mi biz dijitalde çok zaman geçiriyoruz? Duygusal olarak kendimizi kötü hissettiğimiz için mi buradaki komik videolarla veya işte bazı belki de şiddet içerikleriyle kendimizi o duygusal yoksunluğumuzu gideriyoruz? Yani herkesin ilk yüzleşmesi gereken nokta o. Ben şeyi sevmiyorum. Hani işte sosyal medya kötü, o kötü, bu kötü. Ya bu bizim hayatımızın gerçeği. Önce bunu kabul edeceğiz. İkincisi, neden bunun fazlalığının altındaki eksikliği bulmamız gerekiyor?
1: Kök sebebi bulacağız.
0: Kök sebebi
1: yani.
0: Bulmamız gerekiyor. Bu çoğunlukla daha yalnızlığa doğru giden insanların aktif olarak kullandığı bir mekanizma. Dijitaldeki kayboluş.
1: O halde kendimize bu soruyu mu soracağız? Nereden başlayalım mesela? Ben de onlardan biriyim. Şimdi çok yorgun bir şekilde hakikaten eve gittikten sonra kafam dağılsın diye onunla uğraşıyorum. Bir bakıyorum oradan oraya, oradan oraya atlamışım.
0: İşte o iki ihtiyacınız olabilir. Bir duygusal gevşeme ihtiyacı, evet. İki fiziksel rahatlama ihtiyacı. Evet. İkisini bir arada en kolay, en konfor olarak ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu karşınıza alıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Evet. Bir yandan bedensel olarak belki dinlendiğinizi düşünüyorsunuz ama zihinsel olarak dinlenmiyorsunuz.
1: Mesela bence uykuma etkiliyor. Yani
0: kesin, çünkü... işte tam onu diyordum. Zihinsel olarak aslında rahatlamıyorsunuz.
1: Hatta şöyle ifadeler var mesela bu araştırmada, bulgular var. Beyin çürümesi bu mu demek aslında? O noktadan size sorayım. Bilişsel performans ve zihinsel düşüyor. Becerilerde ağır darbe, dikkat dürtü kontrolünde ağır darbe, araştırma diyor. Derin öğrenmeye duyarsızlaşma, mesela işte kitap okuma, uzun makaleye sabredememe, hafıza üzerinde etkileri var deniliyor yine araştırmada. En uyku çok... kalitesi. Şunları açalım mı tek tek? En çok mesela en çok hangisine dikkat
0: en çok
1: çekmek istersiniz?
0: Dikkat ve bakın en çok dikkat ve odaklanmada sorun yaşıyoruz. Sürekli reels kaydıran insanların bir süre sonra zaten uzun ve dikkat gerektiren şeylere tahammülü kalmıyor. Daha geriye dönelim. Pandemi döneminde insanlar 8 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık YouTube videoları izliyordu. Eğitim videoları, bizim psikoloji videolarımız, ilişki videolarımızı falan. Şimdi insanların bakıyorsunuz videolardaki oranlarına 15 saniyeyi geçmiyor. 18 saniye en çok izlenen video. Haliyle bu bile bize neyi gösteriyor? İlk olarak bu kaydırma operasyonunun ilk sonuçları insanların dikkatinde çok ciddi derecede bir daralma olduğunu görüyoruz. İkincisi uyku dediniz ya, o aslında sizi rahatlatmıyor. Beynin sürekli aktif olmasını arttırıyor. Beyin sakinleştiğinde uyur. Aktifleştiğinde aslında daha çok o bağımlılık yaratan maddeden daha çok isteyecek. O dijital aslında bir bağımlılık. Beynin yani bir zarar verici maddeyle oradaki bağımlılık beynin aynı bölgesinde etki yaratıyor. Yani aslında bir uyuşturucu etkisi yaratıyor. Aslında bir
1: dopamin dediğimiz şey.
0: Dopamin evet, yani sonuçta o yarattığı etkiyle daha çok reels kaydırma motivasyonu yaratıyor. Çünkü bir şey daha var aslında. Merak duygusu yaratıyor. Acaba bir sonraki reels ne olacak? Şimdi o da ne yaratıyor? O da sizde orada daha çok kalma motivasyonu yaratıyor. Algoritma da şunu yapıyor. İki tane aynı şekilde reels izlediğinizde veya search yaptığınızda size sizin zevkleriniz ve taleplerinize göre önünüze sürekli benzer şeyler getirmeye başlıyor. Eğer komik video izleyen biriyseniz otomatik olarak bakıyorsunuz hep aynı şeyler çıkıyor. Eğer bilgi amaçlı, psikoloji amaçlı bir video izliyorsanız, ilişkilerle ilgili izliyorsanız ve ekonomiyle ilgili izliyorsanız bu sefer onu önünüze getirmeye başlıyor.
1: Çünkü işi bu zaten. Satmaya çalışmak.
0: Amaç sürekli sizi orada tutmak. Sizi tezgahta tutmaya
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Evet, bizim bunun farkına varıp hakikaten akıllıca davranmamız gerekiyor. Bu arada efendim şöyle bir verilere de bakalım, ne kadar vakit geçiriyoruz diye. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı %71,7.

0: Şaşırtıcı değil çünkü 7'den 70'e herkes artık sosyal medya kullanıyor. Günlük 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada harcıyoruz ve gazete, dergi ve benzeri okuyanların oranı ise artık %20'lere düşmüş durumda.
1: Biz bir araştırma yaptık Gübran Nur Hanım. 2 saat 43 dakika değil. Türk insanının sosyal medyada geçirdiği zaman 4,5 saatin altına düşmüyor. Net. 2 saat 20, 43 dakika çok insaflı.
0: Yani TÜİK raporuydu bu arada.
1: Evet, yani herkes kendiyle yüzleşsin. Kim 2 saat 43 dakika geçiriyor? Yani bu sosyal medya olsun, işte izlenme olsun, okuma olsun, haber siteleri olsun hiç fark etmez. Biz Türk milleti olarak 5 saatin altına düşmüyoruz.
0: Bu arada dünyada da birinci olabiliriz. Çünkü
1: çok
0: mesela
1: yüksek. Biz ve Çin beraber gidiyoruz birincilikte.
0: Evet, şunu hatırlıyorum yani özellikle sosyal medyada bazı alanlarda hep Türkler var zaten. Evet. Çok aktifiz mesela herhalde X platformunda yani Amerikalılar bile o kadar çok kullanmazken biz çok aktifiz hakikaten evet, o noktada yani. Da. Onu da görmek mümkün. Peki şimdi beynimiz çürüyor. Özellikle uyumadan önce mesela kaydırıyorsak uykumuzu daha da etkiliyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Uykumuzu etkiliyor. Hafıza üzerinde etkileri var deniliyor. Yine bu araştırmada yaş sınırı yok diye de bir ifade kullanılmış. Evet. Yani 7'den 70'e herkes aslında
1: her yaşa, artık
0: düşüyor.
1: Her yaşın bir dijitalle savaşma ve bir bağımlılık mücadelesi olduğunu görüyoruz.
0: Peki ne yapacağız? Şimdi şunu anladık değil mi yani beynimizin nasıl çürüdüğünü, bize nasıl zarar verdiğini, bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya buradaki tehlikeye de biraz dikkat
1: çok
0: çekmek için.
1: Çok net bir örnek vereyim. Bu aslında bir herhangi bir davranışı değiştirme yöntemiyle ilgili olur. Şimdi ben mesela çok çay içen biriyim. Hem çay içip hem çayı bırakabilir miyim? Azaltabilir miyim? Azaltamam. Hem dijitali daha kullanmaya devam edip hem onu azaltamazsınız. Öyle düşünmek gerekiyor. Yani kullandıkça bağımlılığınız veya kullandıkça aktive etme oranınız artacak. Haliyle ilk görmemiz gereken nokta şu. Bunu azaltmak istiyorsak buradan başlamamız gerekiyor. Yani kullanırken azaltamazsınız. İkincisi dedik ya bunun altında yatan temel ihtiyacımızı görelim. Bu bizim duygusal ihtiyacımız mı, sosyal ihtiyacımız mı, fiziksel ihtiyacımız mı, hangi ihtiyacımıza vuruyoruz? Üçüncüsü şu telefonun ışığının açık, telefon ışığının, ekran ışığının yoğun olmasıyla az olması bile müthiş derecede bir uyaran yaratıyor. Yapmamız gerekenler nelerdir? Telefon ışığını, ekran ışığını azaltmak. Başka? Ne olursa olsun onu bıraktığımızda içimizde oluşan o can sıkıntısına maruz kalmak. Maruz kalmak. Çünkü maruz kalmak aslında en iyi iyileşme yöntemlerinden biridir. Sizi en rahatsız eden şey bu bir kaygı, korku, terk edilme her ne olursa olsun maruz kaldığınızda o acının o kadar da dayanılmaz olmadığıyla yüzleşiyorsunuz. Yani o telefonu bıraktığınız an alışılagelmiş ne var? Git bir bak bakayım ne var? Bir şeyi FOMO etkisi hani kesin
0: İçimiz
1: güzel...
0: içimizi yiyor. Bakmak tabii, istiyorum bir bildirim geldi mi
1: işte
0: bir şey
1: o FOMO
0: oldu
1: hani
0: mu diye.
1: Bir şeyi kaçırıyorsunuz etkisi diyoruz ya ona. Bir şeyi kaçırdığınızı zannediyorsunuz. Şimdi kim bilir orada neler oldu ben onları kaçırdım. Acil bir haber var mı? Güzel videolar var mı? Buna maruz kalmamız gerekiyor. Ve o boşluğu, o telefonu elimizden bıraktığımız o boşluğu geçiştirmelerle değil de o sıkıntı strese rağmen bir şeyle doldurmamız gerekiyor. Bunlar da sağlıklı şeyler olmalı mesela. Aile içinde etkileşim, iletişim olmalı. Fizyolojik, fiziksel hareketler olmalı. Kendimizle ilgili bize iyi gelecek daha sağlıklı şeylerle olmalı. Çünkü orayı doldurmazsanız, yani telefonu bıraktınız, sırt üstü uzandınız, döndünüz.
0: Kaç dakika öyle durabiliriz ki? Mesela
1: duramayız
0: şimdi böyle
1: işte.
0: Şeyler de söyleniyor ya, durun, hayatı bir durdurun, birkaç dakika kendinizle baş başa kalın ve sessiz kalın. Yani bir insan bunu kaç dakika mesela?
1: Bunu işte zaten biz, hadi 3 ya, 3, 5, hadi evet. Maksimum 10 dakika yaptınız diyelim. Evet. Yani 10 dakika sonra bu kadar hayatın hızlı aktığı bir yerde siz o sabitliği koruyamazsınız. Haliyle bizim oraya bir şeyler koymamız gerekiyor. Yani spora, evdeyseniz spor yapabilirsiniz. Zor olsa bile dikkat gerektiren bir gazete okumak, bir kitap okumak, bir metin okumak, aile içindeki insanlarla daha reel, sanal değil de reel iletişime geçmek. Eğer zorlanıyorsanız onu kontrol etmekle ilgili dışarı çıkıp yürümek ama telefonu yanınıza almamak şartıyla. Çünkü bu savaşlarda yani bir şeyle savaşıyorsunuz. Aslında kendi iradenizle savaşıyorsunuz burada. Kendi bağımlılık objenizle bir savaş halindesiniz. Onun yerine daha sağlıklı şeyler koymak gerekiyor. Çocuklar için de mutlaka sınır olayını çok iyi belirlemek gerekiyor. Hani yetişkinler bir miktar daha kendilerine hükmedebiliyorlar. Biraz daha bilişsel buradan verdiğimiz şeyleri daha net alabiliyor ama çocukların dürtü yönetimi ve kendi kontrolleri daha zayıf olduğu için orada ebeveynlerin çocukları dijitalden uzaklaştırdıklarında hemen oraya bir şey koymaları gerekiyor.
0: Evet. Tam da ebeveynlerden konu açılmışken şöyle babaları size sormak isterim. İyi baba olmak nedir ve Türkiye'de iyi baba olmayı becerebiliyor muyuz sizce?
1: Babalık bence doğuştan gelen bir şey değildir. Öğrenilmiş bir şeydir. Ya babanızdan öğrenirsiniz ama babanızdan öğrenmemişseniz bile öğrene öğrene babalık yapabilirsiniz. Yani bu işte babalık genetiktir, doğuştandır, ben buna katılmıyorum. İnsan mutlu olmayı da öğrenir, insan baba olmayı da öğrenir, insan annelik yapmayı, babalık yapmayı da öğrenir.

0: Yani bu bilgiyle gelişen bir şeydir. Haliyle Türkiye'deki babalık profiline baktığımızda ben eskiye oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eski oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani babalar bazen kötü bir aileden gelmenin en büyük kazancı nedir biliyor musunuz? Acı da olsa ne yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Yani babanız, anneniz sizi ihmal ettiyse siz o duygularını, o çocuklukta yaşadığınız duyguları çocuğunuza yaşatmamak için ne yapıyorsunuz? Daha dikkat ediyorsunuz. Haliyle bu bir kader değildir. Yani mutsuz bir aileden gelmiş olabilirsiniz. Travmatik geçmişleriniz olabilir. Sevilmemiş bir çocukluk yaşamış olabilirsiniz. Ama bu bir kader değildir. Çünkü insanın kaderi doğduğu ev değildir. Karakteridir. Ve bunu da karakterimizi de bilgiyle, doğru bir eğitimle, doğru bir kitapla, doğru bir video izleyerek bile karakterinizi geliştirip değiştirebilirsiniz. Babalığa bağlarsak da babalığı da böyle görmek gerekiyor.
1: Nedir peki iyi babalık? Yani seven baba iyi babadır, otorite kuran baba iyi babadır. Nedir ya bunun tanımı sizce?
0: Doğuran anne de değil, doyuran baba da değil aslında işin özü. Günümüzde şunu görüyoruz, bir maymun deneyi vardı. Aslında oraya bağlamak istiyorum. Buraya metal bir maymun koyuyorlar, metal. Buraya da aynı metal maymun koyuyorlar ama pamukla sarıyorlar. Gerçek yavru maymun bu metal maymundan sütünü alıyor. Metal maymunun koluna da şey koymuşlar, süt koymuşlar. Geliyor oradan sütünü alıyor. Geri kalan bütün zamanını pamuklara sarılmış olan metal maymuna sarılarak geçiriyor. Demek ki doyurmak veya sadece fizyolojik olarak onun temel ihtiyaçlarını gidermek İnsanoğlunun da bütün canlıların da ihtiyacı değil. Buradan babalığa bağlarsak bir babanın tek görevi eve para getirmek veya çocukların güvenliğini sağlamak ya da onların ekonomik konforunu sağlamak değil. O dönemi geçtik. 2000 yılında o bitti. 2000 yılında yani dünyadaki bütün toplumsal gelişimler Türkiye'de de benzer şekilde devam ediyor. Yani 2000 yılından sonra artık iyi baba eve para getiren, onların güvenliğini sağlayan baba, iyi anne de para getiren, evin ihtiyaçlarını gideren anne kavramlarına çıktık artık. Haliyle babanın iyi veya kötü olması geriye dönüp baktığında çocuklar onlarla kurduğu iletişimle ölçülüyor. Babanızın size aldığı çok iyi bir spor ayakkabısını 20 yıl sonra hatırlamazsınız. Ama o spor ayakkabıyı hatırlamazsınız ama o babayla yaptığınız maçı hatırlarsınız. Duygular unutulmuyor, kokular unutulmuyor. Yani babanın çocukla kurduğu bağdır aslında esas zihinde kalan. Çünkü çocuk kendini ödülle, maddi bir ödülle değerli hissetmiyor. Babasının ona kurduğu ilişkiyle değerli hissediyor. Babasının ona dokunmasıyla değerli hissediyor. Sohbet etmesiyle değerli hissediyor. Ben de çocukken şunları yaşadım, biz de şöyle bir süreçte yaşadık deyip hikayelerle ona kendini anlatmasıyla çocuk değerli hissediyor. Babam bana her türlü imkanı sundu ama bir kere başımı okşamadı. Bu bir Yeşilçam sahnesi gibidir ya böyle. O çocuk aslında doğru söylüyor. Çünkü o dokunma bir ilgi göster, bir ilgidir, bir sevgi.
1: Her şeyden kıymetli oluyor.
0: Tabii reel bir şeydir orada. Günümüzde belki bir önceki dönemde de en kolay aslında sistemdir. Yani imkanınız varsa ona imkan sunmak. Bu da artık tek başına hiç kimse için anlamlı değil.
1: O halde iyi ebeveyn olmak demek çocukla iletişim kurabilmek
0: İletişim
1: demek.
0: İletişim kurmak, evet.
1: Çünkü o çocukla iletişim kurarsanız o çocuk da dışarıdakilerle iletişim kuracak. Öyle değil mi? Yani iletişim kurmayı anne babasından öğrenecek.
0: Aileden öğrenecek.
1: Toplumda da dolayısıyla bu şekilde yetişmiş olacağı için topluma da katkı sağlamaya başlayacak. Fakat o iletişimi bir kere ailede sağlayamayan çocuklar ne yazık ki topluma çıktığı zaman da zorlanıyorlar herhalde. Var mı son tavsiyeleriniz? Son iki dakikamız kalmış ebeveyn. Yani
0: sonuçta şöyle bir şey var. Geldiğimiz aile bizim aslında prototipimizi oluşturuyor. Evet. Ve insanoğlu bir şekilde aileden öğrendikleri üzerine bir şeyler koyuyor. Yanlışsa yanlışın üzerine bir şeyler koyuyor. Doğruysa doğrunun üzerine bir şeyler koyuyor. Ama tabii zamanla işte eğitiminizle, kendinize kattıklarınızla o yanlışları düzeltebiliyorsa ama bu sefer yani yine de geriden gelmiş oluyorsunuz. Yani artı bire geçmek için sıfırdan artı bire bir birim yol alırsınız ama eksiden geldiyseniz belki 2 birim artı 1'e gelmek için 3 birim yol almak zorunda kalıyorsunuz. Haliyle aile içindeki bizim çocuklar için ve bireyler için en önemli mekanizma iletişimdir. Aile içinde iletişim varsa o ailede her şekilde her şey çözülebiliyorsa günlük yaşamda hepimizin sorunları oluyor, inişler çıkışlar oluyor. Ama şunu biliyoruz ki o aile güvenli bir alan. Ve o aile iletişimin olduğu bir aile.
1: Peki bu iletişim son olarak şunu da sorayım. Bazen hani kavramlarda karışıyor ya. Anne anneliğini bilsin, baba babalığını bilsin, çocuk da çocukluğunu bilsin. Ya yani yeni nesil ailelerde bu da var. Çocuğun çok her dediğini yaparken o otorite de kayboluyor. Ya yani iletişimi sağlarken herkesin bir konumunu da bilmesi gerekmez mi?
0: Çünkü bizler yeni model aileler olarak çocuğa maruz kalan aileleriz.
1: Evet.
0: Anne baba sürekli çocuğa maruz kalıyor ve sürekli çocuğu memnun etme odaklı bir başarı hikayesi var. Yani iyi anne baba sanki çocuğu çok memnun eden...

0: sürekli meşgul eden olduğu için, evet, o zaman da sınırlarımızı kaybediyoruz. Anne babanın, baba çocuğun çocuk olabilmesinin tek yöntemi de anne babanın bu sınırı bilmesidir.
1: Kesinlikle öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Aile danışmanı yazar Serhat Yabancı bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başına devam edeceğiz.

Seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye

0: Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından herkese merhaba efendim. Mutlu sabahlar. Bugün 8 Ağustos Cumartesi. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bir önceki dilimde aktarmıştık. Kritik saatler yaşandı. Çerçeve yasayla ilgili yine aktaracağız. Gelin önce bir, bu arada Serkan'ı da gördünüz. Serkan Şimşek bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Ona soracağız. Özellikle dünden bu yana neler yaşandı diye. Önce bir akşam gazetesinden detayları okuyalım. Şöyle ki çerçeve yasayı 24 saat mesai diyor gazete. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye yasa tasarısı için sabah saatlerine kadar mesai yaptı. Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. İşte tam da gazetenin söylediği gibi oldu. Dün 15.30'da toplanmışlardı. Sabah saatlerine kadar mesai yaptılar ve artık nihayete erdi. Peki nasıl sonuçlandı? Şimdi neler olacak? Hepsini bize Serkan Şimşek aktaracak. Serkan.
1: Kübra Nurusu, Meclis Adalet Komisyonu'nda dün senin de ifade ettiğin gibi saat 15.30 sularında başladı komisyondaki görüşmeler ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, bir diğer bilinen ismiyle çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçtiğimiz saat

0: filmi içinde geçti, oylamaya sunuldu ve maddeler üzerinde bir uzlaşı sağlanmış oldu. Şimdi ise pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Aslında genel kurul hafta sonu boyunca çalışmaya devam edecek. Özellikle meclisin gündemindeki bir diğer önemli başlık olan şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi görüşülmeye devam edecek. Ama bir usul var mecliste, o da komisyondan genel kurula gidecek kanun teklifinin arasında 48 saatlik bir zaman bulunması gerekiyor. Bu sebeple bugün tamamlanan Adalet Komisyonu'ndaki çerçeve yasa teklifi pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Teklifin ilk etapta tümü üzerinde görüşmeler sağlandı komisyonda dün öğle saatlerinden itibaren. Ardından maddeler üzerindeki oylamaya geçildi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 13 saat sürdü ve o sıralarda teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin sorunların çözüm adresinin meclis olduğunu belirtti. İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun bir diğer söz alan isimdi. O da düzenlemenin af olup olmadığının bu komisyonda net bir şekilde açıklanması gerektiğini ifade etmiş oldu. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla kamu davasının da düşeceğini savunan Olgun, teklifin hazırlanmasında kapalı kapılar ardında hukuki teknik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş bir diğer söz alan isimdi. O da kanun teklifinin kalıcı barışa ulaşılması için imkan oluşturabileceğini belirtti. Ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel işte bu beyanların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını ve maddeler üzerinde oylamaya geçileceğini ifade etti. 12 madde var biliyorsunuz çerçeve yasa teklifinde. Maddeler üzerindeki oylamalar sürerken zaman zaman tansiyon da yükseldi. Özellikle iki tane kritik tartışmaların yaşandığı enstantaneler yaşandı komisyonda. Onlardan biri maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvanuz Yüksel'in bulunduğu Başkanlık Divanı, yani Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in bulunduğu Başkanlık Divanı'na yürümeye çalıştı. O esnada bir tansiyon yükseldi, gerginlik yaşanmış oldu. Öte yandan kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeştaş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi ve onun sözleri üzerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi, ayağa kalktı. O sırada da İYİ Partili diğer milletvekilleriyle bir arbede yaşanmış oldu. Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla, dediğim gibi, teklifin tüm üzerindeki görüşmeler yaklaşık 13 saat sürdü. Ardından maddeler üzerindeki oylamaya geçildi ve o oylama da gece boyunca devam etti Kübra Nurlu'su. Sabah 9 sularında geçtiğimiz saat diliminde tüm maddeler üzerindeki uzlaşı sağlanmış oldu. Dediğim gibi şimdi pazartesi günü genel kurulda görüşülecek ve çoğunluğun sağlanması durumunda bu teklif yasalaşmış olacak. Öte yandan bu konuya ilişkin, özellikle çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin oylamaların nasıl olduğuna dair bilgileri de paylaşalım sizlerle. İYİ Parti hayır yönünde oyunu kullandı. Hem teklifin tüm üzerindeki görüşmelerde hem maddelerde hayır dedi İYİ Parti bu kanun teklifin yasalaşması noktasında. İYİ Parti haricindeki partilerin evet dediğini belirtebiliriz. Özellikle Yeni Parti yine merak edilen partilerden bir tanesiydi. Çünkü kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce teklifin altına imza atan partilerden biri değildi Yeni Parti. Zira imza atmayan İki partiden biriydi. Diğer parti de zaten İYİ Parti'ydi. Ve Yeni Parti o noktada imzalamamasına rağmen komisyonda evet yönünde oy kullanmış oldu. Ve tüm bu görüşmelerde çerçeve yasa teklifiyle ve sonraki süreçle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de Iğdır'da konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi Bakan Gürlek. Şimdi dilerseniz hangi ifadeleri kullandığını, ne mesajlar verdiğini haberimizde izleyelim.
1: Milli birlik ve kardeşlik başlığı altında terörsüz Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Hiçbir cinayet unutulmayacak dedi.
1: Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
2: Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadele içinde kararlılık mesajı verdi.
1: Suç ve suçluyla mücadele tavizsiz manifestomuzdur. Torbacısından baronuna kadar herkesle

0: mücadele edeceğiz. Herkes mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarda da sürdürüyoruz.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Silahları gömdüğünü itiraf eden Karatepe'nin ifadesiyle Marmaris'te keşif gerçekleştirildi. Ayrıca Burkay Karatepe'nin ablası da gözaltına alındı. Tutuklanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçtıktan sonra Armutalan ve İçmeler mahallelerine gittiğini beyan etti. Uzun namlulu silah, tabanca mühimmatını da buralara gömdüğünü söyledi. Karatepe'ye yer gösterme işlemi yapıldı. Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde özel harekat polisiyle jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör köpek ile 3 iz takip köpeği ile arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yaşanan bir diğer gelişmede Burkay Karatepe'nin ablasının gözaltına alınması oldu. Abla Ayşe Alanmur Karatepe'nin örgütle haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Efendim, Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Aslında sabah bütün manşetleri şöyle sizinle paylaşırken neredeyse bütün manşetlerde dünkü Mekke anlaşması var demiştik. Karar Gazetesi de onu yine manşete taşıyanlardan. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalandı. Mekke anlaşmasının bölgesel bir askeri ittifaka dönüşmesi bekleniyor. Hatta ikinci sentomu şeklinde yorumluyor Karar Gazetesi de. ABD-İran savaşıyla gerilimin zirveye çıktığı bölgede yaklaşık bir yıldan bu yana müzakere edilen savunma anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından Mekke'de imzalandı. Soğuk Savaş dönemindeki sentoya benzetilen yeni ittifak, İsrail ve Yunanistan'da da endişeye neden oldu diyor gazete. Hatta ben bir ülke daha ekleyeyim efendim. Hindistan'da da endişeye neden oldu deniliyor. Çünkü malumunuz Pakistan'la Hindistan arasında geçtiğimiz yıl bir çatışma da yaşanmıştı. Dolayısıyla oradaki gerilim hala yüksek ve Hintliler de pek memnun değil Pakistan'ın sahnede olmasından. Hatta şunu hatırlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri de malum Pakistan'la müzakereler sürecinde görüşüyordu. O sırada da tepki göstermişlerdi. Pakistan bu kadar ön planda olmamalı diye. Bu arada bunun üzerine mesela Modi ile, yani Hindistan lideri Modi ile birlikte Netanyahu arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Tam da bu anlaşmanın üzerine. Hatta Modi sosyal medya hesabından paylaştı, bizim İsrail'le işbirliğimiz sürecektir diye. Netanyahu onu alıntıladı ve o da işbirliğimiz sürecek şeklinde mesaj verdi. Yani tüm bu yaşananların İsrail'i, Yunanistan'ı, Hindistan'ı endişelendirdiği de ortada, basınları da bunları dile getiriyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Bu konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir paylaşımda bulundu, bir açıklama yaptı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddialara ilişkin bir açıklama bu. Detaylarına bakalım. Efendim, yapılan açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı. Açıklamada anlaşma aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Evet efendim, özellikle bu bir savunma anlaşmasıdır. Aslında yapılan tüm açıklamalarda buna ilişkindi dün.

0: Şimdi Gazze ile devam edelim. Ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik ne yazık ki hala sürüyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiği belirtiliyor.
1: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrailli yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu. Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
0: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim, İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor buraları. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı efendim fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı? Haberimizden izleyelim.
1: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
2: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul karta bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
1: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
2: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
1: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim, Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Hayat pahalılığı ek hesapları patlattı diyor gazete. Bir yılda %54 borç artışı. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında eriyen maaşlar tüketiciyi bankalara mahkum etti. Eşten dosttan borç para alamayan vatandaş çareyi ek hesapta buldu. BDDK verilerine göre ek hesap kullanımı son bir yılda %54 arttı. Bireysel kredi kartı borçları ise 3,3 trilyon liraya, ihtiyaç kredileri ise 1,6 trilyon liraya yükseldi. Takipteki ihtiyaç kredisi oranı da son 9 yılın zirvesine çıktı diyor Karar Gazetesi. Borç %54 artmış efendim, Karar Gazetesi'nden aktardık bu haberi de. Şimdi Antalya'dan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Side Antik Kenti'nde işte geldi görüntüsünde. 6 yaşındaki bir çocuk kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Girişi şöyle 30-40 santim olan kuyudan çocuğu kurtarmak öyle hiç de kolay olmadı.
3: Çocuğu bağla, çıkar. Çıkartsınlar, çeksinler.
1: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
4: Aferin.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
1: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
6: Ayağına bas.
5: Çek.
0: Konya'da kontrolden çıkan tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında bir kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Kaza dün öğle saatlerinde Konya Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan tır karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı araç kamerasına işte böyle yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte seyir halinde olan tırın önce sol şeride ardından karşı yöne geçip araçlara çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da ise husumette iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı. Çevredekilerin araya girdiği sırada cep telefonu kamerası da kayıttaydı.
1: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ben mühendis değil, kalıpçı lazım. Malum bu konu uzun zamandır gündemde. Şöyle bir aktaralım Yeni Şafak gazetesinden detayları da. Plastik üretiminde dünyada 6. Avrupa'da 2. sırada olan Türkiye kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor. Ege Plaster Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer de diyor ki kalıp çekecek, ham madde işleyecek gençlere ihtiyacımız var. Bu alanlarda çalışan personelin kazancı birçok mühendisin maaşını geride bırakıyor. Bizim mühendise değil kalıpçıya ihtiyacımız var, sanayide çalışacak elemana ihtiyacımız var diye aslında çok defa söyleniyor efendim. Bu arada hakikaten söylendiği gibi mesela bir kaynakçının aldığı maaş, kazandığı parayla bir mühendisin kazandığı para şöyle arada bir kıyaslanır. Hakikaten mühendisler çok daha geride kalıyor. Bizim biraz daha maharetin, el işinin işin içinde olduğu mesleklere yönelmeye de ihtiyacımız var. Efendim Polis Akademisi Başkanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı için polis meslek yüksek okullarına 3250 öğrenci alacağını duyurdu. Bakalım detaylara. Alıma ilişkin duyuru resmi gazetede ilan edildi. Lise veya dengi bir okuldan mezun öğrenciler için 2026 üniversite sınavında TYT puan türünden en az 250 ham taban puan şartı aranacak. Öğrenci alım başvuruları 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Eylül'de av yasağı sona erecek. Balıkçıların mesaisi ise şimdiden başladı. Balıkçıların hazırlığının detaylarını Sezgin Atik'in haberinde izleyelim.
1: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
3: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
4: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılardıra heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
7: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
8: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
7: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
1: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
8: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
3: Yani bu yıl en çok
8: palamut yiyeceğiz.
0: Efendim, Karadeniz'in hırçın topografyası malumunuz eğimli bir arazi. Bir bina inşa etmek de kolay olmuyor. Rize'den bir haber getireceğiz şimdi. Takvim gazetesinden paylaşıyoruz. Muhammed Dilmaç ev yapmak için arazi bulamayınca sıra dışı bir yönteme imza attı ve arazisinden geçen yola 8 metrelik beton kolonlar dikip üzerine villa yaptı. Gördüğünüz gibi aşağıdan şöyle yol geçiyor. Üstünde de evini yola doğru uzatmış Rize'deki bu vatandaşımız. Şimdi dönelim Konya'ya. Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti. Çiftliklerinde sıra dışı bir uygulama yapıyor. Karı koca köy oteli diye tabir ettikleri çiftliklerine gelen müşterilerden ücret almıyor. Otelde ödemeler peki nasıl yapılıyor diye soracaksınız. Alın teriyle efendim.
9: Aferin.
10: Bu geri erkek mi? Bakın.
11: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle.
1: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve içme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
11: Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
1: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
12: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
1: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
13: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Biz çok da sevdik burayı.
0: MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ve Zehra Çelik evlendi. O mutlu güne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şahitlik etti. Nikah Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı. Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da nikah şahitleri arasındaydı. Bahçeli aile cüzdanını Çelik'e verdi. Çifte mutluluklar diledi. Milliyet gazetesinden bir haberimiz var. Yargıtay'dan primle çalışanlara müjde diyor gazete. Detayları şöyle. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi prim sistemiyle çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme satış hedeflerine bağlı olarak ödenen ve miktarı dönemlere göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesaplamasında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla pek çok kişiyi ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar daha geldi Yargıtay'dan diyebiliriz. Sıradaki haberimize devam edeceğiz. Efendim gün geç

0: Bilmiyor ki Milli Savunma Sanayi'nden yeni güzel bir haber daha paylaşmayalım. İşte geldi ekranlarınızda. Yeni bir ürünümüz daha var. Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici Tolun P mühimmatı. Bu mühimmatın yeni test atışı yapıldı. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
1: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Testte Akıncı TİHA, Tolun P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P, tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P, klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı kim olacak? ABD'deki bir sonraki başkanlık seçimleri çünkü 2028 yılında ve Amerikan basında yer alan habere göre Başkan Trump halefi olarak başkan yardımcısı Vance'i seçti ki bir süredir Vance'in aslında açıklamaları, adımları buna yönelik bir hazırlıktı deniliyordu. Arada bir Rubio'yu konuştuk. Acaba Rubio olabilir mi Dışişleri Bakanı diye. Fakat iddia o ki Trump'ın aklında Vance var. Bağışçılarla yaptığı toplantıda Vance'i desteklemelerini söyledi.
2: Trump başkanlık seçimlerinde Vance'i destekleyecek. İddia Washington Post gazetesinden. Gazeteye konuşan iki kaynağa göre ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık iki hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarıyla görüştü. Basına kapalı görüşmede 2025 yılı başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynakların aktardığına göre Trump, seçimleri başkan yardımcısı J.D. Vance'in kazanmasını istiyor. İsteğini başçılara da iletti. Günün sonunda halkın J.D.'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor dedi. Trump'a yakın bir kaynakta ABD başkanının Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü belirtti. Ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı konusunda henüz karar vermediğini kaydetti. Trump'a yakın bazı danışmanlarsa başkanın 2028 seçimleri için Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklamıştı. Ancak ABD anayasasında hiç kimse Cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor.
0: Bu arada Amerikan siyasetinde şöyle bir sosyalist havası da esiyor efendim. Tarihi diyebileceğimiz bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde El Sayed depremi diye veriyor Yeni Şafak gazetesi de bu gelişmeyi. Michigan'da halk sağlığı uzmanı Abdul El Sayed'in Demokrat Parti Senato ön seçiminde Yahudi lobisinin desteklediği Haley Stevens'ı yenmesi deprem etkisi yaptı. El Sayed'in başarısı güçlü lobi ve parti elitlerinin desteğinin artık yetmediğini gösteriyor. Bağımsız senatör Bernie Sanders zaferi ABD siyasetindeki en olağanüstü seçim zaferlerinden biri olarak niteledi. Hakikaten öyle efendim, çünkü kendisi Müslüman bir aday, sosyalist bir aday, demokrat bir aday ve tam da böyle karşısında bulunan isim de Yahudi lobisinden açıkça destek alan, çok fazla parası olan, o parayı kullanan bir adaydı. Dolayısıyla o lobilere karşı, o paraya karşı, o güce karşı İşte gördüğünüz gibi demokrat bir aday Sayed El Sayed kazandı. Müslüman bir aday kazandı. Ve bakalım Michigan'da özellikle artık senatoya girmesi bekleniyor. Onun da bu arada hatırlatalım, Trump da eleştirdi El Sayed'i. Açıklamaları var. Trump diyor ki bu komünisttir. Hatta yani sosyalisti geçiyor. Bu komünisttir. Bu tehlikeye karşı hep birlikte ses çıkarmalıyız yönünde açıklamalar da geliyor Trump'tan. Yeni de değil bu açıklamalar. Yaklaşık 1,5-2 aydır, çünkü bu seçimlere ilişkin bir takım söylemler olduğundan beri, Trump da o da o noktaya çekiyor. Aman burada bir tehlike var. Amerika Birleşik Devletleri'ni komünizme, sosyalizme teslim edemeyiz yönünde siyasi bir kampanya yürütüyor diyebiliriz. Görünen o ki epey hareketli geçecek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler. Şimdi bir başka noktaya bakalım. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici başlıklarından biriydi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta. Şimdi göç olmuştu. İddia o ki yeni bir göç endişesi daha var. Çünkü İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlemesine yönelik çağrılar olduğunu belirtiyor ve bu konuyla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: İspanya, Ceuta sınırında yeni bir düzensiz göç dalgası ihtimaline karşı alarma geçti. İspanya Jandarma Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan kitlesel göç çağrılarına ilişkin inceleme başlattı. İspanya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, bazı platformlarda oluşturulan gruplarda insanları Ceuta'ya yönelik yeni kitlesel göç girişiminde bulunmaya çağıran bir kampanyanın başladığı tespit edildi. Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda göç girişimi çağrıları 15 Ağustos'u işaret etti. Lojistik ayrıntılar da paylaşıldı. Bu girişimin Fas hükümeti ya da suç örgütleri tarafından planlandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadı. Jandarma Müdürlüğü, inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Sanchez de hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklamıştı. İspanya hükümeti artan hareketlilik nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri sevk etmişti.
0: Yeni Zelandalı bir siyasetçi çevrimiçi belediye toplantısına banyodan bağlandı. Meclis üyesinin arkasında görünen çamaşırlar toplantıyı sosyal medyanın gündemine taşıdı.
1: Çevrimiçi toplantıya banyodan bağlandı. Tüm dikkatler arkada kuruyan çamaşırlarda toplandı. Görüntüler Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'da canlı yayınlanan belediye meclisi toplantısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Dunedin Belediye Meclis üyesi Joe Gaylor, çevrim içi düzenlenen toplantıya banyodan katıldı. Gaylor'ın arkasında kurulayan kıyafetler ve iç çamaşırları ekrana yansıyınca, belediye başkanı Sophie Barker, meclis üyesini uyardı. Salonda kısa süreli gülüşmeler yaşanırken Gaylor belediye harcamalarıyla ilgili konuşmasına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay çevrim içi toplantı kazalarının yeni örneklerinden biri olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar olayı mizahla karşılarken bazıları da resmi toplantılara katılım kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini savundu.
0: Efendim, Cristiano Ronaldo ile Rodriguez nihayet evleniyor ve denilen o ki bu düğünde bir Türk düğünü olacak şeklinde bir değerlendirme var Takvim gazetesinden. Çünkü Portekiz'de resmen evlenecekleri belirtiliyor ve düğünde dünyaca ünlü Türk DJ Mahmut Orhan da sahne alacak. Hakikaten öyle, dünyaca ünlü bir Türk DJ'miz var. Mahmut Orhan tüm dünyada çokça konuşulan bir DJ. Bakalım Ronaldo'nun düğününde de onu görecek miyiz? Şimdi efendim biraz uzaydan bahsedeceğiz size. ABD Savunma Bakanlığı 5. grup UFO belgelerini yayımladı. Hatırlayacaksınız daha önce aslında işte bu 5. grup önceden de belgeler yayımlanmıştı ve çok dikkat çekici de görüntüler vardı. Bu kez belgelerde Umman Körfezi üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları bulunuyor.
2: Pentagon, 5. grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayımlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızla hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtiliyor. Cisimlerin bir kısmı hızlı hareket ediyor, bir kısmı ise yavaş ve sabit hızda ilerliyor. Ancak dosyalarda uzaylılara dair ifadeler yer almıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
0: Efendim, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu ifadeler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Şimdi biraz önce de UFO haberimizi de izlediniz. Hem bu Ay meselesini konuşacağız hem de UFO'ları soracağız. Çünkü çok kıymetli bir konuğumuz var. Astrofizikçi akademisyen doçent doktor Selçuk Topal bizimle. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese çok, selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Şimdi ay meselesine geçeceğiz, evet. Ama önce izlediniz biraz önce görüntüleri. Evet, evet, nedir bunlar hocam, UFO mu?
3: Evet, yani tanım gereği UFO zaten ya da UAP, biliyorsunuz ismi değişti. Tanımlanamayan hava olayları, hava fenomenleri deniyor bunlara. Tanımlayamama şu oluyor, aslında büyük bir kısmını %90-95'ini açıklıyorsunuz fiziksel nedenlerle, diğerlerini açıklayamıyorsunuz. Açıklayamadığınız için bu insan zihninde hemen acaba ne var orada gibi bir şey oluşturuyor. Ancak hiçbir raporda, az önce haberde de söyledi, bu dünya dışı daha zeki bir canlıya aittir diye bir şey söyleyemiyor. Çünkü elinizdeki veri buna yeterli değil, biliyorsunuz. Birkaç yıl önce NASA bir ekip kurmuştu böyle olayları değerlendirelim. En azından nasıl değerlendireceğimizin bir sistematiğini oluşturalım diye. Evet. Ancak tüm Pentagon raporlarına vesaire bakarsanız hani bilmiyoruz, evet. 3-5 tane olay var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bu işte uzaylı zeki bir yaşama aittir diye bir şey söyleyemeyiz diyor. Tabii ki böyle söylediğiniz zaman normal vatandaşın kafasında gene bir şey gizliyorlar gibi bir şey oluşuyor. Ancak hani bir astrofizikçi olarak bana sorarsanız evren çok büyük bir yer. Yani buradan siz bir uzay aracı bile gönderseniz güneş sisteminde başka bir gezegene yıllar sürüyor. En yakın yıldıza ulaşmanız şu anki teknolojinizle belki 30 bin yıl sürecek ki galakside 400 milyar tane başka yıldız var. Yani gelip havada dönen bir cisim yapıp işte dünyaları korkutup kaçmak biraz garip geliyor. Onca yolu teptikten sonra herhalde dersiniz hey işte buradayız. Öyle bir şey yok. Yani Carl Sagan'ın dediği gibi inanılmaz iddialar, inanılmaz kanıtlar gerektiriyor. İnanılmaz bir kanıtımız yok.
0: Henüz yok. Bu arada Trump da çok heyecanlıydı. Bu UFO belgelerini o yayınlamak istedi. İlk günlerde de çokça konuşmuştuk, hatırlarsınız. Hatta Obama'nın da bir açıklaması vardı. Evet. Ben şey hatırlıyorum. Obama'ya sormuşlardı gizlenmiş olabilir mi UFO'lar diye. O da şey demişti. Eğer böyle bir şey biz gizlemiş olsaydık emin olun bir güvenlik görevlisi onunla selfie çekilip kız arkadaşına atmıştı. Böyle bir şey gizlenemez gibi bir açıklama yapmıştı. Hakikaten öyle mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri bizden bir şey gizliyor, aslında var gibi bir hep teori konuşulur ya. Mümkün mü?
3: Şimdi bu çağda nasıl yapacaksınız? Hı. O biraz sorun. Yani gizleyemiyor olmanız da başka komple teorilerin doğmasına neden oluyor aslında. Biliyorsunuz mahkemelere çıktı bazı eski görevliler, askerler her zaman dediler. Ben görmedim ama biri görmüş. Hani direkt olarak gördüğünü söyleyen biri de olmadı zaten. Meksika'daki olayı biliyorsunuz. Uzaylı kadavrası, iskeleti, neyse fosili diye bir şey çıkardılar ortaya, sonra başka bir şey oldu, ortaya çıktı vesaire. Dolandırıcılık çok fazla var. Bu çağda bence bir şey gizleyemezsiniz. Ancak gerçekten gizlemek istiyorsanız ABD Başkanı da bilmez herhalde. Bayağı gizli olmalı yani. Evet.
0: Yine bir gizemli bir noktada yani, koydum evet. Hocam. Bakalım, yani henüz pek fazla bir şey de bilmiyoruz. Bu kadar teknoloji gelişse de hala tahminlerimiz var bu konuyla evet. ilgili. Şimdi geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dedi ki Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Heyecanlandırdı mı hocam sizi bu ifadeler? Hakikaten Türkiye için Ay'a gitmek artık somut bir hedef haline geldi mi?
3: Öyle, çünkü bu hani uzay yarışında ilerliyorsanız yapmanız gereken şeyler vardır. Mesela benim burada bulunma nedenlerinden biri de Türkiye Ulusal Gözlemleri Yönetim Kurulu üyesi olmam. Biz de hani Antalya ve Erzurum'daki teleskop kapasitemizi bir çatı altında birleştirip ilerletmeye çalışıyoruz. Yani yer gözlem istasyonları anlamında. Ve siz uzayda ilerlemek istiyorsanız evet iletişim uydularınızı göndereceksiniz. Yeryüzünden 35 bin kilometrede bizim yer sabit yörünge dediğimiz yere TürkSat uydularımız var. Sonra kendiniz bu uyduları yapmaya başlayacaksınız. Sonra kendiniz başka bir gök cismini uzay aracı göndereceksiniz. Tabii ki bu yeryüzünden İşte Falcon 9 roketiyle kalkacak, gidecek uzaya. Ancak oradaki itki sistemi, evet, bize ait. Neviş aslında münhasır bir hibrit motora sahip bir itki sistemi. Yörüngeye çıkacak dünya etrafında, sonra o itki sistemiyle birlikte ortalama 380 bin kilometredeki Ay'a gidecek.

0: etrafında birkaç yörünge dolandıktan sonra ne yapacak? Sert iniş yapacak. Amaç şu, aracı çarptırmak istiyoruz. Yumuşak iniş hedefimiz yok. Yani biz o cisme çarpalım, vuralım yeter. Çünkü bunu yaparken siz hem iletişimi test edeceksiniz, hem o yer ekibinin koordinasyonunu, her şeyi test edeceksiniz orada kalkıştan itibaren. Bu da size bir deneyim kazandıracak. Eğer bu deneyim başarılı olursa, eğer sert iniş umduğumuz gibi gerçekleşirse ne yapacaksınız? İşte 2027 sert iniş planlıyoruz. 2028-2029, ha bu 2032 de olabilir. Bak şimdi Artemis projesi var değil mi? Evet. Kaç kez ertelendi? Artemis 2 yeni bitti. Şimdi 2027'de Artemis 3. Önce ne söylüyorlardı Artemis 3'te? Tekrar insanlar ayda yürüyecek. Ancak neye döndü o? Biz dünya yörüngesinde önce SpaceX ve Blue Origin'in yapacağı işte şeyleri test edelim, modülleri test edelim, sonra aya gidelim'e döndü. Yani şunu demeye çalışıyorum. Uzay görevlerinde birkaç yıllık gecikmeler çok doğal oluyor bu. Yani sert iniş başarılı olmazsa tekrar başarılısını denemeniz gerek. Ondan sonra yumuşak inişi denemeniz gerek.
1: Bizim hedefimiz ama bu konuda 2028-2030'lar.
0: Evet, 2030'lara kadar.
1: Sert inişi başarmayı hedefliyoruz.
0: Mümkünse yumuşak inişi de başarmayı hedefliyoruz 2030'lara kadar.
1: Şimdi biraz önce hocam Artemis'ten bahsettiniz, evet, siz. Biz böyle büyük bir heyecanla paylaşmıştık. Evet. Astronotları takip etmiştik, evet, Ay'a gidiyorlar diye. Hatırlıyorum, ne yaptılar şimdi Artemis 2'de en son? O Ay'ın etrafına şöyle bir efendim dolandılar, geri döndüler buraya. Şimdi evet, hedef artık Ay'a ayak basmak, öyle değil mi?
0: Evet,
1: ve Artemis bu sefer 4 herhalde 2028'in başında ay yüzeyine inmelerini bekliyoruz biz astronotları.
0: Yani 2028'de çok az süre kaldı. Bana çok optimist geliyor, evet, yaklaşım. Çünkü önce Artemis 3'ü başarmanız gerek. Artemis 3'ten sonra Artemis 4. Bence 2030 ve 2030 sonrasında da kalabilir Artemis 4 ve bu garip bir durum değil. Evet. Ama biz tekrar altını çizerek, çünkü bazı insanlar Ay'a gidilmediğini düşünüyor ya.
1: Evet, 1972'de gittik mi gitmedik mi hocam? Onu
0: en
1: da
0: son 1972'de gidildi. 1969-1972 yılları arasında gidildi. 6 görev başarılı oldu. 12 insan ay yüzeyinde yürüdü. O zaman yarış vardı biliyorsunuz.
1: Kesin bilgim hocam.
0: Evet ya, ne kadar
1: araştırdınız. Bu konuda hani hep bir söylenir ya,
0: görseller
1: var, gidilmedi diye.
0: Tabii. Yani Hollywood filmi olduğu söyleniyor vesaire, evet, falan filan. Şimdi o dönem harcanan para, şu ana eğer onu oranlarsanız inanılmaz bir paradan bahsediyoruz. Yani şu an bile o kadar yatırım yapılmıyor uzaya. Neden yaptılar bunu? Rusya ile yarış vardı. Ve başarıldı. ABD halkının başka sorunları vardı. Yeter artık, ne yapalım? İşte uzaya çıkmak istiyorsak biz yörüngeye çıkalım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yapalım 1990'ların ortaları. Artık çünkü 400 kilometre yukarısı da uzay. 400 bin kilometre ötesi de uzay. Bizim orada uzay istasyonumuz var biliyorsunuz insanlığın. Şimdi iki tane var, Çin'in de var. Ne yapıyorlar orada? Deneyler yapıyorlar. Bu bizi ilgilendiriyor mu? Evet. Bildiğimiz o birçok hastalığı inanılmaz ortamlarda test edebildiğiniz bir yer orası. Yani ayda yüründü. 6 görev, 6 çarpı 2'den 12 erkek yürüdü. Ve beyaz da hepsi. O nedenle Artemis 4'te muhtemelen biz bir kadın ve bir siyahi göreceğiz. Ay yüzeyinde yürüyen. Yani onu da biraz günah çıkartıyor ABD, evet, diyelim. Hani ya da insanlık olarak günah
1: çıkartıyor.
0: Onu
1: her şeyde yapıyorlar hocam. Yani Hollywood filmlerinde de yapıyorlar ya böyle bildiğiniz gibi. O halde bu arada sizin de söylediğiniz gibi şimdi rekabet. Mesela Çin'de rekabet var.
0: Evet.
1: Çin'de 2030'da ben oraya bir ayak basacağım diyor. Evet. Yine Hindistan, Avrupa Uzay Ajansı, Japonya, evet, Rusya. Herkesin ayla ilgili bir hedefi var. Elbette Türkiye'nin de olmalı. Peki bizim hedeflerimiz arasında da bir Türk astronotun oraya ayak basması var mı? Ve Ay'a gitmek niye bu kadar önemli?
0: Şöyle, şimdi siz eğer Güneş sisteminde daha derinlere gitmek istiyorsanız veya uzay ortamında gidebileceğiniz dünyadan sonra en güvenli, en yakın yer Ay yüzeyi. Siz orada kapalı yaşam alanları kurmak istiyorsanız, bazı teknolojileri test etmek istiyorsanız. 1966'da önce Rusya, sonra ABD Ay'a yumuşak iniş yapıyor. Ondan sonra 2013... İşte Çin 2023, Hindistan 2024, Japonya. Yani 5 ülke bugüne kadar yumuşak iniş yapabilmiş. Yani uzay aracı parçalanmadan inmiş, sinyal göndermiş. İsrail denedi, yapamadı. Ve Avrupa Uzay Ajansı, onlarca ülkenin, o da başaramadı hala yumuşak inişi. Yani yumuşak iniş yapabilmek öyle kolay bir şey değil. Türkiye eğer, ülkemiz bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 5-10 yıl içerisinde yaparsa ilk onda olacaktır yumuşak iniş anlamında. Bence muhteşem bir şey bu. Siz hani 1967 dış uzay antlaşması var. Der ki gök cisimleri her ülkenin ortak malıdır. Ama şunu demez yani. Siz mesela şu an uzay aracı yapsak sizinle, bir şirket kursak, gönderse kimse bize neden gönderiyorsun diyemez. Gönderebiliriz. O nedenle iki tane özel şirket daha yüzeyine indi. Ve özellikle Güney Kutbu'na yakın bölgeye inmek istiyorlar. Çünkü orada biz o güneş görmeyen kraterlerin içerisinde su olduğunu düşünüyoruz. Su var. Ve siz onu hem yakıt olarak kullanabilirsiniz hem de su lazım yani hayat için. Hani güney kısmı biraz daha rekabet halinde, ancak şimdi biliyorsunuz SpaceX'in de bir roket parçası.
1: Evet, ona geç.

0: Ama hocam, evet. Ana hedef mesela bir yaşam varlığını ayda görmek mi? Suyun, evet, varlığını mı görmeye çalışıyoruz? Hı-hı. Orada bir buz mu var mesela? Donmuş bir buz var. Gideceğiz, onu keşfedeceğiz. Ne tür bir veri toplamayı hedefliyoruz ayda?
1: Şöyle, şimdi Mars için konuşursak Mars su buzu dolu, ancak ayda o kadar su buzundan bahsetmiyoruz. Ya yani öyle bir şey yok aslında. Ancak siz atmosferi olmayan diyelim, tamamen sıfır değil, ancak bir gök cisminde kapalı yaşam alanları kurabilirseniz o radyasyonun altında. Ve ayın bir günü, gündüz ya şu anda şart, 15 gün sürer. Bir gecesi 15 gün sürer. O neden öyle bir koşulda siz -250 derecelerden +180-200 derecelere kadar değişen bir sıcaklıkta kapalı alanlarda yaşam alanları kurabilirseniz, ben hani 13 yıldır anlattığım şey bu. Hani popüler bilim anlamında anlattığım şu, biz oraya gidemesek de orada elde edeceğimiz teknolojiler, enerji üretim çözümlerini siz dünyanın kötü günlerinde kullanacaksınız. Hmm. O nedenle Ay'a gitmek sadece Ay'a gitmek değil. Bilimde, mühendislikte bir inovasyon yapıp bunu kendi ülkenize bir katma değer olarak katmak aslında.
0: Bize öğretecekleri lazım. Var çünkü oradan, kesinlikle, elde edeceğimiz verilerin. Kesinlikle. Mesela dediğiniz gibi enerji, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın da gelişimiyle ciddi birlikte sorun. Artık çok fazla enerji ihtiyacımız olacak. Ihtiyacımız. Buradaki yakıtlarımız yetmeyecek. Dolayısıyla, evet, yeni kaynak bulmamız gerekiyor. Belki de Ay'dan bunu öğreneceğiz. Değil mi?
1: Tabii temiz kaynak üretimini de öğreneceğiz. Evet. Daha verimli güneş panelleri yapacağız. Başka itki sistemleri geliştireceğiz. Yani biz illaki tırnak içerisinde arkasında nükleer bomba olan bir uzay aracı yapmak zorunda değiliz. Belki başka çözümler bulacağız. Bunları biz günlük yaşantıya uygulayacağız. Evet. Yani uzay çalışmaları çok uzak bir şeymiş gibi görünüyor vatandaş, ancak şu an etrafımızı saran tüm teknolojinin kaynağı, mesela wireless, değil mi, kablosuz internet, bir radyo astronomun algoritmasını yazdığı bir teknolojidir. Hani siz X-Ray'ın, değil mi, röntgen filmi çektirirsiniz hastaneye gittiğinizde. O da uzay çalışmaları sayesinde geliştirilmiş bir teknolojidir. Hani ben de mesela Oxford'daki araştırma grubumuzda ne çalışıyoruz? İnterferometri. Yani çoklantan sistemi var. Devasa tek anten gibi davranıyor. Bunu tıpta kullanıyoruz, teknolojiyi. Yani uzaya yatırım yaptığınızda, ancak market alışveriş gibi parayı bir çok hemen almıyorsun. Öyle bir şey değil bu. Uzun vadeli. Uzaya yatırım yapacaksın. 10-15 yıl sonra verimini almaya başlayacaksın.
0: Güncel hayatına yansıyacak. Evet. Hocam, bu arada siz de biraz önce vurguladınız. Geçtiğimiz hafta SpaceX'e ait 4 tonluk bir roket parçası, evet, saatte 8690 kilometre hızla Ay'a çarptı. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İlk çarptığını duyunca yahu SpaceX özel bir şirket. Evet. Onun bir atığı aslında, o ürünü değil mi? Gitti Ay'a zarar verdi. Çok şiddetli bir biçimde çarptı diye de okuyabiliriz. Ya da ya biz bu çarpmadan da bir şey okuyoruz şeklinde de bilim insanları okuyabilir. Hangisi doğru?
1: Şöyle, şimdi aslında bir riski gösteriyor. Bu hani dış uzay antlaşması anlamında, uzay güvenliği anlamında. Doğru diyorsunuz, zarar verdi. Hangi anlamda? Mesela belki orada bilimsel bir şey var. Şimdi özel şirketlerin Ay'a gidebilmesinin riski de bu. Siz mesela Güney Kutbu'nda su bol dedim ya, yani oralarda, evet, buz var mesela. Belki oraya zarar verecek gibi. Şimdi bu kontrolden çıkan bir şey. Planlı bir çarpma değil, biliyorsunuz. Demek ki ben 20 yıl sonra, belki böyle yine programda buluşuruz. Üs var Ay'da. Okay. Gidiyor insanlar, zenginler gidiyor. Atıyorum 20 milyon dolar verdi, gidiyor tatile. Ancak böyle bir risk var. Bunu nasıl durduracaksın? Ya da bunun şeyi ne olmalı? Uluslararası kuralı ne olmalı? Bu kurala herkes uyacak mı? Çin biliyorsunuz devasa bir ülke. Hı hı.
0: Geçenlerde... Bu arada görüntüler de ekranda, seyircilerimize söyleyelim. Oradan, evet, geliyor.
1: Şeyine, evet, ben o görüntüleri inceledim. Güney Kore Uzay Ajansı yakaladı o görüntüyü. Bir fotoğraf yayınladı. Beklendiği kadar büyük bir krater oluşmadı. Yaklaşık 20-40 metre çapında bir krater oluşuyor. 4 tonluk bir şey bu. Çarpıyor ancak, evet, çarptı. Tam da Türkiye saatiyle sabah 9.30 civarı. Ben de teleskobu koydum bölümün önüne. O Einstein kraterini yakınlarına bakıyorum, ama çok küçük bir şey olduğu için benim teleskobumda görünmedi haliyle.
0: Ya Ay'a zarar mı verdi SpaceX şu an?
1: Zarar veremez. Ay devasa bir şey. O anlamda bir zarar veremez, ancak yüzeyde bir yerleşim alanı olduğunda yarın öbür gün olacak şeyin bir şeyini gördük aslında. Evet. Ön oynatmasını gördük. Şimdi nasıl engelleyeceksiniz bunu?
0: Bu kadar çok çoğalırsa mesela.
1: Şimdi uzay çöpü sorunu da var dünyada, evet, değil mi? Yani biliyorsunuz ABD geniş coğrafyaları olduğu için oraya bazen SpaceX'in bu Starlink uyduları düşüyor adamın bahçesine. Kafanıza da düşebilir. Hakkınızı savunacak bir yer var mı? Yok. Nasıl savunacaksınız? Tazminat alamazsınız. Hani
0: bunda bir hukuku lazım. Her kafasının...
1: Evet, uluslararası bir hukuk yok. Dedim ya, Çin sanırım 2 veya 20 tonluk bir cisim uzaya gönderiyorsanız dönüşte dünyaya dönmeli ve bir itki sistemi olmalı ki kontrollü bir şekilde Pasifik Okyanusu'ndaki o bölgeye düşürmeniz lazım gibi. Ancak Çin buna uymadı. O dönem çok haber oldu biliyorsunuz. Nereye düşecek, kafamıza mı düşecek diye, ama dünyanın işte 4'te 3'ü sularla kaplı olduğu için tahmin edildi. Bu okyanusa düştü. Ama Çin umursamadı bunu. Şimdi büyük ülke olmak tırnak içerisinde hani sözünün geçmesi bir şekilde yanlış veya doğru. Sizi biraz kanunlardan hani ağır ben bunu uymak zorunda değilim gibi ki. O nedenle uzayda bir kaos olacak. Yani evet. Ben gelecek uzayda diyorum ama orada bir de kaos var yörüngede.
0: Öyle hocam. Bu arada yeni bir gelişme daha yaşandı. Evet. Bizim ahududa var olduğunu bildiğimiz doğal bir şeker uzayda bulunmuş. Evet. Nedir bu işin aslı?
1: Eritriloz denilen bir şeker. Şimdi şeker deyince biz tabii sakkaroz, bu hani normal günlük yaşamda kullandığımız şeker o. Bu arada ben şeker kullanmıyorum 15 yıldır. Çay şeker seçilir, tavsiye ederim, şiddetle tadını alırsınız. Neyse. Bu arada kanser hücreleri de şekeri çok sever. Evet. Çok şekerden uzak durmak lazım.

0: Bir tane molekül bulmuş bugüne kadar. Ve şekerlere baktığınızda karbon, hidrojen, oksijen farklı sayılarda birleşiyor, farklı şekerler oluşuyor. Ve ilk kez siz orada doğal şeker buluyorsunuz. Neden önemli? Şimdi buraya da 4 milyar yıl önce, yani bu gezegene belki milyonlarca ton eritriloz dediğimiz o şekerin geldiği düşünüyor. Nasıl? Uzaydan. İşte bu da onun bir kanıtı aslında. Şeker hem DNA'nız için önemli, hem enerji kaynağınız, yaşam için önemli bir şey şeker. Ancak dediğim gibi çok aşırıya kaçmamak lazım. Hı hı. Öyle yapay ürünlerden uzak durmak
1: yani
0: lazım.
1: Yani şekerin varlığı hayat vardır gibi bir çıkarım yapmamıza neden oluyor mu? Olmuyor.
0: Şöyle oluyor. Uzaylı bizim hayatı var. Tanımladığımız o amino asitler, moleküller, elementler işte onların aslında uzayda olduğunu gördüğümüzde şunu gör. Demek ki yaşam
1: uzaydan
0: buraya
1: geldi.
0: Bir kanıtı bir peki. Şekilde. O nedenle çok ciddi önemli bir keşif verdi.
1: Hocam bir de son olarak şunu söyleyeyim. 12-13 Ağustos'ta bir meteor yağmuru bekliyoruz. Evet. Hocam çok keyifli oluyor hakikaten. Türkiye'nin belli noktalarında da özel etkinlikler düzenleniyor öyle değil mi?
0: Evet,
1: bu yıl var mı özel bir nokta düzenlenecek
0: evet, TÜBİTAK
1: etkinlik?
0: Gökyüzü gözlem, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği tabii kurayla da çünkü hı-hı. Gerçekten yoğun bir talep var. Sanayi Teknoloji Bakanlığı İşbirliği bir de Türkiye Ulusal Gözlemleri İşbirliği ile yapıyoruz. Nerede? Afyonkarahisar'da olacağız 12-15 Ağustos. Oradan işte yapacağınız tek şey şu aslında. Şehir ışıklarını uzak. Yeterince yüksek ancak güvenli. Bir yere gittiniz. Gözünüz karanlığa alıştı. Beyaz ışıktan uzak durun. Kırmızı ışık olsun yanınızda vesaire. Geniş açıyla gökyüzüne bakıyorsunuz ve belki de saatte 50-100 arası meteor yağmur görmeniz lazım. Geçenlerde biz TÜBİTAK Ulusal Gözlemleri Antalya'da izledik. Muhteşemdi. Hayatımda öyle muhteşem bir şey görmedim. Tabii gördüğümüz şey ne? Kaya parçası aslında. Yani bir pimpon topu büyüklüğünde cisimde atmosferi girdiğinde o ışık izini oluşturuyor. Ancak biz hemen dilek tutuyoruz. Dilek tuttuğun şey aslında kaya. Onu evet. Da bil. Yani taştan medet umuyoruz ama o geleneksel bir şey. Ancak görüntü olarak
1: muhteşemdi hocam.
0: Muhteşem bir şey.
1: Ben yani çok dünya... gitmek istedim Antalya'daki görüntüleri hakikaten görünce. Bu kez o halde Afyon'dasınız. Afyonkarahisar'dasınız.
0: Evet. 12-13
1: fakat
0: gecesi.
1: Fakat Türkiye'nin her yerinden
0: tabii.
1: Biz. Değil
0: Işık kirliliğinin az olduğu, yeterince yüksek, geniş görüş alanına sahip olduğunuz bir yerde Kuzeydoğu ufkuna bakın. 12-13 Ağustos. Şu an bile devam ediyor aslında da maksimum olduğu gece o. Ve bunun zevkini çıkaralım. Ne diyelim?
1: Hocam editörüm diyor ki düşenleri toplayıp satabilir miyiz? Parası iyi.
0: Beni arıyorlar ki öyle arıyorlar ki hocam ben bir şey buldum nasıl satabiliriz? Bir parçasını da sana veririm falan filan. Ben bunun şeyini bilmiyorum ticaretin ancak değerlidir.
1: Evet.
0: Çok küçük hacimlidir ama elin ağzınızda o kadar kütlesi büyüktür.
1: Zarar verir mi elimize hemen dokunur
0: mu? Yok. Yani demir nikel oluyor çoğunlukla. Ancak değerlidir bilimsel anlamda değerlidir. Yani köşeyi dönme aracı olarak kullanıyor insanlar ama yok. Ben dönen görmedim henüz köşeyi onun ama bilimsel anlamda çok değerli.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
1: zaten çok verimli bir sohbetti, çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Astrofizikçi, akademisyen, doçent doktor Selçuk Topal efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta her yaştan insanın yaşam kalitesini etkileyen diz ve kalça eklem rahatsızlıkları konuşuluyor. Profesör Doktor Fatih Yıldız, eklem sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri, tedavi yöntemlerini, protez cerrahisinin kimlere uygulandığını ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hastaların dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise felç hastası Lizge Yaren Dursun yaşadığı tedavi ve iyileşme sürecini izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz 11'e geliyor efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Terörsüz Türkiye'de en kritik aşamalardan birindeyiz. Çerçeve yasa komisyonda görüşüldü ve komisyondan geçti. Peki bundan sonra neler olacak? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Komisyon görüşmeleri nasıl geçti? Bundan sonra neler yaşanacak? Hepsini bize anlatacak. Söz sende Serkan.
1: Kübra Nurlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler sağlandı. Ardından maddelerin oylamasına geçildi ve komisyonda bu kanun teklifi kabul edilmiş oldu. Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Pazartesi günü bu kanun teklifi genel kurula taşınacak. Tabii aslında hafta sonu da meclis çalışıyor. Genel kurulda görüşmeler yapılacak ama usulen bir kanun teklifi komisyonda kabul edilmesinin 48 saat ardından genel kurula taşınabiliyor. Bu kapsamda bu kanun teklifinin pazartesi günü genel kurulda görüşüleceği ve oylamaya sunulacağını ifade edelim. Çoğunluğun sağlanması halinde ise resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber kanun teklifi yasalaşmış olacak. Tabii oldukça uzun süren bir komisyon görüşmeleri yaşandı dün öğle saatlerinden bu yana. Dün saat 15.30 sularında başladı görüşmeler. Ardından gece boyunca da devam etti. İlk etapta komisyonda kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı dediğim gibi ve o süreç yaklaşık 13 saat sürdü. Tabii o süreçte görüş beyan eden bazı komisyon üyeleri vardı. İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili onlardan bir tanesiydi, Hakan Şeref Olgun. Teklifin hazırlanmasında bir kapalı kapılar ardında hukuki teknik çalışma yürütüldüğünü iddia etti ve af olup bu düzenlemenin bir af olup olmadığının da çok net bir şekilde açıklanması gerektiğinin altını çizen isimler arasındaydı. Aynı zamanda teklifin tüm üzerinde söz alan bir başka isim Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin'di. O da sorunların çözüm adresini

0: meclis olduğunu bir kez daha yinelemiş oldu. DEM Parti'den söz alan bir isim oldu. O da yine DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, kanun teklifinin kalıcı barışa ulaşılması için imkan oluşturabileceğini kaydetti. İşte bu tip beyanların ardından tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerin oylanmasına geçilmiş oldu. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon da yükseldi. Maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'in bulunduğu başkanlık divanına yürümeye çalıştı. Ayağa kalktı. O sırada milletvekiller arasında bir arbede yaşanmış oldu. Ve o tartışmanın ardından da oturuma bir süre ara verildi. Bir başka tansiyonun yükseldiği ansa kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeştaş'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine oldu. Bu eleştirilere MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi ve o da ayağa kalktı. O sırada yine milletvekilleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmış oldu. İşte bu sürecin ardından dediğim gibi komisyon yaklaşık bu sabah saat 9 sularında tüm maddeler kabul edilmiş oldu. Peki nasıl oylama kullanıldı partiler bazında? Hemen onu da aktaralım. Yeni Parti çok tartışmaya açık partilerden bir tanesiydi bu süreçte. Ne türde oy kullanacağı merak ediliyordu. Çünkü Yeni Parti meclis başkanlığına kanun teklifi sunulmadan önce imza atmayan iki partiden bir tanesiydi. Bir diğer parti de İyi Parti'ydi. Ancak Yeni Parti komisyonda olumlu beyan verdi. Evet oyu kullandı ve İyi Parti hariç tüm partilerin aslında olumlu beyan verdiğini ifade edebiliriz. İyi Parti kanun teklifinin komisyondaki görüşülmesi sırasında hayır yönünde, olumsuz yönde oy kullandı. Oldu. İYİ Parti haricindeki tüm partilerin evet demesi sebebiyle bir çoğunluk sağlandı ve bu yasa komisyondan geçti. Dediğim gibi şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Yine çoğunluğun sağlanması durumunda da çerçeve yasa hatta olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşmış olacak.
1: Pekala efendim, Serkan Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. 13 saat süren o hararetli toplantının detaylarını dinledik. Bakalım artık genel kurulda olacak, gözümüz kulağımız. Şimdi sıcak bir gelişme var. Faili meçhul cinayetleri aydınlatılmaya yönelik. Hatırlayacaksınız, aslında geçtiğimiz hafta yine buna benzer bir paylaşımda bulunmuştu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu yönde paylaşımlar geliyor. Son paylaşımında da İki olayın daha çözüldüğünü duyurdu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü işbirliği, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek bu çerçevede kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi dedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı ifadelerini kullandı. İki faili meçhul dosya daha aydınlığa kavuştu efendim. Ve Mekke İttifakı başlığıyla bir bakalım akşam gazetesinden aktaracağız haberi. Neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde vardı dün yaşanan bu savunma paktı hadisesi. Bakalım detaylarına akşam gazetesi nasıl okuyor? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı tarafların tamamına yapılmış sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Bu arada deniliyor ki anlaşmada kardeş ülkelere de kapımız açık. Şimdilik 3 ülke var, fakat başka ülkeler de bu savunma anlaşmasına dahil olabilir. Biraz aslında beklenti de o yönde diyebiliriz. Özellikle bunun bir savunma anlaşması olduğunun da altı çiziliyor. Şimdi efendim bir başka haberle devam edeceğiz. İsrail ordusu Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İki günlük baskında 51 kişi yaralandı. Kalendiya mülteci kampı Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunuyor. Kudüs valiliğinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu kampı iki gün boyunca baskın düzenledi. Evlerde aramalar yaptı, iş yerlerini yıktı. Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

0: Bir apartmandaki 3 daireye el koyarak gözaltı ve saha sorgusu merkezi olarak kullandı. Saldırıların ardından kamptan çekilen ordu 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kudüs Valiliği'nin İsrail'in Kalendiya'ya saldırısının amacının Kudüs'ü Batı Şeria'dan izole etmek olduğunu açıkladı. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına aylardır askeri saldırılar gerçekleştiriyor. Bu arada İsrail diyor ki Macron bizi sırtımızdan bıçakladı. Yeni Birlik gazetesinden aktaracağız haberi de. Şöyle ki efendim Macron'la ilgili ifade İsrail'in sırtından bıçakladığı yönünde. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını ateşkese rağmen sürdürmesi karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Macron bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı sıkıca çevirdi ifadelerini kullanıyor. Şimdi bir yandan Macron'a tepki gösteriyorlar ama efendim gördüğünüz gibi saldırılarına da durdurak bilmeden devam ediyor ne yazık ki İsrail. Az önce işte mülteci kamplarına olan saldırılardan bahsettik. Batı Şeria'ya yönelik yine baskılar artıyor. Gazze'ye yönelik yine baskılar artıyor. Dolayısıyla İsrail pek de yolundan geri dönmüş gibi değil. Ne yazık ki tüm dünyanın tepkisine rağmen, tüm halkların neredeyse tepkisine rağmen. Şimdi bir de Lübnan meselesine bakalım. Çünkü malum fırsattan istifade tabiri yerindeyse İsrail Lübnan'da ilerlemişti. Fakat müzakere süreci de vardı. Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu tamamlandı artık. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail ise bu isteği reddetti.
1: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında İşgal ettiği Batı Zaatar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına iki hava saldırısı düzenlendi.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri kurşunlama, kasten öldürme, teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı. İkisinin yaşı ise efendim 18'den küçük. 18'den küçük olan bu şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
2: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
3: Aç kapıyı polis! Ölerek yap, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı.
2: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın ardından efendim bir de kavga çıktı. 2 kişi yaralandı.

0: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, iddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darp edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
1: Elazığ'da bir kişiyi intihara sürükleyen tefecilik çetesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Elazığ'da bir kişi tefecilere borçlandığı için hayatına son verdiğini belirttiği mektup bırakarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, yüksek faize borç para verip alacaklarını tahsil etmek için mağdurlara gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıran suç örgütüne tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İkisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyar lira değerindeki hesaplarına ve haksız yere edindikleri taşınmazlara da el konuldu. Ve görüntü Adana'dan geliyor. Servis taşımacılarıyla belediye çalışanları arasında plaka gerilimi yaşandı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince de ortalık karıştı.
0: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
2: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
0: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
3: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek, otobüs işletmesinin önüne arabaları çekip kontrol kapatacak.
0: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
1: Efendim Salah seferi başladı artık. Nereden? Kahire'den Trabzon'a. Akşam gazetesinden paylaşacağız haberi. Dünya Salah transferini konuşurken Mısırlılar Trabzon'u görmek için şimdiden yola düştü. Ki malum zaten Arap turistin Trabzon'a yönelik, Karadeniz'e yönelik bir ilgisi olduğunu da biliyoruz. Kahire-Trabzon arası ilk charter seferi önceki gün gerçekleşti. 120 Mısırlı turist kente geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu da sefer sayısının artmasını bekliyoruz dedi. Bu da başlangıç. Bakalım Salah'la birlikte özellikle bu Salah'ın gelişiminin turizme de yansıyacağı belirtiliyor. Bu arada İtalyan basında diyor ki Türkiye'de devrim yapar Salah. Bakalım efendim, oldukça heyecanlı günler geçirdik Salah'ın Türkiye'ye gelişiyle birlikte. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Şimdi efendim, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza atıldı. Kapadokya üzerinde yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan biri var. Neler yaşanmış? Gelin bir detayları izleyelim.
4: Peri bacaları aşağıda, sıcak hava balonları gökyüzündeydi. Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonları. Bu kez manzaranın değil, gökyüzündeki sıra dışı bir parkurun parçası oldu. Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, balonların arasından saatte 200 kilometreye varan hızla geçerek wingsuit uçuşunda bir ilki imza attı. Waltenspiel, Kapadokya semalarında yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atladı. Ancak onu aşağıda alışılmış bir iniş rotası beklemiyordu. Farklı irtifalarda uçan balonlar, bu kez gökyüzünde bir

0: slalom parkuru oluşturdu. Yaklaşık 400 metre aralıklarla süzülen balonların arasına giren Waltenspiel, wingsuit'te sürekli irtifa kaybederken hızını saatte 200 kilometreye kadar çıkarttı. Uçuşun zorluğunu artıransa yalnızca hız olmadı, balonların farklı yüksekliklerde bulunması, her geçişte değişen rüzgar ve hava akımları anlamına geliyor. Waltenspiel rotasını korumak için saniyeler içinde karar verdi ve balonların arasındaki geçişlerini hassas manevralarla tamamladı. İnsan uçuşunun sınırlarını zorlayan projenin arkasında uzun bir hazırlık süreci var. Uçuş öncesinde meteorolojik analizler yapıldı, rüzgar koşulları incelendi ve atlayış için en uygun zaman belirlendi. Waltenspiel'e gökyüzünde Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst eşlik etti. Kariyerlerinde toplam yaklaşık 13 bin uçuş deneyimi bulunan ikili, bu uçuşların yaklaşık yarısını birlikte gerçekleştirdi. Waltenspiel uçuşun ardından her balona yaklaşırken rotasını yeniden hesaplamak zorunda kaldığını anlattı. Kapadokya'da yaşadığı bu deneyimi kariyerinin en unutulmaz uçuşlarından birisi olarak tanımladı.
1: Ve 2025 Türkiye güzeli Sıla Saraydemir efendim güzellik kampı için Vietnam'a gidiyor. Biz de başarılar dileyelim bu vesileyle. Böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik. Yarın tekrar saat 28'i gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda eklem sağlığını, basma, ayakta basma bozuklukları ve diz ve kalça kireçlenmesi ve tedavilerini konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, doktor fizik köşemizde birlikteyiz. Birbirinden güzel 5 egzersiz. Bu sefer düşündük, taşındık, ne gösterelim diye ortak kararla düşmeyi önleyelim ve denge hakkında egzersizler gösterelim istedik. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Tanıyalım.
1: Ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur, ara vermiştin, hoş geldin.
2: Ben fizyoterapist Yağmur Karagöz.
0: Yağmur, hoş geldin.
3: Ben ergoterapist Sena Bülbül.
0: Sena, hoş geldin. 5 tane dengeyi arttıracak, düşmeyi önleyecek egzersiz gösteriyorsunuz. Haydi başlayalım.
1: Hocam şimdi denge deyince sadece yaşlılar gelmesin aklımıza. Bazen kas zayıflıklarıyla, kalçada, dizde, ayak bileğindeki bir zayıflıkla, dengedeki o bozuklukla hepimiz yaşayabiliyoruz. Merdiven çıkarken, yürürken bazen ayağımızın takılması gibi. Onun için ben bugün 5 tane egzersiz göstereceğim. Sena arkadaşımız basit egzersizleri nasıl, yani çok dengesi kötü olanlar için olanları gösterecek. Yağmur'da biraz daha zorlaştırırsak nasıl yapabiliriz onu gösterecek aslında.
0: Anlaştık. Haydi başlayalım, gelsin bir.
1: Tamam. İlk başta şöyle. Dediğim gibi dengemize güvenmiyorsak, gerçekten hemen bozuluyorsa Sena gibi bir sandalye alıyoruz yanımıza. Kendimizi önce güvende tutmamız gerekiyor. Tek ayağımızı yukarı kaldırıyoruz.
0: Birinci kural, egzersiz yaparken düşmeyeceğiz.
1: Evet, güvende olacağız.
0: Hayatta düşmeyi engellemek istiyoruz ama egzersizde asla düşmeyelim. Onun için tedbir önemli. Gerekiyorsa yardım, gözetim etrafımızda olsun.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Tek ayağımızı yukarıya doğru kaldırdık. Burada dengede durmaya çalışıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Dengemiz bozulmadan bekledik, sonra bıraktık. Daha sonra bunu diğer taraf için de çalışabiliriz.
0: Yağmur. Dengesi bozuk olanlar diye örnek mi yaptın, yoksa sen de mi dengeni kaybettin?
2: Biraz evet. Kaybettim hocam ama toparladım.
0: Evet. Dolayısıyla basit gibi görünüyor ama herkesin aslında kendi için yapması gereken şeyler.
1: Evet, evet hocam. Eğer zorlaştırmak istersek de Yağmur gibi bir yerden tutunmadan ve aynı zamanda...

0: gözler kapalı da bunu çalışabiliriz.
1: Evet, ama gözler kapalı da gene etrafta birisi olsun. Hiç aklına gelmeyen kişi, ya bu kadar basit, ben düşer miyim bundan diyor. Biz muayenelerde bazen yakında oluyoruz. Acayip denge bozulduğu durumlar oluyor. Onun için dolayısıyla gözler kapalı yapılıyorken kesinlikle yakınızda birisi olsun. Evet. Haydi bakalım.
0: İkinci olarak hocam, yine bir yerden tutunuyoruz. Sena için ilk başlarda parmak ucuna yükselirken aynı zamanda topuklara kalkıyoruz.
1: Haydi yapalım.
0: Dediğim gibi bunu yapan kişiler kendilerine göre ayarlayıp ya bir yerden tutunup ya da yağmur gibi kendine güveniyorsa yapabilir bu şekilde. Tutunmadan zorlaştırabilir. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, topuklara kalkarken bazen şunu yapıyor kişiler, kalçayı çok geriye götürüyor.
1: Dur, şu bozmayacağız.
0: Evet, dik durup sadece tamam, ayakların kalkmasını istiyoruz. Bunu bu şekilde 10 tekrar yapabilirler.
1: Harika. Gelsin 3.
0: Üçüncü egzersizimizde de hem ağırlık aktarmış olacağız hem de yan grup kaslarımızı güçlendireceğiz. Bacağımızı yana doğru açtık dengemizi bozmadan ve kapattık. Bunu da yine 10 tekrar şeklinde iki taraf içinde çalışabiliriz.
1: Yağmur, denge bozuk yapılanı göster şöyle yana doğru. Heh, bu bozarak yapmayacağız.
0: Evet,
1: bozarak yapmayacağız.
0: İlk duracağız.
1: Düzlüğü hemen gösterelim. Harika. Gelsin 4. Haydi bakalım.
0: Dördüncü egzersizimizde öncelikle şöyle bir basamak koyacağım. İki farklı çeşit göstereceğiz. Ya yine destek alıp bir şekilde adım almaya çalışabiliriz. Dengemiz bozuk olduğunda merdiven çıkarken özellikle adımı atarken denge çok çabuk bozuluyor. Bunu çalışabiliriz. Ya da bir tandem dediğimiz duruşta bir adım öne attık. Bu şekilde dengemiz bozulmadan 10 saniye durmaya çalışıyoruz. İkisini de çalışabiliriz.
1: Yapalım bakalım, gösterelim. Tamam, yani aslında hani adım step egzersizi gibi bir egzersiz. Bunda da aldım verdim yürüyüşü diyoruz. Bunu tandem deyince çok şey olmuyor. Aldım verdim yürüyüşü. Bu zaten bizim muayenelerde de esas, birçok kişi bunun bozulduğunu fark etmiyor. Gösterelim bir de. Olduğu yerde de yapabilir, yürüyebilir de. Denge için aslında basit testtir. Yanınızda, yakınızda birisi varken şöyle aldım verdim yürüyüşü, tandem yürüyüşü yaparak burada bir bozukluk varsa yine hekime başvurun deriz size. Gelsin sonraki egzersiz.
0: Son egzersizde yine hocam oturup kalkarken denge bozulabiliyor. Bunu kontrollü bir şekilde çalışabiliriz. Ya da biraz daha zorlaştırıp bunu squat şeklinde yaptırabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Sena'ya şöyle. Ellerimizi önde birleştiriyoruz ikimiz için de. Kontrollü bir şekilde oturuyoruz. Sana da kontrollü bir şekilde aslında eğiliyoruz. Elleri uzatabiliriz Sena, denge için, evet.
1: Bu basit gibi görünüyor. Biz 5 ya da 10 kez yapın diyoruz. Bazen de insanlar bu ne ki diyor, 40 tane 50 tane yapayım. Ertesi gün ayaklar tutmayacak gibi her taraf ağrıyor. Onun için yeterli sayıda yapmakta fayda var. Kaç oldu bu?
0: 5 oldu hocam.
1: 5. Harika egzersizler. Aldım verdim yürüyüşünü, yani tandem yürüyüşü en azından bir deneyin bakalım. Dengenizde bir bozukluk var mı yok mu? Çünkü kas zayıflığı, sinir sisteminde bir takım sıkıntılar, hepsi buna sebep olabiliyor. Eğer yürüyemiyorsanız şöyle hemen bir hekime başvurun. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Harika. Programımız devam ediyor. Evet, bugün bu programda bir ortopedi profesörü konuk hocamızla eklem sağlığını konuşacağız. Basma, yanlış basma, ayak ve ayakkabı sorunları, diz ve kalça hastalıklarını konuşacağız. Bakın, ayakta basma sorunları bence çok küçümseniyor. Biz birçok hastamızda bu sorunu yaşıyoruz. Önemsenmiyor. Eğer çocuk küçükse, çok kötü basıyor ise o zaman bir dikkate alınıyor. Sonra artık göz ardı ediyor. Bir sürü insana bakıyoruz, dizim ağrıyor diye geliyor, kalçam ağrıyor diye geliyor. Bir bakıyoruz, ciddi bir basma bozukluğu var. Aslında dizine de yansımış, kalçaya da yansımış. Basmasını bozmuş. Düz tabanlık, içe basma, dışa basma, bacak boyu farkı. Özellikle bacak boyu farkı da gözden kaçıyor. Bazı insanlarda çeşitli sebeplerden dolayı küçük de olsa bacak boyu farkı oluyor ama bunu dikkate almıyor. Niye önemli? Aynı bir arabanın işte balansı bozuldu diyoruz ya, balans denge demek, dengesi bozuldu. Basma bozukluğunu dikkate almazsak da vücudun dengesi bozuluyor ve ilerleyen zamanlarda çeşitli eklem sorunları yapabiliyor. Bir diğer konu aslında az önemsediğimiz, bazımızın abarttığı ama çoğumuzun az önemsediği ayakkabı seçimi. Ayakkabı seçimi o kadar önemli ki bastığınız yerin sertliği, yumuşaklığı, sizin basmadaki ufak tefek sıkıntılarınızı destekleyici özelliğin olup olmadığı veyahut da işte örnek mesela topuklu ayakkabıyı uzun süre giymek gibi sorunlar aslında uzun

0: yolda çok büyük sıkıntılar yapabiliyor. Bakın, eğer bu tür şeyleri göz ardı edersek, tabii ki sadece bunlar değil ama basma bozukluğu ciddi bir sorun. Bu ve diğer eşlenik sorunlarla eklemlerimizde ne sorunlar oluyor? Şimdi dizimizde her yaşta farklı sorun olabiliyor. 20'li 40'lı yaşın, 40-60'lı yaşın, 60 yaş üzerinin farklı sorunları genelde oluyor. Ha, bu yaştaki bu yaşta görülmez mi? Görülür. Bir de her şey kronolojik yaş değil. Herkesin bir biyolojik yaşı var. Dinamizmi var. O da çok önemli. Yine de ama kaba bir tanımlama yaparsak işte 20-40 yaşlarda spor yaralanmaları, menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları sık olur. Akla bunlar gelir genelde ve muayenede, tedavide de bunlarla karşılaşırız. 40-60 yaşta artık erken kireçlenmeyi konuşmaya başlarız. Bazılarında hızlı gider kişi kendine dikkat etmezse, bazılarında da artık ailesel genetik yatkınlık vardır. Kıkırdak aşınmaları ve fazla kilo burada aşırı eklemler için önemli hale geliyor ve fazla kilo kaynaklı sorunlar. Diz önü ağrısı ayrı bir konu, çok önemli, çok kesinlikle önemsenmesi lazım. Bu da kıkırdak aşınmasının ön habercisi olabilir. 60 yaş üzerinde artık bugün konuşacağımız konulardan birisi de o. Artık kireçlenme ilerliyor ve artık iğneler, fizik tedaviler çok önem arz ediyor ve çözümsüz olduğunda da artık protez cerrahisi akla gelebiliyor. Bu olmasın istiyoruz. İhtiyaç olursa da en iyi nasıl yapılabilir? Bu programda konuşacağız. Bakın kalça. Kalça şimdi kalın ve kaba bir eklem. Büyük bir kas kütlesinin ve büyük bir yağ kütlesinin içerisinde olduğu için sorunlarını tespit etmek de bizim için bile fizik muayenede zor oluyor. Onun için görüntü yöntemlerine biraz daha fazla başvurabiliyoruz. İşte ultrason olsun, MR olsun, tomografi olsun gerek duyduğumuz eklemlerden biri. Kalçada sıkışma hiç akla gelmiyor. Başa gelen şaşırarak öğreniyor. Kalçada ne sıkışıyor diye. Kalçada sıkışma sendromu diye bir hastalığımız var. Spor yaralanmaları ve kıkırdak yırtıkları sık görülebiliyor. 40-60 yaşta artık yine diz gibi kireçlenmeden konuşmaya başlıyoruz. Kimisinde 45'ten sonra, kimisinde işte 55-60'ta başlayabiliyor. Başlamasını arzu etmiyoruz. İşte spor, kilo, doğru beslenme hepsi burada önemli. Ve burada en çok karıştırılan bel kalça ağrıları. Bel kalça kuşağında bazen bel ağrısı kalçaya yayılır. Aslında o tarafa giden sinire basan bir fıtık vardır. Bazen de hafif beli ağrıyordur, kalçaya yayılıyordur. Primer yani ana kalça sorunu hasta göz ardı eder. Dolayısıyla da bel kalça ilişkisini çok dikkate almak gerekir. 60 yaş üzerinde artık böyle kireçlenme oturmuş olabiliyor ve burada işte 70'te 80'de kalça protez ihtiyacı olabiliyor. Ama burada en çok korktuğumuz ne biliyor musunuz? Düşme. Düşmeden çok korkuyoruz. Çünkü 40'lı 50'li yaşlardan sonra gerek erkeklerde gerek kadınlarda kalça kuşağı kasları çok zayıflıyor. Ve buna yatırım genelde yapmıyoruz. Şimdi sosyal medyanın biraz böyle etkisiyle işte bacak kaslarının önemi anlaşıldı. Biraz yatırım yapıyoruz ama daha dikkatli olmamız lazım. İşte gençken herkes bir vücut yapmaya çalışıyor, göğüs yapmaya çalışıyor, sırt yapmaya çalışıyor ama kimse kalça kuşağını, işte basma dengesini geliştirmeye çalışmıyor. Dolayısıyla da düşmeler özellikle 50 yaşlardan sonra çok artıyor ve bedelleri çok ağır. Şimdi bugün konuğumuzda bunların zemininde şu sorulara cevap arayacağız. Yanlış basmak gerçekten diz ve kalça eklemlerini bozabilir mi? Doğru ayakkabı seçimi eklem sağlığını gerçekten etkiler mi? Ön diz ağrısının sebebi nedir? Diz ve kalça kireçlenmesi olan hasta ne zaman protez ameliyatı olmalı? Şimdi bundan çoğunlukla korkuluyor ancak bazısı için de müthiş bir hayat konforu getiriyor. İşte bu ayrım nedir? Bunları konuşacağız. Hayatımıza burada da robotlar girdi. Artık her yerde robot, yapay zeka. Robotik protez ameliyatı ne avantaj sağlıyor? Bunu detayıyla konuşacağız. Bir de protezlerin bir ömrü var. Her mekanik eşyanın, cismin olduğu gibi. Bu gerçekten önemli bir nokta. Bunun süresi var mı? Teknoloji burada nereye gidiyor? Bunları konuşacağız. Evet, programımıza bu başlıklar çerçevesinde başlıyoruz. Ve programımızın konuğu Profesör Doktor Fatih Yıldız. Fatih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Engin Hocam.
0: Ortopedi profesörüsünüz.
1: Evet.
0: Ve bu sorularımıza sizden cevap bekliyoruz hocam.
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi hocam yanlış basmak çok önemsenmiyor gibi ve
1: Evet.
0: insanlar hani böyle bir yeri ağrıyınca geldiğinde işte
1: Evet.
0: şöyle basıyorsun deyince aa diye böyle fark ediyor. Biz fizik tedavi rehabilitasyon polikliniklerinde çok görüyoruz.
1: Evet.
0: Siz de çok görüyorsunuz çünkü çoğu hastamız ortak hasta. Yanlış basmak gerçekten diz ve kalça eklemlerini bozabilir mi?
1: Bozabilir. Şimdi tabii çocuklarla ilgili kısmı biraz daha farklı. Yani hemen anne babalar hemen dikkat kesiyorlar ve çocuklarla ilgili

0: basınç bozuklukları, içe basma, düz tabanlık gibi hemen bir doktor başvurusuyla orada bir problem var mı, tedavi gerektirir mi neticelenebiliyor. Ama orta ve ileri yaşta yanlış basma biraz göz ardı ediliyor. Şimdi vücudumuzu aynı birbiriyle çok mükemmel bir uyum içerisinde çalışan dişli çarklar gibi düşünebiliriz bacaklarımızı. Bizim belimiz, leğen kemiğimiz, kalçalarımız, onun altında dizlerimiz ve ayak bileği mükemmel bir uyum içerisinde çalışırlar. Ve buradaki kemik ve eklemler birbiri altına çok uyumlu bir şekilde dizilmişlerdir. Biz yanlış bastığımızda sonuçta vücudumuzun yükünü zemine ayaklarımız aktardığı için bu yanlış basış buradaki mükemmel dizilim üzerinde bir takım olumsuz etkilere neden oluyor. Dolayısıyla buradaki kemiklerimizde, eklemlerimizde yanlış yüklenmelerle birlikte yıllar içerisinde, tabii ki hemen değil ama yıllar içerisinde pek çok bozuklukla neticelenebiliyor. O yüzden gerçekten önemlidir. Yani bunu sadece çocuklar için düşünmemek lazım. Erişkinlerde de basma ile ilgili bir sorun olduğunda bunun mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi lazım.
1: Hocam şimdi ben poliklinikte çok görüyorum. İçe basma yetişkinlerde de çok fazla
0: Evet.
1: ve aslında böyle dizde içe doğru böyle
0: Evet.
1: dönmüş oluyor ama bu böyle az oluyor. Bazen işte dizim ağrıyor diye geliyorlar. Bazen de işte yazın şort falan giyince veya etek giyince işte diz içe basıyor, dikkatini çekiyor. Bunu göz ardı ederse bir süre sonra ya dizde ya da kalçanın yan tarafında ağrı oluyor. Biz bunu
0: Evet.
1: fark edip hastaya söylediğimizde basmasından bunun kaynaklandığını duyunca şaşırıyor. Aslında bu bir dizilim. Siz çok iyi söylediniz.
0: Evet.
1: Bir yeri bozunca bir yerde arıza çıkıyor. Ve bu aslında arıza bir birikimsel bir olay. Yani bugün böyle içe bastım, yarın hemen oldu değil. Dolayısıyla da dikkat etmek gerekiyor.
0: Yıllar içerisinde çünkü bizim eklemlerimizin yapısını yavaş yavaş bozuyor bu basınç bozuklukları.
1: Şimdi burada hemen konuyu başka bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi basma bozukluklarında bir böyle hastalık düzeyinde olanlar var. Burada
0: Evet.
1: tabanlık falan tercih ediliyor.
0: Evet.
1: Bir de doğru ayakkabı seçimiyle düzeltebilecek ufak böyle hani hastalık sayılmayan, hani arıza sayılmayan varyasyon diyelim. Yani çeşitli
0: Evet.
1: bozukluklar var. Bunlar da nelere dikkat etmek lazım?
0: Şimdi bir kere iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir tanesi az önce söylediğiniz gibi yani normalin varyasyonu olan aslında bizim fizyolojik diyebileceğimiz hastalık değil de farklılık olarak ifade edebileceğimiz basınç bozuklukları. Özellikle çocuklardaki ya da genç erişkinlerdeki esnek düz tabanlığı bunları bir örnek olarak verebiliriz. Ama orta ve ileri yaşlarda taban çöküklüğüyle gelen hastalarımız oluyor ki bunların tedavi edilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Peki bir insan basınçla ilgili bozukluğu var mı yok mu nasıl anlayabilir? Birincisi normali bilen etrafındaki insanlar derler ki ya bak sen anormal basıyorsun, biraz içe doğru basıyorsun. Veya yürümen farklı, içe dışa doğru basarak yürüyorsun diyebilirler. İkincisi insanlar ayakkabıların tabanlarından anlayabilirler. Dolayısıyla asimetrik bir taban aşınması varsa bu da basma ile ilgili bir bozukluk olduğu anlamına gelebilir. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi ayakkabılar gerçekten. Çünkü sizin bedeniniz sağlıklı olabilir, kemiklerinizin dizilimi ile ilgili, uyumlu çalışması ile ilgili bir problem olmayabilir ama yanlış ayakkabı kullandığımızda ve bunu uzun süreler devam ettirdiğimizde bu bizim eklemlerimizin birbirleriyle olan uyumlu çalışmasını yıllar içerisinde bozacaktır. Burada neye dikkat etmek lazım? En önemlisi rahat ayakkabı diye tarif edebileceğimiz ayakkabılar kullanılmalı. Yani biz mesela çok ince uzun tabanları kadınlar çok severler şık gözüküyor gerçekten ama işte burnu dar ince uzun topuklu ayakkabıları çok önermeyiz. Neden? Çünkü hani iki parmak diye tarif edelim. Bunu 2-4 santim olarak söyleyebiliriz. Bunun daha üstünde yüksek topuklar bizim diz eklemlerimize daha fazla yük binmesine sebep olabilir ve o az önce bahsettiğimiz dişli çark modeliyle aşağıdan yukarıya doğru işte bilekler, dizler, kalçalar, bel bile bundan olumsuz etkilenebilir. Onun dışında tabii içe basması olanlarda yıllar içerisinde yine diz eklemleri bundan olumsuz etkilenir. Çünkü bacaklarımızın dizilimini bozar. Yükler daha çok dizlerin iç yan taraflarından geçmeye başlar. Bu da yine diz kireçlenmesiyle ortaya çıkabilir. İçe basması olanlarda tabanlık desteği gerekebilir. Dolayısıyla ayakkabının iç tabanının biraz destekli olması bu anlamda avantaj sağlar. Yine işte babet gibi diye tarif edebileceğimiz böyle düz tabanlı, ince tabanlı ayakkabılar da bizim için çok sağlıklı değil diyebiliriz. Neden? Çünkü bizim bütün vücudumuzun yükünü zemine ayaklarımız iletir. Ve bizim vücut ağırlığımızın belki birkaç katı kadar özellikle koşarken, merdiven çıkarken zeminden de bizim vücudumuza bir yük aktarımı olur. Biz buna yer tepkime kuvveti diyoruz. Burada tabii Ayakkabı şu görevi görüyor. Sadece ayağımızı dış etkenlerden, travmalardan korumak değil de o zeminden bize gelen yer tekme kuvvetini de absorbe etme görevi görüyor. Dolayısıyla buradaki ayakkabının tabanının özelliği, yani yumuşak olması, şoku emebilecek yapıda olması, uygun yükseklikte topa sahip olması, ayak burnunun yeterli genişlikte olarak ayağın hareketine izin vermesi hep bu yüklenme biyomekaniği üzerinde etkili faktörler. O yüzden doğru ayakkabı seçimi gerçekten son derece önemli.
1: Hocam burada ben hastalarıma şimdi bayanlarda topuklu ayakkabı da şık oluyor ve tercih oluyor. Şöyle bir öneride bulunuyorum. Gideceğiniz yerde yani aracınızda bulundurun.
0: Evet.
1: Normal ayakkabınızla günlük hayatınızı sürdürün. Bir davete mi katıldınız, bir misafirliğe mi gittiniz veya bir baloya mı gittiniz veya yemeğe mi gittiniz? Arabadan inerken topuklu ayakkabınızı giyin. O aktivitede topuklu ayakkabıyla olun ama aktivite bittiğinde yine normal ayakkabınızı giyin ki hani şıklığınızdan da bir şey eksilmesin. Evet. Ancak günlük yaşantınızda da eklemlerinizi koruyun diyorum. Böyle bir çözüm buluyoruz.
0: Kesinlikle çok mantıklı öneriler.
1: İkincisi hocam bir de şimdi bazen çok sevilen ayakkabı türleri oluyor. İşte moda akımları oluyor. Evet. O zaman da kişi özel artık böyle sağlıklı yaşam ürünü tabanlıklarda. Diyorum ki hani bir hekiminize falan danışın. Basmanızla ilgili sağlıklı yaşam hani bozukluk düzeltici değil de sağlıklı yaşamda anatomik taban destekleyici bir tabanlıkla ayakkabınızı besleyerek hani modaya da uyabilirsiniz diyorum.
0: Evet, kullandığınız ayakkabının kendi tabanı buna uygun değilse en azından içeriden bir destek yaparak ayağın kendi anatomisine uygun kavisini destekleyecek, daha doğru basmasını sağlayacak destekler kullanılabilir tabii ki.
1: Bir de hocam bu dar uçlu tabanlı ayakkabılarda kadınlarda hallux valgus dediğimiz baş parmağın dışa dönmesi, yan tarafında böyle kabalaşması ağrılı bir durum oluyor ve siz bunun düzeltici cerrahilerini sık yapıyorsunuz.
0: Doğru, yani özellikle ağrıya sebep olduğunda ki bahsettiğiniz gibi yani burnu dar ve yüksek topuklu ayakkabılar uzun yıllar kullanıldığında kaçınılmaz olarak biz hallux valgusla karşılaşabiliyoruz. Buradaki parmak deformiteleri tabii neyle karşımıza geliyor? Bir şekil bozukluğuyla, ikincisi ağrıyla ve ağrı gerçekten yürümeyi etkileyen, basmayı etkileyen bir ağrı olarak karşımıza geliyor. Bu tür durumlarda tabii çeşitli tedaviler var ama eğer ki bu deformite ilerlemişse, çıkıntı çok fazlaysa, ağrı günlük hayat kalitesini etkileyecek düzeydeyse biz bunları bir takım cerrahi yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz.
1: O ayak baş parmağının dönmesi ameliyatı zor bir işlem mi hocam? Yani hasta için çok meşakkatli bir iş mi?
0: Yani teknik olarak çok zor bir işlem değil. Oradaki şekil bozukluğunu biz cerrahi olarak düzeltebiliyoruz. Ama tabii ki iyileşme sürecini biraz uzun gibi düşünebiliriz.
1: Basma
0: yaklaşık 1,5-2 ay. Biz burada ameliyat sonrasında özel bir sandalet gibi bir ayakkabı verip hemen birkaç gün sonra yürümeye başlıyoruz. Ama normal hayata dönme ise kastettiğimiz şey tabii ortalama 2 ay civarında sürüyor. O yüzden önlemek daha önemli. Yani tedavi evet edebiliriz ama en önemlisi önlemek. Dolayısıyla burada ayakkabı seçimi gerçekten önemli. Ayakkabı seçimini sadece ayak sağlığını etkileyen bir durum olarak görmemek lazım. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi önce dizler, sonra kalçalar, hatta bel, postürümüz. Dolayısıyla omurga çevresinden leğen kemiği çevresine kadar bütün adalelerimiz bunların çalışma mekanizmasını ayakkabı seçimi etkiler.
1: Hocam şimdi oradan hemen ön diz ağrısına geçmek istiyorum. Dizin ön tarafında olan ağrı bir kireçlenme başlangıcı olabilir mi?
0: Olabilir. Tabii sadece kireçlenme değildir bunun sebebi. Pek çok sebep olabilir. Yani bizim diz kapağımız, bunun arkasındaki kıkırdaklar, işte üstündeki ve altındaki bağlar, bunların hepsinden kaynaklanabilecek çeşitli problemler ve buna bağlı ağrılar ortaya çıkabilir. Tabii en önemlisi burada kireçlenme. Çünkü kireçlenme biliyorsunuz ki biraz geri dönüşümü olmayan bir problem. Dolayısıyla burada da yine eklemi korumak son derece önemli. Eğer bir diz önü ağrısı yeni başladıysa muhakkak bir hekimin gözetiminde olmalı ve bir değerlendirilmeli, muayene edilmeli, filmlerle bakılmalı. Çünkü burada pek çok sebep olabilir. En önemlilerinden bir tanesi yine dizilim bozuklukları. Yani bizim diz kapağımız dizimizin önündeki bir oluğun içerisinde yukarıya aşağıya doğru hareket eder. Biz dizimizi büküp açtıkça, her gün yürüdükçe, oturup kalktıkça.
1: Aslında çok böyle ideal bir yuvadadır diz kapağı. Bu dizilim bozukluğu dediğimizde mesela yanda olabilir,
0: biraz
1: dış yanda.
0: Biraz yanda olabilir, çok biraz yana doğru kaymış, dönmüş olabilir. Dolayısıyla bu başlangıçta sorun yaratmasa da hayatın ilerleyen yıllarında
1: sürtünme artıyor.
0: Sürtünmeyi arttırarak, oradaki yüklenmeleri arttırarak eklem kireçlenmesiyle karşımıza gelebilir. Onun dışında bir takım kıkırdak problemleri olabilir. Yine kondromalizi patella dediğimiz o diz kapağı kemiğin arkasında kıkırdak yüzeylerde incelme olabilir. Yürüyüş bozukluğumuz varsa, basma bozukluğumuz varsa oradaki yüklenmeler artarak yine uzun vadede kıkırdak sorunlarına neden olabilir. Dolayısıyla diz önü ağrımız varsa ve bu gerçekten yine hayatımızı etkiler hale gelmişse, hani bir iki günlük ağrıdan bahsetmiyoruz, birkaç haftadır varsa
1: süre gelen
0: ağrıda yine bir hekim kontrolünden geçmek lazım.

0: tedbir almak lazım. Çünkü dediğim gibi yani hekimlik aslında hastalıkları önlemektir. Eklem kireçlenmeden önce mutlaka yapılabilecek şeyleri yapmak lazım.
1: Peki hocam, ne zaman diz ve kalça protez ameliyatı gerekiyor hastada?
0: Evet, bu da yine bizim hastalarımızdan sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Yani kireçlenmem var, ameliyat olsam mı, olmasam mı? Çünkü bir de insanlar da ameliyat deyince korkuyorlar gerçekten. Ne zaman ameliyat olmalıyız? Burada aslında hastalarımızın şunu düşünmesi lazım. Ameliyatın hedefi ne? Kireçlenmenin oluşturmuş olduğu ağrıyı ve fonksiyon kısıtlığını gidermek. Fonksiyon kısıtlığıyla kastettiğim şey hareket. Yani dizse dizimizi büküp açmakta zorluk yaşamak. İşte kalçaysa yine kalçayı hareket ettirmekte güçlük. Yani tırnağımızı kesemiyoruz, çorabımızı rahat giyemiyoruz, ayakkabımızı rahat bağlayamıyoruz. İşte yürüme mesafemiz kısaldı. Eskiden çıkıp rahat 45 dakika bir saat yürürken artık mesafeler daraldı.
1: Markete bile gidemiyorum.
0: Çarşıya, pazara rahat gidemiyorum ya da elimde 3-5 kilo bir şeyle eve gelemiyorum. Dizimin ağrısından gece uyuyamıyorum. Bu tür durumlarda artık ameliyatı düşünmek lazım. Tabii şunu vurgulamak istiyorum. Yani bir ortopedik cerrah olarak bizim için her zaman ameliyatsız tedaviler öncelikli. Protez ameliyatların sonuçları gerçekten mükemmel ama yine de bu sonuçta bir ameliyat ve her ameliyatın az veya çok bir riski de var. Dolayısıyla hastaları bu risklerden de korumak için öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemleri muhakkak uygulamak lazım. Eğer buna rağmen yani 3 ay geçti, 6 ay geçti ve bu kireçlenmenin oluşturduğu ağrı ve hareket bozukluğunu gideremedik, o zaman ameliyatlı tedaviler gündeme gelmeli.
1: Hocam, burada bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Biz fizik tedavi rehabilitasyon
0: Evet,
1: uzmanıyız.
0: birlikte çalışıyoruz aslında bu
1: Evet,
0: konularda.
1: ağrıyla uğraşıyoruz ve
0: Evet.
1: bizim aslında işimiz hastayı ameliyatsız tedavi etmek.
0: Evet.
1: İşte fizik tedavi yaptık, evde egzersiz yaptırdık, kilo ver dedik, verdi, veremedi. Ondan sonra eklem içine çeşitli iğneler
0: Evet.
1: yaptık filan, toparlamadık, baktık olmuyor. Bu artık hani cerrahiye gitmeli dediğimizde hasta, hocam gerçekten dediğinde diyorum ki ben, bakın ben cerrahisiz işten mesleğimi icra
0: Evet.
1: ediyorum. Ben artık hani cerrahiye gitsin diyorsam artık yollar tıkanmıştır diye sizlere yönlendiriyoruz.
0: Bizde de bazen tam tersi oluyor. Hasta illa ben ameliyat olmak istiyorum artık bu ağrıdan çok muzdaribim diyor. Biz de filmlerine bakıyoruz, muayenesini yapıyoruz. Diyoruz ki yani bu eklem biraz daha sizi götürür. Yani ameliyatsız tedavi yöntemlerini önce uygulamak lazım deyip biz de hastaları size yönlendiriyoruz. Tabii burada şu noktayı da vurgulamak lazım. Yani bazı hastalarda özellikle yaş artık böyle 70'lere, 75'lere geldiyse ve eklemlerde iyice artık deformasyonlar gelişmiş, hareket iyice kısıtlanmışsa ameliyatsız tedavileri de çok zorlamamak lazım. Çünkü bu hastaların deformasyonları, şekil bozuklukları bacaklarda, hareket kısıtlıkları çok ilerleyince bu sefer ameliyattan da istediğimiz yararı elde edemeyebiliyoruz. Evet, ameliyatsız tedaviler uygulanmalı. Başarısız olduğunda gerçekten de ameliyat gerektiriyorsa bu, ameliyattan da kaçmamak lazım. Çünkü ötelemek bazen tedaviyi zorlaştırıyor gerçekten.
1: İnce bir çizgi var.
0: Evet.
1: Bu da herhalde hekimin
0: Hekim karar vermeli hastayla
1: tecrübesiyle
0: birlikte.
1: şey
0: Evet.
1: oluyor. Bir de hocam şunu da vurgulamak istiyorum. Biz kireçlenme diyoruz. Aslında dünyada bizim yerel bulduğumuz güzel bir kelime.
0: Evet.
1: Ben ilk asistanlık yıllarımda, ilk uzmanlık yıllarımda hastalara bakın bu kireçlenme diye bir hastalık tıpta
0: Tabii,
1: yok.
0: yok.
1: İşte bu işte eklemlerin dejenerat hastalığı, nasıl kalp hastaysa,
0: Evet.
1: beyin hastaysa eklem de hasta oluyor diyordum ama
0: Doğru.
1: sonra baktım ki toplum çok güzel bir kelime yapıştırmış.
0: Evet.
1: Osteoartrit dediğimiz eklemin dejeneratif hastalığında biz toplumsal olarak kireçlenme diyoruz ve iletişimde de bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor.
0: Evet.
1: Ve onun için ilginç
0: Aslında
1: bir kelime
0: çok
1: oldu.
0: güzel bulunmuş gerçekten kelime. Yani tıpta bir karşılığı olmasa da bunun yani eklemin işte kıkırdaklarının aşınması neticesinde ortaya çıkan o hareket kısıtlılığı, gıcırdamalar, etrafta oluşan yeni kemikler aslında kireçlenme tarifini toplumsal olarak biraz da karşılıyor yani.
1: Birebir iletişim
0: Evet,
1: sağlıyor.
0: iletişimi
1: Hocam
0: sağlıyor.
1: şimdi robotlar her yere girdi. Robotik
0: Evet.
1: protez cerrahisi duyuyoruz, biz biliyoruz.
0: Evet.
1: Çok da soruluyor. Gerçekten cerrahinin başarısını arttırdı mı?
0: Hocam şöyle bir kere başta şunu bilmek lazım. Yani eklem protezi ameliyatları usulüne uygun, gerekli hastalarda yapıldığında gerçekten başarılı. Bunun dışında tabii teknoloji inanılmaz ilerliyor. Her alanda ilerliyor. Burada ameliyatları da daha başarılı hale getirmek için işte son 15-20 yıldır Amerika'da, ülkemizde de yaklaşık 6-7 yıldır kullanılabiliyor. Robotik cerrahi artık gündeme geldi. Burada amaç ne? Hastanın kendi kemik yapısına uygun, olabildiğince hatasız bir protez yerleştirme. Dolayısıyla robotik cerrahinin burada pek çok avantajı var. Bir kere insana bağlı hatayı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Robot cerrahın yerine geçmiyor. Yanlış bir anlaşılma da olmasın. Yani bu ameliyatları robotlar yapmıyor bir kere. Ameliyatı yine ortopedik cerrah yapıyor. Robot cerraha yardımcı oluyor. Yani kemik yerin kesilmesi, implantların yerleştirilmesi aşamalarında cerraha yardımcı olarak o implantların tam da istendiği gibi yerleştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla avantajı

0: Sayı çok fazla. Bir kere ameliyat öncesinde biz hastalara çektiğimiz bir takım filmler üzerinden 3 boyutlu bir modelleme yapıyoruz bilgisayarda, sanal ortamda. Dolayısıyla biz sanki bu ameliyatı hastaya yapıyormuşuz gibi bilgisayar ortamında ameliyattan birkaç gün önce ameliyatı aslında tamamlıyoruz. Yani hangi boyutta bir implant, eklemin neresine, ne şekilde, hangi açıyla yerleştirilecek?
1: Aslında bir pilotun yetiştirilmesindeki simülasyon cihazında
0: Evet,
1: eğitim alması gibi,
0: tam
1: siz
0: olarak
1: aynı
0: öyle.
1: hastaya kişiselleştirilmiş bir eğitimi kendi kendinize
0: Evet,
1: veriyorsunuz.
0: hastanın kendi anatomik yapısına uygun, kendi eklem çalışma mekanizmasına uygun implant yerleşimini biz ameliyattan önce yapıyoruz. Ameliyatın bir provası olmuş oluyor bu. Sonra oradaki hazırladığımız program robota yükleniyor. Ameliyatı yine hekim gerçekleştiriyor. Ancak bizim planımızı neredeyse birebir, yani milimetrik hassasiyetler ile uygulamamızı sağlıyor. Tabii diğer bir avantajı da doku hasarı robotik cerrahide çok daha az oluyor. Konvansiyonel
1: Çok
0: yöntem
1: önemli.
0: dediğimiz o geleneksel yönteme göre. Çünkü bir haptik mekanizmayla çalışıyor robot. Bu şu demek, yani gerçekten çalışması gereken yerde çalışıyor, daha fazlasında çalışmıyor ve duruyor. Dolayısıyla etraftaki kemiklerde ya da yumuşak dokularda, bağlarda hasara izin vermiyor. Geleneksel ameliyatlarda kullandığımız bir takım enstrümanları kullanmamıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla doku hasarı daha az oluyor.
1: O zaman hocam kısaca şunu diyebilir miyiz? Yani imkan varsa bu bizim aynı fizik tedavideki gibi, biz robotlarla robotik fizik tedavide, fizyoterapide bayağı bir mesafe kat ettik.
0: Evet.
1: Gene insan yapıyor, gene rehabilitasyon ekibi yapıyor ama robot idealize etmemizi sağladı. Hastanın da faydasını maksimize etti. Bunu sağlıyor diyebiliriz, değil mi?
0: Tabii. Yani robot sonuçta hekime de hastaya da yardımcı oluyor. Eğer şartlar uygunsa robotik cerrahinin getirdiği avantajlardan faydalanmak lazım.
1: Hocam son, hemen süremiz de dolmuş.
0: Evet.
1: Protezlerin bir ömrü var mı sorusu.
0: Bu da çok sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Evet, var. Çünkü bunlar birbirleriyle sürtünen yüzeyler. Dolayısıyla bunların da bir aşınma süreçleri var. Ama biz bunu diz protezleri için ortalama 20-25 yıl, kalça protezleri için ortalama 30-35 yıl diyebiliriz. Çünkü artık günümüzde elimizdeki implantlar gerçekten aşınmaya karşı oldukça dirençli. Ve bu implantları özellikle robotik teknolojiler sayesinde biz neredeyse hatasız bir şekilde hastaya uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla aşınma problemi tamamen demeyeyim ama büyük oranda ortadan kalktı. Bu tabii söylediğimiz rakamlar, yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar hastadan hastaya değişebilir. Kullanıma göre değişebilir. Hastanın fiziksel aktivite düzeyine göre değişebilir. Ama kabaca 20-30 yıl gibi söyleyebiliriz. Gerektiğinde zaten değiştirmek mümkün. Yani ben 45 yaşındayım. Ciddi bir kireçlenmem var. Ameliyatsız tedavilerin hepsi uygulandı. Hiç fayda görmedim. Birkaç yıldır bu sıkıntıyı yaşıyorum. Acaba ameliyatı ertelemeli miyim 60-65 yaşıma kadar? Çünkü protezin bir ömrü var. Hayır, ertelememelisiniz. Çünkü hani bu 1 yıl, 2 yıl değil, 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl tedavi ertelemek çok mantıklı bir süreç değil. Gerektiğinde zaten bu implantlar yine değiştirilebiliyor ameliyatlarla. Dolayısıyla burada önemli olan eklem sağlığını korumak ve gerektiğinde de cerrahi tedavisini yapmak. Protezlerin ömrü daha uzun eskiye göre ve gerektiğinde de değiştirilebilir.
1: Hocam süper bir cevap oldu. Aslında merak edilen tüm konulara da cevap vermiş olduk. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Profesör Doktor Fatih Yıldız, ortopedi profesörü konuğumuzdu. Çok can alıcı sorulara çok net cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programa devam
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Evet, müthiş bir mücadele örneğiyle beraberiz. Lizge Yaren Dursun hikayesini anlatacak. 2001 doğumlu, 2012 yılında trafik kazası geçiriyor ve omurga hasarı oluyor. Omurga niye önemli? Çünkü bütün beyindeki fonksiyonlara vücuda ileten omurilik içerisinden geçiyor. Yaz ayları geldi. Lütfen seyahatlerde trafik kazaları olmasını engelleyelim, önleyelim. Uykulu yola çıkmayalım, sık mola verelim, alkollü araç kullanmayalım. Araçta muhakkak emniyet kemeri takalım, hız kurallarına uyalım. Niye? Çünkü bedelleri çok ağır olabiliyor. Müthiş bir mücadele örneği. Başa gelmesin ama başa geldiğinde nasıl bir mücadele hayata tutunmuş Lizge Yaren Dursun'dan öğreniyoruz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Kaç yaşındasın?
2: 25 yaşındayım.
1: Lizge, ne oldu, anlatır mısın?
2: Ben 2013 yılında ailemle birlikte araç içi trafik kazası geçirdim. Omuriliğimde C4, 5 ve 6 kemiklerimde kırık oluştu. Omurilik sinir olarak bütünlüğünü koruyordu. Yani koruyor ama sadece dış zar kısmında bir zedelenme ve ödemden dolayı da hareket kısıtlılığı meydana geldi. O şekilde ameliyat oldum kazadan 2 gün sonra. 10 gün bir yoğun bakım süreci geçirdim. Süreçte de yoğun bakımda da fizik tedavime başlamıştık hemen zaten. Ondan sonra hiç durmadan fizik tedavimi yapmaya devam ettim. Yani şimdiye kadar devam ediyorum.
1: Şu an ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum.
2: Şu an psikoloji bölümünde

0: üniversiteden mezun oldum.
1: Üniversiteyi bitirdin.
0: Bitirdim.
1: Harika.
0: Evet, klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum şu an.
1: Oo süper.
0: Evet.
1: Hayatın içinde aktif.
0: Evet, danışan görüyorum, yüksek lisansı yapıyorum.
1: Oo,
0: devam
1: harika.
0: Ediyorum.
1: Yani 12 yaşındayken başına geldi.
0: Evet.
1: Tüm ailece, annen babanla da tanıştık.
0: Evet.
1: Tüm ailece mücadele ettiniz. Eğitime devam ettin. Ara
0: Evet.
1: oldu mu eğitiminde?
0: Kazanın olduğu yıl ara verdim. Bir yıl dondurdum okulu.

0: ki.
1: Ama normalde de hayatta da bazen böyle yıldığımız, bıktığımız olabiliyor. Bundan daha farklı olmayan bazen işte insan yorulabiliyor. Hep devam ettin. Üniversiteyi bitirdin. Normal süresinde, normal zamanda üniversiteyi bitirdin. Harika, harika. Şimdi biz bu programda başına kimse gelmesin diye zaten riskleri baştan anlatıyoruz ama gelenlerin de örnek mücadele gösterip hayata tutunan örnekleri görüp moral bulmasını ve motive olmasını istiyoruz. Dolayısıyla senin burada bulunman çok önemli. Ailenin sana desteği, senin hayata tutunman çok önemli ve senin bir klinik psikolog olarak yola devam ediyor olman çok önemli. İyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İletmek istediğin bir mesaj var mı?
0: Mesaj yani bence en önemli şey olan şey şu, bu süreçte asla hani ara vermeden, pes etmeden devam etmek olabilir yani o süreçte.
1: Peki şu anda hayatın içerisinde aktif katılıyor musun? Sosyal bir yaşamın var mı?
0: Tabii ki üniversiteye gidiyorum, orada arkadaşlarım var, onun dışında arkadaşlarım var, sosyal bir hayatım da var.
1: Dolayısıyla da bizim geçen programda bir hastamız gelmişti. Üniversite eğitimini yarım bırakmış. Ona örnek vermiştik. Bir tane de yine omurilik yaralanması hastamız da bir üniversitede engellilik spor bilimi de üniversiteye devam etmiş. O mesela üniversiteyi yarım bırakan arkadaşımız influencer olarak başına gelenlere egzersiz eğitimini aslında sosyal medyadan veriyormuş. Onu da aslında üniversitede bununla ilgili bölüm var. Sen bunun eğitim alıp yaparsan daha da güzel olur diye yönlendirmiştik. Sen aslında her şeyi yapmış ve klinik psikolog olmuş bir örnek olarak buradasın. Harika.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi ki
0: Artık
1: geldin.
0: sağ olun, sağ olun.
1: İyi ki
0: Teşekkürler.
1: geldin. Evet, müthiş bir hasta hikayesi, mücadele. Bakın başa gelmesin istiyoruz. Gelmemesi için bütün platformlarda her yerde uyarılar var. Biz de uyarıyoruz ama başa gelince de çok düzgün bir mücadele, aile kenetlenmesi ve sosyal hayatta tamamen üretken bir birey olunabiliyormuş. Dizge Yaren'le de bunu gördük. Programımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hafta sonunuzun sevdiklerinizle beraber barış ve huzur dolu geçmesi dileğiyle görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından merhaba. İyi hafta sonları dilerim. Bugün 8 Ağustos Cumartesi. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 12'ye geliyor. Günün tam da ortasındayız ve akşam 18'e kadar beraber olacağız. Hem konuklarımız olacak hem de gündemin öne çıkanlarını sizlerle paylaşacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri. Hızlıca bu dilime başlayalım. Afyonkarahisar'la Van'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 2024'te hayatını kaybeden Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gelelim gündemin en önemli maddesine. Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Yasa teklifinin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. 13 saat sürdüğü komisyon görüşmeleri. Peki neler yaşandı? İşte ayrıntıları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'ten alacağız. Serkan, iyi hafta sonları, söz sende.
1: İyi hafta sonları Tuğba. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, bir diğer bilinen ismiyle çerçeve yasa teklifi, komisyondan geçti. Dün saat 15.30 sıralarında Adalet Komisyonu'na geldi ve bugün sabah 9'a kadar sürdü. Aslında teklifin tüm üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü. Ardından maddeler üzerindeki oylamaya geçildi. Yani bu anlamda baktığımızda tüm komisyonun yaklaşık 18 saat sürdüğünü ifade edebiliriz. Oldukça uzun bir mesai yaptı dün gece meclis ve bu süreçte zaman zaman tansiyon da yükseldi. Zaman zaman gerginlikler çıktı. Bir diğer yandan hem Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hem de bu yasa teklifiyle ilgili olumlu mesajların verildiği anlarda oldu. Şimdi dilerseniz aşama aşama o komisyonda neler yaşandığını aktaralım. Bazen tansiyonun yükseldiğini ifade etmiştik. İlk etapta salon kapılarının geç açılması sebebiyle bir kalabalık nedeniyle bir gerginlik yaşandı. O noktada süreç yasası görüşmelerinin aslında bu sebeple gergin başladığını ifade edebiliriz. Gece boyunca da zaman zaman tansiyon yükselmeye devam etti demiştik. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. Özellikle İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş MHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürürken MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül bu konuya tepki gösterdi. Ayağa kalktı. O esnada milletvekilleri arasında bir arbede bir gerginlik yaşanmış oldu. Bir başka tansiyonun yükseldiği zamansa İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uzla Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında oldu. Söz alma noktasında bir tartışmaydı bu. Söz alma sırasının adil olmadığına dönük bir eleştiride bulundu İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve o da ayağa kalktı ve yine milletvekilleri arasında bir gerginlik yaşanmış oldu. Tabii 12 maddeden oluşuyor çerçeve yasa. Bu maddeler dün oylamaya sunulmasının ardından İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Böylece bu sabah 9'da komisyon sonuçlanmış oldu. Olumlu bir şekilde sonuçlanmış oldu. Tabii burada İyi Parti haricindeki tüm partilerin evet oyu kullandığını ifade ettik. Özellikle gözlerin döndüğü bir parti de Yeni Parti'ydi. Çünkü meclis başkanlığına kanun teklifi sunulmadan önce imza atmayan iki partiden biriydi Yeni Parti. Bir diğer parti de İyi Parti'ydi. Yeni Parti bu noktada imzasını vermemiş olsa da komisyonda olumlu bir tavır sergiledi ve evet oyu kullanan partiler arasında yer aldı. Şimdi ise gözler pazartesi çevrilmiş durumda. Pazartesi günü bu kanun teklifi genel kurulda görüşülmüş olacak. Aslında genel kurul mecliste bu hafta sonu da bugün ve yarın da yine devam edecek, mesai yapacak ama bir usul gereği komisyonun ardından 48 saat geçmesiyle birlikte kanun teklifleri genel kurula geliyor. Bu sebeple bugün komisyondan geçen bu kanun teklifi, süreç yasasını içeren kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelmiş olacak ve orada da çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte resmi gazetede yayınlanmasının ardından Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kanun teklifi yasalaşmış olacak Tuğba.
0: Pekala, Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Komisyon görüşmelerindeki tüm detayları anlattı bize. Şimdi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi komisyonda görüşüldü. Dün saat 15.30'da başlamıştı görüşmeler ve Adalet Komisyonu'ndaki görüşme tamamlandı. Şimdi gözler pazartesi gününde, 10 Ağustos pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. 12 maddelik yasa teklifine 367 milletvekili imza atmıştı. Az önce Serkan da detayları anlattı. Komisyonda da sadece İYİ Parti dışındaki tüm partilerde evet oyu kullanmış. Şimdi bu teklifin detaylarını konuşacağız. Bundan sonraki aşamada hangi adımlar bizi bekliyor? Konuğumuz var. Bülent Atasever bizimle birlikte, uluslararası terör ve güvenlik uzmanı. Bülent Bey, hoş geldiniz yayına. İyi hafta sonları.
2: Teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Öncelikle komisyon görüşmeleri hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Gerginlikler çıktı zaman zaman. Tansiyon yükseldi. İYİ Parti dışında diğer partilerin evet oyu kullandığını biliyoruz. Yeni parti ne diyecek merak ediliyordu. Eleştirdi başta süreci ama komisyonda evet oyu kullanmış. Ne diyeceksiniz? Pazartesi günü neler bekliyor bizi genel kurulda?
2: Yani şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak Tuğba Hanım, yani şöyle bir algı var bir süredir. Bu terör meselesi sanki Türkiye'de 10 yıldır, 20 yıldır varmış gibi, belli bir hükümetler döneminde gelmiş gibi düşünüyor. Ama bu meselenin ben partiler üstü bir konu olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok uzun zamandır devam eden çok büyük bir problem, biliyorsunuz, terör belası Türkiye'nin üzerinde. Şimdi bu çerçevede bakıldığı zaman zaten biz şunu bekliyoruz ki, Gazi Meclisimizde tartışılmasını bekliyorduk konunun. Yani bu noktada uygun argümanlarla tabii ki tartışmalar olacak. Bunlar son derece doğal. Tabii fiziki bir takım, maalesef dün gece olaylar da gördük. Bir takım saldırılar da gördük. Yani bunlar gerçekten hoş durumlar değil. Meclisimize yakışmayan görüntüler. Bunu bir vurgulamak lazım. Tabii bununla beraber siz de söylediniz, pazartesi günü özellikle İşte tekrar mecliste bu konuların görüşülecek olması son derece normal ve doğal. Yani burada gereken mantıklı itirazlar yapılacaktır. Bir takım tabii ki tartışmalar devam edecek ama doğru adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söylemek lazım. Çünkü sonuç itibariyle bu bir toplumsal bütünleşme projesi bildiğiniz gibi. Ve bununla beraber de en doğru alanın meclis olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor.
0: Peki.
2: Pazartesi günü
0: buyurun. Buyurun lütfen, son cümlenizi de alayım.
2: Tabii. Pazartesi günü biraz daha dediğim gibi tartışmalar belki biraz daha yüksek sesli olabilir. Yani Meclis Genel Kurulu'nda biz zaman zaman böyle görüntüler gördük. Çok tarihi bir mesele olduğunu unutulmaması gerekiyor. Ve dediğim gibi ben halen bu işin biraz siyaset ve politika üstü olduğunu düşünüyorum. Çok uzun zamandır maalesef kanayan bir yara, biliyorsunuz, terör meselesi Türkiye'de. Ve bununla beraber de bir ilk adım olduğunun unutulmaması gerekiyor.
0: Evet. Şimdi tabii çerçeve yasanın...

0: en çok tartışılan yanı da bu yasanın kimleri kapsayacağı. Şimdi toplamda kaç kişi bundan yararlanabilecek? Örneğin bu yasa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kapsayacak mı? Nedir yorumunuz?
1: Yani şöyle söyleyeceğim, hukukçu değilim ama işte çok sayıda televizyon programında katılıyoruz. Kıymetli hukukçularımızla konuşuyoruz. Genel görüş burada onları kapsamayacağı yönünde. Yani daha ziyade burada direkt örgütün militanlarına yönelik olarak biliyorsunuz bir aslında hukuki süreç yürütülüyor. Ve şunu da unutulmaması lazım, burada çok önemli bazı ayrıntılar var. Yani bu yasa sanki olmuş geçmiş gibi düşünülüyor ve uygulamaya konulmuş gibi düşünülüyor. Burada şunun gözden kaçırılmaması lazım, özellikle bir... Öncelikli olarak fesleğin takibi meselesi var Tuğba Hanım. Yani burada Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede yayınlanacak biçimde bu terör örgütünün feshedildiğini söylemesi gerekiyor. Ondan sonra ancak bu işte teslim sürecinin tekrar başlayacağının hatırlatılması lazım. Yani bu anlamda bir iki tane ayrıntı bunlar ama çok önemli ayrıntılar diye düşünüyorum. Ve benzer biçimde biliyorsunuz belli bir tarih öncesi gerek işte şey öldürme suçuna bulaşmış olan yani aslında silahlı eylemlerde silahlı faaliyetlerde bulunmuş olan bu anlamda da öldürme suçuna iştirak etmiş olan bunları azmettirmiş olan yani bu aslında Kandil'deki terör baronlarından bahsediyoruz. Bunlarla ilgili olarak herhangi bir böyle bir af vesaire olmadığını söylemek gerekiyor. Yani bu aslında kişi özel bir durum değil. Terörle mücadele
0: Evet.
1: Kapsamında bizim
0: Yani
1: DDR dediğimiz buyurun.
0: Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1
1: doğru.
0: Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Bir yanıyla ama teklif kasten öldürme suçu dışındaki örgüt suçlarını kapsadığı için Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden yararlanmasının önünü açabilecek diye de yorumlanıyor.
1: Yani şunu söyleyeceğim Tuğba Hanım, işte dediğim gibi az önce ilk adım diye bilerek vurguladım. Çünkü burada çok sayıda aslında meselenin de altta bulunduğunu unutmamak lazım. Yani burada kimleri kapsayıp kapsamadığı meselesi belki tartışma olacak. Bununla alakalı olarak belki yeni düzenlemeler göreceğiz ve benzer biçimde o kadar fazla sayıda başlık var ki. Burada biliyorsunuz belki birazdan konuşacağız. Yani mahmur gibi alanlar var. Bu örgütün militanların ailelerin bulunduğu bunların bir geri dönüşleri söz konusu olacak. Bunlarla alakalı kanuni bir takım tekrar düzenlemeler olacak. Yani Türk vatandaşı olan var olmayan var. Bunlarla alakalı olarak bir takım uluslararası hukuku da ilgilendiren bazı yeni düzenlemelerin
0: Evet.
1: de gündeme geleceğini görebileceğiz. Bu çerçevede bu 12 maddelik işlem gibi asıl bir eleştirilen noktada niye bu kadar kısıtlı göründüğü. Ben söyleyeceğim aslında son derece kapsamlı ve bir yandan da önümüzdeki dönemde daha çok öne açılacak. Yani öne açılacaktan kastım nedir? Yeni bir takım düzenlemeler, hukuki düzenlemeler mutlaka gündeme gelecek. Çünkü yalnızca bir işte burada gelip teslim olma gibi bir durum yok. Fesih durum yok. Arkada çok sayıda farklı başlığın olduğunu da unutmamak lazım. Bunlarla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde çok sayıda yeni bir takım düzenlemeler
0: Peki
1: görüyor olacağız.
0: yasa yürürlüğe girdikten sonra işte hemen uygulanabilecek mi? Aslında bunun cevabı tabii belli. Çünkü kanun resmi gazetede yayınlanacak, yürürlüğe girecek. Sonrasında bir süreç daha bizi bekliyor. Yani sürecin takip, denetim ve koordinasyonu nasıl sağlanacak acaba Bülent Bey?
1: Yani şunu söyleyeceğim Tuba Hanım, öncelikli olarak büyük bir şey Gazi Meclisimizde biliyorsunuz bir bununla alakalı komisyon oluşturulacak. Yani meclis komisyonları nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Gerek bölgeye giderek görüşmeler yapacaklar. Gerek benzer bir tüm taraflarla iletişim halinde olacaklar. Tabii bununla beraber hem kolluk güçlerimizin hem de istihbarat servislerimizin bununla ilgili olarak zaten çok uzun zamandır bir çalışması var. Ve ben şunu da söylüyorum, bütün yayınlarımda da söylüyorum. Yani şu anda bu tarz kurumlar zaten 3-4 adım aslında kamuoyundan biraz daha öndeler. Yani bu hem takip konusunda hem bu militanların nereye gittikleri noktasında, silahlarının ne olduğu noktasında bunlarla ilgili olarak da çalışmalar sahada bütün hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz ki biz bir süredir de Irak'taydık, yani yeni geldik sayılır. Bu anlamda da orada işte bir takım çekilmelerin olduğunu biliyoruz.
0: Tam da
1: Bazı
0: onu
1: bölgelerden
0: soracaktım Bülent
1: çekildiklerini.
0: Bey. Asıl sizin hani uzmanlık alanınız bu süreçten bölge de etkilenecek değil mi? Suriye ve Kuzey Irak nasıl etkilenir?
1: Şüphesiz. Yani şunu söyleyeyim, şimdiden iyi etkilenmeye başlamış durumda ve oradaki insanlar görüştüğümüzde bize bir umut kelimesini sıklıkla kullanıyorlar. Çünkü terörün olduğu yerde bildiğiniz gibi herhangi bir ekonomik gelişmenin olmasının mümkünatı yok. Bir düzelmenin olmasının mümkünatı yok. Ve mesela şöyle söyleyeceğim, Irak'ın kuzeyindeki çok bildiğimiz kamplar, yani özellikle işte Hakkari, Çukurca, bunların karşısındaki, biz oradan girip çıktık Irak'a. Yani bunların karşısındaki alanlarda yerel halkla görüştüğümüzde yerel kaynaklar bize şunu ilettiler, buradan çekilmeler oldu. Tabii burada bir Garadağ meselesi var, burada bir soru işareti var. Yine Sincar-Mahmur hattında bir takım soru işaretleri var.

0: Ki burayı şöyle hatırlatmak lazım izleyicimize. Burada maalesef ne İKBY'nin yani ne Peşmerge'nin ne de Bağdat hükümetinin tam anlamıyla bir kontrolü yok. Yani bunu özellikle vurgulamak lazım. Burada böyle bir devlet kontrolünün, bir güvenlik gücünün vesaire olmadığını belirtmek lazım. Biraz daha kimsesiz topraklar buralar. Ve bu anlamda da aslında asıl meselenin burada ve yine bu işte buradaki militanların çekildiği iddia edilen Süleymaniye Assos tarafında biraz kitleneceğini görmek lazım konu. Yani buraların çok yakından ve dikkatle takip edildiğini söyleyebilirim ben.
1: Evet.
0: Bununla alakalı olarak sürekli bir zaten devletimizin içinde de belli raporlamalar, gözlem mekanizmaları hali hazırda var. Ancak işte asıl en üstteki kurulu olarak meclis komisyonunun bulunacak olması, hem istihbarat raporlarını görmesi, hem bununla beraber orada da görüşmeler yapması işi çok daha farklı bir boyuta getirecek ve az önce de söylemiştim, Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanacak şekilde örgütün fesih olduğunu iddia etmesinden sonra biz bir takım bu düzenlemelerin hayata geçtiğini göreceğiz.
1: Evet,
0: Ben
1: bir
0: burayı
1: de
0: özellikle
1: Bülent
0: önemsiyorum.
1: Bey, saha tespit hani çalışmaları da olacak değil mi süreçte?
0: Tabii.
1: Bu nasıl yapılacak? Yani teslim edilen silah ve mühimmat örneğin ne olacak? Kayıt altına mı alınacak? Nasıl ilerleyecek bu süreç ve ne kadar zamana yayılacak sizce? Çünkü bu yasadan yararlanmak için başvuru da zorunlu. 6 ay bir süre
0: Tabii.
1: var.
0: Yani
1: Nasıl olacak?
0: işte Tuğba Hanım, bu 6 aylık süre aslında yani nasıl söyleyelim, gayri resmi başlar. Yani zaten halihazırda burada bu teröristlerin teslim olması için biliyorsunuz zaten Türk Ceza Kanunu'nda da farklı kanunlarda da zaten maddeler mevcut.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda bu süreç devam ediyordur ama resmi olarak dediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun onay vermesinden sonra olacak. Tabii bunun için bildiğiniz gibi bölgede istihbarat faaliyetleri sürdürülüyor olacak. Bu depoların bulunduğu yerler, kampların bulunduğu alanlar, boşalmış mı boşalmamış mı? Buradaki militanlar neredeler? Yani Türkiye'ye gelecekler mi? Veyahut da bununla alakalı olarak ne gibi çalışmalar yapılıyor? Nerelerdeler? Toplu bir haldeler mi? Veyahut da işte
1: Evet,
0: buradaki
1: nasıl
0: mesele
1: kontrol
0: silah
1: altında
0: bırakmak.
1: tutulacak? Örneğin belki de yurt dışına gidecekler.
0: İşte Tuba Hanım, zaten yurt dışı bildiğiniz gibi Irak ve Suriye ve bu
1: Yok
0: anlamda işte burada
1: yani
0: zaten.
1: belki de Avrupa'da bir ülkeye gidecekler.
0: Evet, ya bunların hepsinin emin olun yani Milli İstihbarat Teşkilatı bildiğiniz gibi dünyanın en büyük istihbarat teşkilatlarından bir tanesi.
1: Hı.
0: Çalışmalar, geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar da bunu belirtiyor ve çok hakimiz biz o sahaya. Hem Suriye hem Irak'a, hem tarihi anlamda hem de istihbarat anlamında insan istihbaratı ile alakalı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı çok başarılı çalışmalar sürdürüyor. Burada gerekirse birey takip edecek kadar kapasite mevcut.
1: Hı.
0: Belli biçimde kimin nereden geldiği, örgüte nereden katıldığı, yaşam alanının neresi olduğu, çıkış yapıp yapmadığı, bunlarla alakalı olarak da sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa'ya gidip gitmedi ya da başka bir ülkeye gidip gitmedi şüphesiz uluslararası bir mekanizma kurularak, ki zaten burada Irak'la bir terörle mücadele mekanizmasının olduğunu, Suriyeli olduğunu, benzer biçimde farklı alanlarda olduğunu unutmamak lazım. Yani buralarda işte giriş çıkış yaparlarken alınan kayıtlar mutlaka gözden geçirilecek. Veyahut da bulundukları ülkenin içinde, atıyorum Irak'talar. Irak'ta belli bir bölgeye geri mi döndü? Tekrar eski yaşam alanına mı döndü? Yani burada
1: Peki.
0: silahı bırakma değil, silahı terk etme olduğunu meseleyi
1: Peki.
0: unutmamak lazım Tuba Hanım.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Süremiz daraldı. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'de Düver Hazı Tren Şantiyesi'nde açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: Kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. Sadece yeni hatlar inşa etmedik. Devraldığımız bütün demiryolu ağını baştan aşağıya yeniledik, modernize ettik. Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor. Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattımızla birlikte Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa, Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice-Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. Değerli basın mensupları, bu büyük vizyonumuzun önemli bir halkası da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattımız. Saatte 250 kilometre

0: hız yapabilen, yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Aynı zamanda sıfırdan bir hat inşa ediyoruz. Eski hattımızı da koruyarak. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında 20,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık toplam 22 tünel, 6608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsünü de birlikte inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Projemiz işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız. Şöyle düşünün, Kayseri'de ailesiyle yaşayan, Ankara'da okuyan bir öğrenci kardeşimiz artık cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesiyle beraber sofrasında yemeğini yiyebilecek durumda olacak. Erciyes'te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı kardeşimiz hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olma imkanına sahip olacak. İstanbul'da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız sadece 5 saatlik bir yolculukla konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönme imkanına sahip olacak. Düşünün, 7 saat neresi, 1 saat 45 dakika neresi? Cumhurbaşkanımız diyor ya, nereden nereye? Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek. Değerli arkadaşlar, proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık %53'lük bir fiziki ilerlemenin seviyesine geldiğimizi, eşiğine geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tünellerimiz var, köprülerimiz var. Zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi bugün ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekamül ettirmeye bütün heyetimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu dinledik. Kayseri'deki hızlı tren projesiyle ilgili bilgileri aktardı. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Yapılacak mali destek Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi için kullanılacak. Bakalım detaylara. Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı dedik. Tahsis edilecek kaynak Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacak. Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesine de destek verecek proje ve

0: bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve yine denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin arttırılması da hedefler arasında yer alıyor. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması desteklenecek. ABD ile İran arasındaki son duruma bakalım. Taraflar arasında hala bir anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini ineledi.
2: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
1: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
2: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'in açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
0: Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı sürecini başlattı. Bakalım hızlıca detaylarına. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Şırnak'ta klimanın dış ünitesine temas eden çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Silopi ilçesinde yaşandı. 4 yaşındaki Miraç Tayşun evlerinin önünde oyun oynuyordu. Miraç komşularına ait klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan klima sahibi komşu tutuklandı. Akıl alır gibi bir ihmal değil ne yazık ki. Çanakkale'de de benzer bir ihmal vardı. Komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. Annesi ise yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili de 2 kişi tutuklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Uğur Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edildi. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibi ile firma yetkilisi tutuklandı. Firma çalışanı ise

0: adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın ardından kavga çıktı. İki kişi yaralandı.
1: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, iddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darp edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
0: Aralarında Rojin Kabeş'in ailesinin de bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine hedef aldı. Yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar gördü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
2: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
1: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı bina tahliye edildi.
2: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
3: Müteahhit arkadaşı, benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
1: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
2: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. Ne olacağını.
0: Çene ısırması bir can daha aldı. Ordu'da rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir'e kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edildi Canan Demir. Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi. İstanbul'da öldürülen Nilda Migö Şahin'le ilgili o cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
1: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
4: Kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
1: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
4: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
1: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
0: Adana'da husumetli iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı. Çevredekilerin araya girdiği olay cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Havanın notlarını alacağız şimdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle. Hüseyin merhaba, iyi hafta sonları. Hafta boyunca senden dinledik havanın notlarını ama acaba son tahminler neler?
5: Merhaba Tuba. Bugünlerde en çok başımızdaki nem konusu, su buharının yoğun atmosferdeki hali bizi zorluyor. Hissedilen sıcaklıkları çok yüksek tutuyor bu sayede. Ancak ara sıra düşmesini beklediğimiz yağmurlar da bazı bölgelerde ferahlık getirecek. Bu akşam Doğu Karadeniz'de önce yağış beklenen alanları söyleyelim. Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin arasında yağmur bekliyoruz. Pazar olduğunda yarın sabah tahmini olarak söylemek gerekirse 9-10 sabah saatlerinden 12-13 sularına kadar İstanbul'da da, Bursa'da da, Sakarya Kocaeli çevresinde de yağmur bekliyoruz. İstanbul'daki yağmur şimdilik gök gürültülü ya da bir sağanak formunda değil, hafif bir yağmura benziyor. Zaten hava da çok fazla buna izin vermiyor. Atmosferde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda serin hava diyelim ona, yaz mevsimine göre hatırlanırsa sağanaklar, gök gürültülü yağışlar, şehir selleri yaşamıştık. Yarın öyle bir hadise beklemiyoruz. Yerel olarak Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olabilir. Bartın, Zonguldak çevresinde, Ankara etrafında yağmur beklemiyoruz ama Batı Karadeniz'de yağabilir. İşte bu sıcak birkaç derece düşürecek. Yarın sabah ferah bir hava yağmurdan sonra, ama yağmur öncesi iyice bunaltıcı olacak. Yağmurdan sonra şöyle birkaç saat pazar gününün tadını çıkartabilirsiniz Marmara bölgesinde. Uzun süredir düşmemişti yağmur ama tekrarlıyorum, hayatı etkileyecektir olaydan söz etmiyoruz. Çoğu insan şemsiye bile açmayabilir ama Batı Karadeniz'de biraz kuvvetli olabilir. Kıyı Ege'de güneşliyiz, hafta sonu güneşli, 37 derece İzmir. Akdeniz sahillerinde Antalya 38 derece, gölgede üstelik. Bu 37-38 dereceler aslında nem konusunu da hesaba katınca 45-48 derece kadar hissediliyor insanın yaşına bağlı olarak. Bizim Batı Avrupa'daki kadar aşırı sıcak bir yaz geçirmememize rağmen artık yazın en hissedilen sıcaklıklar olarak yüksek seviyeli günlerine geldik. Tabii tatilde deniz kıyısında olanlar da rüzgar konusunu merak ediyor. Kuzey Ege'de kuvvetli bir rüzgar vardı geçtiğimiz hafta.

0: yangınlarını güçleştirdi, kontrol altına alamadık bazısını ama büyük bir saha operasyonuyla başarıyla çoğu söndürüldü. Şimdi bu pazar günü de rüzgar tekrar kuvvetleniyor. Bugünün havasına aldanmayalım, yarın denizde de rüzgar kuvvetli, Marmara Denizi'nde ve Çanakkale, Balıkesir, Edremit Körfezi, Altınoluk, Assos gibi çok kıymetli, değerli yeşil alanların olduğu alanlarda da çok kuvvetli rüzgar var. Yarın öğlen akşam arası tahminlerimize göre. Gelecek hafta ise Türkiye genelinde yine güneşliyiz. Sıcaklıklar İstanbul'da 31-32 derece, hissedilen ise 38-40 derece. Ankara'da 32-33 derecelerdeyiz. Çok aşırılık yok. Aşırılık Güneydoğu'da ve Kıyı Ege'de olacak. Bu iki bölge gerçekten 38-40 derece gölge sıcaklıklarıyla biraz en sıcak günlerimizi geçirtiyor orada yaşayanlara bu yaz için. Ama İstanbul, Marmara, biz bunu çok sık söylemiyoruz ama tarihi bir, nasıl söylesem, ödül gibi bir yaz yaşıyor aslında. Bütün dünyada şu anda tek konu sıcak hava dalgaları, aşırı sıcaklar, klima soğutma sorunları ve maalesef ölümler. Biz İstanbul'da ve Bursa'da, işte Ankara buna sonradan şimdi ısındığı için ama ilk başlarda öyleydi, serindi. Bu üç büyük kentte ve dört büyük kentte bir daha belki uzun süre göremeyeceğimiz serinlikte bir yaz geçiriyoruz. Son olarak vaktimiz varsa medyayı meşgul eden bir süper El Nino, yani okyanusların aşırı ısınması durumu var. Bu yaza etki etmeyeceğini yaz başından beri yayınlarımızda söyledik. Su yavaşça ısınacak. 2027'nin konusu bu. Bunu hızlıca konuşup servis etmek tabii ki hoşuna gidiyor medyanın ama bakın bununla hiçbir ilişkisi yok olmadığını söylemiştik. Habertürk ekranlarında bu tip küresel konuları takip edip paylaşıyoruz. İnsanlara öneririz takip etmelerini. Ama 2027 nasıl bir yıl olacak derseniz şimdiden ventilatörleri, klimaları ayarlayın derim bana sorarsanız Tuba.
1: Peki Hüseyin, çok teşekkürler. Hakikaten İstanbul'daki nem de dün akşam epey zorladı, özellikle dün akşam. Bakalım yazın geri kalanı nasıl geçecek. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel'in hava notlarını dinledik. Şimdi devam edelim. Tabii bunaltıcı sıcak olunca hafta sonu evde durmak istemiyor insanlar. Serin yerlere kaçmaya çalışıyor. O noktalardan birine gideceğiz. İstanbullular için o noktalardan biri, kıymetini bilmemiz gereken Belgrad Ormanı. Şimdi Buse Devren'e bırakıyorum sözü.
2: Tuba, kuşkusuz gerçekten söylediğin gibi kıymetini bilmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız için. Neden bunu söylüyorum? Geldiğimden beri alanda böyle bir sürü çocukla karşılaşıyorum. Ve mesela onlardan bir tanesi de işte İshak. Sabahtan beri, geldiğimden beri onunla böyle paslaşarak top oynuyoruz. Onların çünkü bizim küçüklüğümüzde olan hani böyle sokak kültürümüz vardı. Top oynuyorduk dışarıda ama onlar biraz daha böyle site çocukları olduğu için top oynayamıyorlar. Aslında deyim yerindeyse böyle onların böyle üstü başı kirleniyor. Güzel de oluyor böyle alanlarda oynadık. Dolayısıyla ebeveynler de çocukları buraya getirip biraz nefes alabilmeleri için, rahatlayabilmeleri için bir alan oluşturuyor. Ama bu alana elbette ki iyi bakmamız gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Zaman zaman üzücü manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Şöyle bir Belgrad Ormanı'nı izleyicilerimize gösterelim. Güzel bir hafta sonu aslında. Biraz görece diğer hafta sonlarına göre sakin bir hava var Belgrad Ormanı'nda. Pek çok kişi aslında hem memleketine gitti yaz için hem de tatile gidenler de vardı ama İstanbul'da kalanlar ağırlıklı olarak işte hafta sonu değerlendirmek için Belgrad Ormanı'na geliyorlar. Hüseyin hava durumundan bahsetti. Özellikle geceleri böyle bizi uyutmayan bir sıcaklık var ama bugün Belgrad Ormanı'nda da hava işte şehrin diğer bölgelerine göre ağaçlık olması sebebiyle görece daha iyi. Bizim bulunduğumuz alan, belki şimdi izleyicilerimiz bizim kadrajımıza takılıyorsa, mangal vardır. Mangalı görüyorlardır. Hani ormanda mangal yakmak yasaktı gibi bir soru sorabilirler. Belgrad Ormanı'nın belli alanlarında mangal yakmak serbest. Dolayısıyla buraya gelen kişiler de mangallarını yanlarında getiriyorlar. Hatta bakın hemen şöyle önümüzde bir tane mangal var. Saat biraz erken, söylediğim gibi saat 1'e geliyor. Yavaş yavaş öğle yemekleri için mangal yakılacak. Kahvaltısını yaptı pek çok kişi buraya gelenler. Şimdi sıra işte tavuklarını, kanatlarını, etlerini pişirmek için mangalı yakmakta. Ama onun dışında tabii burada bir park alanı var. Söylediğim gibi yani biz küçüklüğümüzde bir sokak kültürüyle büyüdük. Mahallemiz vardı ama pek çok çocuk artık sokağa çıkamıyor. Dolayısıyla anneler, babalar da onları buraya getirip biraz böyle rahat nefes alsınlar, top oynasınlar. İşte belki üstü başı kirlensin çocukların deyim yerindeyse. İşte böyle kumda oynasınlar diye, nefes alsınlar diye geliyorlar bu alanlara. Belgrad Ormanı bunlardan bir tanesi İstanbul'da rahat nefes alabilmek adına. Ama bizlerin hem bu alanı rahatlıkla kullanabilmesi, diğer yandan da ileri uzun vadede de kullanabilmeye devam etmesi için tabii ki kuşkusuz pek çok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Onlardan bir tanesi de temizlik. İshak bir pas at bize de beraber oynayalım. Sabahtan beri beraber oynuyoruz. Nasıl burada? Gel biraz konuşalım. Üstün kirlenmiş ama kirlenmek güzel değil mi? Nasıl burada top oynamak? Rahat nefes güzel. Alıyor musun?
3: Birazcık şeyler var, tümsekler var. O yüzden pek oynayamıyorum da. Hı-hı. Parkta birazcık oynadım işte. Şimdi buraya geldim.
2: Annemin.
3: Evet.
2: Güzel oluyor. Okulda tatil.
3: Evet.
2: Mahallede de oynayabiliyor musun? Böyle gelip ormanda mı oynuyorsun?
3: Ben mahalleye çıkmıyorum. Arada sırada ormana geliyoruz.
2: Orada oynuyorsun.
3: Evet.
2: Biz küçükken mahallede de oynuyorduk ama sizler sanırım biraz daha dışarıda oynayamıyorsunuz maalesef. Ama güzel burada oynamakta. Evet. İyi. O zaman sen böyle bayağı güzel efor sarf et. Burada enerjisini atsın ki çocuklar biliyorsunuz evde yoksa enerji atmadıkları zaman aileleri, ebeveynleri yorabiliyorlar. Biz böyle Belgrad Ormanı'ndan sizlere aktardık. Gelmek isteyenler olursa elbette ki gelebilirler ama temiz tutalım. Burası bizim. Uzun vadede yine bizim olmaya devam edecek. Dolayısıyla sahip çıkmamız gereken alanlardan bir tanesi Tuğba.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Buse ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar. Ormanın tadını çıkaranlara da şimdiden güzel bir hafta sonu dileyelim. Ama gerçekten temiz tutmak çok önemli. Hiç istenmeyen görüntüler oluşabiliyor. Özellikle hafta sonunun ardından ormanlarda. Hem temizliğine dikkat etmeli hem de işte böyle mangal ateş yakıldığında da İyi bir şekilde söndürülmeli, bundan emin olunmalı. Şimdi devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi. Ama dev teknoloji şirketi Meta buna itiraz etti, kararı temize götüreceğini açıkladı.
4: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın $500 milyondan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi $375 milyon tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar $567 milyon ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği $567 milyonluk fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
1: ABD mahkemesinde Başkan Trump'ın balo salonu planını suya düşürecek bir karar alındı. Devam eden inşaatın durdurulmasına hükmedildi. Devasa balo salonu konusunda direten Trump ise kararı yüksek mahkemeye temiz edecek.
4: ABD temiz mahkemesinde Başkan Donald Trump'ı üzecek bir karar alındı. Balo salonu inşaatının durdurulmasına karar verildi. ABD'de yerel bir mahkeme 16 Nisan'da Trump'ın Beyaz Saray'daki balo salonu planını durdurma kararı vermişti. Trump yönetimi kararı temize taşımıştı. Ancak temiz mahkemesi de kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edilemeyeceği yönünde karar aldı. Trump'ın önce kongreden onay alması gerektiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından kararı eleştirdi. Bölge mahkemesinin yetkisi olmadığını belirtti. Kararı yüksek mahkemeye temiz edeceğim dedi. İnşaatı devam eden Bala Salonu baş mimarına göre proje yaklaşık 8000 metrekareden oluşuyor. Beyaz Saray'ın ana yapısı olan başkanlık konutunun ise 5000 metrekare olduğu belirtiliyor.
1: ABD Savunma Bakanlığı 5. grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Umman Körfezi üzerinde görülen yine tanımlanamayan cisimlerin videoları da var.
4: Pentagon 5. grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayınlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızla hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtiliyor. Cisimlerin bir kısmı hızlı hareket ediyor, bir kısmı ise yavaş ve sabit hızda ilerliyor. Ancak dosyalarda uzaylılara dair ifadeler yer almıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
1: Şimdi sizi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere götüreceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Kars, Çetiner ve Erdi Demir, 11 yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne de gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki o muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesini getireceğiz ekrana ve bu haberle de bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız. Konuklarımız olacak. Gelişmeleri de adım adım paylaşacağız.

0: Hepsinde
1: tamam.
0: Babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı evet. Babam orası için. Evet, çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
1: Gönül
0: Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları burada notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
0: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
4: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
0: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki. Dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri evet, alacak ki onu o yaşatacak.
4: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
0: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir evet. Oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı.

0: Sezen abla bunların başındaydı.
1: Nilüfer
0: ablam.
2: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
0: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam. Dedin arka sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda, ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Göz

0: Geceler var.
1: Bütün gece bekledim. Yine...
2: Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala gönül köşkünde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olmasıysa en büyük hayali.
3: Gönül Köşkü müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda. Görüyorsun.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve bu dilimde de beraberiz. Bir saat boyunca konuklarımız olacak. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Gündemin en önemli gündem maddelerinden biri aslında. Çerçeve yasa. Onunla başlayalım. Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat sürdü görüşmeler ve o mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler Meclis Genel Kurulu'nda oraya çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
2: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
3: Sen kendine gel.
4: Kendine gel. Yazıklar olsun sana.
3: Senin bir şey var ya.
4: Beni yazıklar olsun sana.
3: Beni tehdit ediyor.
4: Beni bu dünyada kimse tehdit etmesin diye biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
5: Sen ne yapıyorsun?
4: Sen kimsin?
1: Sen kimsin? Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
0: Gündemin öne çıkan bir gelişmesi daha var. O da Mekke Anlaşması. Suudi Arabistan dün tarihi bir adım atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreçte nelere vesile olur? Türkiye ne sağlayacak bu anlaşmadan, bölge için önemine? Konuklarım var, konuşacağız. Sırayla takdim edeyim. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli stüdyoda. Bizimle birlikte hoş geldiniz Barış
6: Hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz.

0: Diğer konuğumuz da akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan uzaktan bizimle. Mehmet Hocam hoş geldiniz siz de.
1: Hoş bulduk Tuba Hanım.
0: Sağolunuz. Barış Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle bu nasıl bir koalisyon? Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Türkiye asgari kapasitesiyle ön planda, Pakistan'ın nükleer alandaki yetkinliği, nükleer yetenekleri, Suudi Arabistan'ın da ekonomik gücü. Öncelikle bu anlaşmayla ne amaçlandı ve Türkiye ne kazandırır, neler kazandırır?
2: Şimdi şuradan başlasak doğru olacak. Yani uzun zamandan beri Orta Doğu'da bir güven artırıcı önlemler mekanizmasının eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Yani bir güvenlik mimarisi, güvenlik yapısı yok. Bu bölgedeki meselelerin ele alınabileceği bir yapı yok. Evet, Körfez İşbirliği Teşkilatı var, İslam İşbirliği Teşkilatı var. Ama bunlar pek fazla faydalı olmadı. Geçmişte işte Sadabat Paktı'ndan alın, Bağdat Paktı, Sento gibi bazı oluşumlar da oldu ama uzun vadeli gitmedi bunlar. Dolayısıyla bunun eksikliği vardı. Bu üç ülke arasında imzalanan ve en önemli biliyorsunuz maddesi de birine yapılan saldırının diğer üyelere de veya imzacılar da yapılmış olarak kabul edilmesi şartıydı ki bu çok önemli. NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırıldı. Şimdi dolayısıyla böyle bir adım atılmış olması en azından bende bu biraz önce bahsettiğim eksikliğin giderilmesi yönünde yeni bir güvenlik alanında bir işbirliği mekanizmasının mimarisinin de sanki müjdecisi. Buna da örnek olarak biliyorsunuz 2001 yılında Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu. O örgüt de böyle 1996'da Şangay Beşlisi adı verilen 5 ülkenin sınırla ilgili bir takım sorunları çözme adına bir istişare forumu kurmuşlardı anlaşmayla. O forum sonra örgüte dönüştü. Şimdi benzeri bizim Orta Doğu Üçlüsü diyebileceğimiz ya da Mekke Üçlüsü diyebileceğimiz orada Şangay şehrinde olduğu için buna Şangay Beşlisi dediler. Biz de belki ileride buna Mekke Üçlüsü diyeceğiz. Bir başlangıç olarak bu süreç ki Sayın Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi. Bütün kardeş ülkelere açık. Bu ne demek? Bu kimseye karşı, üçüncü ülkelere karşı kurulmamış. Bütün işbirliği yapmak isteyen ülkelere, bölge ülkelerine açık bir platform. Bu muhtemelen bir sonraki adımı belki bir güvenlik mimarisi bir yapıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Bu bağlamda tarihi bir önemi var.
0: Peki. Mehmet Hocam size döneyim. Sizce de bu anlaşma bir ihtiyaç mıydı? Bir de tabii bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği de konuşuluyor. Zamanlaması açısından devam eden ABD-İran savaşı, İsrail'in konumlanması ortada. New York Times'da böyle bir analiz de yayınlandı. Ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşma Türkiye'ye ne katar özellikle?
1: Tuba Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu anlaşmayla beraber Türkiye'nin Orta Doğu ilişkileri ve Türkiye'nin genelde İslam dünyası ilişkilerinin derin bir yeni bir sürece girmiştir. Yeni bir sayfa açılmıştır. Çünkü güvenlik bu ilişkilerde çok yoktu. Yani ikili işbirliği vardı fakat sınırlıydı. Şu an bu üçlü yapıyla beraber artık sistemsel etki üretecek bir çerçeveye geçilmiş oldu. Bu anlamda anlamlı. Zaten sırf bundan dolayı bu kadar ilgi görüyor. Fakat Türkiye açısından baktığımız zaman şunu söylemekte fayda var. Türkiye aslında son 4-5 yıldır bir grand strateji takip ediyor. Bu grand stratejinin özü şudur. Türkiye kendisini üç kimlikli bir ülke olarak tanımlıyor. Türkiye İslam dünyasının parçası, Türk dünyasının parçası ve Batı'nın parçası. Ve bu üç kimliğinin bulunduğu üç bölgede Türkiye bir güvenlik şemsiyesi arıyor. Batı'da NATO var. Türk dünyası biliyorsunuz şu anlaşması imzalandı ama belki diğer ülkeler zamanla katılacak. Fakat Orta Doğu'da bu eksikliği. Bu üçlü anlaşmayla beraber Orta Doğu ayağında da bu sürece girilmiş oldu. Yani Türkiye'nin temel yaklaşımı bu süreçte ve genel Türkiye'nin grand stratejisine baktığımız zaman Türkiye'nin bulunduğu üç kimlik coğrafyasında yeni bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç var ve bu güvenlik şemsiyesiyle beraber herhangi bir risk oluşturmaması lazım ki Türkiye bu üç kimlik bölgesiyle ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda daha büyük bir entegrasyona girebilsin. Dolayısıyla ben bu süreci yani bu Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayı sadece bir anlaşma değil aynı zamanda Türkiye'nin büyük uluslararası kendisi yeniden konumlandırmasının bir mikro parçası olarak görüyorum. Bu süreç zaten 4-5 yıldır vardı. Bu sadece kristallaşmış oldu. Ama sistemsel anlamda baktığımız zaman yani şu çok net artık Orta Doğu zaten İran savaşından sonra yani şunu söyleyeyim 8 Aralık 2024 itibariyle Suriye'deki devrim düştükten sonra Orta Doğu'da vekalet savaşlar dönemi bitmişti. 28 Şubat 2026'da İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber Orta Doğu'da küçük devletlerin güvenlik mantığı bitti. Dolayısıyla ancak devletler bir araya gelerek yeni bir güvenlik şemsiyesi oluşturabilir. Bu da bunun sonrasında geldi. Yansıması oldu. Dolayısıyla yeni bir sürece girdi.

0: diyoruz güvenlik anlamında. Artık Orta Doğu eski Orta Doğu değil. Artık Türkiye'de bence hem güvenlik sektörün hem diğer alanların ciddi şekilde Orta Doğu'ya yakından ilgilenmesi. Arapça bilmek daha çok öne çıkacak ve yeni bir dünyayı keşfedeceğiz. Bu bölgeyle daha yakın ilişkiler kurulacak. Bu anlamda Türkiye'de eğitim sisteminden birçok şeye kadar özellikle bölgeyle yakın kimlik coğrafyasıyla yeni bir bakışa ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Biz bunu kurumsal alanda zaten kısmen belli kurumlar hazırlığını yapıyordu. Yeni bir süreç, yeni bir sayfa olarak net bir şekilde söyleyebilirim. 7 Ağustos onun için tarihi bir kırılma noktası olarak okumak lazım.
1: Peki, peki Mehmet Hocam. Barış Hocam tekrar size döneyim. Az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattınız. Kardeş ülkelere açık bu anlaşma, katılımına açık. Sizce olur mu katılan ülke, özellikle Körfez ülkeleri ne yapar, katılır mı?
2: Şimdi Tuğba Hanım bakın, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili güvenlik anlaşmaları var Körfez ülkeleriyle. Ve hiçbiriyle bu noktada bir anlaşma yapmamış, taahhütte bulunmamış. Yani size yapılan saldırı bana yapılmıştır taahhüdü yok.
1: Daha ABD kendi üstlerini koruyamadı
2: yani,
1: o ülkelerde.
2: Dolayısıyla ABD tamamen kendi üst ve çıkarları bağlamında bir anlaşma modunda. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil. İşte biraz önce Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsettik. Oralarda da farklı güvenlik yapılanmalar var. Orada bile hiçbir ülke böyle bir taahhüde girmiyor. Her şeyden önce çok büyük bir cesaret böyle bir taahhütte bulunma. Çünkü nihayetinde siz bu taahhüdü bulunurken Orta Doğu'daki geleneksel olmayan tehditleri de karşınıza alıyorsunuz. Mesela Pakistan-Hindistan geriliminde açık taraf oluyorsunuz. Bu Türkiye'nin sergilemiş olduğu özgüveni de göstermesi açısından önemli. Bulunduğu konumda yeni dönemi gösterme açısından önemli. Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkelerin buna katılması aslında Körfez'deki diğer ülkeleri de yakında harekete geçirecek.
1: Beklenen bir işbirliği miydi bu Barış Hocam sizce? Yoksa bu ülke hani Suudi Arabistan, Pakistan bir araya gelmeleri sürpriz mi oldu?
2: Şimdi Suudi Arabistan, Pakistan zaten kendi aralarında bir güvenlik anlaşması imzaladı. Hatırlarsanız o günlerde bunun üçüncüsü Türkiye, dördüncüsü Mısır olacak şeklinde çok yazıldı, çizildi. Bu epeyden beri gündemde olan bir mesele. Aslında önemli olan şu, İsrail-ABD ikilisi de Suudi Arabistan üzerinde büyük bir baskı yapıyor. Sebebi biliyorsunuz İsrail'i tanıması konusunda. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın sivil nükleer güç olmasına dahi yeşil ışık yaktı, anlaşma imzaladı İsrail'in itirazına rağmen. Dolayısıyla aslında Suudi Arabistan gibi daha çok kendini bir merkezde gören bir ülkenin böyle bir yapılanmanın bir parçası olması önemli. Neden önemli? Arap dünyası için önemli bir gösterge. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ı takip edecek ülkeler vardır. Şimdi bu bağlamda biz tabii Katar'ı öncelikli görüyoruz. Yine ondan sonraki Körfez ülkeleri Mısır. Ama ben burada şunu söyleyeyim, Azerbaycan'da. Bu noktada bence dile getirilmeli. Biraz önce Mehmet Hocam da bahsetti. Yani Türk dünyası. Ben eminim ki bunun bir ayağı da Türk dünyasına uzanacak.
1: İsrail'le ilişkilerini göz önüne alınca.
2: Bu, sadece bunu biz İsrail'le düşünmeyelim. Bana göre çok daha büyük bir proje bu. Yani evet bunun bir parçasında İsrail var ama bence daha büyük bir proje. Bu yani sadece Orta Doğu değil. Hazar, Orta Asya'yı da kapsayacak. Yeni bir güvenlik şemsiyesi, yeni bir güvenlik mekanizması. Biraz önce bahsettiğim şey buydu. Yani bizim bu bölgede bir güvenlik mimarimiz yok. Yani adam akıllı bu işleri çözebilecek, birlikte hareket edebileceğimiz. Ticari anlamda var, siyasi anlamda var, dini anlamda var ama güvenlik anlamında yok. Dolayısıyla ben buradan başlayan, zaten bu tip yapılar, örgütler, birliktelikler, ittifaklar böyle önce az başlar. 3-4 ülkeyle bir anlaşma başlar. Anlaşma genişler, revize edilir. Bu sonra bölgesel bir örgüte, yapıya dönüşür, bir sekreteryat olur. Ki olmak zorunda. Çünkü öteki şekilde bu kağıt üzerinde kalır. Bunu izleyecek bir mekanizma lazım. Ve ben bu noktada da biraz önce de söylediğim gibi hem Orta Doğu'da rağbet çok olacak. Ama bunun bir yansıması belki Hazar, Orta Asya, Kafkasya'da da bunu göreceğiz. Şunu da söyledik. Bu bir mezhepsel yapı değil, bir mezhebe karşı veya dinsel bir temalı değil. Bu ne demek? Sadece Müslüman ülkeler buraya girer anlamına da gelmiyor bu. Bu da önemliydi. Dolayısıyla geniş katı, belki yarın Lübnan'ı da göreceğiz burada. Yani Suriye'yi göreceğiz, Irak'ı göreceğiz. Şimdi bunu da tabii şimdiden söylemek biraz zor ama zaman içerisinde bu üçlü anlaşmanın nedenli önemli bir bölgesel işbirliğine dönüştüğünü dönüştüğünü hep beraber şahitlik edeceğiz inşallah.
1: Peki. Mehmet Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Katılım artar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeş ülkelerin katılımına açık mesajı verdi net bir şekilde. Siz de bekliyor musunuz? İlerleyen süreçte daha fazla ülkenin dahil olacağı.

0: olacağını.
1: Bu çok normal bir süreç olacak. Muhtemelen katılımlar olacak. Fakat bunu biraz görmek lazım. Çünkü burada üç tane temel mesele var. Bir tanesi şu. Yani teknolojik anlamda, özellikle teknolojik işbirliği anlamında bu ülkelerin belli bir şeyde birbirine destek vermesi lazım. Özellikle savunma sanayi anlamında bu birinci test olacak. İkincisi ise özellikle belki ortak askeri tatbikatlarla yani üç ülkenin askeriyesinin aynı dili kullandığı bir ortak dile geçilmesi lazım.
0: Evet.
1: Yani birbirinin yanında da. Üçüncüsü ise bir ortak güvenlik perspektifi. Bence bunlar biraz daha net ortaya çıktığı zaman bölgeden farklı ülkelerin katılma ihtimali kuvvetle muhtemel. Bu çok normal. Zaten beklenti de bu yönde. Bir de şunu da altını çizmekte fayda var. Yani bu anlaşma öyle bir anda imzalandı ki Orta Doğu içerisinde artık sınırların kısmen yumuşadığı bir süreçten geçiyoruz. İşte Suriye üzerinden Hicaz Demiryolu'yla Türkiye'nin Körfez'e daha yakın bağlandığı, Irak'tan Kalkanma yoluyla Türkiye'nin Basra'ya açıldığı, Zengezur koridoruyla Türkiye'nin Orta Asya bağlarının açıldığı, yani Türkiye'nin zincirinin kırıldığı bir süreçten de geçiyoruz. Dolayısıyla ikisinin kesiştiği bir noktada, yani güvenlik şemsiyesi oluştuğu zaman bu ticari ve sosyolojik bağların daha güçleneceği bir süreci göreceğiz. Bu anlamda diğer ülkelerine katılması muhtemel. Ben Suriye'nin, Mısır'ın, Ürdün'ün bu ülkelerin çok rahatlıkla zamanla bu sürece katılabileceğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bu da çok normal. Belki küçük ülkeleri de göreceğiz.
0: Peki Mehmet Hocam, Barış Hoca'nın da dediği gibi böyle Türk dünyasını da kapsar, daha da büyürse bu anlaşma, dünyanın bakışı nasıl olur bu birlikteliğe? Çünkü birimiz hepimiz birimiz için zemini üzerine kuruldu ya bu da. Az önce Barış Hoca da demişti, NATO'nun 5. maddesini akıllara getirdi. Aslında dezenformasyonla mücadele merkezi de bir açıklama yaptı. Bu bir algı. Her şeyden önce bu bir saldırgan değil, savunma odaklı bir anlaşma diye belirtti. Ama dünya nasıl bakar bu kadar büyürse, katılım artarsa?
1: Şimdi şöyle, ben yani biraz daha bunların ayrı düşünmesi gerektiğini kanaatindeyim. Onun için ilk başta vurguladım, yani Türkiye'nin üç kimlik bölgesinde Türkiye üç farklı güvenlik şemsiyesi oluşturmak istiyor. Elbette bunların ilişkisi ve teması olacak. Fakat benim anladığım Orta Doğu'daki oluşturulan güvenlik şemsiyesi ile Orta Asya'da Türk dünyası oluşturulmak istenen güvenlik şemsiyesi biraz yani önce mikro seviyede başlaması lazım ki Azerbaycan'la şu anlaşmasıyla aslında bir temel atıldı. Belki başka ülkeler tamamına katılacak. Fakat bunlar arasındaki işbirliği olacak. Dikkat ederseniz bu üç ülkenin aynı zamanda Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, üç ülkenin Batı ile ilişkileri de gayet iyi. Yani Suudi Arabistan'ın zaten güvenlik anlamında Batı ile ABD ilişkilerini hepimiz biliyoruz. Türkiye zaten NATO'nun üyesi ve Pakistan da gelgit yaşamasına rağmen ABD ilişkileri. Dolayısıyla yani bunları bir anda bu clusterları bir araya getirmek yerine bu tür güvenlik işlerinde mikro başlamak, fakat zamanla bu ilişkiselliği ve bağlantısallığı artırmak daha mantıklı ve daha sürdürülebilir gözüküyor. Çünkü çok büyük üyelerle başlayan yapılar maalesef zamanla etkisizleşebiliyor. Farklı çıkar dengeleri devreye girdiği için. Ben yani Orta Asya'daki Türkiye'nin kurmak istediği ve kurması gerektiği güvenlik şemsiyesiyle Orta Doğu'nun ilk başta ayrılması, fakat daha sonra bağlantısallığın kurulması gerektiği kanaatindeyim.
0: Peki. Barış Hocam, son 4 dakikamız kaldı. Son sorum da şu olsun. Çok konuşuldu Şer İttifakı diye, işte İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilişkileri. Acaba bu anlaşmadan, bu Mekke üçlüsünden, az önce sizin de tabirinizle en çok Yunanistan ve İsrail panik oldu sonucu çıkar mı? Böyle okunabilir mi?
2: Onlar kadar Hindistan'da oldu. Onu unutmayalım. Çünkü Pakistan burada önemli.
0: Evet.
2: Ben biraz önce o Türk dünyasına bu işi genişletirken Pakistan'ın bulunduğu coğrafya açısından söyledim. Dikkat edelim. Biz bu anlaşmayı Katar, Türkiye, Suudi Arabistan yapmadık. Pakistan'da var. Bu Atasya'da ve Hindistan'ın olan problemi ortada. İki nükleer güç. Dolayısıyla sadece Yunanistan, İsrail, Rum kesimi değil. Onların bir de biliyorsunuz dördüncü ortağı var. Hindistan. Şimdi acaba onlar da bir dörtlü ittifak anlaşması yapabilirler mi? Ki bu noktada Hindistan çok hevesli. Yani hemen bir cevap verme adına, özellikle Pakistan bağlamında, yani siz öyle bir şey yaptıysanız biz de böyle bir şey yapıyoruz. İki tane nükleer güç, iki tane de Akdeniz gücü var. Yani İsrail'de biliyorsunuz nükleer güç, Hindistan'da nükleer güç. Dolayısıyla Hindistan, özellikle ben Hindistan, İsrail'in böyle bir dörtlü işbirliği
0: hamle
2: anlaşmasına
0: bekliyorum,
2: benzer bir hamle yapabileceklerini düşünüyorum. Ben dün de bunu böyle yorumladım. Yani bunu sadece İsrail'de takılmayalım. Çünkü bu işin bir de Hindistan boyutu var. Çok ilginçtir. Bu Gazze meselesiyle birlikte Hindistan-İsrail ilişkileri inanılmaz seviyelere geldi. Ve bugün Hindistan'ın Keşmir sorunundaki mücadelelerine bizzat İsrail teknik destek veriyor. Yani yöntem öğretiyor. Batı Şeria'da, Gazze'de yaptıklarını Hindistan'a yöntem olarak anlatıyor. O yöntemlerden biri şu. Diyor ki,

0: yakaladığınız bir şüpheli varsa Keşmir'de, onun evini yıkın diyor ve yaptı bunu. Hindistan şimdi ev yıkıyor Keşmir'de. Biz diyor Gazze'de Hamaslıların evini böyle yapıyoruz. Yakaladığımız zaman evlerini de yıkıyoruz diyor. Şimdi şunun için söyledim, bunu örnek verdim. Bunların arasında savunma alanında da sıkış birliği var. İsrail ile Hindistan arasında. Dolayısıyla benim beklentim Hindistan, İsrail, Rum kesimi, Yunanistan da buna benzer bir adım atabilirler. Belki birbirlerine şu taahhüdü vermeyebilirler. Birimiz hepimiz için. Çünkü bakın bunu her ülke verebilecek değil. Bu İsrail çok önemli özellikle. Evet, yani daha sıkış birliği yapabilirler. Ne olur devam ettirebilirlerse ettirsinler. Ama bu noktada biraz önce hocam da söyledi. Batı ile olan ilişkiler. Özellikle de ABD ile olan ilişkiler. Yani bu noktada ben Trump'ın da bu sürece biraz aşina olduğunu, bildiğini düşünüyorum. Özellikle bu son NATO Ankara zirvesinde belki bu konu gündeme geldi. Belki NATO ile de konuşuldu. Ama Trump'la mutlaka istişare edilmiştir. Çünkü hem Pakistan'la ilişkileri çok iyi Trump'ın. Hem Suudi Arabistan'la hem bizle bireysel ilişkileri de çok iyi. Dolayısıyla bu daha önce istişare edilmiştir. ABD'ye rağmen Yunanistan, Rum kesimi, hatta Hindistan böyle bir adım atar mı İsrail'le? Bu biraz düşünülebilir ama atabilirler.
1: Peki hocam. Mehmet hocam, siz ne düşünürsünüz? Aynı soruları size de yöneltmiş olayım. ABD Başkanı Trump nasıl bakıyor sizce bu anlaşmaya?
2: Trump bunu desteklediği kanaatindeyim. Çünkü şöyle, aslında bu üçlü anlaşma biraz NATO partner ülkeleri konseptinde de değerlendirebilir. Türkiye elbette üye bir partner ülke değil ama biraz onun NATO'nun etki alanı genişletmesi olarak yorumlamak ve bu şekilde sunmak lazım. Diğer taraftan Hindistan, İsrail, bu bahsedilen diğer ittifak, bence bu üçlü ittifakın kendi başarısı kadar karşı tarafa ittifak kurdurmaması da bir başarı olacaktır. Diğer tarafı, bu üçlü ittifak bir stratejik hamledir ama diğerlerine biz daha çok taktiksel hamleler görüyoruz. Yani Hindistan-İsrail ilişkileri zaten son 12 yıldır gayet ileri seviyede. Biraz Modi'nin, biraz daha Netanyahu'nun kişisel ilişkileri üzerinden giden bir süreç var. Ama yani asıl biz kendi bölgemizde bu ittifakın başarılı olmasını istiyorsak biz onları bir kompartmantalize edip aynı kategoride ayrı ayrı ilişkilerle onların o güvenlik ittifakını kurmamasını sağlamamız lazım. Biz Yunanistan'la elbette sıkıntılarımız var ama bir Türkiye hiçbir zaman bir savaş istemiyor. Yani herhangi bir saldırı uğramadı müddetçe. Diğer ülkeler İsrail aynı şekilde. Hindistan'la Türkiye arasında hemen hemen hiçbir sıkıntı yok neredeyse. Tamam, bir Pakistan üzerinden yaşanan sıkıntı. Dolayısıyla yani bence bu ittifakın asıl başarısı kendi varlığını sürdürmesi kadar karşısında blok oluşturmamasıdır. Bu konuda da hassasla dikkat etmesi gereken bir noktadayız. Dolayısıyla bunu bir şey olarak altı sunmamak lazım. Bunun önümüzdeki süreçte göreceğiz. Taktiksel hamleler, kızgınlıklar, tepkiler gelecektir. Ama onlar stratejik bir hamleye dönüşmediği müddetçe bence asıl bu ittifakın başarısı da bir açıdan da o şekilde görmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Konuklarımız Profesör Doktor Mehmet Özkan, akademisyen, bizimle birlikteydi. Sağ olun Mehmet Hocam, değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. Diğer konuğumuz da Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli'ydi. Barış Hocam, sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun, vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi devam edelim haberlerimizle. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşması dünya basınında da geniş yer buldu. Az önce konuştuk, yorumladık konuklarımızla. Uluslararası haber ajansları 3 ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti.
3: 3 ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans, anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye hedef almadığını vurguladı. Associated Press ajansı anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliği

0: işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times'a 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
1: Yemen ordusu Husilere karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Açıklamada çok sayıda cepheye saldırılar düzenlendiği belirtildi. Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada operasyonun Husi unsurlarına yönelik düzenlendiği belirtildi. Operasyonun Marib ve Hadramevt vilayetlerindeki saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi ve yine Husi hedeflerinin temas hattı boyunca farklı cephelerde vurulduğunun altı çizildi. Husiler ülkeyi bölgesel çatışmaların içine sürüklemekle suçlandı. Açıklamada Yemen ordusu saldırıların sürmesi halinde karşılık vermeye devam edecekleri mesajını da verdi. Yemen Savunma Bakanlığı Husilerin dün Marib ve Hadramevt'teki balistik füze ve İHA saldırılarında 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yemen'de Temmuz ayının başından bu yana hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
2: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
2: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil, faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
2: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasından göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi Göze içme suyu projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sırada göçük oldu. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Umarız sağ salim kurtarılır bütün işçiler diyelim ve devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Antalya'da bir sitede yangın çıktı ve paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

0: Camları kapatın.
1: Kapatın, bütün camları.
2: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
3: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yangın bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
2: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
3: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son beni iyiyim, siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
2: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: Şanlıurfa'da hastane bahçesinde çıkan kavgada biri çocuk, iki kişi silahla yaralandı. Olay Viranşehir ilçesinde yaşandı. Aralarında anlaşmazlık olan iki aile arasında kavga çıktı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Aileler hastane bahçesinde de kavgaya tutuştu. Gözaltına alınan şüpheli silahlı saldırı sonucu yaralandı. Seken kurşunlardan biri de olayla hiç ilgisi olmayan bir çocuğa isabet etti. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. İki şüpheli ise gözaltında. Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
5: Şoför uyakladı, bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
2: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
5: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
2: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
5: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
2: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
5: Adam uyukluyor, beni hiç takmadı, hiç yani umursamadı. Birden uyukladı, sonra çekti otobüsü, var yere vurdu.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Aralarından Rojin Kabayış'ın ailesinin de bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün, Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine hedef aldığı yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri şüphesiz Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor burayı. Hırsızlar ve dolandırıcılar da ne yazık ki bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. İşte Beyoğlu'nda da yabancı turistleri hedef alan şüpheliler yakalandı ama nasıl yakalandı gelin izleyelim.
2: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
6: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul karta bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
2: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.

0: Çıktı.
1: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerliymiş gibi göstererek yabancılara satıp Türk vatandaşlığı kazandıran o suç örgütüne yapılan operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yakalanan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklama, 29'u ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana'da servis taşınmacılarıyla belediye çalışanları arasında plaka gerilimi yaşandı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince ortalık bakın nasıl karıştı.
0: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
3: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
0: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
4: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip bozdurup kapatacak.
0: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
2: İstanbul'da bir semt pazarına gideceğiz. Şimdi patates ve soğan fiyatlarında düşüş var. Peki diğer sebze ve meyvede durum ne? Fiyatlar nasıl? Habertürk muhabiri Kaan Uçar anlatacak.
5: Evet, Mertcan Öztürk'le birlikte biz de Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. Tezgah rengarenk, biliyorsunuz yaz meyvesi ve sebzeleri geldiği için tezgah daha da renklendi. Hemen şeftaliden başlamak istiyorum. Şeftalinin kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Hemen yanında nektari var, o da 75 liradan satılıyor. Armutun kilosu 100 lira. Eriğin de çeşidine göre 75 ile 150 lira arasında kilogram fiyatı değişkenlik gösteriyor. Kavunu da göstermek istiyorum. Tabii kavunla karpuz şu an tam mevsimi. Şu anda kavunun kilosu 40 lira. Karpuzun kilosu ise 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Hemen gelelim kiraza. Kiraz bildiğiniz gibi Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı düşen üründü. Fiyatı şu anda 120-130, 100 lira bandında civarında değişiyor kirazın fiyatı. Muzun fiyatı da 150 lira. Onu söyleyeyim, kilo fiyatı da 150 lira. Hemen bu tarafa inceli göstermek istiyoruz.
6: Devam et.
5: Mertcan Öztürk sizlere göstersin. İncir o da yeni yeni artık tezgahlarda. Siyah incirde yavaş yavaş tezgahlarda olmaya başlayacak. Ancak şu anda yine yeşil incir var. Kilosu da 150 liradan başlıyor. İnciri. Üzümü de son olarak burada göstermek istiyorum. Çünkü o da son dönemlerde tezgahlarda görmeye başladığımız bir ürün. Onun da kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Tabii sebzelere gelecek olursak da hemen bu tarafa doğru dönelim. Salatalığın kilosu şu anda 70 lira bandında ve fiyatı geçtiğimiz haftalarda yine bu şekildeydi. Geçtiğimiz haftada bir değişiklik olmadı fiyatlarda. Domatesin kilosu 60 liradan başlıyor.

0: haberi de söylemek istiyorum sizlere burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay aslında Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı artan ürün sivri biber, dolmalık biberdi. Fiyatları 100 lira 150 lira arasında değişiyordu. Bizim bulunduğumuz pazarda 100 lira az önce konuştuk. Dediler ki sivri biberin kilosu 100 lira. Patlıcanı da söyledim. Patlıcan da şu anda kilosu 50 lira. Tabii dediğim gibi fiyatlar semtten semte, pazardan pazara göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak meyve sebze bizim bulunduğumuz pazarda meyve sebze fiyatları bu şekilde. Tabii maliyetleri satıcıların da söylediği şey maliyet artışı. Maliyet arttıkça biz de ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Tabii indirim ucuzlayan ürünler içinde tabii mevsim bitenler biraz daha ucuzluyor. Talebi az olan biraz daha ucuzluyor. Onları da o şekilde söylediler. Hemen patatesi de söyledim. Sonrasında soğanı göstermek istiyoruz. Görüyorsunuz patates 4300 lira var. Kilosu 180 liraya var. Kilosu yaklaşık 70-75 lira civarına geliyor ortalama patateslerin fiyatları. Bu şekilde tabii geçtiğimiz hafta göre 10 liralık bir düşüş vaat ettiler pazarcılar. Hem patateste hem de soğanla. Soğanın da yine kilo fiyatı 60-50-60 lira bandında değişebiliyor. Yine dediğim gibi patateste olduğu gibi soğanla da geçtiğimiz haftaya göre bir 10 liralık bir düşüş var. Tabii burada hem pazarcılar Amerika Savaşı'nın orada bildiğiniz bazı çıkmasının biraz daha rahatlığından dolayı patates ve soğan da fiyatın ucuzladığını söylediler. Tabii son olarak şunu söyleyeyim, pazarcılara şunu sorduk. Hani bir dahaki hafta ile önümüzdeki süreçte bir zam var mı diye sorduk. Onlar da dedi ki eğer tarım arazilerine herhangi bir şekilde zarar gelmezse, bir afet olmazsa fiyatlar da bu şekilde kalır.
1: Evet, baktık pazardaki son duruma. Şimdi de bir Antalya'ya döneceğiz. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sıcaklık uyarısı var Antalya'da. Eyyam-ı Bahur sıcakları acaba kentte etkili mi? Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bize anlatacak. Sözü sana bırakıyorum Yasin.
2: Teşekkürler Tuğba. Öncelikle Eyyam-ı Bahur sıcağının hem Akdeniz'de özellikle Batı Akdeniz'de ciddi şekilde etkili olduğunu söyleyelim. Hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde, zaman zaman 40 dereceleri zorluyor. An itibariyle de 36 derecelik bir hava sıcaklığı var ama Antalya'nın her ilçesinde belki 1-2 derecelik farklar olabiliyor. Şu an dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeyiz ki en sıcak ilçelerden bir tanesi de Antalya'nın 19 ilçesinin arasında Konyaaltı ve yine merkezde bulunan Muratpaşa, Lara sahilinin olduğu yer. Antalya'yı bilenler çok iyi bilir ki biz de şu an Konyaaltı sahilindeyiz. Hava sıcak olunca hem tatilciler hem de Antalyalılar sahili tercih ediyorlar. Deniz kenarında vakit geçiriyorlar ama denizin kenarında vakit geçirmeniz için de saat aralığı çok önemli. Mesela öğle saatlerinde saat 11 ile 16 arasında ya da işte 15 arasında çok ciddi kalabalık olmuyor. Niye? Çok sıcak çünkü. Yani hani denizin içerisi de sıcak. Deniz suyu sıcaklığı da 29 derece. Yani ciddi bir sıcak. Sabah saatlerinde ve akşamüstü dediğimiz vakitlerde daha yoğun olabiliyor. Şimdi biraz daha yürüyeceğim. Aslında buralarda adım atsanız mesela birilerine çarparsınız. O kadar kalabalıktır normal zamanlarda. Ama akşamüstü yine bu kalabalık artışı başlıyor. Tabii gölgede olan vatandaşlar da var. Sıcak hava özellikle işte öğle saatlerinde o kadar dik açıyla geliyor ki nefes almanız güçleşebiliyor. Nem oranı da çok ciddi oranda arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünü işaret etmişti. Antalya en nemli gününü yaşayacak demişti. %99'u gece bulacak demişti ki geceye çok nemli bir havada geçirdi Antalya. Şu anda da %70 nem oranı hala kentte hakim. Böyle olunca da sahilin olduğu noktalarda hem denize girmek için serinleyenler oluyor. Bir yandan da emin olun çok fazla bu noktalarda ambulansların beklemeleri de oluyor. Yani kışa göre yazın daha fazla sağlık ekiplerini sahilde görebiliyoruz. Yaşı büyük olan, yaş almış vatandaşlar zaman zaman rahatsızlık geçirebiliyorlar sıcak havalarla ve nemli havayla birlikte. 37 derecelik hava sıcaklığı, 36 derecelik hava sıcaklığı arasında gidip geliyoruz ama hissedilen hava sıcaklığını sorarsanız 40 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı var. Tabii

0: Gölge, işte az önce söylediğim gibi vatandaşlar gölgede vakit geçiriyorlar ve klimalı ortamlarda vakit geçiriyorlar. Mesela işte işletmeler var, o noktada dışarıda oturan, o nasıl diyeyim, şemsiyenin altında oturan az sayıda vatandaş var, ama klimanın içerisine girdiğiniz zaman oralarda, klimalı ortamlarda ciddi derecede yoğunluk oluyor. Tabii bir yandan da otellerde bu yoğunluk oluyor. Hava sıcaklığı ile birlikte tabii yaz aylarında havuz kenarlarında da vakit geçirebiliyor vatandaşlar ya da işte tatilciler. Sıcaklar biraz daha ilerleyecek. Hafta başında da 40 dereceleri zorlayacak. Meteoroloji yine uyarıyor. Yine Güney Ege sahilleri ve Batı Akdeniz'de tatlı bir serinlik de, ya yani serinlik demeyelim de bir esinti var. O biraz daha hani rahatlatabiliyor, ama sıcakla birlikte o da fön etkisi yaratıyor. Yani tatilciler bugünlerde Antalya'da zorluk yaşayabiliyorlar. Dediğimiz gibi öğle saatlerinde uzmanların da uyarısı var, dışarı çok fazla çıkılmaması konusunda. Ama sabah saatleri ve akşamüstü diyebileceğimiz 16'dan sonra çok daha buralar kalabalık oluyor diyelim Tuğba.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yasin Anzerli bize Antalya'dan anlattı. Aşırı sıcak konusuna dikkat etmekte fayda var, özellikle sağlık açısından. Şimdi Avrupa'ya ve ABD'ye bakalım. Kavurucu sıcaklarla mücadele oralarda da devam ediyor. Rekor sıcaklıklar kuraklığı derinleştirdi. Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesi rekor düzeylere kadar düştü, daha önce hiç olmadığı kadar. Kıtayı küle çeviren orman yangınları ise şu sıralarda İtalya'yı etkiliyor.
2: ABD ve Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Macaristan'da sıcaklıkların 41,8 dereceye ulaşmasıyla 121 yıllık rekor kırıldı. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Nehir taşımacılığı sekteye uğrarken turistik gemiler seferlerini durdurdu. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarımsal üretiminde olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Fransa'da ise 1373 küçük su yolu tamamen kurudu. Özellikle mısır ve ayçiçeği üretiminde ciddi verim kayıpları yaşandı. Hükümet zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla kuraklık yardım planı açıkladı. Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınlarında 60 kilometre kareden fazla alan kül oldu. İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinde de ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle ülkedeki tüm büyük şehirlerde sıcaklık alarmı verildi. Almanya'da ise sıcaklık kaynaklı can kayıplarının yılın ilk 7 ayında 11.900'e ulaştığı açıklandı. Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkiledi. Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde vatandaşlar parklara akın etti. Avrupa'daki orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybınsa 19 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
1: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakacağız. Bakalım bu hafta sanatseverleri neler bekliyor. Bunu izleyelim, bu dilimi de noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

Alternatif pop'un özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara Otlu Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek.

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Hepsini başla, kendine
1: bir daha şans ver. Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

sinema dünyasına dair her şey TT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Sinema salonlarındaki küresel kriz bitiyor mu? İzlenmesi gereken 5 unutulmaz yaz tatili filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla TT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Tekrar 14 bülteniyle beraberiz. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı. Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, haraç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi suçlara karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul, Antalya ve Yalova'daki eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar ve Van'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 2024'te hayatını kaybeden Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 2026 yılında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yine 2 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saatlik mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
2: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
1: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İyi Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeştaş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
3: Sen kendine gel.
4: Kendine gel. Yazıklar olsun sana.
3: Şey
4: yazıklar olsun sana.
3: Beni
5: tehdit ediyor. Beni bu durumda kimse tehdit etmesin diye biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
6: Sen kimsin?
1: Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İyi Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde ilk şartın silah bırakma olduğunu da vurguladı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
7: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil, risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
7: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir. Şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları savaşın 5. yılında da sürüyor. Başkent Kiev'deki son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde başkent Kiev'den patlama sesleri yükseldi. Kiev Bölge İdaresi Başkanı'nın 3 farklı noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Füze saldırılarında biri çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Füzelerin isabet ettiği bazı noktalarda yangın çıktı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Espriella yemin ederek göreve başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulması mesajı da yine öne çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Pedro ise görevi devretmeden beyaz kıyafetlerle saraydan ayrıldı.
1: Kolombiya'da 4 yıllık Gustavo Petro dönemi sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan seçimin galibi de la Espriella'nın yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında Cali kentinde gerçekleştirildi. De la Espriella anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etti. Törene çok sayıda Latin Amerika ülke lideri de katıldı. A partir de este momento, queridos compatriotas. Törenin ardından başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı. Construcción de la patria milagro. De la Espriella, göreve başlama töreni kapsamında ülkesine gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. De la Espriella, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ve Filistin'e yönelik diplomatik politikanın gözden geçirilmesi yönünde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise görevi resmen devretmeden Cumhurbaşkanlığı sarayından ayrıldı. Beyaz kıyafetler içinde veda konuşmasını yapan Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi. Yüzlerce kişi ise de la Espriella'nın göreve gelmesine karşı Cali'de protesto gösterisi düzenledi. Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. De la Espriella'nın seçimleri.

0: geçirmesi Latin Amerika genelinde sağa kayışın göstergesi olarak kabul ediliyor. Peru, Arjantin, Şili, Ekvador, Bolivya ve Panama'da da seçmenin çizgisi soldan sağa kaymıştı.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı kurtarıldı. Olay Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi Göze içme suyu projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sırada göçük oldu. İhbar üzerine bölge AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçilerden biri yaralı olarak kurtarıldı. 55 yaşındaki Necmettin Tokunsa ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte kalan 3 işçi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza İzmit'te öğle saatlerinde meydana geldi. Sokakta seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Savrulan otomobil kaldırımdaki iki kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Antalya'da bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
2: Klima falan da yaşadı patlar. Camları kapatın.
3: Kapatın bütün camları.
0: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
4: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yani bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
0: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
4: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son ben iyiyim siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
0: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Kene bir can daha aldı. Ne yazık ki Ordu'da rahatsızlanan genç kadın hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir'e kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edildi. Ve Canan Demir, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ama doktorların çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi. Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
5: Şoför uyakladı, bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
0: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
5: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
0: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
5: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
0: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
5: Adam uyukluyor. Beni hiç takmadı. Hiç yani umursamadı. Birden uyukladı. Sonra çekti otobüsü. Bariyere vurdu.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Günlük yemeğe 3000 lira olunca fındık bahçelerinde imece usulü mesai var. Gazeteci Aleyna Keskin o fındık bahçelerinden birine gitti ve fındık hasadı mesaisine tanıklık etti. İzleyelim şimdi.
6: Evet, Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta hasat başladı. Sahil kesimlerinde başlayan hasat dönemi yüksek kesimlerde 10 gün sonra başlayabilecek ancak. Gördüğünüz gibi yağmur yağmasına...

0: rağmen üreticiler bahçede fındık toplamaya devam ediyorlar. Çünkü hava oldukça sıcak ve nemli. Tabii fındık nasıl toplanıyor onu da göstermek istiyorum sizlere. Fındık işte bu şekilde dalından toplanıyor. Daha sonrasında zuluf şeklinde harmana serilecek. Birkaç gün harmanda bekledikten sonra buna patos işlemi uygulanacak ve tane haline getirilecek. Tane haline getirilen fındık da daha sonra birkaç gün daha bekleyecek ve pazara yemeye ancak o zaman hazır hale gelebilecek. Aslında meşakkatli bir süreci oluyor. Tabii üreticiler yağmur yağmasına rağmen bahçelerdeler. Yemiye fiyatları da 3000 liraya dayandığı için genellikle imece usulü akrabalar bir araya toplanarak fındıklarını toplamaya çalışıyorlar. Şöyle bir soralım. Ne zaman girdiniz efendim bahçeye?
1: 10 gündür topluyoruz. Yağmura, güneşe rağmen devam ediyoruz. Abilerimiz geldi İstanbul'dan. Hepsinin ayrı ayrı görevleri olmasına rağmen fındık ayı bir araya geliyoruz ve fındığımızı toplamaya çalışıyoruz. Yevmiyeler 3000 lira olunca tabii ki aileler arasında imece devam ediyor. Biz de onlarla beraber yardımlaşarak topluyoruz fındığımızı. Görüyorsun bugün yağmur yağıyor. Toplarken yağmuru arıyoruz, kuruturken de güneşi arıyoruz. Derken Karadeniz bu, Karadenizlinin çilesi bitmez. Böyle devam ediyor. Umarım fiyatlar da daha güzel olur, daha memnun olur üretici. Böyle topluyoruz işte, gördüğün gibi avukatımız var. Makine mühendisimiz var, savcımız var, hepsi öğretmenimiz var. Topluyoruz hep beraber.
0: Yağmur yağıyor, yine devam ediyorsunuz.
1: Şimdi güzel ama yağmurda toplanıyor. Güneşten daha rahatız şu an.
0: Evet.
1: Yağmur yağdığı zaman biz daha rahat ediyoruz.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun. Bahçelerde fındık toplama işlemi devam ederken biraz da fiyatlara değinelim. Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira. Levant kalite fındık içinse kilogram başına 250 liralık bir fiyat çıkarttı. Serbest piyasada biraz daha üst seviyelerde bu fiyatın seyretmesinin beklendiğini söyleyelim ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
2: Ünü dünyaya yayılan Van kedileri koruma altına alındıkları kedi villasında büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedileri ziyaret etti.
3: Bir gözü kehribar renginde, diğer gözü mavi. Bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü Van kedileri. Bu yılda binlerce kişi kedi villasını ziyaret etti.
4: Yazın gerek Güneydoğu'dan gelen ziyaretçi sayısının artışı ve Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yazın bizim günlük ziyaretçi sayımız 1000'in üzerine çıkabiliyor. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor.
3: Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle kedi familyasının nadide üyeleri onlar. Koruma altına alındıkları Van'daki kedi villasında ziyaretçi yoğunluğu var. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedi villasını gezdi.
4: Özellikle de biz küçük çocukların bizi ziyaret etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu hayvanların geleceği onların elinde olacak.
5: Çocukların hayvanlarla kaynaşmasını istiyorduk zaten. Sık sık geliyoruz. Bugünü de bir değerlendirelim dedik. Yaz tatili boyunca evde kalmasınlar istedik.
3: Ziyarete gidenler kedilerin arasına girip onları sevebiliyor.
6: Antalya'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de yani çok sevdiğimiz Van'ın bir simgesi kültürü olan Van kedisini de gördük.
7: Ardahan'dan çıkıyorlar. Kars, Iğdır. Oradan Van'a geldik. Van'a gelmişken Van kedisini görmeden olmaz dedik. Hem çocuklar da seviyor diye.
2: Ve bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Film konuşacağız. Biraz sinemada konuşacağız sonra. Sinemanın sorunları, gişe, hasılatta konuşacağız. Mehmet, ilk filmimiz Karanlıktan Gelen. Bu bir film ama bu bayağı büyük bir toplumsal meseleymiş. Bir fragmanı bakalım, sonra söyleyeceğim.
1: It's amazing.
2: It's only like older Nakaji.
3: For a lot of moms, this new creature can feel completely alien.
4: He sucked my blood.
5: Did I ever tell you what Franny said about all this junk? Called Iron Bernstein.
0: Karanlıktan gelen Nightborn Hanna Bergholm, genç bir çift evleniyorlar. Finlandiya'da o kadar yer varken cehennemin dibinde ormanda eski püskü bir kulübeye geliyorlar ki yeni ailelerini kursunlar. Ama her şey onların düşündüğü gibi olmuyor.
6: Evet ya, Hanna Bergholm daha önce de Hatching diye bir film çekti. Sundance'de gece yarısı kuşağında gösterildi. O da absürt, alaycıydı ve yine beden korkusu, body horror dediğimiz film. Şimdi burada da dört tane formatı birleştirmiş aslında. Dört tane hikaye formatını. Şimdi birincisi, fragmanda istediğim ama orman. Şimdi ormanın gücü, doğanın gücü. İlk baştan zaten anlıyoruz. Yani o ormana geliş sahnesinden ormanda bir metafizik güç olduğunu hissediyoruz. İkincisi Rosemary's Baby ile başlayan, Rosemary'nin bebeğiyle başlayan doğum sonrası bütün o travmalar, bütün o psikolojik sorunları anlatan filmlerle çok ciddi bir akrabalık var. Üçüncüsü body horror, beden korkusu, kendi bedeninden korkma veya işte çocuğun bedeninden korkma. Bunu da çok iyi bir şekilde yapıyor. Ve dördüncüsü de bir evlilik dramı aslında. Yani yeni evli değiller belki ama oraya geliyorlar. Yeni bir hayat kuruyorlar kendilerine. Ve yeni bir evlilik var ve hani o da bir evlilik dramı olarak geliyor. Bunları çok iyi birleştirdiğini düşünüyorum ben. Yani bu dört formatı da çok iyi birleştirdiğini düşünüyorum.
0: Mehmet, ben de iyi birleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle işte o hani o beden korkusu dediğin, o bebek doğduktan sonra o bebeğe, anneyle bebek arasındaki ilişki, annenin bebeğe bakamaması ve bebeği bize böyle parça parça küçük küçük gösterip hiç bebeği görmemek. Yani o film boyunca böyle bir gerdi ve ne çıkacak bu bebeğin oradan diye. Zaten o orman, ormanın karanlığı gibi şeylerden zaten korkuyorum. Korku filmi adı olduğumu zaten çekiniyorum. Fakat biz son dönemde dikkat edersen Mehmet, bu anne, annelik, doğum sonrası depresyonuyla ilgili bayağı film izleyip konuşmaya başladık. İşte en son aklıma hemen bu Die My Love geliyor, Jennifer Lawrence'lı, Robert Pattinson'da. Orada da benzer bir durum vardı. Burada yönetmenin bir iki röportajını gördüm. Diyor ki yani benim aslında şey yapmaya çalıştım diyor. Annelik, doğum sonrası, bedenin yıkımı ve konuşulamayan, toplumda çok söylenemeyen şeyleri görünür kılmak. Biraz onlardan bahsedilmesini istiyorum diye. Filmle ilgili okumalar yaparken bu hafta bizim Habertürk.com'da sağlık editörümüz Demet Demirkır bir röportaj yaptı uzmanlarla. Onu söyleyeyim. Queensland Üniversitesi bir araştırma yapmış ve daha başka bilim insanları da. Hani bu annelik, doğum sonrası depresyonu dediğimiz şeyin aslında ne kadar yaygın olduğu ve bunun anlaşılamadığı, özellikle eşler tarafından. Buradaki eş de mesela son derece anlayışlı, anlamaya çalışıyor. Fakat kadının içinde bulunduğu durum o kadar büyüyor ki, hani bir yerden sonra kopmamak elde değil. 90 ülkede 2 milyondan fazla kadın ve 780'den fazla çalışmanın verilerini kullanmışlar Mehmet. Ya yani doğumdan sonraki 24 ve 72 saat içerisinde bunlar çıkıyor. İkinci haftadan itibaren de bu psikolojik, o depresyon dediğimiz şey, bebek-anne ilişkisi korkunç boyutlara ulaşıyor. Yani sinemada bu konuyu seviyor. Belli ki öyle kadın yönetmenler daha da hassaslar. Ben hem bu

0: beni bu konuda okumaya yönlendir, bana bunu anlamaya çalıştırması açısından filmi sevdim. Hem de yarattığı atmosfer, dünya olarak ben iyi bir dünya kurduğunu düşünüyorum o ev ve ormanla birlikte.
1: Şimdi Karanlıktan Gelen'in özelliği şu aslında. Bu senin tam da dediğin doğum sonrası travma, depresyonu dışarıdan bakış olarak kullanıyor. Yani herkes, eşi dahil, kardeşi dahil, annesi dahil, bütün çevre, doktorlar bütün probleme bu tanıyı koyuyorlar zaten. Yani problem bu diyorlar. Problem psikolojik diyorlar. Kadın hayır, problemin psikolojik değil, çok net bir problem diyor. Onu kimse anlamıyor. Bir kere o, bence o çok iyi işliyor. Orası hakikaten harika işliyor. Bu annelik üzerine bir film. Anneliğin gücü üzerine, anneliğin sınırları üzerine bir film. Nereye kadar gidebilir senin anneliğin, annelik içgüdünün sınırları nereye kadar vurabilir bir kere? Onun üzerine bir film. O açıdan da çok iyi çalışıyor. Artı şimdi yabancı, yani o aslında Finlandiya'daki ormanın alt metin olarak baktığında milliyetçi bir orman diyebiliriz. Kendi değerlerini savunan bir orman yani. Dikkat et, yabancıyı, yani dışarıdan geliyor. Rupert Grint dışarıdan gelen bir İngiliz. Ve Hristiyanlık değerleriyle birlikte geliyor. Onun ailesi de koyu Hristiyan, dindar bir aile. Ama orman pagan değerler aslında. Yani Hristiyanlıkla pagan değerlerin bir orada karşılaşması var. Ve köklerine doğru çekmeye çalışıyor kızı. Yani burası orman. Aslında sen buranın kızısın. Çocuk da buranın çocuğu fikri. Ya yani orada bir tür film milliyetçiliğinin de alt metinde okunabilir. Ya yani o da var. Ve hani zaten şey çok güzel, sen söyledin onu söyleyelim. Yönetmenin en güzel fikri çocuğu bize finale kadar göstermemek. Tam olarak göster. Hep belirsiz, gölgede, yarı gölge, yarı hafif. O açıdan çok iyi. Oyunculuk çok iyi.
0: Yani, oyunculuklar da iyi bence. Dediğim gibi.
1: Çok iyi oynuyor. C.D. Har'la harika oynuyor bence.
0: Rupert Grint'te bizim Ron, evet. Harry Potter'dan Ron'umuz büyümüş de nelerde oynuyormuş değil.
1: Bakması çok zor sahneler var.
0: Evet, ben onu da belirtelim. Bakamadım, evet, ben de bakamadım bir
1: gerçekten
0: iki saniye.
1: Gerçekten çok zor.
0: Ama dediğim gibi bence ilgiye değer bir film. Vizyonda fırsatınız olursa kaçırmayın. Odyssey'den ya da Spider-Man'den vakit bulursanız Karanlıktan Gelene de bir göz atın diyelim ve ev sinemasına geçelim. Orada da The Rock, bizim o dövüşçü, böyle kel kafalı iri adamımız bambaşka bir şekle bürünmüş. Tanıyamadım.
2: How'd that happen?
3: Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC?
2: That's the bloody thing they're trying to ban.
4: Move right now! This guy is the best he has ever seen.
2: Do you hate each other when you fight?
3: Absolutely not. Winning is the best feeling there is. It's 40,000 people and they're cheering you.
0: The Smashing Machine, dövüş efsanesi, 2000'lerin başında bir bu kafes dövüşü mü diye, UFC diyorlar da öyle diyelim herhalde. Onun ilk böyle palazlanmaya başladığı yıllardan usta, o dönem bir kendini isim yapan Mark Kerr adlı bir dövüşçünün 97-2000 yıl arası 3 yıllık hikayesini anlatıyor.
1: Evet ya, bu öncelikle bir spor filmi ve alternatif bir spor filmi, bunu çok net olarak söyleyeyim. Çünkü alışageldiğimiz spor filmlerinde sporcu mücadele eder, rekabete girer ama bunun bir nedeni vardır. Ya bir çocuk için yapar bunu, ya yani ya da bir eş için yapar. İşin içerisinde ya bir çocuk vardır ya da bir kadın vardır mutlaka. Burada yok, burada sadece kendisi var. Çocuk istemiyor zaten. Eşini de belirli noktadan sonra engel olarak görmeye başlıyor. İşiyle arasında bir engel olarak görmeye başlıyor. Tamamen söylüyor zaten bir sahnede, ben çok zevk alıyorum bu işten. Orada çıkıp iki erkeğin dövüşmesinden, fiziksel dövüşmesi bana çok büyük bir keyif veriyor diye uzun uzun anlattığı bölüm var. Ve ama amacı şu, hakikaten bir şey olmak, yani başarılı olmak, zirveye çıkmak, hep zirvede kalmak. Şimdi bu tamam ama bunun karşısında ne vardır spor filmlerinde? Bir tane kötü rakip vardır. Tamam mı? O kötü rakip her şeyle kötüdür. Şeyde de kötüdür, o oyun sırasında da kötüdür, gerçek hayatta da kötüdür. O rekabet, bütün filmi o rekabet şekillendirir. Burada öyle bir şey yok Kadir. Burada iyiler. Hatta tam maçtan önce de maçtan sonra da çok iyi geçiniyorlar. Aslında Beni Safdie'nin bu filmi çekme derdi de bence şu. Gerçek hayattaki olup bitenlerle spor filmlerinde olup bitenler arasındaki bütün o karşıtlıkları bize göstermek istiyor. Yani o yüzden alternatif bir spor filmi diyorum her şeyle ve o yüzden gişede battı. Ve yani buna yatırım yapanların da bunu görmemesi hakikaten mümkün değil aslında yani.

0: Çünkü seyirci gittiğinde rekabet arıyor, bulamıyor. Bir tuhaf. Yani çok tuhaf değil mi rekabet? Detayına girmeyelim, gerçek hayat hikayesi ama hakikaten hiç bulamıyor aradığı şeyi. Maçtan sonra mesela ya faul yapıyor ama mesela hiç beklemediğim bir tepki oluyor. Söylemeyelim detayları maçtan sonra mesela o ikisi karşılaştığında. Ya o yüzden bildiğimiz bütün spor filmi klişelerini yıkan, çünkü gerçek bir hayat hikayesini takip eden bir film.
1: İşte kurmacayla gerçek diyoruz ya, gerçek hayat diyor. Benim hayatımı çekseniz film olur. Olmuyor işte yani, biraz şey lazım. Ya bir belgeselmiş zaten. 2002'de bu Mark Kerr'in yaşadıkları bir belgesel olarak da çekilmiş. Onu da şey almış. Kendisi de zaten bir belgesel estetiğinde çekmiş, öyle değil mi Mehmet? Yani mesela ringdeki şeyleri falan çok fazla görmüyoruz. Hani bir dövüş filmi ise orada dediğin gibi bir spor filmin şeyinde önce seni yenilirsin, sonra yenersin, işte Adrian diye Rocky gibi çağırsın. Bunların hiçbirisi yok. Çok sakin gidiyor.
0: Gerçekçi koreografi var şeyde.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben filmin probleminin aslında çok güzel söyledin. Gişede bu yüzden battı diyorsun ya. Şimdi böyle spor filmlerinde kahramanla bir bağ kurarız. Haydi koş, vur, işte yen. Burada Rock'ın oynadığı o Mark Kerr karakteri bize o kadar uzak ki, hakikaten bir belgesel izliyormuş gibi uzaktan izleyip bir duygusal olarak filmle hiçbir bağ kuramıyoruz. O yüzden ben de hayal kırıklığı oldu. Yani şeyi anlayabiliyorum, Rock'ın burada oynamasını, yani ne kadar kendisini verdiğini de görüyorum ama bence yönetmenin hikayeye ve şeye biraz böyle mesafeli, uzaktan böyle soğuk bakması aleyhine işlemiş. Yani çok böyle Oscar falan için adı geçmişti. Belki o film o anlamda şey olsaydı, işte kardeşi de pimponcuyu yapmıştı ya. Yani oradaki o pimponcu çocukla duygumuzla buradaki şey arasında çok fark var.
0: Ya bence filmin sorunu duygusal derinlik yok çok fazla. Ve hani nerede dediğin çok doğru. Bunu kasten yapmış ama bu filmin aleyhine işliyor. Ya o evlilik dramının da detaylarına giremiyorsun ya. Yani onun iyi bir backstory'si olsa belki o evlilik hikayesi, o zaman biz orada çıkan sorunlara daha derinlemesine gireceğiz. Onu da yapamıyoruz. Şimdi bu madde bağımlılığı, yani bu ağrı kesicilere giderek bir bağımlılık haline geliyor ve en büyük sorunu bu olmaya başlıyor. Bununla mücadelesini de mesela daha kısa geçiyor. Ki mesela bu olabilir. Yani bütün bunun üzerine kurarsın. Bu mücadele üzerine kurarsın. Mesela Raging Bull bunun üzerinedir. Yani karakterin kendi içindeki o kıskançlığa, kendi psikolojik problemlerine, kendi içindeki karanlığa karşı verdiği mücadele. Yani ringde başarılı olur ama kendisiyle olan dövüşünde başarısızdır. Raging Bull bunu anlatır mesela. Burada o da yok yani. Tam olarak o da yok. Ne var dersen çok iyi oyunculuklar var yani. Hem Emily Blunt çok iyi oynuyor. Dwayne Johnson bence bütün hayatının en iyi
1: İşte
0: rolünü
1: yani
0: oynuyor.
1: diyorum ya.
0: Makyaj çok iyi bence. Makyaj harika bir
1: Mehmet,
0: makyaj
1: diyorum ki
0: çalışması.
1: makyaj var mı yok mu yani,
0: Çok iyi bir
1: ama
0: çalışma.
1: çok ince yapmışlar. Hakikaten herif Dwayne Johnson, The Rock değil. Fakat bir yandan da o yani çok ufak, nasıl böyle dokunuşlarla hani çok büyük şeyler yapmaya gerek yokmuş bir insanı değiştirmek için.
0: Evet, kesin çok iyi ve tabii yönetmenlik de bence çok iyi. Yani Benny Safdie ne yapmaya çalıştığını biliyor. Onu birebir yapıyor. O yaptığı şeyin sonucu iyi değil. Yani seyirci anlamında iyi değil. Ama yönetmen olarak bence çok iyi bir iş ortaya koyuyor. İlk baştan itibaren düşüncesi. Bir ara böyle çok romantik bir şarkı eşliğinde bir şey yaptı ya, çalışma. Mesela o bir aslında tam da bir Rocky göndermesi aslında. Rocky'nin şarkısıyla oradaki farklılık. Bütün bunu aslında bütün spor filmleri var aklında bunu çekerken. Ve kendi spor filmini çekmiş ama sonucu çok iyi olmamış.
1: Maalesef olmamış diyelim. Yani dediğin gibi o Raging Bull göndermesi, yani o kazanmak dünyadaki en güzel his deyip de kaybetmeyi hiç bilmeyen bir adamın içine düştüğü
0: O.
1: şeyi
0: Oraları
1: yani.
0: sevdim ben. En
1: Evet
0: güzel
1: işte.
0: yanları
1: Ya
0: oralarıydı. O
1: oralar işte
0: psikolojik
1: diyorum ya, oraları
0: çöküş.
1: biraz daha şey yapsaymış
0: Evet.
1: olurmuş. Ama yine de TV Plus'ta onu söyleyelim.
0: TV Plus'ta.
1: Bence ilgi çekici, bir
0: Venedik'te de
1: göz
0: yeni
1: atın.
0: yönetmen ödülü aldığını ekleyelim.
1: Ha doğru,
0: Venedik'te de yeni
1: Venedik'te doğru.
0: yönetmen aldı. Gümüş aslında.
1: Onu not almıştım ama unuttum.
0: Evet.
1: Neyse. Mehmet, şimdi bir filmimiz var. Goodrich. Bir bakalım.
2: Billy, I'm sorry.
3: Just go. You go out every night.
2: Well, I have to go to work. Somebody has to support the generations of children who hate me.
4: Things aren't so hot right now. At the gallery, we can't pay our rent.
5: You guys are in debt.
4: Am I in denial?
6: You got this, Mama.
7: Could you watch the kids for me?
4: I never ask you for your help, do I?
8: Do you really want me to answer that?
7: Lately. I was just gonna say lately. I was just gonna say it.
9: I want you to channel a word that describes what you need. We're all going to shout our words at the same time.
2: Help!

0: I was gonna count.
1: Mehmet, böyle bir filmimiz var, Goodrich derken diyorum ki sinemanın ihtiyacı olan filmler böyle filmler. Böyle filmlerin daha da fazlalaşması. Yani şöyle söyleyeyim. Ben filmi sevdim. Sana sözü bırakacağım ama neden sevdiğimi sonra söyleyeceğim. Beni öyle bir yerden yakaladı ki dedim ki ya evet ya hani biraz önce sürekli onlara gönderiyorum. Biraz da konuşacağız. Odyssey'ler, Spider-Man'ler falan tamam olsun ama bunlara daha çok ihtiyacımız var gibi sanki.
2: Evet, her zaman böyle filmlere ihtiyacımız vardır. Ya Goodrich aslında işte o ilk başta yani eşi terk ediyor onu. Hatta eşini de hiç görmüyoruz. Sadece sesini duyuyoruz. Ve bir anda hani yalnız başına kalıyor. İki tane küçük çocuğu var 9 yaşında. Bir tane büyük kızı var, evli, bebek bekliyor. Anlıyoruz ki işkolik. Hatta mesleğini ben çok merak ediyorum. O çok güzel. Yani şey bekliyoruz, finans sektöründe birisi, bir yönetici, bir CEO bekliyoruz. Karşımıza bir galeri yöneticisi çıkıyor. İşine çok bağlı, inanılmaz bağlı ve yıllarını bütün bununla geçirmiş. Zaten filmi alttan alta tartıştığı şey bu. Yani senin işin çok güzel bir iş olabilir, çok zevkli bir iş olabilir, çok kreatif bir iş yapıyor olabilirsin. Ama çocuklarından uzak kalmaya değer mi? Filmin sorusu bu temelde. Ve daha da ileri götürüyor bu soruyu. Diyor ki, en son ne kalır insanın eline? İşte yaptıkların mı kalır? Çocukların, ailen mi kalır? Bunlar çok kritik sorular. Bunları soruyor. Şimdi bunu soran çok film var. Bunu yapan çok film var. Bunu anlatan çok film var. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Bunların arasından senin farkını koyman gerekiyor. Goodrich farkını koyuyor. Goodrich şuradan koyuyor farkını. Birincisi, Amerikan filmlerinde bir başarı saplantısı vardır ve karakterin başarılı olması bir şekilde başarılı olur, tamam mı? Yani başarı üzerine şekillenir. Sen karakter önce bir krize girer, sonra başarı rahatlarsın. Bu filmde bak, bu film o konuda çok ileri gidiyor. Hiçbir şekilde başarısız oluyor. Söylemeyelim ama hikayede seyircinin tahmin etmediği şekilde işler elinde ne kalıyor? Soru bu. Film en sonunda bunu soruyor. Bak sen bunları kaybettin. Hikayeden ipucu vermek için konuşmuyorum. Ciddi şeyler kaybediyor yani. Ama ne kazandın? Kazandığın şey ne? Soru bu. Ve bunu da çok güzel yanıt veriyor bence.
1: Ben filmin orasını sevdim Mehmet. Çok büyük şeyler olmuyor. Yani baba çok acayip şeyler yapmıyor. Çocuklar şöyle bir şey olmuyor. Arada bir kopuş olup da sonra tekrar buluşma. Öyle bir şey yok. Akıp gidiyor. Filmin beni yakaladığı şey şu Mehmet. Bu biraz kişisel olacak ama söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde filmi izlemeden bir gün önce benim babamın vefatının 3. yılıydı. Goodrich'i izlerken babamı düşündüm. Goodrich kötü bir adam mı? Bence değil. Sadece işine yoğunlaşmış. İşinde başarılı olup işte maddi olarak belli şeyler yapıp hani çocuklarına bir hayat kurarsa o iyi bir babalık olduğu. Ya yani onun için o öyle. Ya yani diyor ki her şeyin işte annen ilgileniyor, ben de işle uğraşıyorum. Benim babam da neredeyse bütün hayatı boyunca annemle bir iş bölümü yapmışlardı. Sabah çıkardı, akşam gelirdi. 3 tane çocuğuna iyi bir eğitim alsınlar, düzgün hayatları olsun diye bir şeyleri olurdu. Büyük kız gibi. Ben o kadar babamla büyük çatışmalarım olmadı ama baba, oğul, babalık. Çünkü onu görmüyorduk. Çalışıyordu sürekli. Tıpkı Goodrich gibi. Fakat babamla tıpkı Goodrich gibi belki de 60'ından sonra babam babalığı öğrendi. Biz de babamla ilişki kurmayı öğrendik. Şimdi diyorum ki keşke bunu daha fazla yapabilseymişiz. Ama yine de o son dönemdeki, son 10-15 yıldaki ilişkimizi de çok özlüyorum. Çünkü gerçekten hani o babalık yapmayı öğrendi. Özellikle annemin de vefatından sonra o bizimle ilgilendi. Biz ne kadar büyük olursak olalım, tıpkı Mila Kunis'in oynadığı kız gibi. Film oradan beni çok yakaladı. Michael Keaton babalığı 60'ından sonra babalığı öğrenen adam da Goodrich'te bence çok iyi olmuş. Yani çok acemi, eli ayağına dolaşıyor, beceremiyor, iyi bir şey yapmak istiyor, kötü bir şey yapıyor. Ama bir şekilde dediğin gibi her şeyin sonunda elinde kalan işte o bir bardak suyu oraya bırakıp oğlanla Casablanca izleyip Casablanca konuşmak falan gibi şeyler. Geriye bunlar kalıyor. Ben filmi çok sevdim. Connect'ten izledim ben. Herkese de tavsiye ediyorum.
2: Evet, çok iyiydi. Oyunculuklar da çok iyi. Çok güzel sahneler var. Mila Kunis'in bir isyan ettiği sahne var. Orası da mesela klişeleri yıktığı sahnelerden bir tanesi. Ya yönetmen Helen Mayer, yani onun 2017'de bir Home Again diye bir filmi oluyor. O film bir gişede kendini kurtarıyor ama eleştiriler hiç iyi gitmiyor. Bu film hiç fena değil bence. Yani gerçekten iyi bir film.

0: uzun bir ara vermiş iki film arasında ama kendisi yazmış ve o film yani klişeleri de yıkarak yazmış. Hı hı. Ama kendini iyi hisset film aynı zamanda. Ben de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Ben de
1: herkese tavsiye ederim. Bu Nancy Meyers'ın kızıymış bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet evet. Babası mi? Da ha. Babası da Charles Harris. O da iki yani iki Hollywoodlu'nun kızı.
1: Herkese tavsiye ederim. Goodrich güzel bir film. Tam böyle nefis evde bütün aile izlemek için harika bir film deyip antrak bölümümüze gideceğiz. Mehmet bize sinema salonlarında o büyük kriz, şu pandemiden beri devam eden kriz bitiyor mu onu anlatacak. Mehmet kriz bitiyor mu? Sinema döndü mü tekrar geri?
0: Yok maalesef dönmüyor.
1: Bak bir umut sana bu ya.
0: Evet bu yıl umut var. Bu yıl umut vardı. Ben de o yüzden baktım. Hı hı. Hani çünkü bu hani hem Odise hem Örümcek Adam da bu umudu tazeledi. Ona göre hemen bütün sayıları, istatistik verileri baktım. Şimdi pandemi öncesine göre o %13 ile %14 arasındaki düşüş devam ediyor bu ilk 7 ay itibarıyla. Şimdi 2019'da pandemi öncesinde 42.3 milyar dolarlık bir ilk 7 ay itibariyle bir hasılat var diyelim. Ama bunun şu anki karşılığı 34.7 milyar dolar. Yani pandemi öncesine yaklaşması çok zor. Peki pandemi sonrasındaki yıllar içerisinde en iyisi mi bu yıl? Değil. Orada da Barbie ile Oppenheimer'ı geçemiyor. O yıl yani Barbie ile Oppenheimer'ın olduğu sezon var ya o sezonu henüz geçemiyor. Şimdi bu yılın en büyük sorunu aslında çok şaşırtıcı bir sorun. Ben de onu son dakika gördüm. Çok derinlemesine de araştıramadım. Kadir, Çin'de çok büyük bir düşüş var. Çin bir ara özellikle bu son 10 yılda konuşulan konuydu. Çin, yani Çin'deki seyirci filmlere giderse dünya sineması kurtulur. Yani Hindistan ve Çin'deki yükseliş bize yeter zaten. Yani Amerika'daki düşmesi, Batı'daki düşmesi önemli değil. Yeter ki Çin, Hindistan yani o Asya'da seyirci artsın deniyordu. Şimdi burada Hindistan'da bir artış var ama Çin'de çok büyük bir düşüş var. Ve bunun analizini bilmiyorum. Orada da bizdeki gibi olabilir. Ama çok büyük bir düşüş var. Bu da en önemli sorunlardan bir tanesi. Genel olarak baktığında ama bazı ülkelerde artış olmuş. İyi işaretleri söylüyorum. İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan'ı söyledim. Güney Kore'de artış olmuş. Türkiye'den çok daha iyi giden birçok ülke var. Yani Türkiye'den daha iyi adapte olan ülkeler var. Ve asıl önemlisi Hollywood bu yıl. Yani 2026'da bütün o stresleri, bütün o travmaları atlattı aslında. Şu travmaları atlattı. Yani bir pandemi sonrası film çekilmemesi, onun dışında senaryo yazarlarının grevi, başka grevler. Bütün bunlarla hep bir film azlığı vardı. Yani film arzı düşüktü. Daha doğrusu vardı ama daha düşük bütçeli. Şimdi gerçekten her şeyle büyük bütçeli, tam anlamıyla gösterişli, tanıtımı çok iyi yapılan, PR'ı çok iyi yapılan filmler giriyor. Bunların sayısı bu yıl artmış. Bu da etkili. Özetle çok yani umutlanacak bir şey yok henüz ama dünyada ciddi anlamda bir şey var, savaş var, veriliyor. İkinci turda biraz Türkiye'ye de gelebiliriz. Türkiye'den daha iyi gidiyor dünya, onu söyleyebilirim en azından.
1: Evet, Türkiye'de ilk 6 ayda küçük bir artış var ama pandemi öncesinin yanına bile yaklaşamıyor. Not aldım evet son dakika. Kağıdımı çözdüm. Belgelerle konuşuyorum evet. Mehmet neye baktım? Ya bu konuyla ilgili okuduğum şeylerde en çok karşıma çıkan ifade şöyle oldu. Event sinema. Yani bir olay, bir şey. İnsanlar ya bu filmi ben de sinemada görmeliyim. Bak herkes konuşuyor ben de gideyim bu filme. Aa bu neymiş? Yarın öbür gün işe gittiğimizde sokakta, kahvede, okulda herkesin konuştuğu muhabbetten uzak kalmayayım kafasıyla gidilen filmler. Barbie, Oppenheimer böyle bir hani Barbenheimer mıydı? Bir şey değil oldu, isim şey. Oldu böyle acayip yükseldi. Şimdi The Odyssey böyle bir fenomene dönüştü. Yani inanılmaz herkes konuşuyor. Akademisyenler de konuşuyor. İşte ben de konuşuyorum. Düşün. Herkes konuşuyor. Spider-Man İnanılmaz bir şey yaptı. 3 günde belki de listeye baktım 100 bu yılki 100 filmin şeylerine. 50'den sonrasının hepsi bir araya gelse onun 3 günü kadar hasılat elde etmiyorlar. Galiba problem ilk 5'e baktım Mehmet. Milyar doları geçen bu işe için. Spider-Man, Toy Story, Michael bir biyografi, Super Mario, Odyssey de bugün yarın geçmiş olacak. Ya bunların hepsi ya bir işte süper kahraman filmi ya bir hepimizin bildiği Michael Jackson biyografi, işte bilgisayar oyunu ve Christopher Nolan'ın işte o pazarlama dehasıyla Odyssey gibi bir film. Onun dışında aşağıya doğru bakıyorsunuz. İşte çok konuşunuz Project Hail Mary diyelim ya da iki tane çok acayip, onlar da bir event.

0: oldular. Obsession ve Backrooms. İnternet çok konuştu diye 400'leri, 500 milyon dolarları buldular. Yani sanki Hollywood önümüzdeki dönem yani büyük bütçeli ve büyük olayların olacağı filmler. İşte biraz önce bahsettiğimiz Goodrich'ler falan arada böyle o çarkların arasında ezilip gidip işte bir yerde yakalarsak televizyonda, bir dijital platformda falan farkına varacağımız filmler. Yani 90'ları, 80'leri hatırlıyorum. Goodrich'ler en o haftanın filmi falan olurdu yani. Şimdi bu filmlere biraz yazık oluyor. Kendini kurtaracak mı? Belki bu şekilde kurtaracaklar işte. Yani rakamlar işte bu yıl iki tane daha böyle event filmi olacak. Biliyorsun Doomsday diye, o Avengers Doomsday ile Dune 3 aynı gün vizyona girecek aralığın son haftasında. İşte oradan da bir şey olabilir. Belki hani rakam olarak çok yükselecek ama 100 tane film içinde 10 tanesi çok acayip iş yapıyor. Altta kalanların canı çıksın yani. Bu başka bir şey bulmaları gerekiyor sanki.
1: Büyük bir alt üst oluş var. Seyircinin hangi filme gideceğini tahmin edemiyorlar artık. Zaten eskiden de tahmin edilemezdi. Hatta sinemaya yatırım yapanlar için hep şey denir. Yani en riskli yatırım. Yani hep bu konuşulurdu. Biraz zar atmak gibi denirdi bir filme yatırım yapmak. Bu şimdi daha da arttı. Yani her anlamda çok büyük bir risk filmlere yatırım yapmak. Ve seyirciyi tahmin etmek imkansız. Obsession'ın başarısı inanılır gibi değil mesela. Backrooms'la Obsession'ın başarılı bu. Hiçbir zaman tahmin edemiyorsun. O filmler nasıl o noktalara geldi onu da anlamıyorsun. Onlardan çok daha büyük reklam bütçesi olan filmler batıyor da o filmler nasıl yükseliyor? Bütün bunların hepsi, her şeyi de sosyal medyaya bağlayamazsın yani sonuç olarak. Hı hı. Bu sosyal medyadaki başarıya. Ama orada efsane olunca film yükselebiliyor. Orada bir filme efsane yapmak için de sadece influencerlara para vermen yetmiyor. Sadece oradan da gidemiyorsun. Ya bu işler o kadar karıştı ki Hollywood'un da kafası çok karışık ama bilinen tek şey şu. Bazı filmler hala çok büyük para kazanabiliyorlar. Yani Odyssey, Barbie, Oppenheimer bütün o standartların dışında. Şimdi süper kahraman Örümcek Adam başka bence. Geçen hafta da konuştuk. Örümcek Adam'ı başka bir yere koyuyorum. Süper kahraman filmlerini başka bir yere koyuyorum. Bence süper kahraman filmleri artık sarsıldı gitti yani. Örümcek Adam onların içerisinde ayrı bir yıldız. O kendi başarısını kuruyor. Ha, dünyada bir mücadele var bak bu konuda. Artış da var. Dünya bir ama Türkiye'de işleri hiç iyi gitmiyor bence. Yani yine bu yıl yerli film seyircisinde de çok ciddi bir düşüş var. Sürüyor. Yani geçen yıla göre, 2025'e göre bir artış var. %10.5 civarında. Ama zaten 2025 o kadar kötü bir yıl ki. O kadar kötü bir yıl ki. O yüzden öyle bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Sinema sayısında bir düşüş var zaten pandemi sonrasında. O düşüş de sürüyor. Bence Türkiye bu krizle baş edemiyor. Bu çarşamba olmasaydı belki bu yükseliş de olmayacaktı.
0: O indirimli bilet 140 lira.
1: İndirim olmasaydı. Burada ısrarla yüksek bilet fiyat politikası devam ediyor. Çok ısrarlı bir şekilde. Sinemalardaki kalite çok yükselmiyor. Yani Türkiye'de işler bence çok iyi gitmiyor. Zaten bir teslim bayrağı çekilmiş gibi geliyor bana. Bana sorarsan bak neden? Bu film var ya bugün konuştuğumuz Dövüş Efsanesi. Bu film sinemalarda vizyona girdi. Basın gösterisi yapılmadı. Biz de yakalayamadık orada. Ben dedim ki tamam ya zaten gelir dijitale.
0: Ya aynen öyle.
1: Yani ve dijitalde seyrettik. Ya sen Dövüş Efsanesi Venedik'te Gümüş Aslan alan filme basın gösterimi yapmazsan senin zaten beklentin kalmadı demektir yani. Birçok filmde bunu görüyorsun yani. Afişe koyuyorlar o kadar. Başka hiçbir şey yok. Afişe koy git. Tek bir şey var o AVM'ye gelecek seyircinin o filmi görecek ve girecek olması. Ya bu çok büyük bir teslimiyet zaten.
0: Evet ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bizim yerli sinema için maalesef altın yumurtlayan tavuğu kestiler. Yani biz biliyorsun dünyada Hindistan'la Fransa'yla bir iki ülke daha vardı. Hollywood filmlerinden daha fazla yerli filmleri seyirci çeken ülkeler arasında belki de ilk sıradaydık. Yani yerli filmler Hollywood'un bu büyük dev bütçeli filmlerinden daha fazla seyirci çekiyordu. Fakat son yıllarda özellikle şunu görüyorum. Ya o kadar doldur boşalt film yapıyoruz ki. Ah popüler hemen bir film çekelim. İnsanlar gidiyor işte 500, 1 milyon seyirci. Fakat gittikleri filmden o kadar bence mutsuz ayrılıyorlar ki. Yani beklediklerini bulmadan ayrılıyorlar ki. Yerli sinemayla bir mesafe oldu. Bir teknik olarak kalitemiz çok yükselmiş olabilir. Bunda bir sorun yok. İşte dünya artık telefonla film çekiyor insanlar. Yani çok kaliteli, şöyle çektik. Ya bu mesele değil. Ama anlattığımız öyküler, öykülerin tutarlılığı, bize geçişi, bize dokunuşunda problem var. Özellikle bu blockbuster filmler için söylüyorum. Art house filmler ayrı, onu ayrı konuşuruz. Onlar başka bir şey.

0: Olunca seyircinin o markaya, o isme güveni sarsıldı. Ya gitti ki bir şey de yok yani. Hani ya hemen bu çok tuttu, hemen bunun devamını yapalım. Devamına gidiyoruz, senaryo tırt, hiçbir şey yok. Yani ilk filmin sırtına binmiş, bir tane daha yapıştıralım arkasına kafasıyla gidiyor. Büyük gişe canavarı dediğimiz insanlar, bizim yıldızlarımız. İşte Tom Holland 4 tane Spider yaptı. Dün Kevin Feige midir, o Marvel'ın başındaki adam, demiş ki bir taneyi daha hak ediyorlar Zendaya ile birlikte diye. Şimdi bizimkilere bakıyoruz, Cem Yılmaz yok sinemada. Yani Şahan Gökbakar yok. İşte şimdi bu bir Yılmaz Erdoğan'ı gördüm. O da Vizontele 3 çek çekmiş yani. Ya 25 yıl evvel nokta koyduğumuz filmin yeniden hatırlayacak. Yani o filmde doğanlar 25 yaşına geldi. Haberi yok Vizontele'den çocukların. Yani bence bizim de şapkayı, bu sektöre emek veren bu insanların, bu sinemanın bu hale gelmesinde çok emekleri var. Yaptıkları filmlerle bu seyirci sayısını yükseltmişlerdi. Geri dönmeleri gerekiyor ve orijinal işler yapmaları gerekiyor belki de.
1: Ya ben hep ayırmaktan yanayım. Yani salon işletmecileri var, sinemacılar var. Sinemacıların da dijital şansı var. Yani sen salon işletmecileri olarak sinemacıları çekemiyorsan senin bir sorunun var demektir. Ya ta popcorn kriziyle başlayan salon işletmecilerinin yaptığı bir takım hatalar var. O yüzden sinemacılar dijitale giderse ben bir şey diyemem. Açık söylemek gerekirse. Yani sinema o tarafa doğru kayıyorsa, sinemacılar da o tarafa doğru gidiyorsa onları suçlayamam.
0: Böyle son dakikamız ama şunu söylemek istiyorum Mehmet.
1: Salon işletmecilerinin daha işte, çok çekmek için onları çok daha fazla çabalıyor.
0: Bir araya gelip şunu diyeceğim. Mesela salon işletmesi, salonların birçoğu nerelerde? AVM'lerde. Son işte iki haftadır Odyssey'den beri düşünürsek sinemalar full. Bu insanlar gidince ne yapıyorlar? Oralarda yemekler yeniyor, işte alışveriş merkezinde dolaşılıyor. Yani oranın da bir şeyine bir hareket getiriyor, bir canlılık getiriyor. Yani herkesin oturup bir şapkayı onu koyup düşünmesi lazım.
1: Neyse. Konuşuruz biz bir konuyu daha ileride.
0: Mehmet, teşekkür ediyorum. Şimdi seçki bölümümüzdeyiz. Sen bizim için 5 unutulmaz yaz tatili filmi seçmişsin. Yaz tatilinde izlenecek. Yaz tatilinde mi geçiyor bunlar?
1: Yaz tatilinde geçen filmler.
0: Peki bir bakalım.

0: Monsieur Hulot tatilde. Komediye getirdiği kendine özgü tarzıyla birçok sinemacıya esin kaynağı olan Fransız yönetmen Jack Tati'nin en sevilen yapımlarından biri. Film, tatil kavramı üzerinden modern dünyaya muzip bir bakış atar. İnsanların tatil şablonlarını deşifre eder.
1: I've had this feeling it's like I've been playing some kind of game, but the rules don't make any sense.
0: Aşk mevsimi. Film, yaz tatiline çıkan bir gencin gönül maceralarını anlatır. Paul Simon ve Art Garf'ın ünlü Mrs. Robinson şarkısıyla da hatırlanan Mike Nichols imzalı film, 1968 kuşağının özgürlükçü ruhunu sinemaya taşımasıyla da öne çıkıyor.
2: Ben, what are you doing?
3: That was back when summer seemed forever.
4: I wish somebody would invade this.
0: Yaz günüydü. 1942 yazında üç genç, savaşın sıkıntılarından uzak bir tatil geçirmeye çalışırlar. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın sancılarını, sıkıntılarını savaştan uzak bir adada anlatır. Bu hüzünlü ve romantik büyüme öyküsü, müzikleriyle de hafızalarda yer eder.
5: A cloud in the shape of a killer shark.
0: Jaws. Olaylar tatil sezonu açan ve turistleri bekleyen bir kıyı kasabasında geçer. Yetkililer sahile vuran genç kızın cansız bedenini gördüklerinde tatilcileri kaçırmamak için köpek balığı saldırısını kabul etmezler. Ne var ki yeni saldırı gecikmez ve kasaba karışır.
6: For that you get the head, tail, whole damn thing.
7: We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do.
8: Sprechen Sie English?
9: Yeah.
0: Gün doğmadan. Yaz tatilinde Avrupa'yı gezen Amerikalı Jesse, trende tanıştığı Parisli

0: Üniversite öğrencisi Selin ile birlikte Viyana'yı dolaşmaya başlar. Derin sohbetlere dalıp şehri gezerken birbirlerini yakından tanırlar. 1990'ların en sevilen duygusal filmlerinden biri. I love it. I like to feel his eyes on me when I look away.
1: You couldn't possibly know where I night like. Mehmet Jaws'u seçerek hepimizi tatil.
2: Ama bir tatil filmidir o.
1: Kesinlikle, kesinlikle yani. Bir de ne kadar etkilemiş değil mi? İnsanlar gerçekten evet. Denize falan girememişler izledikten.

0: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçindene bu hafta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor. Aşk ve komedi gösterisinin hikayesini, sahnede yaşadığı unutulmaz anları, aşka ve hayata dair düşüncelerini anlatan Nilgün Belgün, sanat yaşamına ve özel hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunuyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden, bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Çerçeve yasa yeni bir siyasi uzlaşmanın kapısını mağaralıyor. Adalet Komisyonu'nda gerilim neden yükseldi? Muhalefette yeni hesaplaşma mı başlıyor? Demirtaş tartışması neden yeniden gündemde? Belediyelere yönelik operasyonlarda son durum ne? Soruşturmalar siyasetin dengesini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, hukukçular Avukat Yiğit Acar, Avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Gökhan Taşkın, Can Özçelik ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 15 bülteniyle beraberiz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları 3 ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti.
1: 3 ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans, anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı, anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East Eye ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Güvenlik anlaşmasının bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
2: Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Orta koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Dışarıda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.
2: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının işbirliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değindi.
2: Türk dünyasıyla ilişkili Türk Devletleri Başkanlığımız çalışmalarla yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Meclis Adalet

0: Komisyonu'nda 18 saatlik mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
2: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İyi Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
3: Sen kendine gel.
4: Kendine gel. Yazıklar olsun sana.
3: Senin bir şey var ya.
4: Beni yazıklar olsun sana.
3: Beni tehdit ediyor.
4: Senin bu dünyada kimse tehdit etmesi için biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
5: Sen ne yapıyorsun ya?
4: Sen
5: ne yapıyorsun?
4: Sen kimsin? Sen kimsin?
1: Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İyi Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
0: Yemen ordusu Husilere karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Açıklamada çok sayıda cepheye saldırılar düzenlendiği belirtildi. Yemen ordusu tarafından yapıldı açıklama. Operasyonun Husi unsurlarına yönelik düzenlendiği belirtildi. Operasyonun Marib ve Hadramevt vilayetlerindeki saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi ve Husi hedeflerinin temas hattı boyunca farklı cephelerde vurulduğu yine vurgulandı. Husiler ülkeyi bölgesel çatışmaların içine sürüklemekle suçlandı. Yemen ordusu saldırıların sürmesi haline karşılık vermeye devam edecekleri mesajını da verdi. Yemen Savunma Bakanlığı Husilerin dün Marib ve Hadramevt'teki balistik füze ve İHA saldırılarında 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yemen'de Temmuz ayının başından bu yana hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Amerikan basının İran savaşına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kain, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kain, İran savaşından çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa da dayandırılan habere göre Kane çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı.

0: Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş. Buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı olduğunu açıkladı.
1: İspanya ve İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde de yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
0: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi.
2: L'Italia continuerà a essere partner affidabile.
0: Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararının İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Bir kişi yaralı kurtarıldı. Olay Camili mahallesinde meydana geldi. Yedi Göze içme suyu projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sırada göçük oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçilerden biri yaralı olarak kurtarıldı. 55 yaşındaki Necmettin Kokun'sa ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte kalan 3 işçi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
3: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
3: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
3: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: Şimdi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere gideceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Kars Çetiner ile Erdi Demir. 11 yıl önce hayatını kaybeden

Müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen o Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne de gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkartıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki o muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesi geliyor.

0: dedik ama.
1: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı babam orası için. Evet, çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
0: Gönül Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları burada notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
1: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
4: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
1: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri alacak ki onu o yaşatacak.
4: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
1: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi, uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı. İşte Sezen abla bunların başındaydı.
0: Nilüfer
1: ablam.
4: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
1: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam. Dediler ki sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Gözlerinin Altındayım.
0: Sarı hepsini gezemedik
1: hepsinde
0: ama.
1: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala.
3: Mor Menekşe var, Seni Seviyorum var, Geceler var. Bütün gece
2: Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala Gönül Köşkü'nde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olması ise en büyük hayali.
1: Gönül Köşkü Müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda.
5: Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler. Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batığa dalış yapıyor.

0: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
1: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
0: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe köyü açığında batırılan tank, dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
2: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz, bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
0: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
1: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
2: Kimisi Kızıldeniz'le, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
3: Şanlıurfa'dan hastane bahçesinde çıkan kavgada bir çocuk, iki kişi silahla yaralandı. Olay Viranşehir ilçesinde yaşandı. Aralarında anlaşmazlık olan iki aile arasında kavga çıktı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Aileler hastane bahçesinde de kavgaya tutuştu. Gözaltına alınan şüpheli silahlı saldırı sonucu yaralandı. Seken kurşunlardan biri olayla ilgisi olmayan bir çocuğa da isabet etti. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. İki şüpheli ise gözaltında. Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
0: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
4: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
0: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
4: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
0: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
5: Haydi aynen.
3: ABD Savunma Bakanlığı 5. grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Umman Körfezi üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da var.
6: Pentagon 5. grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayımlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızla hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtiliyor. Cisimlerin bir kısmı hızlı hareket ediyor, bir kısmı ise yavaş ve sabit hızda ilerliyor. Ancak dosyalarda uzaylılara dair ifadeler yer almıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
3: Bültenimizin sonuna geldik ama saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız da olacak.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün konuğumuz çok özel bir isim. Aslında onu yıllardır hem ekranda hem sahnede pek çok yerde izliyoruz. Son dönemde demek doğru değil aslında. Tam 13 yıldır süren tek kişilik bir oyunu var. Aşk ve komedi. Nilgün Belgün'den bahsediyoruz. Bugün hem o oyunu konuşacağız hem de oyunun ardındaki Nilgün Belgün'ü konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel, ne hoşsunuz böyle.
1: Ay çok teşekkür ederim. Maşallah. Siz de öylesiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Aşk ve Komedi 13 yıldır devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir başarı. Tek kişilik bir oyun, gösteri.
1: Tek kişilik gösteri diyorum ben.
0: Evet.
1: Çünkü oyun olduğu zaman ben başka bir kimlikle oynamam lazım. Yani birinin rol olarak oynamam lazım. Ama ben kendim Nilgün Belgün olarak çıkıyorum sahneye. Ama tiyatro ögelerinden de faydalanıyorum. Çeşitli tiplemeler de yapıyorum anlatırken.
0: Peki şimdi herkes şunu merak ediyor. Belki gelmeyenler oyunu, gerçi 13 yıldır sürüyor. Birçok kişi izlemiştir diye düşünüyorum ama.
1: En az 4 kere izleyen var. En çok demin söylediğim gibi 16 kere, 23 kere izleyen
0: ya
1: var.
0: Ya burada çok 16. kez izlemeye gelen izleyici var. Az önce sohbet ettik. Bu çok güzel bir şey hakikaten.
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: O zaman
1: tabii. Biraz hayret ediyorum ama güzel.
0: Her sahnede başka bir Nilgün Belgün var belki de.
1: Şimdi her sahnede bu bir enerji. Bir enerji alışverişi. Bir kere enerjim Allah'tan tabii, o benim özellikle ben enerjik olayım deyip yapabileceğim bir şey değil. İyi bir enerjim var. O enerjiden çok mutlu oluyor seyirci. Bir de zaman zaman değiştiriyorum, yeni bir şey koyuyorum içine. Ama bu onları ilgilendirdiğini sanmıyorum. Ne oynarsam oynayayım hoşlanıyorlar. Mutlu oluyorlar yani herhalde. Mutsuz olsalar gelirler mi?
0: Bir de belki de kendi hayatlarından bir şeyler de buluyorlar.
1: Tabii
0: Nilgün
1: ki.
0: Hanım.
1: Sonuçta her gelen mutlaka buluyor. Şöyle ki ben bir devir anlatıyorum. Annemle babamın evliliğinden, benim doğumum, o yılların sanata bakışı, o yıllardaki insan İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri, aşk ilişkileri. Hı hı. Yani tabii ki eski dönemleri arıyoruz. Eski dünya değil artık. Mesela aşk konusunda da farklı oldu. İnsanların birbirine olan sevgilerinde, duygularında, davranış biçimlerinde, saygıda çok farklılıklar var.
0: Yani tabii geçmişe ki, de gidiyorsunuz.
1: Geçmişe bayağı gidiyorum. 53 yıl, 50 yıllarında annemle babam evlendi. O yıldan bir de ben Büyükadalıyım. Büyükada'daki anılarım var. Sanatçılarla anılarım var. Kendi İstanbulluyum doğma büyüme. O İstanbul'la bu İstanbul arasındaki farklar var. Bütün bunlar, o nostalji tarafı da çok beğeniliyor.
0: Şarkılar da söylüyorsunuz.
1: Şarkı da söylüyorum. Hatta dans da ediyorum. İnanmayacaksın.
0: Evet.
1: Çünkü ben bir dönem Acun Ilıcalı'nın dans yarışmasına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Cesarete bak yani.
0: Ya bir de 2 saat boyunca öyle ayakta dans ederek bunlar
1: tabii
0: ya
1: ki.
0: Performans işi yani.
1: Tabii ki ama
0: harika
1: bütün bunları
0: şey.
1: Çok seviyorum. Bazen

0: Bazen ağrılarım, sızılarım oluyor, grip oluyorum, sahneye çıkıyorum, hiçbir şey kalmıyor. Çok enteresan.
1: İzleyiciyi görünce değil mi?
0: Birdenbire adrenalin mi diyoruz buna, sahne büyüsü mü diyoruz, sahne perisi mi diyoruz? Ama bir şey var yani gerçekten.
1: Evet. Peki mesela böyle şimdi yıllardır bu sahnedesiniz ve kendi hayatınızdan bir takım izler taşıyan bir oyundasınız. Hiç böyle arada içinizin burulduğu, böyle canınızın sıkıldığı, üzüldüğünüz anlar oluyor mu anlattığınız şeylerden?
0: Şimdi profesyonellikte böyle bir şey olmaz. Yani üzülsen de onu karşı taraf üzülebilir ama sen üzülemezsin. Karşı taraf çok eğlenir, sen eğlenirsin ama komedide sen ne kadar eğlenirsen seyirci
1: Değil
0: de o
1: mi?
0: kadar eğlenir. Ama o duygusal bölümleri daha dengeli anlatıyorum.
1: Yani derinleşmeden o kadar da.
0: Derinleşmiyorum, o tadı bozmuyorum. Çünkü
1: Ha.
0: sonuçta komedi ağırlıklı bir oyuncuyum. Komediden uzaklaştırmıyorum onları. O zaman uzaklaşırlar tamamen.
1: Hanım, biz sizi hep böyle kahkahanızla tanıyoruz. Siz çok neşeli, çok insana, karşı tarafa da çok güzel bir aura taşıyan, bir enerji taşıyan bir insansınız. Peki sizi tanıyan, gerçekten tanıyan insanlar Nilgün'ü nasıl anlatır? Yani sadece bu kahkahalı, o neşeli, o kahkahanın bol olduğu yönünüzle mi, yoksa gizlediğiniz başka bir
0: Ben
1: tarafınız da
0: hiçbir
1: var mı?
0: şeyimi gizlemem. Buradan bir şeye kızarsam anında tepki veririm. O anda ne kahkaham kalır ne bir şey. Ters tarafım da pek hoş değildir. Onun için mümkün mertebe çok dikkatli davranırım. Saygıda kusur etmem. Ama her dakikada kah kah kah kek kek gülen biri değilim. Ama hayata gülmeyi seviyorum. Kendime de gülmeyi yakıştırıyorum. Ben gülünce herkes gülüyor, eğleniyoruz hep birlikte. Bu iyi geliyor bana. Ama tabii ki mutsuz olduğum günler oldu. Bir kadın olarak 50 senelik oyuncuyum. 50 senede hiç mi üzülmedim bu camiada? Hiç mi sıkılmadım? Hiç mi bu savaşın
1: Tabii.
0: içerisinde yorulmadım? Mümkün
1: Tabii.
0: mü?
1: Güzel
0: Mümkün
1: bir kadın
0: değil.
1: olarak bu sektörde
0: Bu
1: var olmaya
0: sektörde var olmak
1: çalışıyorsunuz.
0: kolay işler değil.
1: Çok.
0: Kendini korumak, dimdik bir şekilde arkanda hiç kimse olmadan buralara kadar gelebilmek. Bunlar
1: Çok
0: hepsi
1: zor.
0: bayağı maharetli işler.
1: Evet.
0: Bütün bunları yaparken ama hep iyi tarafından bakmaya çalıştım hayata. Negatif bakmam ben. Negatif düşünen kimseyle de görüşmem.
1: Bu sizin yaşam biçiminiz ve
0: Evet,
1: sizin
0: yaşam biçimi.
1: kendinizi koruma şekliniz
0: Koruma ama
1: aslında.
0: içimden de neşe geliyor benim. Coşkulu bir kadınım ben.
1: Evet.
0: Coşku seviyorum, neşe seviyorum. Yani Pınar Kür bana demişti ki yazar, siz mutluluğa yatkın karaktersiniz Nilgün Hanım dedi. Çok doğru.
1: Ve çok şanslısınız aslında. Bu
0: İşte
1: herkeste olan bir şey değil.
0: değil.
1: Allah herkese bunu nasip etmiyor.
0: İnşallah nasip etsin yani bir sürü insana. Çünkü mutsuzluğa yatkın olunca her şeyde bir sorun ararsın.
1: Değil mi?
0: Ama ben mutluluğa yatkın olduğum için çözüm ararım.
1: Evet.
0: Biri sorun arar, biri çözüm arar. Çözüm aramak daha güzel.
1: Daha güzel. Peki bu gösteride yer almayan ve sizin için ya keşke bunu da katsaydım dediğiniz bir anınız, özel bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Ya bunu da ekleseydim keşke dediğiniz bir şey var mı?
0: Yo, her şeyi anlatıyorum. Ben çok şeffaf bir oyuncuyum. Kendime ait sakladığım belki özel hayatımda belli bir iki ilişkimi o da kendime ait olduğu için anlatmayabilirim. Yani tabii ki kendime ait şeylerim var olmaz mı? Ama genelde hayata dair anlattığım şeylerde çok şeffafım. Bir sürü zaten o kadar çok anım var ki ustalarla,
1: Kim
0: çok ustalarla
1: bilir?
0: çalıştım. Metin
1: Kim
0: Akpınar,
1: bilir?
0: Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Metin Serezli, Haldun Dorman, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezer. Say say bitmez. Onlarla o kadar çok anılarım var ki. Zaten ikinci gösterimin provasına gireceğim Eylül'de. Anlatmadığım bir sürü anıyı da orada anlatıyorum.
1: Hmm.
0: Çok anım var.
1: Tabii.
0: Bir de bütün bu anılar neden var? Farkındalıklı yaşarım ben. Her şeyi fark
1: Hissederek.
0: ederek, hissederek
1: Hissederek.
0: onları biriktiriyorum. Birisi böyle bir şey yapıyordu. Bir gün sordum, sen de anıları anlatırsın. Ay benim anlatacak hiçbir anım yok ki dedi. Tuhaf.
1: Hatırlamıyor belki de.
0: Hatırlamıyor. Hiçbir ama
1: Aa.
0: hiç önemsiz yaşamış.
1: Ay ne kadar garip değil mi?
0: Ben hepsini hatırlıyorum.
1: Evet, hiçbir şey
0: Hayır
1: unutmuyorsunuz.
0: unutmuyorum. İyi ve de kötüyü unutmam ben.
1: Peki ustalarla çalıştım dediniz ya. Var mı onlarla böyle bir anınız? Mesela şeyi merak ettim. Hiç böyle platonik bir

0: Aşkınız oldu mu
1: Ay
0: Nilgün'ün?
1: tabii Metin Akpınar'a platonik aşıktım.
0: Gerçekten.
1: Ama o zaman o 33 yaşındaydı, ben 23 yaşındaydım ve Metin hiçbir zaman bunu bilemedi.
0: Hayranlıkla karışık.
1: Hayranlıkla. Zaten ben çok hayrandım onların tiyatrosuna girince. Sonra da platonik aşıktım. Öyle de çıktım oradan. Yani sonra söyledim bir gün yıllar sonra Metin böyle böyle diye çok
0: Peki böyle
1: gülmüştü.
0: platonik aşık olur muydunuz ya da olur musunuz Dilgün
1: E
0: Hanım?
1: şimdi bir sanatçı olabilirsin. Şimdi Metin Akpınar bir sanatçı olabilirsin ama ben durup dururken normal bir insana platonik olacağımı sanmıyorum.
0: Belki hissetmişsinizdir.
1: E
0: Olabilir.
1: hissetsem bile o bir beğenidir. Brad Pitt'i beğeniyorum. Platonik aşık mıyım? Değilim. O başka bir şey beğeniler.
0: Şimdi aşka gelecek olursak, siz yıllardır aşk da anlatıyorsunuz ya, hani hep biz sizden aşkı da dinliyoruz. Sizin bu anlamda pek çok
1: Ya
0: kadının,
1: aşk dünyanın en güzel duygusudur da ondan.
0: elbette pek çok kadının sizden böyle ilham alacağı şeyler var aslında bu anlamda. Siz bugün bu yaşınızda aşkla ilgili en zor tarafın ne olduğunu düşünüyorsunuz
1: Bir
0: Nilgün
1: kere
0: Hanım?
1: bugün aşk konusunda eskisi kadar değilim. İnancım yok. Bugüne bakarsan, kendim bir şey yaşadığımdan, yaşamadığımdan değil. Bugünün şartlarında artık her madde çok her şeyin önüne geçmiş maneviyattan. Bizim dönemimizde maneviyat çok önemliydi, aşk çok önemliydi, duygular çok önemliydi. Hatırlar mısın bilmiyorum, senin çocukluğun tabii onlarla geçmemiş olabilir. Yeşim Çağ'daki Türk filmleri. Bu
0: Tabii.
1: o kadar duygusal filmlerdi ki biz onlarla büyüdük
0: Değil mi?
1: yani.
0: O devlerin aşkı
1: Evet,
0: şey.
1: evet biz oralardan buralara geldik. Bayağı yol kat ettik ve bayağı farklı oldu her
0: Değişen
1: şey.
0: ne peki
1: Her
0: sizde?
1: şey. Pandemiden sonra her şey değişti. Diyordum ama pandemiden sonra büyük bir değişiklik olacak bütün dünyada diyordum. Bütün dünyada çok büyük değişiklikler oldu her anlamda.
0: İnsanların dünyaya bakış açıları değişti, değil
1: Değişti
0: mi?
1: arkadaşlık anlamında, dostluk anlamında, aşk anlamında, ilişki anlamında, hayata bakış anlamında her şey değişti.
0: Peki sizi hayatta bugüne kadar en değiştiren şey, yaşadığınız olay ne oldu Nilgün Hanım? Yani başarılardan mı daha çok etkilendiniz yoksa yaşadığınız kötü deneyimlerden mi?
1: Ben tuhaf gelecek sana ama ben hiç kötü deneyim yaşamadım. Çünkü benim ilişki olarak düşünürsek bana kötü davranan birine ben ilgi duymuyorum. Yani beni hırpalayan, beni ezen öyle bir erkekle hiç karşılaşmadım zaten. Ama onun için hayatımda kötü bir deneyimim yok. Seçmek çok önemli. İnsan ne seçerse onu yaşar. Ben hep düzgün, dürüst, hakkaniyetli, ne diyeyim? Vicdanlı, sevgi dolu, ya güzel bir hayranlığı
0: Olumlu.
1: olan, olumlu erkekleri seçtim. Ama şu anda evli değilim. Üçünden de ayrıldım. Üç evlilik yaptım. Ama bu ayrılıklarımın sebebi onların ya da benim kötü olmam demek değil. Belli bir yerde ellerin şöyleyse belli bir yerde ayrılabiliyor. Çok insani şeyler
0: Tutku
1: bunlar.
0: azaldı belki.
1: Tutku da azalabiliyor. Baktığın pencere, onun penceresi farklı, senin penceren farklı olabiliyor. İlk zamanlar o aşkla bunları anlamayabilirsin. Bu da hata değil. Ama hiçbir zaman aman ne çektim, aman ne kötü insandı. Ay neler Allah'ım şey tacize uğradım onu. Böyle bir hayatım hiç olmadı.
0: Ama Nevin Hanım çok da böyle tolera edecek gibi bir
1: Değilim.
0: görünmüyorsunuz bir yandan
1: Değilim.
0: da.
1: Değilim.
0: Yani hani
1: Yani saygısızlığı tolere etmem. Hadsizliği tolere etmem. Ancak gerçekten iyi niyetli insanları tolere edebilirim. Çok az var. Kıskanç insanı hiç sevmem. Kendim de hiç kimseyi kıskanmam. Sadece gıpta ederim. Yani ah keşke Meryl Streep'in rolü keşke benim olsaydı gibi. Gıptalarım olabilir ama kıskançlık benim hayatımda yok öyle bir kıskanç duygu. Ne diyorduk?
0: Yani bir yandan da şöyle, siz duygu olarak aslında evet çok yoğun
1: Evet,
0: yaşıyorsunuz, çok
1: evet.
0: yüksek
1: Ama
0: yaşıyorsunuz,
1: aptal
0: volümlü.
1: duygusal değilim.
0: Evet, ama böyle bırakmıyorsunuz da
1: Hayır,
0: yani.
1: ipler daima benim
0: Evet,
1: elimdedir.
0: bence sizin en ilginç yanınız
1: Ama bir
0: bu.
1: süre isteyerek bırakırım. Yani bir süre aklım firar edebilir, izin veririm ona. O da başka bir duygu hoşluğudur yani. Ama sonra hemen elime alırım ipleri. Hele ki davranışlarında bir art niyet ya da hoş olmayan şey gör.

0: Gördün mü? Öyle ay bu benim sevgilimdi, aşkımdı. Ay
1: Emek
0: kocam
1: verdim.
0: evliliğimi bozmayayım falan asla demem. Bana zarar veren hiç kimseyle birlikte olmam.
1: Bir de iki evlat var Nilgün Hanım.
0: İki tane kızım var.
1: Evet,
0: Evet.
1: annesiniz de.
0: Anneyim, biraz otoriter bir anneyim.
1: Merak ettim, evet. Az
0: Evet.
1: önce de sordum.
0: Evet.
1: Nilgün Hanım nasıl bir anne?
0: Ben şimdi çok arkadaş gibi anneyim. Ama saygıya çok meraklıyım. Bana saygı duyulması
1: Bir
0: şarttır.
1: misafir daha var Nilgün Hanım.
0: Gelsin, gelsin. Aramıza kara kedi girme sakın. Ondan sonra canım ayol. Hayvanları da çok severim. Saygıya çok dikkat ederim. Arkadaşlıkta, anne kız arasındaki ilişkilerde ben de onlara saygılıyım. Ama belli bir disiplinim vardır. O disiplinde onlar bilirler. Çok da güzel iki tane kız yetiştirdim. Babalarını da hadi katayım işin içine ama daha çok anneydir. Ayrılıklarda anne çok sahiplenir. Onun için ama otoriterim. Yani birisi bana bir gün dedi ki ah dedi sen dedi ha iyi gülüp eğleniyorsun diye gelip de bize sorsunlar dedi. Size sorunca tabii ki öyle değilim dedim. Ben bir anneyim. Ona göre bir kurallarım var.
1: İşte bakın bunu diyorum zaten. Yani aslında böyle bilinmeyen değişik böyle
0: Tabii.
1: içinizden çıkan farklı bir Nilgün de var yani
0: Var
1: o.
0: ama iş hayatımda da var. Buradaki işte beraber olduğum bütün insanlar çok iyi bilirler.
1: Disiplin değil mi?
0: Çok disiplinliyimdir. Herkesin de karşımda öyle olmasını isterim. Hiç kimseye saygısızlık etmem. Bana saygı duyuyorum ve iş hayatında da ben nasıl burada ne olursa olsun çıkıp işimi yapıyorsam herkesin kendi işini en iyi seviyede
1: İyisi.
0: yapmasını isterim. Sesçiyse sesi doğru zamanda vermeli, müzik doğru zamanda olmalı, ışıklar doğru zaman. Tabii ki bir gün ışık odası patladı. Onda kimsenin
1: Öyle mi?
0: o Ankara'da ışık odası
1: Eyvah.
0: patladı dediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz? Oca patlamış ayol.
1: Ne yaptınız peki?
0: Bekledik yeni alet geldi. Odadaki alet patladı. Yeni alet geldi. Seyirciye dedim ki kusura bakmayın ışıklar patladı. Oynayayım mı keselim mi sonra mı gelirsiniz? Ay bekleriz bekleriz dediler. Onlarla sohbet ettim işte.
1: Mesela kriz anlarını böyle
0: Aa, kriz anlarını
1: yönetebiliyorsunuz.
0: çok iyi yönetirim. Bir gün bir şeyde bir hanım da telefonla konuşuyor. Dedim ki ben sizi rahatsız etmeyeyim. Siz konuşabilirsiniz dışarıda dedim. Kibarca yani tiyatroda telefonla konuşulur mu? Kadın gitti sonra tekrar geldi. Bunu da alkış aldım. Dedim ki hanımefendi kusura bakmayın siz yokken bayağı bir bölüm anlattım ama tekrar anlatamam. Sizin eve gelir anlatırım bir daha sefere dedim. Millet öldü gülmek. Yani kriz anlarını hiç sinirlenmeden böyle
1: Bir yandan da
0: atlatabiliyorum.
1: gönlünü almış
0: Gönlünü de
1: oluyorsunuz.
0: alıyorum şimdi. Ne azarlayayım mı koca kadını?
1: Ama işte bu eski sanatçılarda var olan bir şey Nilgün Hanım. Bu üslup bilme.
0: Hayatım, hayatta en önemli şey nedir dersen bir insanın uslubudur.
1: Evet.
0: Uslup çok önemli bir şey. Uslubunla hiçbir şey yapmasan bile öyle bir şey yaparsın ki küfür etmemişindir ama küfür gibi gelir insana o davranış biçimin, söylemlerin.
1: Peki bugünkü halinizi böyle en genç Nilgün'e ne söylersiniz Nilgün Hanım?
0: Ne söylerim bugünkü halime?
1: Evet.
0: Derim ki Nilgüncüm hiç üzülme. Her şey çok güzel olacak. Sen istediğin her şeyi yaşayacaksın. Sen sadece çalış, çalış, çalış derdim. Her şey olacak derdim. Böyle kendimi motive ettim hayatım boyunca. Yine aynı
1: Ama
0: şeyi
1: zaten
0: söylerdim.
1: yani evet sizde öyle bir ruh var işte. Yani o sizi böyle dirilten daha
0: Bir de
1: da
0: evet, bir de sözünü kestim. Seni mutlu edecek anları asla erteleme. Ne olursa olsun derdim.
1: Peki ertelediniz
0: Ertelemedim.
1: mi
0: Ertelemedim
1: hiç?
0: asla.
1: Evet zaten evet. Ya yani öyle çok erteleyecek gibi bir insan
0: Yok,
1: değilsiniz.
0: yok,
1: Peki
0: yok.
1: bugüne geldiğimizde işte genel anlamda yaşananları takip ediyorsunuzdur
0: Her
1: Nilgün
0: şeyi
1: Hanım.
0: takip ediyorum.
1: Son dönemde gündemde olan can sıkıcı bir takım şeyler var. İşte deprem döneminde yapılan bazı bağışlar var. O bağışların ne yazık ki kötü emellere gittiğini
0: Çok yazık.
1: öğrendik. Çok üzücü bir süreç. Mesela buna yönelik yorumunuz ne? Siz
0: Şimdi ben
1: ne düşündünüz?
0: şöyle bir şey, o zamanlar ne düşündüğümü söyleyeyim. Şöyle bir şey düşündüm. Ben zaten güven problemi olan bir kadınım. Kolay tek başıma buralara kadar gelirken hep o güveni sağladım. Yani aman güvenmediğim insanla görüşmeyeyim, konuşmayayım falan diye. Ben yeni birini tanısam bile Cemal Zülevir'in

0: Ne kadar Twitter'da şeyde işte Google'da Google'da araştırırım. Kendim sorarım kimin çocuğusun kimde. Ben şimdi o şahsı biliyordum. Yani arkadaşım ve ahbabım değildi. Ama sanat camiası
1: Sanat
0: herkes
1: dünyası.
0: birbirinden biliyor. Öyle bir şeyi hiç uygun görmedim. Kendim ne paylaştım, ne destek yaptım, ne köstek yaptım. Bıraktım oluruna bakalım ne olacak diye. Ve yıllar sonra da ne olduğu
1: Çok üzücü
0: çıktı. Çünkü bir
1: gerçekten.
0: insanın yapısında maalesef kötü alışkanlıkları varsa onlar geçmez.
1: İnsan değişmiyor, değil
0: Hayır
1: mi?
0: asla. Şimdi o zamanlar bana dediler ki ay yok geçmiştir o hali bak ne kadar iyi. Geçmez dedim. İçimden de geçmez diye düşündüm. Yapmadım. Hiçbir şey yapmadım yani. Sadece seyirci olarak baktım. Ama kendi yardımlarımı işte çoluklara, çocuklara kıyafetler bilmem kendi başıma yaptım. Nilgün olarak
1: Veya
0: yani.
1: devletin kurumlarına
0: Devletin
1: hani
0: kurumlarına yaptım zaten.
1: evet.
0: Yani hani ilgin olarak. Ama kalkıp da böyle birini desteklemedim de. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Hiç. Bir
1: Peki.
0: sürü insan bana kızdı ama kimseyi de diye. Öyle bir kafa yapım vardır ki kimseyi dinlemem.
1: Peki şimdi güzel konulara tekrar
0: Evet.
1: dönelim. Şimdi sizin başka bir projeniz daha vardı devam eden. O da çok ilgi çekti aslında
0: Üç
1: Nilgün Hanım. Üç
0: kadınlı.
1: kadın,
0: Evet.
1: Nuket Duru,
0: Evet çok
1: Sabahat Ömer.
0: güzeldi.
1: Çok da
0: Çok da güzel,
1: güzeldi.
0: eğlenceli bir
1: O devam
0: projeydi.
1: etmeyecek mi?
0: Bir yıllık anlaşmamız vardı. Çünkü hepimiz ayrı işleri yapıyoruz. Nüket'in ayrı konserleri var,
1: Tabii.
0: benim ayrı
1: Yayınlar var.
0: oyunlarım var. Şeyin kızcağız
1: Yayınları var.
0: Sabahat'ın yayınları var. Yani üçümüzü bir arada hep uzun süre toplamak çok zor
1: Tabii.
0: bir iş. Onun için bir sene alnımızın akıyla
1: Ya
0: yaptık. Çok da beğenildik, çok da sevildik ve de bitirdik.
1: üç kadın bir herhangi bir projede yer almak kolay mı
0: Hayır,
1: Nilgün Hanım? Çok
0: zor.
1: zor değil mi?
0: Çok zor. Üç kadın dünyanın en zor işi ama biz eskiden beri birbirimizi tanıdığımız için yani birbirimize zarar verecek kim olur kim olmaz derken bu üçlünün birbirine zarar vermeyeceği bir üçlü olduk. Yoksa çok zor.
1: Çok zor,
0: Çok
1: evet.
0: zor. Bir daha yap dersen bir daha yapma.
1: Öyle mi?
0: En zor
1: Yoksa
0: ama.
1: üzücü bir şey mi
0: Hayır
1: yaşandı?
0: canım yok hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey yaşanmadı ama bir daha yapma. Bu tek kişiliğimle hayata devam ederim.
1: Ona geleceğim şimdi. Son olarak bu gösteri ne kadar daha sürecek? İkinci bir gösteri daha olacak. Yine onun da kitabı
0: İkinci
1: çık.
0: kitabımdan. Bu
1: Ha.
0: birinci kitabım Aşk ve Komedi içimdeki Kadındı birinci kitabım.
1: Evet.
0: Bu birinci kitaptan. Bir de ikinci kitabım var. Üç tane kitabım var. Bir tane daha var. Hayatla Geçinmeyi Seçtim. Hayatla Geçinmeyi Seçtim'le Hayat Sen Benimsin'i bir araya topladım. Oyunun adı da Hayat Sen Benimsin. Birinci şarkım, açılış şarkım Hayat Sen Benimsin. Doldurdum, stüdyoya gittim,
1: Nasıl o?
0: bitti.
1: Biraz bir söyleyebilir misiniz Nilgün
0: Ay
1: Hanım? Lütfen.
0: hatırlasam söylerim hatırlamıyorum.
1: Şarkı var. Öyle
0: Şarkı
1: başlıyor.
0: benim hayatımla ilgili
1: Ha,
0: başlıyor.
1: çok
0: Yani
1: güzel.
0: hayat sen benimsin, çok sevdiğim, sen benimsin, hiç vazgeçmediğim, sen benimsin, hep dik başına gittiğim öyle bir şarkı.
1: Hı.
0: Final şarkısı da arada tabii nostaljik şarkılar da koydum yine.
1: Hı.
0: Dans yok yenisinde.
1: Hı.
0: Final şarkısı da Hiç Pişman Olmadım şarkısı.
1: Hiç pişman olmadım.
0: Evet.
1: Siz de zaten öyle diyorsunuz. Hiç
0: Evet.
1: pişman
0: Hiç pişman
1: olmadım.
0: olmadım. Benim keşkem de yoktur. Belki iş hayatında bir iki işi kabul etmemişimdir. Sonradan çok başarılı olmuşumdur. Belki onlardan
1: Var
0: vardır.
1: mı? Ne onlar öyle
0: Yok onları
1: Nilgün? Ha,
0: söylemem.
1: tamam
0: Ama
1: söyle.
0: özel hayatımda hiç keşkem yoktur. Hepsi çok güzel yaşandı. Saygıyla ve bitti.
1: Ne güzel böyle
0: Evet.
1: söylemek ya.
0: Üçünü de çok severim eşlerimin. Bir tane en büyük aşkım var. Onu da hala görüşürüm.
1: Görüşüyor musunuz
0: Tabii
1: hala?
0: yani öyle görüşmek değil de
1: Hı.
0: telefonla konu benim hatırımı sorar nasılsın? Beni bir gün yemeğe çağırdı. Hadi gideyim dedim. Yemek yedik eski günleri yani. Kimseyle dargın ve kırgın değilim. Bir kere kin,
1: O
0: nefret,
1: da bir duygu.
0: duygularım yok benim. Öyle duygularım da yok kimseye.
1: Hı.
0: Sadece tek bir duygum var. Bir anda görmem ve görüşmem. Sevmediğim insanlarla.
1: Peki bu ikinci oyunda bize böyle izleyicilerimize, Habertürk izleyicilerimize aktaracağınız böyle ufak bir anı, şuradan bir şey paylaşacağım dediğiniz bir şey var mı? Küçük bir kesit.
0: Hiçbir şey paylaşamam. Çünkü ikinci oyunun tanıtımını yaptığım zaman çok şey paylaşacağım. Yine gelirsin, o zaman paylaşırım.
1: Tamam, gelirim.
0: Şimdi sürpriz olsun her şey.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Mutlu olduk. Hayat boyu mutluluk diliyoruz size.
1: İnşallah.
0: Bu enerjiniz
1: önce
0: hiç bitmesin.
1: Önce sağlık, sonra mutluluk.
0: Mutluluk. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışınız bol olsun. Bugün çok özel bir isimle birlikteydik. Nilgün Belgün'le birazdan bu sahnede çok güzel bir gösterisi olacak. Aşk ve komedi. Bu sahnede güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı, duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

0: güzel şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Kendine bir daha şans ver.
2: Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, hep kitap yayınları etiketiyle raflarda. Erken modern Avrupa tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap, 14.

0: Çerçeve yasa yeni bir siyasi uzlaşmanın kapısını mı aralıyor? Adalet Komisyonu'nda gerilim neden yükseldi? Muhalefette yeni hesaplaşma mı başlıyor? Demirtaş tartışması neden yeniden gündemde? Belediyelere yönelik operasyonlarda son durum ne? Soruşturmalar siyasetin dengesini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, hukukçular Avukat Yiğit Acar, Avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Gökhan Taşkın, Can Özçelik ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
7: Amca çok...
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler artık 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca başlayalım bu dilime. Hem Türkiye'den hem dünyadan öne çıkanları paylaşacağız. Konuklarımız da olacak. Ama önce şu Mekke anlaşmasını paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. Açıklamalar yaptı o anlaşma hakkında. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecine dair de konuştu. İlk şartın silah bırakma olduğunu vurguladı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
2: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil. Risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
2: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir, şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
0: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü. Hakkında tutuklama istenen Özalper çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddeli kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yanıtı haberimizde.
3: Basın mensupları, kurumlarımızın değerli temsilcileri.
1: 370'e yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bu teklif neleri içeriyor? 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısının

0: Başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığı'nca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelecek. Oylamada çoğunluğun sağlanması halinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Sürecin ilerleyen aşamasında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Aynı yönde Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak.
1: Evet, Meclis Adalet Komisyonu bu 12 maddeyi uzun uzadıya görüştü. Dün 15.30 gibi başlamıştı görüşmeler. 18 saat sürdü ve komisyondan geçti. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de dün komisyonda bir konuşma yaptı ve yasanın 4 temel unsuru olduğunu kaydetti. Başlıkları halinde sıraladı. Biz de onlara bakacağız. Yüksel'in açıklamalarına bakacağız madde madde. Daha sonra konuklarımız da olacak ama önce Cüneyt Yüksel'in, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in açıklamalarına bakalım. Yasanın 4 temel unsuru var dedi Yüksel. 1. Teklif af düzenlemesi değil, mahkumiyet hükümleri ortadan kalkmayacak. 2. Kişiye özgü bir düzenleme değil, öngörülen mekanizmalar belirlenen şartlara, somut olgulara ve yetkili makamların kararlarına dayanıyor. 3. Geçici ve müstakil nitelikteki yasanın kapsamı açıkça belirlendi. 4. Mekanizmaların işletilmesi raporda belirtilen şartlara bağlı olacak. İşte yasanın bu 4 temel unsura bağlı olduğunu söyledi. Şimdi konuşacağız enine boyuna. Çünkü herkes anlamaya çalışıyor. Yasanın içeriği neler? Ne anlama geliyor? Konuklarımız var demiştim. Şimdi süreç yasası Adalet Komisyonu'ndan geçti dedik. Pazartesi günü de genel kurula gidecek. Peki hukuki temelleri neler? Konuğumuz Cüneyt Bey, hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'in 4 temel unsuru üzerinden yasayı tarif ettiğini az önce paylaştım. Dilerseniz siz de onun üzerinden gidelim. İlk maddede diyor ki teklif af düzenlemesi değil, mahkumiyet hükümleri ortadan kalkmayacak. Tam olarak ne demek bu? Çünkü sade vatandaş da gerçekten anlamaya çalışıyor bu yasanın nasıl bir yasa olacağını. En yalın dille ifade etmeniz gerekirse nasıl anlatırsınız?
2: Tabii bir şeyin af olabilmesi için en basit ifadeyle şunu söyleyebiliriz. Bir şarta bağlanmamış olması gerekir. Bir yasa çıkar ve falan tarihten önceki bütün suçların cezalarını affettim der ve şarta bağlamaz. Veya belirli suçları affettim der. Şimdi bizde bu genel af veya affın teşmil edilmesi, yayılması konusu da çok karıştırılabiliyor. Yani bir suçla da ilgili bir genel af olabilir. O suçu işleyen herkes affedilebilir. Tüm suçlarla da ilgili olabilir bu. Bazı zaman özel af dediğimiz durumlar da doğabilir. Kişinin sağlık sorunu veya buna benzer bir durum karşısında veya işte baba çocuğunu istemeyerek öldürmüştür. Taksirli bir durum vardır. Burada mahkeme onu affedebilir. Şimdi bu kavramlar birbiriyle karışıyor. Karıştıkça da toplumda bir manipülasyon üretiyor. Bir kere bu konuda hukuk teorisyenlerinin bir kısmının ben bu şekilde işte günün sonunda affediliyor falan şeklindeki açıklamalarını kendilerinin teknik bilgisine rağmen yapmış olmaları nedeniyle biraz yadırgadığımı da belirtmek isterim. Yani af değil meselesini en iyi onların bilmesi gerekiyor. Affın en basit tanımıyla biraz önce belirttiğim gibi siz bir kişiyi affetmek için ona bir daha bu suçu işleme. Bu suçu işlediğin zaman ben tekrar eski cezanı çektiririm dediğiniz andan itibaren biz hukukta buna erteleme deriz. Yani bu kişiye kişiyle ilgili verilen ceza veya cezanın sonucunu ertelemeye tabi tutarsınız ki nitekim Türkiye'de bu iki sistem uygulanmakta. Bunlardan birincisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması
1: Cüneyt
2: dediğimiz
1: Bey,
2: mekanizma.
1: Minik bir virgül koyalım. Bir konuğumuz daha var, yazar Tarık Çelenk bizimle birlikte. Tarık Bey size de hoş geldiniz diyeyim. Cüneyt Bey kaldığı yerden devam edebilir.
2: Hoş bulduk. Bir hükmün açıklanmasını
1: buyurun Cüneyt.
2: Birincisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması meselesi. Bu uygulanıyor zaten biliyorsunuz. Belirli bir cezanın altında olan suçlar

0: hakim hüküm açıklamayı erteleyebiliyor. Bu süre içerisinde kendisine 5 yıl süre veriliyor sanığa. Bu süre içerisinde bir ceza işlemediği zaman o önceki cezası da ortadan kaldırılabiliyor. Ama bu hiçbir zaman şu anlama gelmiyor. Bu kişi bu suçu işlememiştir veya bu kişinin bu suçla ilgili devlette bir kaydı olmayacaktır şeklinde bir sonuç doğuramıyoruz. Burada da zaten aslında bu erteleme dediğimiz mekanizmanın bir türü var. Bu konu aslında böyle Türkiye'de ilkmiş veya bir tavizmiş veya buna benzer meseleler üzerinden tartışılıyor ama bunun 1925'lerde bir örneği var. Arada da başka örnekleri var, küçük çaplı örnekleri var. Ama bu hani isyan etme, isyana karşı devletin bir biçimde muhataplarına bir şans tanıması olarak niteleyeceğimiz günün sonunda cezanın ertelenmesi hükmünü içeren yasal düzenlemelerinde Türkiye'deki mevzuat tarihinde karşılığı var. Dolayısıyla bu bir af değil.
1: Evet.
0: Af olmadığı için bunu af olarak nitelemek veya günün sonunda bir kişinin aldığı cezanın ortadan kaldırılması günün sonunda bu aftır diye nitelemek hukukçulara özellikle çok uygun olmayan bir tanım. Vatandaş bunu böyle kavrayabilir, böyle
2: Efendim
0: anlayabilir.
2: gene mi
0: Ama
2: dondu?
0: günün sonunda biz buna af diyemeyiz.
1: Evet.
0: Sayın Cüneyt Bey'in, Cüneyt Yüksel'in söylediği aslında bu minvalde hareket eden cümleler.
1: Evet, tabii bir yandan da şu çok merak ediliyor. Bu yasa Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin önünü açacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, orada ikili bir ayrım var. Birincisi, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir biliyorsunuz uygulanması beklenen bir karar var. O kararın uygulanması halinde zaten onunla ilgili bu mevzuata tabi olmadan da bir biçimde tahliye imkanı var. Tabii teorik olarak konuşuyorum bunu. Mahkeme ne değerlendirir, nasıl değerlendirir bilmiyorum. İkinci durumsa şunu unutmamak gerekiyor. Bu yasanın yazım tekniği şöyle bir teknik. Bir terör örgütü mensubunun bu yasadan yararlanabilmesi için tüm terör örgütü mensuplarının silah bırakması ve bunun da MGK kararıyla tescil edilmesi lazım. Burada bizim anlayacağımız yani ceza ve cezanın ilkelerinin bireyselliğinden bir kopuş, bir kolektif hareket etmeyi yasanın öngördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Demirtaş'la ilgili bu soruya cevap verebilmek için ön şartın gerçekleşmesi
1: Evet, bu da bir
0: hususunu
1: süreç.
0: teknik olarak tartışmak. Tabii bu ne zaman sonuçlanacak? Ondan sonraki durum bu sefer kişinin kendi dosyasına dönüşecek mesele.
1: Evet.
0: Yani burada biz istisna kapsamında öldürmeye azmettirme var mı, öldürme var mı? Bu kapsamda bakacağız. Yoksa dolayısıyla Demirtaş da bu kapsamın içerisine girecek. Çünkü Demirtaş'ın bildiğim kadarıyla 2005 tarihinden önce işlenmiş herhangi bir suçu yok. Yani ağırlaştırılmış müebbet veya ona benzer. Öldürme dosyalarında da öldürmeye azmettirme noktasında herhangi bir durum yoksa veya buna benzer bir durumdan faillik öngörülmemişse o da
1: Evet.
0: otomatikmen bu kapsama girecek. Yani teorik
1: Peki.
0: olarak böyle durum.
1: Peki. Tarık Bey, size döneyim. Cüneyt Bey'le biraz daha tabii uzmanlık alanı olduğu için doğal olarak hukuki açıdan değerlendirdik. Siz ne diyeceksiniz? Adalet Komisyonu gergin geçti. Zaman zaman tansiyon yükseldi. İyi Parti dışında diğer partilerin hepsi evet oyu kullandı Adalet Komisyonu'nda. Şimdi 12 madde Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Oradan ne bekliyorsunuz? Bir yandan da konuşuyoruz. Detaylıca maddeleri, işte çerçeve yasanın dayandırıldığı temel unsurları anlamaya çalışıyoruz. Vatandaş da anlamaya çalışıyor. Sizce toplumdaki karşılığı ne bir yandan da?
2: Şimdi şöyle, eğer biz buna tabii Cüneyt Bey gayet iyi açıkladı. Bu kapsamda teknik anlamda ve günlük siyasetin şeylerinde yani popülist siyasetin karşılıklarında iki taraflı hassasiyetin karşılığına bakarsak bu işin içinden çıkamayız. Çünkü yaklaşık 11 adet buna benzer yasa çıktı. İşte ceza indirimi, pişmanlık 1985'ten bu yana çıkıyor. Gerçi 1925'te de herhalde buna benzer bir şey vardı. Cüneyt Bey demin bahsetti. Bu açıdan hatta bu yasadan daha iyi, daha tutarlı hazırlanmış diyebiliriz belki 1985'ten itibaren bu 11 adet yasanın. Ama bu yasanın önemi bence siyasi süreç açısından bir önemi var. Eğer biz bu işe siyasi süreç açısından yani 1,5 yıl önce başlayan bir mekik diplomasisi siyasi süreç açısından Sayın Bahçeli işte devletin yürüttüğü süreç açısından bakıp da ve bunu bugünden değil, bugünden noktalamak değil de yarın ve anayasaya kadar gidecek olan bir süreç açısından değerlendiriyorsak ya

0: Herhalde aktörler bunu işte kamuoyuna açıkladılar. Ben bu manada radikal bir şey kastetmiyorum ama bu yasa sadece bence sürecin önemli bir dönüm noktası. Ya bundan sonra nasıl olur? En azından kısa vadede olacakları Sayın Bahçeli diyor. Şunlar şunlar olmadı diyor. Mesela işte Demirtaş diyor. Ondan sonra şey diyorlar işte Ahmetlerin işte Ahmet Beylerin iki tanesinin kayyumdan geri dönmesi diyor. Ve muhtemelen şey de diye kastediyor. Diğer uygulanmayan kararları Osman Kavala falan vesaire onları da kastediyorlar. Tabii bir de işin bir başka yönü var. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nden bunun dönme ihtimali çok yüksek. Yani 1977 dönemindeki MHP-CHP hükümeti döneminde böyle bir kısmi af çıkartılmıştı. Sonra Anayasa Mahkemesi olunca bütün siyasi tutuklular bitti. Tabii şimdi Anayasa Mahkemesi ne kadar uygulanacak, uygulanmayacak o tarafını bilemiyoruz. Ama yani bir siyasi süreç ve bir irade açısından bakmak lazım. Eğer Türkiye'yi yöneten bir irade, işte Sayın Cumhurbaşkanı, işte Sayın Bahçeli, diğer bürokratik irade, bunun sonuna endgame dediğimiz mesele konusunda bir şey koydularsa, bana sorarsanız ona göre bakmak lazım bunu. Ama güncelde bakarsak çok da bir spekülasyona açık, çok tartışmalara açık bir konu. Tabii bir işin arkasında da Türkiye bugün ister istemez bir güvenlik hassasiyetle ilgili bir daha otoriter, daha şey bir farklı bir sistem içinde gidiyor. Bu sistemin bu yasa ve bu tip açılımlar ya da yeni anayasa gündemi gelebilecek yeni anayasa Türkiye'yi tekrar normalleştirecek mi, demokratikleştirecek mi? Bunun bir parçası mı olacak? O zaman bunları daha mı rahat tartışacağız?
1: Evet.
0: O
1: Daha
0: da ayrı bir
1: çok soru işareti var.
0: Kaptanımı da.
1: Peki Tarık Bey, genel
0: Evet.
1: kurulda bekliyor mu? 400'ün üzerinde olabileceği konuşuluyor. Evet, oyunun. Siz de bekliyor musunuz öyle bir şey pazartesi günü?
0: Yani eğer sanırım yeni parti verecek galiba öyle geliyor bana. İlk sinyaller öyle. Eğer onlar tabii verirlerse olur dediğiniz gibi 400 üzerinde çıkar. Bu da tabii yeni anayasa meselesinde bir uzlaşma, yeni bir tartışma. Tabii yeni anayasa meselesi de tam şu anda şeffaf olmamakla beraber
1: Tabii.
0: o da herhalde bir yola girer.
1: Ona da geleceğim tekrar ama birazcık daha yasanın yine detaylarını, o maddelerin detaylarını konuşalım istiyorum. Cüneyt Bey, tekrar size döneyim. Şimdi hangi soruşturmalar işte ve davalar ertelenecek sorusu da tabii gündeme geliyor. Üst sınırı 15 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek. Peki bu erteleme sürecinde bir suça karışma olursa ne olacak? Nasıl anlatırsınız bu kısmını?
2: Şimdi şöyle, bu erteleme sürecine biz denetleme süreci veya denetim süreci deriz normalde teknik olarak. Bu denetim süresi boyunca bir suça bulaşmaması lazım. Burada herhangi bir suç demiyor. Özellikle bu kanun kapsamındaki suçlardan, yani bu kendisine bu rejimin uygulanmasını gerektiren işte terör propagandası, üyelik, terörizmi
1: Yani
2: finansmanı bu
1: örnek veriyorum,
2: bağlamdaki
1: trafikte bir
2: suçlara.
1: kavgaya karıştı, o etkilemiyor ama...
2: O etkilemez, evet. Ama bunun dışında bir örgüt propagandası veya buna benzer. Çünkü biliyorsunuz bu terörün silah bırakması veya terördeki silah unsurunu sadece bizim fiziken işte kullanılınca birisini öldürebilen bir araç olarak düşünmememiz lazım. Oradaki silah biraz da propaganda unsurunu da kapsar. Çünkü kültürel haklardan vazgeçişten de bahsediyordu Abdullah Öcalan. Yani bir biçimde demokratik zemin içerisindeki bütün hak kullanımlarını bu sefer bir biçimde biz bu suç kapsamına giriyor mu girmiyor mu şeklinde değerlendirmeyeceğiz. Burada propaganda varsa bu kapsamda en basit suçtan anlatıyorum ki daha kolay anlaşılsın diye. Bu kişinin bu denetim süresinde bu suçu işlediği tespit edilirse bu erteleme kararı ortadan kalkacak, önceki durumuna dönecek. Peki bu kayıt nerede tutulacak? Buna ilişkin özel bir kayıt oluşturulacak UYAP'ta. Bu tıpkı HAGB gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması sistemi gibi bir arşiv kaydı tutulacak ve bu arşiv kaydı denetleme süresinin sonrasında bile kayıtlarda bulunur. Yani bunu da öyle belirtmek gerekiyor. Burada tamamen bir süre geçtikten sonra ortadan kaldırılma gibi bir durum oluşmayacak. Onun da normal yargılama veya işte bu konuyla ilgili denetim süresi bittikten sonra değerlendirileceğini belirtmekte fayda var. Bir de şöyle bir durum var. Erteleme süresinde 15 yılı milat tutalım. 15 yıl ve altına, biraz önce dediğimiz gibi 5 yıl, 15 yıl ve üstüne, 15 yılın üstüne daha doğrusu 10 yıllık bir denetim süresi öngörülüyor.

0: öngörülüyor. Denetim süresinin de 5 yıllık denetim süresinde olanlarla ilgili 2 yıl, 10 yıllık denetim süresinde olanlarla ilgili de 3 yıldan önce memnu haklar, yasaklanmış haklar, yani işte biraz önce belirtildi, siyasi partiye katılma veya siyasete girme hakkı da dahil olmak üzere bu hakları kullanamama yasağı getiriliyor. Bu 2 yıl ve 3 yıldan sonra kurul bunu kaldırabiliyor yalnız. Öyle
1: Yani
0: bir
1: siyasi
0: yetki
1: yasakların
0: var.
1: kalkması için de yine
0: Tabii.
1: belli
0: Bir
1: bir
0: kurul
1: süre,
0: kararına
1: kurul kararı.
0: ihtiyaç var. Bir hususun da altını çizmek gerekiyor. Çok önemli teknik bir durum var. Bugünden itibaren siz bir kimseyle ilgili PKK-KCK iddiasında bulunursanız ve devletin şu ana kadarki kayıtlarında böyle bir durum yoksa, bu kişiyle ilgili soruşturma yapabilmeniz için bir izin almanız gerekecek kurulda. Yani bu kişiler bir biçimde iftiraya karşı da korunmuş oluyor. Çünkü biliyorsunuz bu konuyla ilgili durum ortaya çıktıktan sonra bunun kötüye kullanılması da mümkün. Biraz önce bu Anayasa Mahkemesi iptali ve mesele anlamında da birkaç husus söylendi. Onunla da ilgili bir notum var. Onu da ben müsaadeniz olursa iletmek isterim. O da
1: Tabii.
0: şu. Buradaki düzenleme, önceki iptal edilen düzenlemelere nazaran daha farklı bir teknikle yazılmış bir düzenleme. Burada özellikle kanunun 1. maddesine baktığımızda PKK ve KCK lafzının bizatihi kullanıldığı gösteriliyor. Ve PKK ve KCK lafzının neden kullanıldığı da hükmün gerekçesinde açıkça izah edilmiş. Bunlar silah bırakma niyetiyle ortaya çıktılar, bunu beyan ettiler, bunun üzerine bir çalışma yapıldı ve bu çalışmadan sonra bu yasaya gelindi. Dolayısıyla burada tüm siyasi suçları kapsayabilecek veya tüm siyasi suçlarla ilgili spesifik bir maddenin veya spesifik bir maddeden dolayı insanların affa uğraması veya cezalarının, infazlarının değiştirilmesi yönünde bir düzenleme olsaydı belki bu risk taşınabilirdi. Bir de şöyle bir durum var. Velev ki bu kapsam genişledi. Kapsam genişlese bile bakınız burada 2 tane resmi gazete takip edeceğiz biz. Birincisi bu kanunun yürürlüğe girdiği resmi gazete. İkincisi yine Cumhurbaşkanı tarafından bu kanunun fiilen uygulanmaya başladığının ilan edildiği resmi gazete. Dolayısıyla siz kanun tekniği açısından kanunun bu kapsamda olmadığını ilan etseniz bile kurulan mekanizma buna müsaade etmediği andan itibaren de şöyle bir durum ortaya çıkar. Ortada bu sefer hiç silah bırakmamış örgütlerin yararlanabileceğine ilişkin bir düzenleme olur. Ama bu düzenleme Milli Güvenlik Kurulu kararınca silah bırakmadıkları tescil edilir ve dolayısıyla otomatikman kanunun dışında kalırlar. Bu anlattığım konu çok teknik bir konu ama
1: Evet.
0: kanun geçtikten sonra olası bir anayasa gündemine gelince olabilir. Bir de bir başka husus da şu, 400 milletvekiliyle 400 milletvekiline milletvekilinin ismi geçiyor veya 400 milletvekiliyle geçecek
1: Konuşuluyor.
0: deniyor bu
1: Evet.
0: yasa. Evet, bu bir anayasa provası. Bu anayasa provasını Anayasa Mahkemesi'ne götürmenin de hukuki olarak demiyorum bunu, siyasi bir karşılığı olabilir şeklinde düşünüyorum ben.
1: Peki, ben de tam yine o konuya gelecektim. Tarık Bey, size döneyim. Siz bu yasayla birlikte anayasa değişikliğine artık kesin gözüyle mi bakıyorsunuz? Yani beraberinde bu süreci mi getirecek bu yasa? Bir yandan da referandumun kapısını aralar mı? Bu yasa için de aslında referandum bir öneriydi bazı çevreler açısından. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Önce bir teknik konu tabii onu Cüneyt Bey'in uzmanlık alanı ama tabii Türkiye'nin yükü şey olduğu bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler var. Eşitlik ilkesine aykırı şey olarak anayasada da bu geçiyor. Şimdi tabii teröre bulaşmış gruplar ama şimdi devlet terörü bazen işte silah bırakmadan da terör diye nitelendirilmiş gruplar var. Değişik işte şey barış akademisyenlerinden tutun işte KHK'lılara kadar. Yani şimdi bunlar bir şekilde Türkiye uluslararası açıdan bazı şeylere yükümlü olduğu için eşitlik ilkesine göre ben Anayasa Mahkemesi'nde bunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Bu ayrı bir konu tabii. Ama dediğiniz şekilde Türkiye yeni bir anayasaya ihtiyacı da var tabii 1980'den bu yana bir sürü sorunlar, gerçi bir sürü değişiklikler yapıldı. Ama sorunun bir tanesi mevcut anayasa nın yüzde kaçını uygulayabildik? Bunun bir tartışmalısı var, bunun bir güvensizliği var. Ama tabii yeni bir anayasa ihtiyaç tartışmasız. Ama bu sefer en azından yeni anayasa yaparken de toplumun ekserisinin rızasını almak lazım. Yani güvenlikçi açıdan bakıp değil de rıza üreterek bu sefer bu işe bakmak lazım. Bundan bu iki konuyla beraber baktığın zaman zaten belli alanda hassasiyetler Türkiye'nin işte Kürt sorunu ilişkin Türkiye'de yeni bir Türk sorunu yaratmamak için belli alanda hassasiyetlere dikkat edilmiş. Bunlar da zaten ifade

0: ediliyor. İşte örgütün lideri de artık kültürel istatlar falan zikrediyor. Bu konularda bir problem çıkacağını düşünmüyorum ama önemli olan yeni anayasanın artık Türkiye'de herkesin anayasası olabilecek niteliği kazanması diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki. Cüneyt Bey, size döneyim tekrar. Şimdi tutuklu bulunanlar, temiz aşamasındaki dosyalar ve deliller konusu var bir de. Bunlar ne olacak bu süreçte? Ertelendi diyelim, 15 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlar 5 yıl süreyle kovuşturmayla ertelendi. Peki bu süreçte deliller örneğin ne olacak? Bir kayıt altında kalmaya devam mı edecek? Duyabiliyor musunuz Cüneyt Bey?
2: Bu durumda kendisine özgü özel biraz önce bahsettiğim bir arşiv oluşturulacak. Bu arşivin sadece dosya arşivi olarak nitelenmemesi lazım. Delil arşivi anlamında da bunların aktarılabilenlerinin dijitale aktarılması suretiyle saklanması, aktarılamayanların fiziki ortamda bir biçimde saklanması gündemde olacak. Bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Çünkü devlet arşivlerinde failler nasıl bulunuyor sorusunun da bir cevabı budur aslında. Yani bu olaylara ilişkin örgü ve delillerin geriye dönük olarak irdelendiği, incelendiği, operasyon talimatını kimin verdiği gibi hususlar. Bir de şöyle bir durum var. Bu kapsamda bu süreç yürütülürken, tabii buranın salt bir hukuki süreç olmadığını da altını çizmekte fayda var. Biraz Tarık Bey alanına girecek gibi olacak ama yani bu konu salt hukuki bir mesele değildir. Bu konu sonucu itibariyle hukukidir. Ben hukuki olarak tartışmamın sebebi bu yasanın çıkmış olması. Yasa çıkmasaydı biz bunu siyasi zeminde tartışıyorduk. Dolayısıyla bu siyasi zeminin oluşmasından önce güvenlik birimlerinin de örgütün bu konuyla ilgili unsurlarıyla irtibata geçip bu konunun netleşmesi, kimlerin silah teslim ettiği, kimlerin silah teslim etmediği noktasında da ben bir fikir alışverişini veya alt bilgi transferlerinin olduğu kanaatindeyim. Bunun olmaması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu günün sonunda istihbari bilgileri de alıp yorumlayıp devletin en üst kademesi olan Cumhurbaşkanı'na ileten bir mekanizma. Dolayısıyla bu raporların tamamını biz göremeyeceğiz. Bu kayıt altında saklanan hususların tamamını göremeyeceğiz. Ama bunların nerede saklandığı, nasıl saklandığı konusunda da zaten Milli Güvenlik Kurulu raporunda biz bazı izler, bazı emareleri de satır arasında göreceğiz. Ben o ilan edilme kararıyla beraber ilan edilmesine ilişkin raporun özetinin de paylaşılacağı kanaatindeyim. Bir başka konu da şu, burada eşitlik ilkesini hangi minvalde değerlendireceğiz? Örgüt üyeleri arasında bir eşitlik veya silah bırakan örgütler silah bıraktığı ortaya bir net bir şekilde Milli Güvenlik Kurulu tarafından net bir şekilde tescil edilmiş örgütler arasında bir eşitlik aramak gerekiyor. Yoksa bu meseleyi diğer örgütler arasında eşitlik bağlamında değerlendirmek biraz hukuki açıdan bu eşitlik kavramını da farklı veya yanlış yere çekebilir. Bir de bu sürecin ilerlerken bu bağlamın yanına bazı paketlerin de eklenebileceği şeklindeki durumun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması halinde Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili karar vereceğini düşünüyoruz. Peki bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne olumlu oy kullananlar da bu yasayı taşıyabilir mi? Bu da bir ayrı hukuki tartışma. Bunu da gün içerisinde veya günler içerisinde göreceğiz. Sanırım Türkiye'de pazartesi veya salıdan sonra bu konuların da aslında nasıl cevaplanmasına ilişkin bir yol haritası da çıkmış olacak.
1: Peki Tarık Bey, var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ya tabii, yani ben hukuk konusuna giremem ama bu eşitliğin ne olduğuna dair hem uluslararası sözleşmeler, Anayasa Mahkemesi'ne gelirse Anayasa Mahkemesi üyelerinin takdirleri olacak burada. Ya yani biz burada bir şey diyemiyoruz ama insanlar sonuçta Türkiye'de ciddi bir siyasi barışa, ciddi bir siyasi konsolidasyona, iç barışa ihtiyacı var. Bunun ilk adımının bu olmasını diliyoruz. Diğer adımların da gelmesini diliyoruz. Bu niyeti de ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey'e ve Tarık Bey'e. Sağ olun efendim değerli katkılarınız için. Teşekkürler tekrar. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. İran Savaşı enerji piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 1985'ten bu yana ilk kez bir ay boyunca Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı yapamadı. 85'ten bu yana İran'sa Hürmüz konusunda Umman'la yapılan

0: görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı 41 yıl sonra ilk kez sıfıra indi. Gelişmeye İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması neden oldu. Bloomberg'un haberine göre bu durum 1985'ten bu yana ilk kez yaşandı. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın ön verileri de sevkiyatların geçen ay tamamen kesildiğini doğruladı. Rafineriler, yılın ilk aylarında Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 800 bin varil petrol satın alıyordu. İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'ndeki ham petrol akışı büyük ölçüde kesilmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ham petrol fiyatlarını artırdı. Amerikan rafinerileri alternatifler aramaya başladı. Bazı rafineriler Orta Doğu'dan gelen petrolün payının %1 seviyelerine indirdi. Alternatif olarak ülke içinde üretilen petrole yöneldi. Gözler Hürmüz'deyken Tahran yönetimi Umman'la yapılan görüşmelere dair bilgi verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman'la yapılan mutabakatın genel çerçevesi neredeyse belirlendi dedi. Çerçevenin üst düzey isimlerin görüşüne sunulacağını belirtti. İranlı yetkili ayrıca nihai mutabakat metniyle ortak açıklamanın yakında yayımlanacağı bilgisini verdi.
0: İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş iznini iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
2: İsrail, Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki Mesafir Yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Espriella yemin ederek göreve başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulması mesajı da öne çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Petro ise görevi devretmeden beyaz kıyafetlerle saraydan ayrıldı.
2: Kolombiya'da 4 yıllık Gustavo Petro dönemi sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan seçimin galibi de la Espriella'nın yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında Cali kentinde gerçekleştirildi. De la Espriella anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etti. Törene çok sayıda Latin Amerika ülke lideri de katıldı. A partir de este momento, queridos compatriotas. Törenin ardından başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı. Construcción de la patria milagro. De la Espriella, göreve başlama töreni kapsamında ülkesine gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. De la Espriella, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ve Filistin'e yönelik diplomatik politikanın gözden geçirilmesi yönünde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise görevi resmen devretmeden Cumhurbaşkanlığı sarayından ayrıldı. Beyaz kıyafetler içinde veda konuşmasını yapan Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi. Yüzlerce kişi ise De la Espriella'nın göreve gelmesine karşı Cali'de protesto gösterisi düzenledi. Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. De la Espriella'nın seçilmesi Latin Amerika genelinde sağa kayışın göstergesi olarak kabul ediliyor. Peru, Arjantin, Şili, Ekvador...

0: Bolivya ve Panama'da da seçmenin çizgisi soldan sağa kaymıştı.
1: Yargıtay çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca temel maaşı değil, satış primleri de dikkate alınması gerekecek ve o şekilde hesaplanacak.
0: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süreç bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
1: İstanbul'da bir semt pazarına gidiyoruz şimdi. Patates ve soğan fiyatlarında düşüş var. Peki diğer sebze ve meyve fiyatlarında durum ne? Habertürk muhabiri Kaan Uçar anlatacak.
2: Evet, Mertcan Öztürk'le birlikte biz de Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. Tezgah rengarenk görüyorsunuz. Yaz meyve ve sebzeleri geldiği için tezgah daha da renklendi. Hemen şeftaliden başlamak istiyorum. Şeftalinin kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Hemen yanında nektarı var, o da 75 liradan satılıyor. Armutun kilosu 100 lira. Eriğin de çeşidine göre 75 ile 150 lira arasında kilogram fiyatı değişkenlik gösteriyor. Kavunu da gösteriyor. Göstermek istiyorum. Tabii kavun ve karpuz şu an tam mevsimi. Şu anda kavunun kilosu 40 lira. Karpuzun kilosu ise 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Hemen gelelim kiraza. Kiraz bildiğiniz gibi Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı düşen üründü. Fiyatı şu anda 120-130, 100 lira bandında civarında değişiyor kirazın fiyatı. Muzun fiyatı da 150 lira. Onu da söyleyelim. Kilo fiyatı da 150 lira. Hemen döndük bu tarafa. Önce şu inciri göstermek istiyorum sizlere. Mertcan Öztürk sizlere göstersin. İncir, o da yeni yeni artık tezgahlarda. Siyah incir de yavaş yavaş tezgahlarda olmaya başlayacak. Ancak şu anda yine yeşil inciri var. Kilosu da 150 liradan başlıyor incirin. Üzümü de son olarak burada göstermek istiyorum. Çünkü o da son dönemlerde tezgahlarda görmeye başladığımız bir ürün. Onun da kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Tabii sebzelere gelecek olursak da hemen bu tarafa doğru dönelim. Salatalığın kilosu şu anda 70 lira bandında ve fiyatı geçtiğimiz haftalarda yine bu şekildeydi. Geçtiğimiz haftaya göre bir değişiklik olmadı fiyatlarda. Domatesin kilosu 60 liradan başlıyor. Sivri biberi de söylemek istiyorum sizlere burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay, aslında Temmuz ayında, Haziran'a göre en çok fiyatı artan ürün sivri biber, dolmalık biberdi. Fiyatları 100 ila 150 lira arasında değişiyordu. Bizim bulunduğumuz pazarda 100 lira, az önce konuştuk. Dediler ki sivri biberin kilosu 100 lira. Patlıcanı da söyleyelim. Patlıcan da şu anda kilosu 50 lira. Tabii dediğim gibi fiyatlar semtten semte, pazardan pazara göre değişken etkinlik gösterebiliyor. Ancak meyve sebze bizim bulunduğumuz pazarda

0: meyve sebze fiyatları bu şekilde. Tabii maliyetleri satıcıların da söylediği şey maliyet artışı. Maliyet arttıkça biz de ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz, fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Tabii indirim ucuzlayan ürünler içinde tabii mevsim bitenler biraz daha ucuzluyor. Talebi az olan biraz daha ucuzluyor. Onları da o şekilde söylediler. Hemen patatesi de söyleyelim, sonrasında soğanı göstermek istiyoruz. Görüyorsunuz patates 4 kilosu 300 lira var. 3 kilosu 180 liraya var. Kilosu yaklaşık 70-75 lira civarına geliyor ortalama patateslerin fiyatları bu şekilde. Tabii geçtiğimiz haftaya göre 10 liralık bir düşüş var dediler pazarcılar. Hem patateste hem de soğanda. Soğanın da yine kilo fiyatı 60-50-60 lira bandında değişebiliyor. Yine dediğim gibi patateste olduğu gibi soğanda da geçtiğimiz haftaya göre bir 10 liralık bir düşüş var. Tabii bu da hem pazarcılara sorduğumuzda bu düşüş sebebini, İran-İsrail-Amerika Savaşı'nın oradaki Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazın biraz daha rahatladığından dolayı patates ve soğan da fiyatın ucuzladığını söylediler. Tabii son olarak şunu da söyleyeyim, pazarcılara şunu sorduk, hani bir dahaki hafta önümüzdeki süreçte bir zam var mı diye sorduk. Onlar da dedi ki eğer tarım arazilerine herhangi bir şekilde zarar gelmezse, bir afet olmazsa fiyatlar da bu şekilde kalır dediler.
1: Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Günlük yemeğe 3000 lira olunca iş başa düştü. Fındık bahçelerinde imece usulü mesai var. Gazeteci Aleyna Keskin o fındık bahçelerinden birine gitti ve fındık hasadını yerinde gördü. İzleyelim.
2: Evet, Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta hasat başladı. Sahil kesimlerinde başlayan hasat dönemi yüksek kesimlerde 10 gün sonra başlayabilecek ancak. Gördüğünüz gibi yağmur yağmasına rağmen üreticiler bahçede fındık toplamaya devam ediyorlar. Çünkü hava oldukça sıcak ve nemli. Tabii fındık nasıl toplanıyor onu da göstermek istiyorum sizlere. Fındık işte bu şekilde dalından toplanıyor. Daha sonrasında zuluf şeklinde harmana serilecek. Birkaç gün harmanda bekledikten sonra buna patos işlemi uygulanacak ve tane haline getirilecek. Tane haline getirilen fındık da daha sonra birkaç gün daha bekleyecek ve pazara inmeye ancak o zaman hazır hale gelebilecek. Aslında meşakkatli bir süreci oluyor. Tabii üreticiler yağmur yağmasına rağmen bahçelerdeler. Yemiye fiyatları da 3000 liraya dayandığı için genellikle imece usulü akrabalar bir araya toplanarak fındıklarını toplamaya çalışıyorlar. Şöyle bir soralım. Ne zaman girdiniz efendim bahçeye?
3: 10 gündür topluyoruz. Yağmura, güneşe rağmen devam ediyoruz. Abilerimiz geldi İstanbul'dan. Hepsinin ayrı ayrı görevleri olmasına rağmen fındık ayı bir araya geliyoruz ve fındığımızı toplamaya çalışıyoruz. Yevmiyeler 3000 lira olunca tabii ki aileler arasında imece devam ediyor. Biz de onlarla beraber yardımlaşarak topluyoruz fındığımızı. Görüyorsun bugün yağmur yağıyor. Toplarken yağmuru arıyoruz, kuruturken de güneşi arıyoruz. Derken Karadeniz bu, Karadenizli'nin çilesi bitmez. Böyle devam ediyor. Umarım fiyatlar da daha güzel olur, daha memnun olur üretici. Böyle topluyoruz işte, gördüğün gibi avukatımız var. Makine mühendisimiz var, savcımız var, hepsi öğretmenimiz var, topluyoruz hep beraber.
2: Yağmur yağıyor, yine devam ediyorsunuz.
3: Şimdi güzel ama yağmurda toplanıyor. Güneşten daha rahatız şu an.
2: Evet.
3: Yağmur yağdığı zaman biz daha rahat ediyoruz.
2: Peki teşekkür ediyoruz, bereketli olsun. Bahçelerde fındık toplama işlemi devam ederken biraz da fiyatlara değinelim. Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira. Levant kalite fındık içinse kilogram başına 250 liralık bir fiyat çıkarttı. Serbest piyasada biraz daha üst seviyelerde bu fiyatın seyretmesinin beklendiğini söyleyelim ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Çanakkale'de savaştan kaldığı düşünülen askeri mühimmat bulundu. Plajda bulunan parça incelemeye alındı. Kepez beldesinde iddiaya göre denizde metal bir parça bulan kişi bulduğu o parçayı kumsala çıkardı. Durum polis ekiplerine bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanı polisler bulunan parçanın yanına gidip inceleme yaptı. Çanakkale savaşlarından kalma mühimmat olduğu düşünülen o parça laboratuvara götürüldü. Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını hatta tartıştıklarını anlattı.
4: Şoför uyakladı. Bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
5: İddiaya göre otobüs

0: Şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
1: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
0: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
1: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
0: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
1: Adam uyukluyor. Beni hiç takmadı. Hiç yani umursamadı. Birden uyukladı. Sola çekti otobüsü. Bariyere vurdu.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Antalya'da bir sitede yangın çıktı ve paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
3: Klima falan da patlar. Camları kapatın.
4: Kapatın bütün camları.
0: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
5: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yangın bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
0: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
5: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son beni iyiyim siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
0: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Çene ne yazık ki bir can daha aldı. Ordu'da rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir'e çene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edildi ve Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ama doktorların çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki bina da hasar gördü. Hem hasar gören bina hem de çevredeki 3 bina daha tedbir amacıyla boşaltıldı.
6: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
0: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı o apartman ve çevresindeki 3 bina tahliye edildi.
6: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
7: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik.
8: Müteahhit arkadaşı, benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
0: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
6: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. Ne olacağını.
7: Bina diğer binayla arasında bir açılma oldu. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
0: Çevredeki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı. Hasar gören binanın temel kısmı toprakla dolduruldu.
2: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor orayı. Hırsız ve dolandırıcılar da işte tam olarak bu kalabalığı fırsat biliyor ve özellikle yabancı turistleri hedef alıyorlar. Ama Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan o şüpheliler sonunda yakalandı. Bakın nasıl yakayı ele verdiler.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist hırsızın hedefi oldu.

0: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
1: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara da danan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
0: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
1: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlenmiş. 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında iki iş insanının da olduğu 32 kişi tutuklandı.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'sine tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Şüphelilerin 687 yabancıya usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı ve Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamı İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 20'si adli kontrolle, 20'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
2: Ünü dünyaya yayılan Van kedileri koruma altına alındıkları kedi villasında büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedileri ziyaret etti.
1: Bir gözü kehribar renginde, diğer gözü mavi. Bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü Van kedileri. Bu yılda binlerce kişi kedi villasını ziyaret etti.
3: Yazın gerek Güneydoğu'dan gelen ziyaretçi sayısının artışı ve Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yazın bizim günlük ziyaretçi sayımız 1000'in üzerine çıkabiliyor. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor.
1: Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle kedi familyasının nadide üyeleri onlar. Koruma altına alındıkları Van'daki kedi villasında ziyaretçi yoğunluğu var. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedi villasını gezdi.
3: Özellikle de biz küçük çocukların bizi ziyaret etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu hayvanların geleceği onların elinde olacak.
4: Çocukların hayvanlarla kaynaşmasını istiyorduk zaten. Sık sık geliyoruz. Bugünü de bir değerlendirelim dedik. Yaz tatili boyunca evde kalmasınlar istedik.
1: Ziyarete gidenler kedilerin arasına girip onları sevebiliyor.
5: Antalya'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de yani çok sevdiğimiz Van'ın bir simgesi kültürü olan Van kedisini de gördük.
6: Ardahan'dan çıkıp yola Kars, Iğdır, oradan Van'a geldik. Van'a gelmişken Van kedisini görmeden olmaz dedik. Hem çocuklar da sevinir diye.
2: ABD Savunma Bakanlığı 5. grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Umman Körfezi üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da var.
7: Pentagon 5. grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayımlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görüntü.

görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızda hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanım

0: ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
1: Bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız. Yine konuğumuz var. İlginç konuları da konuşacağız. Gündemin öne çıkanlarını da bekliyoruz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

çerçeve yasa yeni bir siyasi uzlaşmanın kapısını mı aralıyor? Adalet Komisyonu'nda gerilim neden yükseldi? Muhalefette yeni hesaplaşma mı başlıyor? Demirtaş tartışması neden yeniden gündemde? Belediyelere yönelik operasyonlarda son durum ne? Soruşturmalar siyasetin dengesini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, hukukçular Avukat Yiğit Acar, Avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Gökhan Taşkın, Can Özçelik ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Yeniden merhaba. Habertürk ekranlarından 17 bülteninde beraberiz. Başlayalım. Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saatlik mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
1: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
2: Sen kendine gel.
3: Kendine gel, yazıklar olsun sana.
2: Böyle bir şey var ya.
3: Beni, yazıklar olsun sana.
2: Beni tehdit ediyor.
3: Beni bu dünyada kimse tehdit etmesin diye biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
4: Sen ne yapıyorsun ya?
3: Sen kimsin?
0: Tansiyonun yükselmesiyle Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları üç ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti.
0: Üç ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı, anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Güvenlik anlaşmasının bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
6: Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Orta koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Dışarıda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.

0: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının iş birliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk Dünyası ile ilgili yapılan çalışmalara da değindi.
0: Türk Dünyası ile ilişkili Türk Devletleri Başkanlığımız çalışmalarla yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün Türkiye'de ve Türk Dünyası'nda Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
2: Amerikan basının İran Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran Savaşı'ndan çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa da dayandırılan habere göre, Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı. Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş, buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı olduğunu açıkladı.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan ABD ve İsrail'e sert mesajlar geldi. Pezeşkian diplomasiye açık olduklarını ancak teslim olmayacaklarını ve savaşa hazır olduklarını söyledi. İran lideri ayrıca bölge ülkelerinin de topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesaj. Pezeşkian teslim olmaya zorlanmaları halinde savaşacaklarını ve asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İran medyasına verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çok sert mesajlar gönderdi. Pezeşkian bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan savaşa hazır olduklarını vurguladı. 14 Haziran'da Amerika ile varılan mutabakatın arkasında olduklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgeyi bir savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Ülkedeki silahlı kuvvetlerle hükümet arasında çatlaşma olduğu iddialarına da yanıt veren Pezeşkian, iki kurum arasında tam bir uyum olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu. Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim diye sordu. Bölgedeki komşu ülkelere de çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı, kimse Müslüman ülkelerin topraklarını İran'a saldırmak için kullandırtmasın dedi. Ancak İran'a bir ülkeden saldırı düzenlenmesi halinde saldırının geldiği noktanın hedef alınabileceğini ifade etti. İsrail'in Müslüman milletlerin sınırlarına saygı duymadığını belirten Pezeşkian, bölgedeki kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Amerika'ya ve İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla savaş uçaklarının enkazları yayınlandı.

0: İsrail basınına göre Washington yönetimi Gazze'de 2 haftalık bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv üzerindeki baskısını arttırdı. Ancak İsrail hükümetinde saldırıların durması konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.
1: Gazze'de ateşkese ilişkin diplomatik temaslar hızı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de 2 haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü. We will eliminate the trade deficit with the United States. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer alan habere göre bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir planın da devreye alınması hedefleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ise bazı bakanların saldırıların durdurulmasına karşı çıktığı aktarıldı. İsrail hükümeti içinde ateşkes planına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. İsrail Hükümeti Genel Sekreteri Yosef Fuchs da kabine üyelerine çok uluslu bir göçün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın henüz imzalanmadığını bildirdiği kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ise Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanacağı belirtildi. Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas ise 2. aşamanın uygulanmasının İsrail'in saldırıları durdurmasına ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.
0: İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş iznini iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
1: İsrail, Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki Mesafir-i Yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
0: İspanya ve İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
1: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. L'Italia continuerà a essere partner affidabile. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararının İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin devam eden enerji faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Afrika'da yeni operasyonların olabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki çalışmalara da değindi. Türkiye'nin Avrupa Enerji

0: güvenliğine sunduğu katkıya dikkat çekti.
1: Ya Allah, bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
2: Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 3 katına faaliyet yapıldığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretim hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Ayrıca Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya'da yeni operasyonlar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın zamanda günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretmek gibi çok ciddi bir hedef ortaya koyduk.
2: Bakan Bayraktar'ın gündeminde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirlikleri de yer aldı. Macaristan ve Bulgaristan'daki petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerine değindi.
3: Macaristan ve Bulgaristan'daki faaliyetlerimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği Enerji İşbirliği'nin stratejik niteliğini daha da ileri taşımaktadır. Buzsak sahasında sismik veri toplama faaliyetleri tamamlanmış, veri değerlendirme süreci başlatılmıştır. Tamasi sahasındaysa veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Shell ile Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahasında başlatılan ortak arama faaliyetleri, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine katkı sunma vizyonunun önemli örneklerinden biridir.
0: Temiz enerji alanlarında faaliyet gösteren girişim ofisi Teknopark şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Bakalım detaylara. Bakan Kacır, COP31 kapsamında temiz enerji ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedeflediklerini söyledi. Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular COSGAP'in internet sitesi üzerinden alınacak.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü. Hakkında tutuklama istenen Özalper çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
1: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
2: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
1: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil, faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman yani ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
1: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte, ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
0: Yargıtay çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabına dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Yani düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca temel maaşı değil, satış primleri de hesaplanırken

0: Hesaba katılacak, ona göre belirlenecek.
1: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süreç bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
0: Teknoloji her geçen gün hayatımızda çok geniş bir yer kaplıyor. Hatta hayatımızı şekillendiriyor bile diyebiliriz. Durum şuna kadar vardı. Çiftler arasında sadakat göstergesi olarak, bir sadakat göstergesi olarak konum paylaşmak. Bunu konuşacağız. Önceden birlikte fotoğraf paylaşmak örneğin bunun bir göstergesiydi. Şimdi konum paylaşmak da bunlardan biri. Konuğumuz var. Klinik psikolog Kaniye Ayer bizimle birlikte, uzman klinik psikolog. Kaniye Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum.
0: Ne diyeceksiniz bu konum paylaşma konusuna? Şimdi evet, işin teknolojik bir kısmı var ama sizinle biz daha çok psikoloji üzerindeki etkilerini konuşacağız. Çiftler arasında böyle bir şeyin popülerleşmesi, bir sadakat testine dönüşmesi ne anlama gelir? Taraflar arasında böyle sürekli izleniyor hissi, bir baskı unsuru mu olur? Ne diyeceksiniz?
2: Evet. Eğer bir ilişki sadakatin test edildiği noktaya geldiyse orada sadakati değil, ilişkinin kendisini ve güveni konuşmak gerekiyor. Burada konum paylaşımı bir sonuç, bir sebep değil. Bana da sıklıkla geliyor danışanlarımda, çiftlerde konum paylaşmadığı için kavgaların çıktığı, anlaşmazlıkların olduğu durumlar oluyor. Tabii teknolojik bir çağda yaşıyoruz ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyoruz. Sosyal medyanın etkisiyle belki aldatmaların biraz daha kolaylaştığı bir çağdayız, bir dönemdeyiz. Bu yüzden de insanların birbirine olan güveninin biraz daha azaldığını ve test etme yönelik davranışlarının da çoğaldığını düşünebiliriz. Ama tüm bunların yanında o ilişkideki kişilerin, yani konum paylaşımını isteyen kişinin kişiliği ve geçmiş yaşantılarıyla her ikisinin arasındaki ilişki dinamiğiyle ve karşı tarafla olan kişilik özellikleriyle de alakalıdır bu sadakatle ilgili güvensizliğin oluşması. Onları bulmak gerekiyor. Yani birçok sebebi olabiliyor. Örneğin kişide konum paylaşımı isteyen, ısrar eden, yapmadığı için kavga çıkaran kişide bu sadece kıskançlıkla açıklanabilir bir durum olmayabiliyor. Sadece güvensizlikle açıklanabilen bir durum da olmayabiliyor. Bu kişinin terk edilme kaygısı olabilir, kaygılı bağlanma dediğimiz bir bağlanma problemi olabilir ya da ilişkinin geçmişinde aldatılma öyküsü olmuş olabilir. Bu sadakatle ilgili soru işaretlerini sürekli aklına getirebilir kişilerin.
0: Evet, bir de Kaniye Hanım, bir şey, bir çiftler arasında olan bir şeyin zoraki değil de içten gelerek yapılması aslında daha kıymetli değil mi? Zorla taraflardan biri

0: peşine, konumunu at, konum paylaş ya da seni sürekli trafikte takip edeceğim. Nerede ne kadar kaldın o sayede göreceğim. İşte bana buradayım dedin ama şurada çıktın, bu da ispatı gibi. İşin buralara gelmesindense mesele içten gelme meselesi olması gerekmez mi? Ya da sürekli kendine böyle vesveseler, evhamlar oluşturuyorsa biri bunu nasıl yenebilir? Ne tavsiye edersiniz? Psikolojik olarak kendini nasıl rahatlatabilir kadın ya da erkek?
1: Bazı çiftlerde karşılıklı olarak bu anlaşmaya varılmış bir konu olabiliyor. İkisi de konumlarını paylaşmak istiyorlar. Biraz daha güvenlik endişesiyle de olabiliyor birbirlerini takip etme davranışı. Ama benim ilgilendiğim, daha sıklıkla gelen eşlerden birinin ya da ilişkide olduğunuz kişideki partnerlerden birinin konumu ısrarla istemesi davranışı olabiliyor. Burada kişi... Eğer bir terk edilme kaygısı varsa ya da bir kaygılı bağlanma problemi varsa zaten kontrol ihtiyacı içerisindedir. Karşı tarafı hep kontrol etmek ister. Karşı taraf aldattığı için, sadakatsizlik gösterdiği için olmaz bu her zaman. Yani böyle bir deneyim yoktur ama kişinin kendi içerisindeki güvensizlikten kaynaklanır. Yani her an gözümün önünde olmalı, her an ne yaptığından emin olmalıyım. Benim yerime bir başkasını tercih etmiş olmamalı. O yüzden hep peşinde olmalıyım. Endişesi zaten ayrı bir tedavi edilmesi gereken alan diye düşünüyorum. Ama hastayız diye gelmiyor insanlar bu şekilde. Konumunu benimle paylaşmıyor. Neden bu şeffaflıktan kaçıyor diye geldiklerinde de karşı tarafa bir ithamda bulunmuş oluyorsunuz. Yani sen konumunu paylaşmıyorsan demek ki beni aldatıyor olabilirsin ya da aldatma ihtimali olabilir diye düşünüyor. Halbuki ben şunu söylüyorum böyle çiftlere. Yani konumunu paylaşabilir ama o sırada ne yaptığını da senin kontrol etmen gerekiyor.
0: Tabii.
1: Konumu paylaşmak
0: nerede olduğunu bilmek çözüm değil yani. Evet.
1: Evet, sadakatsizlik olabilir. Bu sefer de görüntülü aramalarını istiyorlar. Bunu da yapıyorlar. Yani ivme artıyor, görüntülü arıyorlar. İş toplantısındayım diyor eş mesela. Diyor ki eşim diyor görüntülü arıyor. Bu karşılıklı güvenin çok fazla zedelendiği, arada başka ciddi problemlerin olduğu, o evliliğin baştan aşağı bir çek edilmesi gereken bir süreç içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Mahremiyeti aşan bir sınır olduğunu düşünüyorum. Yani bir karşı taraf istemediği sürece konumun paylaşmıyorsun diye
0: peki,
1: kavga çıkarıyorsa...
0: Kaan Hanım, bu kişisel bir mesele mi? Yenilmesi gereken, üstesinden gelinmesi gereken kişisel bir mesele mi? Yoksa çift terapisi mi burada çözüm olur?
1: Burada bunun kişisel olarak çalışılması gerekiyor. Çift terapisinde bu konu her zaman gündemimize gelir ama bu terk edilme kaygısı ya da bağlanma sorunlarından kaynaklanıyorsa kişinin önceki deneyimlerindeki kötü tecrübelerinin bir neticesi olarak ön yargılı yaklaşımından kaynaklanıyorsa bunu bireysel de çalışmak gerekir. Ama çiftler arasında tabii çift terapisinde konuşulan konular bir tanesi oluyor.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025'te yapılmış bir araştırma, sosyolojik araştırma. Daha çok gençler bunu paylaşıyor. 18-29 yaş arasında %65 seviyesinde konum paylaşma durumu. 55 yaş üzerinde çok daha az, %24. Tabii yine başka veriler de var. Konum paylaşanların %52'si daha çok tabii eşi ya da sevgilisiyle paylaşıyor bunu. %61'i ise yine kullanıcıların en az 2 kişiyle düzenli olarak paylaşıyormuş. Yani veriler çok hatırı sayılır düzeyde, yüzde olarak. Bu arada ben şunu da biliyorum. Yalnız yaşayan kadınlar güvenlik için de bunu yapıyor. Yani hep diyoruz ya teknolojinin iyiye kullanılması da mümkün diye. Bu işin tabii güvenlik boyutu. O bir sıkıntı değil ama psikolojik boyutuna baktığımızda tekrar çiftler arasındaki duruma dönecek olursak bu dijital gözetim, sürekli bir çift gözün izlediği hissi durduk yere gerilime de yol açabilir değil mi? Yani aklımda olmayan zorla aklıma sokuyorsun diyebilir taraflardan biri ya da sürekli böyle gözlem altında olmak gerginliğe yol açabilir, incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler bile tartışma konusu olabilir mi taraflar arasında sırf bu yüzden?
1: Tabii ki, yani bu öncelikle kişisel haklara saygısızlık olarak değerlendiriliyor ve aşağılayıcı da bir tutum oluyor baktığınızda. Yani sen aldatabilecek potansiyelde bir insansın, güvenilmeyecek bir insansın. Ben sana güvenmiyorum ve bu yüzden seni takip ediyorum. Burada öfke oluyor karşı tarafta ve eşler... Her zaman bir şey yaptıkları, kötü bir şey yaptıkları için değil, bu hakaret olarak algıladıkları durumu kabullenmek istemedikleri için kendi mahremiyetlerini

0: hakimiyetlerine saygısızlık olarak addettikleri için onlar öfkeye dönüşüp kavga çıkmasına sebep oluyor ve kapatabiliyorlar konumlarını. Eğer siz konumunu kapatıyor diye kavga çıkarıyorsanız sizin tedavi olmanız gerekiyor olabilir. Ama şöyle bir durumda, hani bir aldatılma öyküsü vardır, çok taze olmuştur, yaşanmıştır. Böyle bir durum olduysa eşlerin birbirine güven sağlaması için belli bir süre bunu sürdürebilmelerini de öneriyorum. Bunu evet. söyleyebilirim. Belli bir süre en azından o güven yerleşene kadar. Ama böyle bir öykü yoksa tamamen sizin kendi iç dünyanızla alakalı çatışmalarınızdan kaynaklanan bir problemdir. Gençlerin çok fazla olmasının nedeni de gençler teknolojiyi çok aktif kullanıyorlar. Yani 50 yaş üzerindeki insanlar hani X kuşağı, Y kuşağı bu kadar çok teknolojiyi kullanmadıkları için böyle kaygıları daha az. Artı yeni nesil daha kaygılı, daha güvensiz bir nesil ve teknolojiyle de aldatmanın çok kolaylaştığını bilen bir nesil olduğu için ekstra buradaki takibi sıklaştırıyorlar.
1: Bir de Kaniye Hanım, sanırım artık günümüzde hiçbir şey gizli kalmıyor. Bu da belki de insanları deyim yerindeyse paranoyaklaştırmış olabilir mi? Hani tırnak içinde konuşuyorum. Öyle hikayeler, öyle yaşanmışlıklar geliyor ki bazen insanın kulağına. Bu da tetikliyor olabilir mi insanların psikolojisini?
0: Tabii ki, yani sadece sizin aldatılmış olmanız böyle bir travma yaşamanıza sebep olmuyor. Bir başkasının öyküsünü dinlemeniz de aynı korkunun sizde gerçekleşmesine sebep oluyor. Bunun etkisi de var. Dediğiniz gibi sizin de yani teknoloji ile birlikte her şey çok rahat ifşa olabiliyor ama kontrol arzumuz da çok fazla. Yani bu konum isteyen insanlarda kontrol kaygısı çok fazla. Neden bu kadar çok karşı tarafı kontrol etmek istiyorsunuz? Çünkü kendine güvenmiyor, kendini aldatmayacağına ya da sadık olacağına inanmıyor, karşı tarafa da güvenmiyor. Bu güvensizlik çözülmesi gereken bir şey, yoksa konum paylaşımı çok da önemli bir şey değil. Konuma kadar mesela ergenler ve gençlerde şifre paylaşımı da var. Sanki evet. bu bir hakmış gibi.
1: Sosyal medya yapıyorlar. Hesaplarının şifresi, evet. telefon şifresi, mesajları okuma. Şimdi yüz tanıma sistemleri de geldi. Evet. Daha da zorlaştı bu işler de.
0: Çok saçma bir
1: o bile
0: şey.
1: Bir şüphe yani uyandırıyor. De, örneğin WhatsApp uygulamasını yüz tanıma özelliğiyle kullananlar da mesela ekstra şüphe uyandırıyor olabilir taraflardan birine. Yani iş şüphelenmekse çok neden olabilir.
0: Yani partnerinizin, eşinizin sizi şüphelendirici davranışları yoksa, güven duyuyorsanız zaten böyle bir ihtiyaç içerisine girmezsiniz. Ama şüpheni uyandıran tutumları varsa orada bir güvensizlik oluşabiliyor. Ama tüm bunların dışında tamamen kendi kaygınızdan kaynaklanan güvensizliğin neticesinde de konum paylaşımını istiyorlar. Eğer karşılıklı mutabakat varsa paylaşılabilir. Ama biri istemiyorsa orada ısrar etmek çok sağlıklı bir tutum değildir.
1: Peki Kaniye Hanım, her şeyden önce bu duyguları hisseden için bence bu çok yorucu bir şey. Yani sürekli şüphelenen, sürekli kafasında bir şeyler kuran, haliyle olumsuzu düşünmeye de daha meyilli oluyor o tarz insanlar. Hep böyle olumsuzu düşünmeye sevk ediyor kendini. Bir şekilde bir neden bulabiliyor. Ne önerirsiniz rahatlamak için? Yani az önce de söylediniz, üzerine çalışılması gerekir dediniz ama gündelik hayatta diyelim bir an o düşüncelere sevk oldu. Elinde değil insanın. Ne yapsın da rahatlasın? Derin nefes mi alsın, çıksın bir yürüyüş mü yapsın? Nasıl kafayı dağıtabilirler?
0: Yani onları zaten yapsın. Çok kaygılandıklarında nefes egzersizleri hep öneriyoruz. Artık her yerde bunlar paylaşılıyor. Biliniyor da diyafram nefesi, burundan derin bir nefes alıp ağızdan yavaş yavaş verme şeklinde. Ama tabii bu düşünceyi değiştirmez kafanızdaki.
1: Aa, evet, bunlar geçici çözüm.
0: Yürüyüş de iyi gelebilir. Asıl burada kişinin düşünmesi gereken şey şu. Ben hiçbir şey kontrol edemem aslında. Yani kendi davranışlarım dışındaki hiçbir şeyi çok fazla kontrol etme şansımız yoktur. Bunu kabul ettiği zaman insan bunun için dertlenmeyi de daha kolay bırakabiliyor. Çünkü siz ne kadar kontrol etseniz de başka bir pencere açılıyor kontrol etmeniz gereken. İşte o konumunu paylaşıyor. Bu sefer görüntülü ara diyorsunuz. Bunun sonu yok. Sonra kavgalar çıkıyor. Sonra tekrar birbirinden uzaklaşmayla birlikte güvensizlik de pekişiyor. Ben bunu yaptığımda elime ne geçecek diye düşünmeli insanlar. Hiçbir şey geçmeyecek aslında. Yani o konumu paylaşarak da sizi aldatabilir bir insan.

0: insan sadakatsizlik gösterebilir. Konumla iş bitmez. Eğer bunu isteyen biri varsa zaten bir şekilde yapacaktır. O nedenle de bunları düşünerek, kontrolü abartarak yol almanın hiçbir şekilde olumlu bir sonucu ulaştırmayacağını anlaması gerekiyor kişilerin. O zaman biraz daha bırakabiliyorlar.
1: Evet, kabullenmek sanırım önemli dediğiniz gibi. Yani kafaya koyan bir şekilde yapıyor ne yazık ki. Peki taraflardan biri.
0: Aldatıldığını...
1: Buyurun. Buyurun lütfen, tamam mı?
0: Buyurun. Zaten eşinizin sizi aldatmasından kuşku duyuyorsanız
1: Sorun
0: burada
1: orada
0: kişi
1: başlıyor.
0: terapisi alsınlar da bir ki evlilikle ilgili bir incelemeye girmek gerekiyor. Onun çözülmesi lazım.
1: Tabii. Peki diyelim ki konum paylaşıyordu taraflardan biri ama sonra birden vazgeçti. Bu işin nasıl bir psikolojik boyutu? Bu sefer ne bileyim sürekli paylaşıyordun, ne oldu da şimdi paylaşmıyorsun diye bir taraf kendini psikolojik olarak üstün duruma mı geçirir? Ne olur öyle bir durum yaşanırsa?
0: Böyle durumlar yaşanıyor. Bana da geldi. Mesela sürekli paylaşıyordu ama geçen hafta şehir dışına bir geziye gitti ve konumunu kapattı. Orada krize giriyor karşı taraf. Yani bu şekilde krize girerek bu olayı çözmesi mümkün değil. Karşı taraf da artık bıkkınlığını dile getiriyor. Çünkü konuştuğumuzda diyor ki yeter artık bıktım ben o kadar da hani basit biri miyim? Bu kadar da kolay sadakatsizlik yapabilecek biri miyim diye karşı tarafa karşı saldırıda bulunabiliyor. Bu ilişkiyi tamamen bozuyor. Eğer kapatıyorsa hani bunu... Bir intikam, bir öfkenin giderilme şekli olarak da yapabilir kişi. Bıktığı için, bıkkınlıktan dolayı da yapabilir. İlla aldattığı için yapmıyordur. Dediğim gibi aldatmanın başka ipuçları da
1: Evet.
0: vardır. Ya da karşılıklı konuşarak anlaşılabilecek düzeyleri de vardır. Bu
1: Peki.
0: nedenle hiç konum olayına girmesinler. Bence çok daha sağlıklı yol alırlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Kaniye Hanım. İlginç bir meseleydi. Biz de enine boyuna konuşmak, bir uzmanına danışmak istedik. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Devam edelim sıradaki haberimizle. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ne yazık ki içme suyu projesi şantiye alanında çalışmasında göçük meydana geldi. O göçükte işçilerden biri hayatını kaybetti. Bu arada Sağlık Bakanı Memişoğlu bir açıklama yapıyor. Önce ona kulak verelim.
2: Kasım ayı itibariyle Trabzon Şehir Hastanemizde de hasta hizmetlerine başlayacağız. Ocak 2027 itibariyle Sakarya Şehir Hastanemizde hasta hizmetlerine başlayacağız. Ekim 2026 tarihinde itibaren de Şanlıurfa Şehir Hastanemizin hizmetinde sunacağız. Bugün baktığınız zaman Rize, Diyarbakır, Mardin şehir hastanelerimizde artık insanlarımız 2027'den itibaren de hizmet almaya başlayacak. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ama bu yetmez. Biz aynı zamanda sağlıklı bir toplum olmak durumundayız. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyorken aynı zamanda bu toplumun da sağlıklı olmasını sağlamamız lazım. Bizim ismimiz Hastalık Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı. Onun için koruyucu sağlık dediğimiz, hastalanmadan insanların bedenini koruyacağı bir alışkanlığa ve çabaya hepimizin ihtiyacı var. Çünkü toplumda bugün en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve maalesef kötü alışkanlıklar. Onun için sizlerden, vatandaşlarımızdan sağlıklı olmak için de bizden hizmet talep etmenizi, aynı zamanda beklentinizi arttırmanızı istiyoruz. Bugün sağlık ve hayat merkezleriyle, aile sağlığı merkezleriyle sizlerin emrindeyiz. Kilo vermek isteyen, sigarayı bırakmak isteyen herkes bize gelsin, onlarla beraber bu kötü alışkanlıktan uzaklaştıralım. Bunu sadece kamu hizmetiyle yapmaktan değil söz ettiğim. Aynı zamanda birkaç hafta önce çıkarttığımız esenlik mevzuatıyla da yapabiliriz. Yani özel sektör aracılığıyla da yapabiliriz. Esenlik dediğimiz esas

0: karşısında tedavi ve nekat dönemi hariç insanların sağlıklı kalmak, sağlıklı yaşamak için sağlık hizmetinin sunulmasıdır. Yani bir hekimin öncülüğünde bugün hastane ve hastalık şartlarında değil, otelde, tatil beldelerinde veya insanların herhangi bir yerde sağlıklı insanların hizmet alacağı alanları tanımladık. Yani siz kilo vermek istiyorsanız illa hastaneye gitmek durumunda değilsiniz artık. Siz hareket yaşamı istiyorsanız illa hastaneye ve sağlık tedavi hizmeti sunacak alanlara gitmek durumunda değilsiniz. Onun için hem özel sektöre hem de insanlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen esenlik merkezlerine de gidin. Çünkü orada psikiyatristinden diyetisyene kadar her türlü sağlıklı kalmak için sizlere hizmet verilecektir.
1: Evet, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu dinledik. Tekirdağ'da Kapaklı Devlet Hastanesi açılışında konuştu. Şimdi az önce anons ettiğim Adana'daki bir işçinin hayatını kaybettiği o göçük haberini paylaşalım.
2: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 7 göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
3: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
2: 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan 2 işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tokun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Afyonkarahisar'la Van'da intihar ve kaza süsü verilen 2 ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 2024'te hayatını kaybeden Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise bu yıl 2026'da hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbe edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Aralarında Rojin Kabayeş'in ailesinin de bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı, yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Malatya oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
2: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Malatya'da esecek.
4: Bir kültür sanat şöleni yaşanacak festival boyunca. 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlarımıza kadar herkesime hitap edecek çok önemli etkinliklerimiz olacak.
2: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Malatya oldu. Festivalin açılışı Arslantepe Karşılama Merkezi'nde yapıldı. Kentte 16 Ağustos'a kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalde gastronomi için de özel bir yer ayrıldı.
4: Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız lezzet duraklarımız var. 30

0: bir noktada ünlü şeflerimizin koordinasyonunda.
1: Şimdi sizi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere götüreceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Karslı, Çetin Erle, Erdi Demir, 11 yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne de gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkartıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki o muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesi geliyor ekrana.

0: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı babam orası için. Çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
1: Gönül
0: Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları buradan notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
0: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
1: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
0: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri alacak ki onu o yaşatacak.
1: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
0: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı. İşte Sezen abla bunların başındaydı.
4: Nilüfer
0: ablam.
1: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
0: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam. Dediler ki sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Gözlerinin Hapşındayım,
4: Sarı Sarı, hepsini gezemedik
0: hepsinde ama. Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala.
3: Mor Menekşe var, Seni Seviyorum var, Geceler var. Bütün gece bekledim
2: yine. Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala Gönül Köşkü'nde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olması ise en büyük hayali.
0: Gönül Köşkü Müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda.

Alternatif pop'un özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

0: Duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.
1: Ben buradan oks alıyorum. Birazdan ana haber başlayacak. Ayşe Süberker sizlerle olacak. Güzel bir akşamlar. Güzel bir akşam.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Çerçeve yasa yeni bir siyasi uzlaşmanın kapısını mı aralıyor? Adalet Komisyonu'nda gerilim neden yükseldi? Muhalefette yeni hesaplaşma mı başlıyor? Demirtaş tartışması neden yeniden gündemde? Belediyelere yönelik operasyonlarda son durum ne? Soruşturmalar siyasetin dengesini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, hukukçular Avukat Yiğit Acar, Avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Gökhan Taşkın, Can Özçelik ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 8 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz 18'e geliyor. 2 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Ana haber başlıyor. Ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saatlik mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
2: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

0: Geç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
1: Kendine gel, yazıklar olsun sana.
2: Şey
1: ya. Yazıklar olsun sana.
0: Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak. Kıymetli
3: milletvekilleri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde ilk şartın silah bırakma olduğunu da vurguladı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
4: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil, risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
4: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir, şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
3: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Örgütün ve türevlerinin feshedildiği tamamen ilan edilmeli dedi.
5: Bu toplantıda hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu'na gönderdik. Bu çalışma hem süreci özetliyor, hem Büyük Birlik Partisi'nin ilkelerini içeriyor.
0: Partisinin sürece dair ilkelerini anlattı. Meclis Adalet Komisyonu'na gönderdikleri metnin içeriğini paylaştı.
5: PKK ve bütün türevleri resmen feshedildiğini, tamamen silahtan arındırıldığını ya da silah bıraktığını, Türkiye ve bölge coğrafyasındaki bütün yapılanmalarını tasfiye ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı üzerinde hiçbir ayrılıkçı hedef taşımadığını, açık ve geri dönülmez biçimde ilan etmedikçe ve bunun sahada somut doğrulanabilir karşılığı görülmedikçe bu yapılara doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz asla

0: ve kat'a tanınmamalıdır.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan süreç yasası teklifini değerlendirdi.
0: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
2: Ve yeni parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü. Hakkında tutuklama istenen Özalper çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Amerikan basını İran Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre Amerikan Genelkurmay Başkanı Dan Kane çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane İran Savaşı'ndan çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa da dayandırılan habere göre Kane çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı. Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş, buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.
2: Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Amerika ve İsrail'e sert mesajlar var. Pezeşkiyan diplomasiye açık olduklarını ancak teslim olmayacaklarını ve savaşa hazır olduklarını söyledi. İran lideri ayrıca bölge ülkelerinde topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesaj. Pezeşkiyan teslim olmaya zorlanmaları halinde savaşacaklarını ve asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İran medyasına verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çok sert mesajlar gönderdi. Pezeşkiyan bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan savaşa hazır olduklarını vurguladı. 14 Haziran'da Amerika ile varılan mutabakatın arkasında olduklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgeyi bir savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Ülkedeki silahlı kuvvetlerle hükümet arasında çatlaşma olduğu iddialarına da yanıt veren Pezeşkiyan, iki kurum arasında tam bir uyum olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu. Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim diye sordu. Bölgedeki komşu ülkelere de çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı, kimse Müslüman ülkelerin topraklarını İran'a saldırmak için kullandırtmasın dedi. Ancak İran'a bir ülkeden saldırı düzenlenmesi halinde saldırının geldiği noktanın hedef alınabileceğini ifade etti. İsrail'in Müslüman milletlerin sınırlarına saygı duymadığını belirtti.

0: Ten Pezeşkan, bölgedeki kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Amerika'ya ve İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla savaş uçaklarının enkazları yayınlandı.
1: Evet, Orta Doğu krizinin her geçen gün derinleştiği, Amerika-İran savaşına ne zaman sona geleceğinin bilinmediği bir ortamda dün bir haber aldık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasını imzaladılar. Şimdi bu anlaşmayı konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Tor stüdyoda konuğum. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Uzaktan bağlantıyla da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Şimdi aslında altyapısı vardı, bunu duyuyorduk ama daha öncesi, yani 2025 yılında Suudi Arabistan'la İran'ın bir anlaşma imzaladığını biliyorduk. Türkiye'de bu anlaşmanın şimdi bir parçası oldu. Hocam merhabalar bu arada. Arkamda kaldınız.
3: Merhabalar.
1: Gördüm sizi şimdi.
3: Diliyorum.
1: Şimdi kısaca bir böyle bir bakalım. Çünkü daha biraz daha incelenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar da var ama genel çerçeveyle baktığımız zaman birbirimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır deniyor. Ortak askeri tatbikatlar, personel değişimi, ortak eğitimler öngörülüyor bu anlaşma çerçevesinde. Ortak ARGE projeleri, teknoloji transferi, İHA ve radar ortaklığı ve elbette enerji, arz güvenliği, ticaret koridorlarına katılıma açık yapı. Şimdi aslında birçok ayağı var değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi uluslararası ilişkilerde temel olarak kullandığımız bir konu vardır. O da İngilizcesi spillover effect, şelale etkisi. Hı hı. Yani şudur, siz bir konuda karşıdaki ülke veya ülkelerle önemli ortaklık yaparsınız. Bir konuda diyorum. Hı hı. Ama bu ikinci, üçüncü, dördüncü derecede farklı konuların ise kapısını açar. Hı hı. İşte burada bir güvenlik kapısı görüyoruz.
1: Evet.
2: Bu güvenlik kapısının arkasından inşallah burada yazılan konularda, yani işte ticaret, enerji gibi konularda gelir.
1: Evet.
2: Bu önemli ama buna sadece bu üç ülke üzerinden bakmamız bence eksik olur. Niye eksik olur? Çünkü şöyle, biraz önceki haberinizi ben de izledim. Ne diyor Trump yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri? İşte çıkmaya çalışıyoruz. Yani tam olayı halledemedik. Buradan nasıl çıkarız gibi böyle bir, hani ben çok kısaca özetliyorum. Şimdi bunlar zaten uzaktan geldiği için bunlar zaten çıkacaklar.
1: Tabii.
2: Yani Suriye'den de çıktılar. Bir yerde Irak'ta tam çıkmadı. İran kuzeyinde özellikle duruyorlar. Bir şekilde gidecekler ama. Burada Amerika Birleşik Devletleri iki tane konuya bakıyor. İsrail desteğiyle beraber. Bir, İsrail'in güvenliği.
1: Evet.
2: Bütün bu işte terör, merör falan pek, bunlar hepsi bu doğrultuda bak. İki, bu bölgedeki Körfez ülkelerinin güvenliğini alarak buradaki petrodolar ilişkisinden paranın Londra'ya da gidiyor ama ağırlıklı Amerika'ya gitmesi üzerinden bir denklem var. Fakat bu son Hürmüz krizi mi diyelim, İran çatışması mı, savaşı mı diyelim, burada bir tökezleme oldu.
1: Evet.
2: Yani güvenliğini alıp para petrodolar üzerinden gidiyor. Şimdi güvenliğini alabiliyor mu?
1: Alamadı.
2: Alamıyor. Çünkü hani hipersonik füzeler, hani eskiden şey var, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Şimdi hipersonik füzeler çıktı, bütün bu dengeler değişti, vuramıyor. Yani tamam, füze teknolojisi bununla hiç işte Patriot'un Pak 3'ünü yapacak, işte onu, yani teknoloji gelişecek ama ne zaman? O çok ileriki zamanlarda. Bir de buna zamanı da yok. Yıllardır söylediğimiz uzak da küçük Çin'le mücadeleye girecek. Kimle? Yani. İşte Güney Kore, Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda hep beraber orada mücadele edecek.
1: Yani siz şunu mu diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ve Körfez'den çıkmak istiyor, çıkacak. Zaten Trump'ın ilk geldiği zaman da söylediği oydu ama bu İran işi biraz zorlaştırdı. Dolayısıyla diyor ki siz kendi güvenlik paktlarınızı, anlaşmalarınızı kendi aranızda yapın. Ben bundan sonra size koruma şemsiyesi de vermeyebilirim.
2: Veremeyebilirim. Şimdi Suudi Arabistan aslında bunu demesinden çok şöyle yorumlayalım. Sizin yorumunuz da tabii, yorum her zaman erkek kişiye göre değişir. Suudi Arabistan gibi ülkeler, yani Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni hariç tutun, onun biraz konsepti farklı. Yani bizi Amerika koruyamadı. Biz şimdi ama bir de gidiyor.
1: Evet.
2: Ne yapacağız burada? Hani bir şey lazım diye. Kim yapabilir bu işi? İki tane düzenli ordu var. Evet. Bu coğrafyada bu işi yapabilecek. Niye düzenli ordu diyorum? Çünkü bir önce isimlerini sayayım. Bir Pakistan, bir Türkiye.
1: Evet.
2: Niye? Bunun birçok sebebi var. Bir tanesi bakın, silah araç gereciniz olabilir. Uçağınız olur, tankınız olur, bu olur. Ama bunu kullanacak personelin eğitimli olması lazım. Tarihsel bir birikim gerektir. Yani şimdi öyle ordular var ki 24 saat kalmayı beceremiyor. Yani orada bir vardiya sistemi kurup veya işte 24 saat uykusu kalmayı, bunu beceremiyor. İşte önünde radar skopuna bakamıyor. Ne bileyim işte orada sıcakta bunalıyor. Şimdi bu iki ülkenin ordusu bunu yapar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu bir yetenek.

0: havuzu olarak değerlendirin, bunu yapabilir. Bir de şöyle düşünün.
1: Peki Türkiye'nin burada çıkarı ne olacak?
0: Söyleyeceğim. Türkiye'nin
1: biraz toparlarsanız Tarık Hoca'ya da gideceğim.
0: Türkiye'nin olumlu çıkarı var. Sadece şunu söyleyeyim. İran, Türkiye ve Pakistan'ın olduğu bir yeri hedef olarak, yani Amerika, sosyolojik anlamda Amerika'nın olduğu gibi değerlendirmez. Diyelim ki bir petrol sahasının güvenliğini alıyorsunuz. Hava savunma sistemleriyle katkı sağlıyorsunuz veyahut da. Bunu direkt olarak size bir hedef olarak algılamaz. Amerika'dan farklı. Yani akıllı güç, yumuşak güç ve sert gücün üçlü bir kombinasyonu var. Türkiye'nin lehine nedir? Bence Türkiye'nin lehine bir durum bu. Niye? Ya şimdi Türkiye teknolojik olarak gelişmeye çalışıyor ve pazar arıyor. Yani bugün silah sistemi, hava savunma sistemi deyin, onu deyin, uçak deyin. Yani buna böyle bir iki yıllık bakmayın. 10-20 yıl falan gibi bakın. Buradaki Amerika'nın çıkan boşluğunu Pakistan'la beraber doldurabiliriz. İkincisi, girişte söylediğim o şelale etkisi konusunda nedir? Yani Amerika ne yapıyordu? Güvenliği sağlıyor ve bundan para kazanıyordu. Evet. Şimdi biz de benzer bir konuyu kademeli olarak bu konuda sağlayabiliriz.
1: Peki.
0: Ama burada bir tuzak var. Tuzağa da isterseniz zaman kalırsa hocamdan sonra ben erzeyim.
1: Tutun aklınızı unutmayın. Tamam. Tuzağa gelmeden önce Tarık Hocam sizin de bir değerlendirmenizi almak isterim bu anlaşmaya dair. Buyurun.
2: Yani aslında tabii çok önemli bir olay. Yani Özgür Bey de söyledi. Yani Amerika artık denklemde olmadığı bir ortamda. Amerika'nın geleneksel müttefiklerinin İran ve İsrail karşısında sıkışmış hissettiği bir ortamda. Bir çıkış arama mücadelesi bu açıkçası. Yoksa Amerika'nın bile isteye hadi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir araya gelin de aranızdaki güvenlik işbirliğini arttırın da bu sayede ben de bu bölgeden yavaş yavaş çıkabileyim. Değil. Böyle bir şey yok bu burada. Ama ne var? İsrail ile İran arasındaki gerginliğin ortaya çıkardığı müthiş bir istikrarsızlık ve kaos ortamı var. Ne Suudi Arabistan ne de Türkiye Cumhuriyeti ne de Pakistan aslında bir nebze de olsa işin içine katılabilir. Kaos, istikrarsızlık ve düzensizlik istemiyorlar bölgede. Özellikle Suudi Arabistan çok yeni nesil bir orta güç olarak mesela 2030 vizyonunu biliyorsunuz hep tartıştık Suudi Arabistan'ın. Huzur istiyor. Yani sükunet istiyor ki petrol sonrası çağa geçebilecek kalkınmayı, modernleşmeyi kendi ülkesinde yapabilsin. Benzer bir şey biz de istiyoruz. Yani İran ve İsrail arasında bir gerginlik olmasın, Suriye karışmasın, Amerika işin içine çok fazla müdahale olmasın, topraklarımızın güvenliği ve tehdit ortaya çıkmasın ki ülke içindeki siyasi olgunlaşmamızı, ekonomik modernleşmemizi tamamlayabilirim. Daha ileri bir noktaya gidebilirim. Ama bu krizler, bu sonu gelmeyen savaşlar bizi aşağı çekiyor. Ayağımızdan aşağı çekiyor ve enerjimizin müthiş anlamda tüketiyor. Evet. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı nedir? Şimdi bakın bu üç ülkede Sünni aslında. Yani o konudan hiç yaklaşılmıyor ama bu bir Sünni İslam ülkelerinin bir ittifakı da aynı zamanda. Çünkü bu üç tane ülke Şii, İran ve uzantılarına müthiş bence tepkiler. İran'ın ve uzantılarının çok fazla etkili olmasını istemiyorlar bölgede. Bir, ikincisi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra bölgede takip etmeye çalıştığı bu sonu gelmeyen savaşlar üzerinden askeri doktrinle o da rahatsızlık veriyor. Bu sıkışmışlık karşısında Amerika'da böyle her derde deva bir ilaçla ortaya çıkamadığı için, kapasitesi artık buna yetmediği için biraz mecburiyetten böyle bir işin içine girmiş durumdalar. Türkiye'nin
1: yani aslında biraz böyle şey mi diyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin de onayı ya da teşvikiyle bu oldu.
2: Bakın şöyle var. Yani şimdi bu İsrail kendisi de Amerika ile iyi ama şimdi İsrail'in büyük ihtimalle kendisine karşı kurgulanmış bir yapı olarak düşüneceği bu yapının, yani bu Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye üçlüsünün de Amerika ile arası iyi. Ama ne tesadüf ki bunların arası kötü. Yani şimdi Suudi Arabistan İsrail'den hoşlanıyor mu 7 Ekim 2023'ten sonra? Bence hayır. Türkiye'nin zaten arasının limonu olduğunu biliyoruz. Pakistan'ın da Filistin davasında nerede durduğu belli. İsrail bu üç ülkeyi de bence kendisine karşı tehdit hissediyor. Dolayısıyla İsrail şunu istemez. Yani evet, bu üç tane önemli, güçlü, kaslı, devlet geleneği olan ülke bir araya gelsinler. Ve zaman içinde buna Katar, zaman içinde buna Bahreyn, zaman içinde buna Kuveyt, zaman içinde buna Oman ya da başka ülkeler de katılsın. Kesinlikle istemez. Bunun olmaması için de Trump'a yönelik lobi faaliyetlerini bence devam ettirecek. İran da istemez. İran da bundan rahatsız. Çünkü böyle bir bloğun ortaya çıkması ne demek? Keyfi bir şekilde artık davranamayacak. Yani bin defa düşünecek. Suudi Arabistan'a bir şey yollasam mı, yollamasam mı? Acaba Türkiye müdahale olur mu, olmaz mı? Pakistan içine girer mi, girmez mi? Bunları tamam sustum. Yani bu şekilde düşünecektir.
1: Daha geri döneceğim hocam böyle hızlı hızlı gidelim. Bir tuzaktan bahsettiğiniz tuzak olayından, olasılığından.
0: Sadece iki cümleyle şunu söyleyeyim. Bir önceki tabii biraz böyle Biz hem hocalık şeyiyle hem işte kurmay disipliniyle biraz olayı genişten anlatıyoruz. Evet, fakat
1: bizim de vaktimiz

0: Biz yok.
1: Tamam, haklısınız. Şöyle bakın, bu Amerika'nın çıkışının oluşturduğu bir güç ve güvenlik boşluğunun doldurulması. Tabii Suudi Arabistan burada aslında talep ediyor. Yani talebin temelinin Suudi Arabistan'dan veya Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri hariç ülkeler de bunu ekleyecek. Bu talebin kimden talep edecek? İki tane işte bu işi yapacak düzenli ordusu olan, güçlü ordusu olan ülke var. Kim var? Türkiye var, Pakistan var.
0: Peki hocam şunu soracağım. Diyelim ki bu ittifak genişledi. İşte Oman, Birleşik Arap Emirlikleri hariç.
1: O İsrail'le biraz daha yakın.
0: Çok. Ve yani bölgesel konularda Türkiye ile de ciddi çatışma içinde, çıkar çatışmaları olduğunu biliyoruz. Evet, o başka bir mevzu olabilir, Mısır belki, ama yani diğer ülkelerin de orduları doğru düzgün değil ki. O zaman burada yük tuzako mu dediğiniz, yok, yani yük bir yere mi binecek, Türkiye'ye mi binecek?
1: Yok, yük şu, biraz önce hocam da söyledi, Tarık hocam da söyledi, şöyle. Şimdi Sünni aks var, karşısında İran var.
0: Evet.
1: Bir üst akıl şunu istiyor olabilir ama buna düşürmez. Bu tuzak derken buna düşeceğinizi anlamında söylemiyorum. Hı-hı. Yani hı-hı. Yani birisi yani bugün der ki ya işte iki tane füze atalım. Hani bu işte Pakistan, Türkiye'nin olduğu yere bir nereden geldiği belli olmayan, İran içinden de olabilir bu. İran hı-hı. içinden bir grup klikle kullan veya dışarıdan olabilir. İşte Türkiye ile şeyi
0: hani deneyelim.
1: Denemelere sebebiyet olma tuzağı var ama Türkiye ve Pakistan bu tuzağa düşer mi? Düşmez. Yani bunlar şimdi devlet geliyorlar. Şimdi bazı bak, İran savaşı şunu gösterdi. Çok akıllı zannediyor bazen küresel güç. Diyor ki bütün akıl bizde, karşıdaki hiçbir şey düşünmüyor.
0: Evet.
1: Bak öyle olmadığını gördük. Gördüm. Demek ki dolayısıyla bu tuzak derken tuzağa illa düşürecek diye bir şey yok. Yani pusuya düşmeyen emmiyor. Pusuyu önce fark edeceksin. Evet. Dolayısıyla Türkiye buna düşmez. Ama böyle bir şey kurmak isteyebilir. Ama özet şu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Amerika'nın denklemden çıkmasından dolayı kim bizi destekleyecek, koruyacak diyor. İşte koruyacak ülkeler, bir an söyleyeyim, iki tane ordu bu işi yapabilir, eğitebilir, silah teçhizat verebilir. Burada iki tane yükselen değer var. Bakın Pakistan-Hindistan çatışmasında Hindistan rafiyeller aldılar, doldurdular, şöyle uçarsın, böyle yenersin, Pakistan'ı darmadan edersin. İlk günde 5 uçağı düştü, pat durdu.
0: Bitti.
1: Demek ki hazır olmak, yani güvenlik anlamında şey şu, büyük ülke, küçük ülke falan değil. Diyeceksin ki sen, karşı taraf, buraya dokunduğun zaman sıkıntı olur.
0: Tenezzül etme. Evet, bu, caydırıcılık bu.
1: Aynen, evet. Aynen. Başka bir şey değil.
0: Peki hocam, Tarık hocam, size şunu da sorayım. Yani Suudi Arabistan'la Türkiye hani ilişkileri biliyoruz, nerelerden geçti, nerelerden döndü, çıktı. Yani şimdi bu iki ülkede tabii çıkarlar söz konusu olduğu zaman diyoruz ya, hani anlaşmalar yapılıyor hı-hı. vesaire, ama siz böyle ciddi uyuşabileceklerini düşünüyor musunuz? Pakistan zaten
2: bence
0: biliyoruz.
2: Hı-hı. Çok güzel bir soru sordunuz. Bence bu üç ülke arasındaki bu yakınlaşmanın, yani ortak askeri anlaşmanın da en zayıf halkalarından bir tanesi bu. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? İran'dan bir füze kalkmış, Suudi Arabistan'ın petrol tesisini vurmuş. Suudi Arabistan'da Türk ordusu gelsin, bana yardımcı olsun demiş. Gidecek miyiz mesela?
0: İşte
2: böyle
0: o,
2: bir şey var mı
0: evet,
2: bu anlar?
0: O...
2: Ha, bunlar o kadar muamma dolu bir şey ki bu metin. Şu anda biz tam metni bilmiyoruz. Anlaşma evet. şartlarını okumadık. Sadece bir hani basında geçen bir cümle üzerine yorum yapıyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. NATO'nun 5. maddesine benzer bir şey. Bakın NATO'nun 5. maddesi bile otomatik bir koruma sağlamıyor üyelere. Ne evet. diyor o madde? Bir NATO üyesine saldırı olursa diğerleri en iyi şekilde nasıl karşılık vereceklerini düşüneceklerdir. Yani biz de bunu yapacağız büyük ihtimalle. Hindistan Pakistan'a saldırdı. Biz işin içinde olacak mıyız mesela, soruyorum. Herhalde olmayacağız yani. Veya tam tersi bir manzara. Yani Türkiye'ye yönelik bir şey oldu. Pakistan gelip bizi koruyacak mı mesela? Nükleer şeyi sunacak mı? Güvenliği sunacak mı? Bunları. Bunlar kesinlikle bilinmeyen şeyler. Şu an namunet olan şey nedir? Siyasi bir mesaj veriyoruz. Kime? Hem İsrail'e veriyoruz, hem de İran'a veriyoruz. Ne senin askeri yayılmacılığından memnunuz diyoruz, ne de senin artık bu sonu gelmeyen bir savaş doktrinine kapılıp ortalığı yıkmandan memnunuz. İkisine de bir evet. Tavır göstermek ve Amerika'ya da bunu hatırlatmak. Yani bundan öte bir anlam yüklemek de açıkçası çok doğru olmayabilir. Zaman içinde göreceğiz. İnşallah test edilmek durumunda kalmaz bu ittifak. Bakın onu da söyleyeyim. Yani test edilmek durumunda kalması da ayrı bir sıkıntı ortaya çıkarabilir.
0: Evet. Öteki Lezide Hanım hocam, bu şimdi çok yeni tabii ki, daha detayları bilmiyoruz vesaire. Hani seyircilerimiz için ben bir daha bir okuyayım burayı. Her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılık, zaten bahsettik biraz önce. Üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılıyor. Savunma işbirliğinin geliştirilmesine öngörülüyor. Şimdi burada tabii Türkiye, burada çünkü Suudilerde finansman var. Türkiye'de de sanayi var. Burada iyi bir alışveriş de elbette.
1: İşte başlangıçta şerait istediğim konu oydu. Tam bu, buydu. Evet.
0: Evet. Yani böyle bir durum da mutlaka olacaktır.

0: Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, birinci konu, yani Pakistan'a füze düzeltiyorum. Suudi Arabistan'a Husiler diyelim ki füze atlar petrol tesisine. Hmm. Türkiye yani Yemen'e savaşı inat etmez. Tabii. Yani onunla ilgili ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey olabilir zaman içerisinde. Olabilir diyorum. Bakın bu bir yorum. Hı-hı. Çünkü daha çok yeni bu anlaşma da ilerleyen safhalarda oturacaktır. Yani bu bir devlet başkanı düzeyinde, üst düzeyinde. Daha sonra teknik detaylar, hı-hı, daha aşağı, evet, doğru detaylandırır. Ama Amerikan üstlerinin, biraz önce söyleyeyim, Amerika bölgeden çıkacak dedik ya. Evet. Amerikan üstlerinin, nerede var Amerikan üstleri? Körfez Savaşı, yani bu şey, Hürmüz krizi, evet, gördük. Evet. Değil mi? Bahreyn'de, işte Kuveyt'te, Katar hep orada tık tık tık. Ne oldu bunlar? Saldırı altında kaldı. Yani koruyamadı o. Hem kendilerini hem, hmm, o bölgedeki tesisleri, bakın diyor ki vururum diyor. Hürmüz'ü kapatma olayın dışında diyor ki o petrol tesislerini vururum diyor. Hatta Suudi Arabistan Kızıldeniz'den çıkan tarafından da, evet, mesela tabii, vurdu. Tamam. Şimdi belli kritik yerlere belki yani bir gün Pakistan'ın, belki Türkiye'nin hava savunma sistemlerini yerleştirdiğini düşünün. Düşünün diyorum.
0: Şimdi onu soracağım. Siz bir asker, yani ne olacak mesela, karargahlar mı kurulacak bu üç ülkede? Her ülkenin askeri işte böyle değişecek, gidecek. Nasıl bir sistem, rotasyon, yani böyle biz o, NATO gibi bir şey göreceğiz mi? Yani tabii ki NATO'yla herhalde şu an altyapı olarak mukayese edilemez ama.
1: NATO'nun siyasi kanadı var, karar mekanizması falan, NATO'yla tam birebir karşılaştırmamız zor olur ama ne olur? Türkiye ve Pakistan burada bulunması, bakın o bölgelerde, bazı kritik bölgelerde bulunması İran'ın oraya hedef almamasına katkı sağlar. Yani şey anlamında söylemiyorum bunu, sadece askeri güç önleme teknik kabiliyet olarak değerlendirmen, yani yumuşak güç ve akıllı güç olarak diye, yani bir, Pakistan'da biz sorun yaşamak istemiyoruz. Niye? Şunu şöyle düşün, Türkiye ile bizim İran'la falan hep tarihsel olarak bakın.
0: Rekabet halindeyiz.
1: Ama düşmanlık böyle hani bir İran Amerika'ya bakış açısı, Türkiye'ye bakış açısı farklıdır. Tabii, tabii. Yani bunu da ayrıca sosyolojik incelemek lazım. Bir de Pakistan, İran'ın Çin'le arasındaki bir bağlantı ülkesi. Evet. Pakistan'ı kaybetmek istemez. Yani burada söylediğim şey şu. Sadece olayı füzeyle attı, vurdu, önledi değil. Hı hı. Bulunması, varlığı demek barışın ve istikrarın, ya bunlar zaten bizim dost ülkeler gibi çıkaran bir sonuç elde etme ihtimali üzerinde. Evet. Yani olayın sadece fiziki, askeri gücüyle hani savaş ilan ediyoruz falan üçüncü ülkeyle değil de
0: caydırıcılıkla.
1: Yani beraber hareket ediyoruz. Evet. Ya gelen bir konudur. Niye buraya geldik? Amerika Birleşik Devletleri bunu yapamadı. Yani işte Paul Kennedy'nin o çok genişleme, overextended şeyi vardır. Yani büyük devletler niye bakar? Çok genişlediği için. Evet. Şimdi Trump Monroe'ya da geldi. Monroe dedi hatta kendine. Fakat Greenland, Grönland, oraya alacağım dedi. Hürmüz'e vurdu. Öteki taraftan oraya gitti.
0: Küba'ya gelemedi daha.
1: Ama ne yapması lazım? Dağıldı. Ne yapması lazım? Tabii. Bak buradan çıkış stratejisi arıyorlar. Sizin biraz önce izledim. Çıkıp Uzak Doğu'da konuşlanacaklar. Şimdi Çin çok bir önemli bir güç. Tabii. Askeri yönden ve şey yönden ve gittikçe ilerliyor. Şimdi buralarda üs koruyayım, asker vereyim. Oraya işte hava onu yapamıyor. Radar, bütün radarları vuruldu bakın. Radarların %90'ı vuruldu. Maliyet olarak hesap çok güzel. Dolayısıyla o güvenlik hizmetini veremiyor. Yani. Ne yapacak? Buradan çıkacak. Bu boşluğu da Türkiye ile Pakistan, bir an önce söylediğim gibi sadece şunu düşünmeyin. Yani efendim Türkiye ile Pakistan Amerika'dan askeri yönden üstün mü? Hayır. Olaya biraz önce söylediğim o sosyolojik ve tarihsel perspektifte baktığınız zaman füzeyi havada vurmadan çok atılması, evet, atılmamasına katkı sağlıyor.
0: Yani şunu da aslında işte böyle 10 yıllar sonrasında aslında altın üstüne getirdiği bir Orta Doğu'dan çıkışını arıyor. Hocam.
1: Bence ama Türkiye için yararlı bu. Yani toplamına baktığımız zaman bunu ben Türkiye için olumlu gelişme, evet, görüyorum. Niye? Yani bir hava savunma sistemi satacağımız, işte askeri anlaşmalar üzerine karşılığında belki işte başka ticari anlamdaki konuları, hı, elde edebileceğiniz bir süreç olarak değerlendiriyor.
0: Tarık Hocam, sizden de son değerlendirmenizi alayım. Bu bölge üzerinde daha gerilim arttırır mı? Şimdi şöyle, uzmanlar da onu söylüyor okuduğum kadarıyla. Yani burada saldırı olması durumunda işte kendimize yapılmış gibi sayarız diyor ama burada hani acaba bir devlet saldırısı mı ya da bir terör saldırısı mı? İşte size bahsettiniz ya, biri füze atar.
1: Husi'yle attı diyelim.
0: Mesela attı. Yani onların netleşmesiyle biz daha iyi bir tablomu göreceğiz. Sizin de son değerlendirmenizi alayım bu anlaşmaya dair.
2: Ben iki noktanın altını çizmek, buyurun, istiyorum müsaade ederseniz. Bir tanesi, Özgür Hocam Amerika bölgeden çıkmak istiyor, onun hazırlığını yapıyor dedi. Evet, genel olarak doğru ama İsrail'in kendini güvende hissetmeyeceği ve Sünni monarşik yapılarla İbrahim Anlaşmaları kapsamında, tabii, barışmayacağı ve İran'ın elinin kolunun ciddi anlamda hırpalanmayacağı bir durum ortaya çıkmadıkça Amerika buradan çıkmaz. Bu çok net yani. Ben onu bir kere söylemek istedim. İkincisi de şu.

0: Acaba bu üç ülkeyi bir araya getiren perde arkasından Trump'ın kendisi olabilir mi diye de düşünüyorum. Niye? Çünkü İran üzerine bir baskı bu aslında. Yani İran'a şöyle bir mesaj da veriyor olabilir bu üçlü ittifakın kendisi ve Amerika'nın arkadan bunu desteklemesi. Bak karşında artık ciddi bir blok da var. İsrail zaten senin karşında. Birleşik Arap Emirlikleri zaten kaybettin. Bak şimdi bu üç tane önemli ülkeyi de karşına almaya değer mi? Artık aklını başına devşir ve bir an önce şu anlaşmayı imzalayalım. Hürmüz'ü aç ve diğer şeyleri yapalım. Herkes yoluna baksın. Acaba böyle bir kurgunun bir parçası mıdır? Bu, onu da düşünmek gerekir diye düşünüyorum şu an için aklıma geldi ama
1: Evet.
0: olabilir yani. Bunun da düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Önümüzdeki günlerde herhalde değil mi ya da aylarda daha netlik kazanacak yani çok yeni biz de hani dün öğrendik dün sabah itibariyle dolayısıyla önümüzdeki aylarda herhalde biraz daha netlik kazanacaktır. Tarık Oğuz'u çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Özgür Tor size de çok
2: Ben
1: teşekkür ediyorum.
2: teşekkür ederim.
1: Sağ
2: İyi
1: olun
2: yayınlar diliyorum.
1: katıldığınız
2: İyi
1: için.
2: akşamlar diliyorum.
1: Evet devam edelim. Şimdi İsrail basınına göre Washington yönetimi Gazze'de 2 haftalık bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv üzerindeki baskısını arttırdı. Ancak İsrail hükümetinde saldırıların durması konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.
3: Gazze'ye ateşkese ilişkin diplomatik temaslar hızı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de 2 haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer alan habere göre bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir planın da devreye alınması hedefleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ise bazı bakanların saldırıların durdurulmasına karşı çıktığı aktarıldı. İsrail hükümeti içinde ateşkes planına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. İsrail Hükümeti Genel Sekreteri Yosef Fuchs da kabine üyelerine çok uluslu bir göçün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın henüz imzalanmadığını bildirdiği kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ise Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanacağı belirtildi. Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas ise 2. aşamanın uygulanmasının İsrail'in saldırıları durdurmasına ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
4: Huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Çünkü biz bunun için varız. Kıymetli vatandaşlarım, değerli basın mensupları. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak 24 Nisan 2026 yılında örgütlü ve narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığını kurdum. Böylece uzmanlaşmayı, veri analizini ve başsavcılar arasında koordinasyonu kalıcı bir kurumsal yapı haline getirdik. 22 Haziran 2026 tarihinde ise organize suç örgütleri bütüncül biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinin izlenmesi, mal varlığı tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduk. Bizim mücadele anlayışımız günübirlik bir anlayış değildir. Bu anlayış dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firari yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hale getirmeyi amaçlayan kararlı bir mücadele anlayışıdır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelinde mücadeleleri rakamsal olarak bakarsak, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığı çalışmalarıyla 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonu kapsamında 2026 yılının Şubat ve Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik. On binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlenirken suçtan elde edilen 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı bahis siteleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonlarımız ayrıntıları güncel veriler Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri kapsamlı soruşturmaları, titiz deli toplama süreçlerinde Cumhuriyet Savcılarımız ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz. Suç gelirini korumayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız. Sayın İçişleri Bakanımızla da bugün aslında kararlı olduğumuzun görüntüsünü vermek için bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzun her kesimini tehdit eden, ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek vatandaşlarımıza ve devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliğinin temalatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu sebeple uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapıların kılcal damarlarına kadar inerek adalet önünde, hukuk önünde hesap soracağız. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür. Bu mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sahil güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve adli tıp kurumu personelimize, bakanlığımızın bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya sabırla ve hukuktan ayrılmadan devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızı da Adalet Bakanlığımızın Büyükçekmece Adliyesi'nde ağırladığım için de kendisine burada bulunduğundan dolayı da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Evet. Değerli basın mensupları, bugün Sayın Adalet Bakanımızla, İstanbul Valimizle, kaymakamlarımızla, başsavcılarımızla beraber İstanbul'un önemli ilçelerinden Esenyurt ilçemizde kaymakamlarımızı ziyaret ettik. Orada ilçe kaymakamımızdan ilçemizin emniyet, asayiş başta olmak üzere kamu hizmetleriyle ilgili, kamu yatırımlarıyla ilgili konularda detaylı bilgiler aldık. Çünkü Esenyurt 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul elimizin hem de ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor ve bu haliyle ilimizin yani genel ihracatımızın %7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz

karşılıyor. Bugünkü ziyaretimiz ilimizin emniyetini, asayişini burada İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetleri beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet asayiş yönünde koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir. Ben bundan dolayı bugünkü programımıza iştirak eden, bize destek veren Sayın Adalet Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların neticesinde Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlarımız şu anda ilçe belediyesine ait olan çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize, Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde. İlçemizin tamamen bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe emniyet müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır, paramız hazır. İlerleyen günlerde ihalesine çıkıp bu emniyet müdürlüğü binamızla hemşerilerimize emniyet asayiş yönünden daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yine bunun ardından emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Bu da bu hizmetimizde önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak. Bunların dışında özel harekat başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, özel harekat müdürlüğümüz ve çevik kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. Narvas uygulamamız var. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe koydu. Bu Narvas uygulamamızın neticesinde de bir veri analiz sistemi bu narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların %23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuya bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi. Burada değineceğim son konu Esenyurt'la ilgili olarak sahip sokak hayvanlarıyla ilgili. Biz Türkiye'de biliyorsunuz bütün Türkiye'de bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahip sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahip sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahip sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor. Esenyurt ilçemizle ilgili söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret. Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak malumlarınız terör Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanı

0: ait, muhterem Cumhurbaşkanımıza ait baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, bilge devlet adamı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de terörist Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında ben onun dışında da devletimizin bütün birimlerine terörist Türkiye, terörist bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hakimlerimize, savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz abi.
2: Evet, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanları ortak bir açıklama yaptılar İstanbul'daki güvenlik projelerine dair. Uyuşturucu tacirleri, çeteler, sanal bahis ve asayiş konusunda atılan adımları aktardılar. Bundan sonra da devam edecek dediler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ardından açıklama yaptı ve son söz olarak bu çerçeve yasanın meclis komisyonunda onaylanmasının ardından yaşananları değerlendirdi ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmaş'a çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür etti. Şimdi aralarında Rojin Kabaiş'in ailesinin de bulunduğu, acılı aileleri tespit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin polisin Kabaiş, Şiranur Nilgün, Aygar ve Kıvanç Umman'ın ailelerini hedef aldığı yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrollü olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

0: Ve ünü dünyaya yayılan Van kedileri koruma altına alındıkları kedi villasında büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedileri ziyaret etti.
1: Bir gözü kehribar renginde, diğer gözü mavi. Bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü Van kedileri. Bu yılda binlerce kişi kedi villasını ziyaret etti.
2: Yazın gerek Güneydoğu'dan gelen ziyaretçi sayısının artışı ve Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yazın bizim günlük ziyaretçi sayımız 1000'in üzerine çıkabiliyor. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor.
1: Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle kedi familyasının nadide üyeleri onlar. Koruma altına alındıkları Van'daki kedi villasında ziyaretçi yoğunluğu var. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedi villasını gezdi.
2: Özellikle de biz küçük çocukların bizi ziyaret etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu hayvanların geleceği onların elinde olacak.
3: Çocukların hayvanlarla kaynaşmasını istiyorduk zaten. Sık sık geliyoruz. Bugünü de bir değerlendirelim dedik. Yaz tatili boyunca evde kalmasınlar istedik.
1: Ziyarete gidenler kedilerin arasına girip onları sevebiliyor.
4: Antalya'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de yani çok sevdiğimiz Van'ın bir simgesi, kültürü olan Van kedisini de gördük.
5: Ardahan'dan çıkıp yola, Kars, Iğdır, oradan Van'a geldik. Van'a gelmişken Van kedisini görmeden olmaz dedik. Hem çocuklar da seviyor diye.
0: Ve şimdi kısa bir reklam arası.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da

Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

çerçeve yasa yeni bir siyasi uzlaşmanın kapısını mı aralıyor? Adalet Komisyonu'nda gerilim neden yükseldi? Muhalefette yeni hesaplaşma mı başlıyor? Demirtaş tartışması neden yeniden gündemde? Belediyelere yönelik operasyonlarda son durum ne? Soruşturmalar siyasetin dengesini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, hukukçular Avukat Yiğit Acar, Avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Gökhan Taşkın, Can Özçelik ve kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Saatlerimiz 19'a geliyor. Habertürk Ana Haber'desiniz. Ben Ayşe Süberker. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelin bir bakalım.
1: Basın mensupları, kurumlarımızın değerli temsilcileri.
2: 370'e yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bu teklif neleri içeriyor? 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelecek. Oylamada çoğunluğun sağlanması halinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Sürecin ilerleyen aşamasında değerlendirme ve koordinasyon kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Aynı yönde Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Güvenlik anlaşmasının bölgesel güvenceyi arttıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
4: Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak

0: bildiğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Dışarıda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.
0: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının iş birliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değindi.
0: Türk dünyasıyla ilişkili Türk Devletleri Başkanlığımız çalışmalarla yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşması dünya basında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları 3 ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti.
1: 3 ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı, anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East Eye ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürerken İran'la Umman arasındaki görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tamamen açılmasının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin şartları kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la yürütülen görüşmelerde geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. İran Devlet Ajansı İrna'da yer alan habere göre Arakçı, iki ülkenin askeri ve denizcilik yetkililerinin yeni güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Arakçı, mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez dedi. Umman'la geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu savundu. Benzer açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibi'den de geldi.
3: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlıdır. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle bir ilgisi yoktur.
1: Bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

0: Böyle Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı.
1: Evet, Hürmüz'de kriz devam ediyor. Ne olacak? Trump'ın tehditleri de sürüyor. Bir yandan diplomasiye yer veriyorum diyor ama anlaşmazsak yine saldırırım diyor. İran, biz zaten bu savaşı kazandık, artık diplomasi ve anlaşmanın imzalanması için en uygun zamandayız diyor. Dolayısıyla kısacası belirsizlik sürüyor. Konuşacağız uzman bir konuğumla. Çünkü altın fiyatları 2 ayın zirvesine çıktı. Bu niye yükseliyor? Orta Doğu'daki gerilimlerden ne kadar etkileniyor? Hoş geldiniz Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak. Merhabalar tekrar ana habere. Hoş geldiniz. Şimdi insanlar da şaşırıyor. Yani küçük yatırımcı diyelim birdenbire bir yükselişe geçti geçtiğimiz haftadan itibaren. Bu trend de devam edecek. Şimdi bunun asıl bir nedenini sizden bir dinleyebilir miyim? Sonra ileriki dönem için öngörülerinizi de almak isterim.
2: Biz altın fiyatlamasındaki riskleri aslında genel itibariyle uzun vadeli, yani orta uzun vadeli gelişmeler ve kısa vadeli gelişmeler olarak bölüyoruz. Yani şu son altın fiyatlarındaki çıkışın ana sebebi aslında biraz kısa vadeli sebeplerden kaynaklı. Neydi o? Biliyorsunuz Cuma günü itibariyle tarım dışı istihdam verisi bekliyorduk biz Amerika'dan, Fed'den. Bu verinin aslında beklentilerin çok çok altında gelmesi, yani piyasalardaki bu enflasyonist baskının ortadan kalkacağına işaret eden, yani Fed'in faiz arttırma ihtimalinin zayıfladığını gösteren bu datanın gelişiyle beraber zaten 6-7 aydır ciddi manada çok küçük bir bantta dalgalanan altın için önemli bir sebep oldu. Dolayısıyla da altın fiyatlarında önemli bir yükseliş trendini hep beraber gözlemiş olduk. Ana argüman bu. Yani sizin az önceki haber metninizde geçen işte bu Hürmüz'deki acaba tekrar bir barış atmosferi olabilir mi gibi iyimser, yani petrol fiyatlarını biraz negatif edici haberler de gelişmeler de dahil olmak üzere ama en temelde istihdam verisi süreci oldukça ciddi manada tetikledi altın fiyatlarını yukarı doğru. Bunun aslında bir background'u var Ayşe Hanım. Yani çok uzunca bir süredir Trump kendi yönetebileceği bir Fed başkanını getirecek. Evet. Dolayısıyla da faiz indirimleri başlayacak diye konuşuluyordu. Kevin Wash'un gelişiyle beraber aslında çok sert veriler kötü gelecek. Dolayısıyla biz faiz artırabiliriz mesajı piyasalara verilmeye başladı. Ve sene başına hani Amerika 2 kere 3 kere faiz indirir konuşmalarından indiremeze sonra faiz arttırabilire geldi konu. Dolayısıyla altın ciddi manada değer kaybetti bu süreç içerisinde ama son gelen data aslında bir miktar beklediğimiz gibi değilmiş. Amerika'da durum göründüğünden göründüğü kadar kötü değilmiş. Dolayısıyla faiz arttırmayabilir mesajını ortaya çıkardı. Ama ben yaklaşık 5-6 aydır Ayşe Hanım tüm konuşmalarımda, köşe yazılarımda hep şu argümanı savundum. Dedim ki Amerikan Fed Kasım ayında ara seçime girecek olan Trump'lı bir düzeni koruyacaktır. Bu düzeni korumak için piyasalara uzunca bir süredir korku mesajı veriyor, daha şahin bir perspektif çiziyor ama bence faiz arttırmayacak. Dolayısıyla evet. Kasım seçimlerine Trump'ın elini güçlü sokacak şekline değerlendiriyor ve bu mesajı veriyordu. Ama görüldüğü yani gelişmeler aslında bir miktar buraya doğru işaret ediyor. Ve gelen son datada aslında altının yükselişinin önünü açtı. Bu bizim hani kısa vadedeki perspektifimiz, bakış açımız. Bir de uzun vadeli bir süreç var altında Ayşe Hanım. Yani dünya ekonomisinde ciddi sorunlar var. Yani ABD her yıl yaklaşık 2 trilyon dolara yakın açık veriyor. Yani federal bütçe açığı neredeyse 1.9 trilyon dolar olmuş. 2036 tahminleri kamu borcunun milli geliri oranının %120'lere dayanacağı. Yani küresel ekonomi ciddi manada zor günlerden geçiyor ve doların tahtı sallanıyor. Yani çok uzunca bir süredir hem Amerika'da, sadece Türkiye'de de, yani dünyanın birçok ülkesindeki yazarlar, uzmanlar şunu tartışıyor. Dolar egemen bir dünya ekonomisi artık yerini başka bir şeye mi bırakacak? Tabii. Bu tartışılıyor. Çin başta olmak üzere bir grup ülke altını ikame bir araç olarak görmeye çalışıyor ve altın topluyorlar bütün merkez bankaları. Yani bu perspektifte olanlar. Bir de daha böyle işin içine coin'i, stable coin'leri koyan, daha çok böyle sanal parayla bakan bir ABD tarafı var. Şimdi bu ikisi arasında tabiri caizse hani filler tepişir, çimenler ezilir ekonomisi yaşıyoruz biz dünyada 2 yıldır.
1: Doğru.
2: Yani bu iki süper gücün perspektifinde ciddi zor günler geçiren diğer ülkeler oluyor. Şimdi bu savaş ya yani bu bakış açısı dünya ekonomisinin yeni süper gücü kim olacak? ABD devam edecek yoksa Çin önderliğinde yeni bir perspektif, yeni bir para sistemi mi olacak? Evet. Altını uzun vadede yukarıya götüren sebep bu. Dolayısıyla tüm bunları üst üste topladığımızda küresel riskler sürüyor. Dünya ekonomisi yeni modelini arıyor. Yukarıda bu var sebep olarak. Aşağıda FED kaynaklı riskler azaldı. ABD'de göründüğü kadar büyük faiz arttırımının olmayacağı bir senaryo piyasalar tarafından fiyattan. Piyasa şu an sebep arıyor Ayşe Hanım. O kadar evet. Uzun süredir durgun ki.
1: Peki yani bu gelen hep yıllardır bahsettiğimiz dolarizasyon nun aslında hayata geçtiğini ve bundan sonra daha da kuvvetleneceğini söyleyebilir miyiz? İşte siz bahsettiniz mesela Çin mensubu olduğu uluslararası örgütlerle yaptığı ticarette kendi para birimlerini kullanıyor. İşte Suudi Arabistan'la Çin arasında da dolar kalktı. Rusya'da farklı yöntemler izliyor. Dolayısıyla aslında bu doların biraz da tahtından indirilmesi için atılan diğer yanda da hani şu an güncel olduğu için biz Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz ama aslında bu bir dünya düzeninin değişmesiyle birlikte ondan önceki dalgalanmaları mı hissediyoruz biz? Nedir?
2: Görüntü biraz öyle. Yani kaldıraçlı işlemlerde yaşanan sorunları da görüyorsunuz. İşte Japonya Merkez Bankası ABD tahvili satmaya çalışıyor. Tahvil satarsa Amerika çok zor duruma düşecek. Bu kez ne yapıyor? Çeşitli enstrümanlarla Japonya'daki bu ekonomik, finansal diyeyim, ekonomik demeyelim de finansal sallantının önüne geçmeye çalışıyor. Elbette ki size katılıyorum. Elbette ki şu andaki durum bu. Yani geçmişte de benzer senaryolar yaşandı Ayşe Hanım. Yani ABD ekonomisi böyle bir kırılma dönemi geçmişte de yaşadı. Ne getirdi? Bretton Woods'la beraber dedi ki bizim para birimimiz artık altına bağlı değil dedi. Daha sonraki sıkışmada ne dedi? İşte hatırlasın izleyenler bizi Irak Savaşı ve petrodolar meselesi. Yani ABD dedi ki bölge ülkelerine bundan sonra herkes petrolü dolarla satacak. Bu ne demek? Aslında doları petrole endekslemek demek.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla değerli bir ürünle değersiz bir kağıt parçasını çok kıymetli bir hale getirdi ABD petrodolar sisteminde. Ama yeni dünya düzeninde Ayşe Hanım işte elektrikli araçlar her geçen gün fosil yakıtlara olan ihtiyacın azalmasıyla beraber yeni bir denge kuruluyor. Bu denge arayışında işte kağıttan kaplan mı ABD tabiri caizse yoksa hala eski gücüne sahip minin tartışmaları yaşanıyor.
1: Evet.
2: Daha olumlu gelişmeler var diğer tarafa doğru. Yani işte BRICS ülkelerinin sizin ifade ettiğiniz o kendi aralarında parasını kullanması. Dünya ticaretinde kullanım oranı Ayşe Hanım çok düşmeye başladı doların.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla aslında göstergeler yarın öyle bugünden yarına bitecek bir doları göstermiyor. Ama gidişat doların zayıfladığını gösteriyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bana göre toparlarsam altının yönü uzun vadede yukarı yönlü. Kısa vadede de Jack Snow konuşmaları olacak. Ben hep onu işaret ettim ay sonunda. Ondan sonra Kasım ara seçimine kadar bir yükseliş trendini hep beraber izliyor olacağız diye tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
1: Yani durum mu diyorsunuz altın alanlara? Çünkü yani insanlar zaten perişan oldu. Bunları takip etmekten bir iniyor, bir çıkıyor, orada kaybediyor. Ay güvenlidir diyor, sonra düşüyor, şimdi yükseliyor. Yani normal sıradan bir vatandaş da zaten petrodolar dengesini, işte değişen dünya düzeni, çatışmaları vesaire bilmek zorunda da değil. Yani o kadar da derinlemesine zaten okumaz, okuyamaz, okumasın da. Ama ne yapsın o zaman?
2: Ne yapsın? Ben hep söylüyorum altın yani ciddi manada bir yatırım aracı olarak görülmemeli. Altın bir birikim aracıdır. Yani Türk insanı içinde geçmişten beri kadim medeniyetine bakarsanız hep böyle olmuştur.
1: Doğru.
2: Yani bizde insanlar düğün için altın toplar, bizde insanlar ev almak için altın toplar, araba almak için altın toplar. Dolayısıyla felsefemiz buysa, bizim bir borç yükümüz yoksa, alacağımız her gramı fiyat olarak değil gram olarak görelim. Yani aldığımız her gram altın aslında genel toplamda tabiri caizse paçalda bizim için kar oluşturacak uzun yani. Vade için. Ama bu soruyu soranın kim olduğuna bağlı Ayşe Hanım vereceğimiz cevap. Yani bundan bir ay sonra altınını satacak bir insana, örneğin borcu olan birine bugün vereceğimiz işte kanaat ya da tavsiyeyle hiç olmayana aynı değil.
1: Tabii.
2: Ama Ben sadece şu şekilde bir değerlendirme yapayım. Hiçbirimiz trader değiliz. Sokaktaki insanlar için söylüyorum, vatandaşlar için söylüyorum. Hiç kimse trader değil. Yani bugün alıp yarın satayım, bugün alayım işte bir ay sonra satayım.
1: Yok.
2: Bana bir kar marjı gözükür mü? Buradan böyle bakmasınlar olaya.
1: Tabii.
2: Ama altın dediğim gibi birikim aracı olarak önümüzdeki süreçte parlak bir geleceği bünyesinde barındırıyor diye düşünüyorum.
1: Pekala, arttırıp biriktirebilirsek ne ala. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Yüksel.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun katıldığınız için ana habere. Evet, şimdi bir İsrail'le devam edelim. Durmuyor çünkü Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş izini iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
0: İsrail, Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İddia, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki Mesafir Yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
1: Bu arada İspanya ile İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde de yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
0: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi.
3: L'Italia continuerà a essere partner affidabile.
0: Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
1: Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Yapılacak mali destek Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi için kullanılacak. Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Tahsis edilecek kaynak Suriye finans sektörü modernizasyon projesi kapsamında kullanılacak. Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesinde desteklendiği projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin artırılması da hedefler arasında yer alıyor. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması da desteklenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin devam eden enerji faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Afrika'da yeni operasyonların olabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki çalışmalara da değindi. Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine sunduğu katkıya da dikkat çekti.
4: Ya Allah, bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
0: Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 3 katına faaliyet yapıldığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretim hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.
5: Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Ayrıca Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya'da yeni operasyonlar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın zamanda günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretmek gibi çok ciddi bir hedef ortaya koyduk.
0: Bakan Bayraktar'ın gündeminde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirlikleri de yer aldı. Macaristan ve Bulgaristan'daki petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerine değindi.
5: Macaristan ve Bulgaristan'daki faaliyetlerimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği Enerji İşbirliği'nin stratejik niteliğini daha da ileri taşımaktadır. Buzsak sahasında sismik veri toplama faaliyetleri tamamlanmış, veri değerlendirme süreci başlatılmıştır. Tamasi sahasındaysa veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Shell'le Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahasında başlatılan ortak arama faaliyetleri, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine katkı sunma vizyonunun önemli örneklerinden biridir.
1: Temiz enerji alanında faaliyet gösteren girişim ofisi Teknopark şirketlerine 6,5 milyon TL'ye kadar destek verecek açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Bakan Kacır, COP31 kapsamında temiz enerji ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedeflediklerini söyledi. Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular COSGAP'in internet sitesi üzerinden alınacak. Yargıtay çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca temel maaşı değil, satış primleri de dikkate alınacak.
0: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süreç bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
1: Ve TES Genel Başkanı Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasında önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
6: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
6: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
6: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne malum hatırlayacaksınız bir operasyon düzenlenmiş ve 72 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında iki iş adamının da olduğu 32 kişi tutuklandı.
0: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'sine tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Şüphelilerin 687 yabancıya usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı ve Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamı İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 20'si adli kontrolle, 20'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Antalya'da bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
7: Camları kapatın.
8: Bütün camları.
0: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
9: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yangın bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
0: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
9: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son ben iyiyim siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
0: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Kayseri'de bir kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
0: Bu
8: şoförü uyakladı. Bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
0: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
8: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
0: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
8: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
0: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
8: Adam uyukluyor. Beni hiç takmadı. Hiç yani umursamadı. Birden uyukladı. Sola çekti otobüsü. Var yere vurdu.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.
0: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
10: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
0: 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan 2 işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tokun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: BKN ısırması bir can daha aldı. Ordu'da rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir'e kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edilen Canan Demir, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi. Tüp bebek yöntemiyle 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir ziyaretiyle gündeme gelmişti. Aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Ailenin tüm ihtiyaçları ve ikizlerin eğitim ihtiyaçlarını bakanlık yakından takip edecek.
0: Tüm Türkiye'nin Anıtkabir ziyaretiyle tanıdığı Doğan ailesi için bakanlık devreye girdi. Aileye danışmanlık sağlanacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak. Adıyamanlı 65 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü. Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti 34 yılın ardından anne baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. 8 yaşındaki ikizler anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin ziyaretinden görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ailesinin yüzünü güldürecek bir haber de bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
11: Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.
1: Ve Karadeniz'de fındık üreticisinin mesaisi başladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesai akşam saatlerine kadar sürüyor. Bir yandan yüksek işçilik maliyetleriyle mücadele eden üretici, diğer yandan ürününü en iyi fiyattan satmanın hesabını yapıyor.
12: Sabahleyin 6'da başlıyorlar, akşama kadar devam ediyorlar. Yani hava kararıncaya, fındık görünene kadar topluyorlar.
0: Sabah 6, akşam 7. Karadeniz'de yoğun mesai başladı. Fındık üreticileri bahçelere girdi.
12: Hasatımız 10 gün önce başladı. 3-4 günlük daha bir hasat süremiz var.
13: Karadeniz'in zorlu mesaisi fındık hasadı başladı. Üreticiler yağmur yağmasına rağmen fındık toplamaya devam ediyorlar.
14: Yağdı ama geldik buraya çok da şiddetli olmadığı için yağmur terk edip gidemiyoruz. Ortada kalırsınız. Çok şiddetlenirse tabii bırakılır.
0: Trabzon'da eğimli arazilerde toplanan fındıklar çuvallanıp harmana serilecek. Daha sonra kurutma işlemleri...

0: hareketleri başlayacak.
1: Güneşte zulufu kuruduktan sonra patos işlemini taneleri çıkarılıyor. Sonra bu taneler brandaların üzerine serilerek kurumaları sağlanıyor.
2: Bu yıl geçen yıla göre %60 daha düşük verimler ama kalitesi geçen yıldan biraz daha iyice.
0: Bahçedeki emeğin maliyeti de üreticinin hesabını zorlaştırıyor. Günlük işçi yevmiyeleri 3000 liraya kadar çıkıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle üreticiler mümkün olduğunca imece usulüyle hasat yapmaya çalışıyor.
2: Avukatımız, doktorumuz, her şeyimiz mevcuttur. Mühendisimiz, öğretmenimiz burada yardımlaşarak topluyoruz. Yevmiyeler oldukça yüksek.
3: Yevmiyeciler yanlarında zeytinini, ekmeğini, peynirini götürüyorlar. Biz de imece usulü yapıyoruz, topluyoruz. Abilerimiz geldi, sağ olsunlar. Hepsi yaş itibariyle fındık toplamaya müsait olmasalar da mecbur topluyoruz. Ne yapacağız?
0: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık içinse 250 lira fiyat belirledi.
4: Normalde başımın üzerinde bulunan bu tabelada fındık fiyatlarının yazıyor olması gerekiyordu. Ancak serbest piyasada rakamlar henüz belli değil. Rakamların ise TMO'nun üstüne çıkması bekleniyor. İşte bunun için de üreticinin kontrollü bir şekilde ürününü pazara indirmesi lazım.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi Perşembe günü fiyat açtı. Yalnız serbest piyasada henüz bir hareket yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde rakamlar kendini gösterecektir.
6: Şimdi sizi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere götüreceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Karslı Çetinler'le Erdi Demir. 11 yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesi geliyor ekrana.

0: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı evet. babam orası için. Evet, çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
1: Gönül
0: Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları burada notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
0: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
1: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
0: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri alacak ki onu o yaşatacak.
1: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
0: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı.

0: Zan abla bunların başındaydı.
1: Nilüfer
0: ablam.
2: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
0: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam. Dediler ki sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Gözlerinin Altındayım.
1: Hepsini gezemedik
0: hepsinde
1: ama.
0: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala.
3: Mor Menekşe var, Seni Seviyorum var, evet. Geceler var. Bütün gece bekledim.
2: Yine... Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala Gönül Köşkü'nde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olmasıysa en büyük hayali.
0: Gönül Köşkü müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda. Gönül sayfamda canım açık seçik,
4: senin adın yazılır. Şimdi gurur verici bir haber var sırada. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
5: Ve kıyasıya mücadele etti. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu.
6: Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez duygu.
5: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olan İlke, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
7: Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz, Türk kızının. Türk kadının gücünü gösterdi.
6: Çok mutluyum. Yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağı daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya bir olimpiyat şampiyonluğu kaldı.
4: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından da kısa bir reklama gideceğiz.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

0: duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Kendine bir daha şans ver.
2: Bu sana buna soruyor. Kızalık donmuş.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdos Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

Böylece ana haberi noktalıyoruz. Sırada Nedir Ne Değildir adlı program var. Faruk Aksoy konuklarıyla birlikte karşınızda olacak. İyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Cumartesi akşamındayız ama nedir ne değildir yapıyoruz. Yaz mevsiminde, yaz sezonunda, farklı akşamlarda, farklı arkadaşlar programlara devam ediyoruz. Bu akşamda görev bizde. Gerçekten yine önemli başlıklar, önemli meseleler, değerli konuklar hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Tabii ekranlardan takip ediyorsunuz haber bültenlerinden. Biz de anlattık hafta içi. Çok önemli bir anlaşma yapıldı Mekke'de. Mekke Anlaşması başlığı da bu. Önemli bir anlaşma, zira bir tarafta Pakistan, diğer tarafta Suudi Arabistan ve bir yanda da Türkiye. Çok konuşuldu yani olumlu ve olumsuz yanlarıyla. Bu anlaşma Türkiye'ye ne getirir ne götürür? Yani üç Müslüman ülke bir anlaşma, bir pakt, bir askeri anlaşmada buluştular. Peki bir NATO ülkesi Türkiye böyle bir anlaşmaya imza attı. Sorumlulukları nedir? Yani Türkiye bu anlaşmayı imzalarken aslında neye imza atmış oldu? Bunun bütün notlarını, bütün başlıklarını, bütün ihtimallerini değerli konuklarımızla konuşacağız. Son derece güzel fotoğraflar, son derece özel görüntüler var. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cuma günü Mekke'de, bir yanında Pakistan Başbakanı, diğer yanında da Veliaht Prens'le birlikte bir cuma namazı kıldılar. Önemli bir anlaşmaya imza attılar. Sonra o anlaşmanın dipnotlarını, o anlaşma

0: Anlaşmanın ayrıntılarını Türkiye ve epey epey dünyada tartışıyor. Çünkü Türkiye, Arabistan ve Pakistan bu anlaşmayı imzalar imzalamaz Netanyahu Hindistan'ı aradı, Modi'yi aradı. Niye, neden, niçin, ne oluyor? Çok önemli ayrıntılar var. Bunlara bakacağız. Bir diğer taraftan terörsüz Türkiye sürecinde ana haberde de bu tabiri kullanıyorum. Yüzdük, yüzdük, yüzdük, yüzdük. Tabiri caizse artık kuyruğuna geldik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışılacak. Yasa, çerçeve yasa, ortadaki yasa milletvekilleri tarafından tartışılacak yasa teklifi ve yasalaşacak. Öyle bekleniyor. Komisyondan geçti. Geçti ama epey tartışmalar vardı. O tartışmalarda ekranlara gelen gelmeyen görüntüler var. Onları size göstereceğiz. Onun üzerine de konuşacağız. İyi Parti ısrarla ve inatla bu konu doğru değil diyor. Ona da bakacağız tabii. Ve bir yandan da Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında ipler gergin. İpler öyle bir gergin ki yani bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama yapılıyor. Ertesi gün Yeni Parti bir hamle yapıyor. Çok fazla isimlerini zikretmiyorlar. Yani iki parti de kendi adlarından bahsetmiyor ama herkes kimin kime ne dediğini de anlıyor. Başlıklarımız, diğer başlıklar, ayrıntılar, notlar. Çünkü canlı yayın, bir saat sonra ne olacağını da bilemeyiz. Her şeye açığız ve hemen konuklarımla birlikte nedir ne değildir'e başlayalım. Önce bir ara vereceğiz ama önce avukat Yiğit Acar abi hoş geldin diyelim.
1: Merhabalar Fatih.
0: Sevgili Yiğit hoş geldin. Çok hoş teşekkürler bulduk. Geldiğin için. Yiğit'in yanında Gökhan Taşkın, gazeteci dostumuz. Sevgili Gökhan hoş geldin.
2: Hoş gördüm.
0: Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
0: Bu arada geçmiş olsun. Sağlıklısın.
2: Teşekkür ederim.
0: İyisin.
2: 10 numara.
0: Tamam. Avukat Ertuğrul Akar bizimle birlikte. Sevgili Ertuğrul hoş geldin.
3: İyi akşamlar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
3: Ederim.
0: Sağ ol. Can Özçelik, Not1.com yazarı, Habertürk programlarına çok ciddi destek ve katkı sunuyor. Can hoş geldin. Çok teşekkürler. Sağ ol. Gürkan Duman, Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili Gürkan sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Sağ ol.
4: Rica ederiz. Demek.
0: Bir hafta sonu zaman ayırmak önemli bir şey.
4: Estağfurullah hocam.
0: Ankara stüdyosunda da Abdurrahman Hoca oturuyor. Mekke anlaşmasına Abdurrahman Hoca ile başlayacağım. Bu anlaşma ne anlama geliyor, neler oluyor? Yani anlaşmanın olumlu tarafları, olumsuz tarafları nedir? Hoca ile konuşacağız. Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Herkese merhaba Faruk Bey. Ankara'nın kadiri ya. Herkes İstanbul'da, yine biz buradayız.
0: Ankara'da olsanız da size epey uzun söz vereceğiz. Çünkü bu anlaşma hükümet tarafı, gerçi bütün ülkeyi, hepimizi ilgilendiriyor da özellikle olumlu ve olumsuz Eyvallah. Taraflarını sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Çok uzattım. Hemen bir araya gidip başlayalım.

Şimdi döndük ve başlıyoruz. Biraz önce değerli konuklarımla merhabalaştık. Başlıklardan biraz da genişçe bahsettim. Bütün bunları tartışıp konuşacağız. Tabii Mekke Anlaşması birdenbire bir anlaşma mıdır? Yani Türkiye, Arabistan ve Pakistan alelacele bir anlaşmaya mı imza attılar? Bir tehlike mi gördüler? Bir şey mi var? Yoksa bu anlaşma uzun süredir pişirilen, üzerinde tartışılan, konuşulan artıları, eksileri masaya konularak değerlendirilen bir anlaşma mıdır? Yoksa birinci şıkta anlatmaya çalıştığım gibi gerçekten bir şey geliyor ve o gelen şey bölgesel olarak enerji hatları olabilir, enerji koridorları olabilir, çeşitli ülkelerin saldırı ihtimali olabilir, tehdit algısı olabilir ya da tehdit açık açık tehditler olabilir. Ne oldu da Mekke'de hemen Türkiye dahil böyle bir anlaşma yapıldı? Bu konuyu konuşalım. Konuşalım ama önce Mekke'de kritik savunma anlaşmasına bir bakalım sayın seyirciler. Bu nasıl bir anlaşmadır, nedir? Bunları bir okuyalım, seslendirelim, değerlendirelim. Ondan sonra Ankara'ya Abdurrahman Hoca'ya gidelim ve başlayalım. Şimdi bu kritik savunma anlaşmasında Mekke Savunma Anlaşması adı konuldu. Anlaşmanın adı bu. Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan güçlerini birleştiriyor. Bunlar anlaşmanın getirdiği cümleler. Bu cümleleri buraya bu şekilde yazdık ama birleştiriyor mu? Nasıl birleştiriyor? İşte onları konuşacağız. Taraflardan birine yapılacak saldırı, anlaşmanın belki de en dikkat çekici maddesi, taraflardan birine yapılacak saldırı tümüne yapılmış sayılacak. Yani Suudi Arabistan'a, Pakistan'a ya da Türkiye'ye bir saldırı olduysa bu diğer iki ülke de bize de yapılmış deyip olaya dahil olacak ya da olacak mı? Ne şekilde olacak? Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik. Bunu bir daha okuyorum. Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik. Şimdi ilk etapta size göstereceğim bu. Üç ülkenin bayrakları, üç ülke güçlerini birleştirdi. Türkiye gelişmiş savunma sanayisi, üç ülke birleşti de bu üç ülkenin özelliği nedir? Ellerinde ne var? Yani tabiri caizse kartları nasıl, ne oynayabilirler denildiğinde şu maddeleri görmemiz mümkün. Mesela Türkiye gelişmiş savunma sanayine sahip, hele hele son 10 yılda, 15 yılda bu alana çok ciddi yatırım yapıldı. Bu kabul edilen bir şey. Uluslararası savunma fuarlarında, pazarda, piyasada artık ciddi aktörlerden biri. İHA SİHA teknolojisi zaten bu konu dünyada sanırım %60-65'lik bir pazar payına sahip deniyor. En azından okuduklarımız bu yönde. Hadi öyle olmasın, %50 öyle görünüyor. İHA SİHA teknolojisi öne çıkan bir durum. Güçlü deniz ve hava kuvvetleri var. Ama belki hepsinden daha önemlisi çok önemli bir kara ordusu var. Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz bir orduya sahip. NATO tecrübesi, Türkiye 1952'den bu yana NATO'ya üye bir ülke. Bunun için doğrusu bedel ödedi. Ama 1952'den bu yana olumlu olumsuz bir büyük güvence şemsiyesi altında Türkiye bir NATO üyesi. Peki Suudi Arabistan'ın neyi var? Güçlü finansal kapasitesi var. Suudi Arabistan eşittir petrol. Modern hava kuvvetleri var. Hava kuvvetlerine çok ciddi yatırım yaptı Suudi Arabistan. Bu konuda çok iyi pilotları var mı? Daha ayrıntılar. Çok iyi donanımlı pilotları var mı? Gerçekten bu konuda Suudi Arabistan'ın hava

0: kuvvetleri nedir? Konuklarımdan öğreneceğim. Çok fazla bilmiyorum ama buraya para yatırdıklarını biliyorum. Yani Amerika'dan çok ciddi uçaklar aldılar. Avrupa'nın farklı ülkeleriyle görüştüler. Amerika Birleşik Devletleri sürekli askeri mühimmat konusunda Suudi Arabistan'la ilişkileri derinleştirdi. Bunu biliyorum. Geldik Pakistan'a. Nükleer silaha sahip en önemli başlık. Tek Müslüman ülke, elinde nükleer silah olan tek Müslüman ülke Pakistan. Yaklaşık 650 bin aktif askeri var Pakistan'ın. Onların da çok güçlü bir kara ordusu var. 650 bin asker önemli bir sayı. Ve güçlü balistik füze kapasitesine sahip. O hattaki ülkeler böyle. İran, Pakistan, bunlar özellikle füze kapasitesi açısından çok zengin ülkeler. Şimdi 3 ülke güçlerini birleştirdi. İşte Türkiye, işte Suudi Arabistan, işte Pakistan. Suudi Arabistan hariç 2 ülkenin bayrağında ay yıldız var. Ay yıldız var. Hakan Fidan mı konuşuyor? Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bir görelim.
1: Anlaşmanın detaylarına yavaş yavaş arkadaşlarımla, editör arkadaşlarımla birlikte girmek istiyorum. Öncelikle şu NATO'nun 5. maddesine benzediği ifade edilen 3 ülkeden birisine herhangi bir saldırı durumunda bu bütün pakta yapılmış bir saldırı addedilecektir ilkesi. Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
2: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
1: Bir yükümlülük getiriyor yani imzacı ülkeleri. Peki hemen aktive olacak bir durum mu? Bunu biraz detaylandırır mısınız?
2: Yani onu şöyle detaylandırayım. Çok fazla detaya girip yani izleyicilerimizi de sıkmadan. Esas itibariyle bu türden anlaşma. Bakın biz 1952'den itibaren NATO'dayız. Çok uzun yıllardır. Yani NATO toplantılarına gidiyoruz, katılıyoruz. İşte en son NATO zirvesini biz yaptık. Kavram kağıtlarını hazırladık. Stratejilere, planlara, programlara katkıda bulunuyoruz. Yani NATO bütün tarihinde bir veya iki defa herhalde. En son kontrol ettiğimde şeye girmiştir. Ortak müdahale kararı alıp bir operasyona girmiştir. Bir Afganistan'daki bir hususu destekledi. Bir de bu Kosova'da destekledi. Onun dışında NATO'nun hazırlıkları, NATO'nun en büyük caydırıcılığı defensive pozisyonda bir caydırıcılık yeteneği geliştirmek. Yani sen bana saldırsan ben hazırlığını yapmış, bu kadar büyük bir topluluğa sahip askeri gücüm, benim gücümü test etme. Dolayısıyla ben saldırıya uğramıyorum, benim bulunduğum coğrafyada siyasi, ekonomik ne kadar sorunu varsa hallederek kalkınıyor ve daha normal bir yolda gidiyor. Şimdi bu önemli. Çünkü bütün gelişmelerin önünü tıkayan şey şiddettir, savaştır, gözyaşıdır. Bunu caydırıcılık gücünüzü artırıyorsunuz. İkinci bir hususta ya bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra mevcut tehditlere göre çalışmak gerekiyor. Şimdi NATO'da onu söylüyordum. Yani yapılan hazırlık çalışmaları vardır, ortak çalışabilirlik vardır. Burada da belki daha ileride sorarsanız işleyişi nasıl olacak diye birkaç tane husus var.
1: Yani en çok merak edilen konu bu saldırı durumunda hemen bir yükümlülük doğuyor mu? Ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale gelecek?
2: Şimdi bakın anlaşma metnine baktığınız zaman orada tabii genel taahhütler var. Bu genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı. Tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Bizim ortaya koyduğumuz perspektif şu. Şimdi bizim bir yapısal olarak bakanlar komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı'nın olduğu siyasi ve askeri komite var. Siyasi ve askeri komite liderlerin ortaya koyduğu vizyonu bu ittifak içerisinde karara bağlayan, çalışmaları yapan komite. Bunun ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirecek bir genel sekreterlik olacak. Bir teşkilat olacak. Bu da önemli bir yapısal adım. Yani biz burada imza attık, ayrıldık yok. Bu genel sekreterlik daha sonra üç ülke arasındaki bu savunma ittifakı ile ilgili konuları yakından takip edecek. Alınan kararların uygulanmasını. Burada şu anda çalışmaya başlamadık. Daha imzalar yeni atıldı. İlk komite toplantısından sonra muhtemelen bakanlar olarak liderlerin onayına sunacağımız hususlar sekreteryanın kurulması, yapısı, işleyişi ve verilecek ilk ödevler olur. Burada tabii çok fazla husus var, askeri konular. Yani ortak çalışabilirlik dediğimiz, yani NATO'da interoperability diye kavramsallaştırılan çok önemli bir husus var. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. İfade ettiğim gibi yani bu ciddi ve süreklilik gerektiren kurumsal bir iş. Bunun da kendi içinde artık otomatiğe bağlanmış bir çalışması olacak. Yani ülkeler sıkıştıkça ya biz ne yapacaktık beraber deme durumunda olmayacaklar. Farkındaysanız yani bizim her zaman için yani vurguladığımız husus dış politikada veya herhangi bir konuda başarıyı rastgeleliğe bırakmamak gerekiyor. Kurumsallaştırmak gerekiyor. Devamlı hale getirmek gerekiyor. Bugün iyisiniz yarın kötüsünüzden ziyade belli menfaatler etrafında ülkelerin bir ittifaka yolmaları gerekiyor. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke.
1: Onu soracağım. Ona geçmeden önce Yusuf Bey sizin bir sorunuz vardı.
3: Sayın Bakanım, teknik olarak aslında 5. maddeyle aynı dediniz. Anlaşmanın ayrıca hiçbir ülke hedef almadığı da ilan edildi. Ancak tabii ki şu anda devam eden bir İran savaşı, Husi tehdidi, İsrail'in bölgede saldırganlığı durumu söz konusu. Bu anlaşmanın caydırıcılık anlamındaki hedefi nedir? Başlıca tehditleri ne olarak tanımlıyor?
2: Şöyle, şu anda dediğim gibi biz yani bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama ben size olayın ruhunu anlatayım. Yani ruhu nasıl geliştiyse, tartışmalar nasıl yapıldıysa pratikte de hem yazıya geçişte, legalitede hem de ünitelerin ve eylemlerin oluşturulmasında da o ruh doğrultusunda harekete geçildiğini görürsünüz olaylarda. Bizim tartışmalarımız şu andaki siyasal zeminin öncesi, savaş zeminin öncesinde başladı. Yani İran-Amerika savaşı, İran-İsrail savaşı o dönem yoktu. Ama bölgedeki biz gerek Amerika'nın yeniden güvenlik endişelerini değiştireceğini, işte bir takım başka olaylar vardı, onların da olacağını, Türkiye'nin kendi terörle mücadelesi var, bunların gündeme geleceğini hep biliyorduk. Şimdi ülkeler açıkçası bu ittifaka girerken şunun altını da çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye dış politika tavırlarına baktığınız zaman yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde, kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşgul, mümkünse de iyi ilişkiler ve komşuluklar yoluyla da bulundukları ortama pozitif katkı sağlamak isteyen ülkeler. Farklı tarzları var, farklı kapasiteleri var ama yani şey bu. Şimdi biz bu ülkelerle bir araya geldiğimiz zaman tabiatıyla savunmaya yönelik bir örgüt oluyoruz. Yani ofensif, gidelim şurada da hep beraber şunu yapalım, şunu edelim tarzında bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bölgede ister bölge içinden, ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı

0: katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
1: Hedefinde yani, değildir.
0: Yok, yok.
1: İsrail, İran, çünkü bakın, bölgeyi
0: bize saldırmayan,
1: çatışma unsuru bakın, olarak bize bu saldırmayan, iki ülke öne çıkıyor.
0: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
1: Biz derken üç ülkeyi mi kastediyoruz? Türkiye, tabii, Suudi Arabistan tabii, ve Pakistan. Peki Sayın Bakanım, Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi. Burada NATO'daki müttefiklerinizle bu konu konuşuldu mu? Oradaki yükümlülükler, Türkiye'nin yükümlülükleri ve bu yeni savunma paktındaki Türkiye'nin yükümlülükleri arasında bir geçişkenlik olacak mı?
0: Şöyle, bu tabii teknik olarak üzerinde çok öncesinden düşündüğümüz bir konuydu. Hani bunu hem hukuki açıdan hem de siyasi stratejik açıdan çok mercek altına aldığımız bir husus. Yani kısa cevabı hayır, yani burada bir çatışma yok. Burada bir sıkıntı yok. Bunu ilk yapan biz de değiliz zaten. Yani görüyorsunuz mesela Amerika'nın NATO dışı birçok ülkeyle buna benzer anlaşmalar var. İsrail'le var, Kuat dediğimiz sistem var. İşte Asya Pasifik'te Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'yla yaptığı anlaşmalar var. Suudi Arabistan'la yaptı bu anlaşmayı. Katar'la yaptı bu anlaşmayı yeni, biliyorsunuz hemen sonrasında geçtiğimiz yıl içerisinde onlar da yaptılar bu anlaşmayı. Yani burada bu ülkelerin hani Fransa'nın NATO üyesi olmayan Kıbrıs Rum kesimiyle ileri askeri konuları var. İşte Macron hatta geçen Kıbrıs Rum kesimindeyken dedi, yani size bir şey olursa biz buradayız tarzında. Yani bu aslında yeni bir fenomen değil NATO içerisinde. Bu türden ittifaklar mevcut. Yani Türkiye'de tabii ki sorumluluk bilincinin farkında olan bir ülke ve biz hiçbir şekilde bu farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak durumda değiliz. Yönetilmesi gereken bir alan mı? Yönetilmesi gereken bir alan, ama yaptığımız geniş yorumlarda, hatta bugün Alman Dışişleri Bakanı meslektaşımla da konuşurken de hani gündeme getirdik. Aslında ben anlatırken de o zaman söyleyeyim. Yani şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız, hani bölgesel sahiplenmeye dağılı bölgesel güvenlik mimarisini, ki bizim 3-4 stratejik lokasyonda biliyorsunuz ağırlığımız var. Avrupa'da da yapmamız gerekiyor. Avrupa'yla da ilgili biliyorsunuz çok ciddi güvenlik mimarisinde neler yapabiliriz konusunda bizim konuşmalarımız var, tartışmalarımız var. Türkiye coğrafyası itibariyle Kafkaslar, Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Avrupa, daha geniş Avrupa coğrafyasına yönelik bir stratejik oryantasyonu var. Burada her bir stratejik havza için sizin bir perspektif geliştirip bu perspektifleriyle gerilim alanları oluşsa da uyumlaştırmanız gerekiyor. Çünkü yani bir stratejik Balkanlar için biz bunu gördük NATO'da. Avrupa güvenlik mimarisine dahil olduk. Sorunların hepsini Orta Doğu'da gelende yaşadık. Çünkü bizim dışımızda hiçbir NATO ülkesinin Orta Doğu'ya sınırı yoktu. Bunun dersini çıkardık, analizini yaptık. O zaman aynı şekilde Kafkaslar meselesi. Türkiye'nin unik pozisyonunda olan başka ülke yoktu NATO ülkesinin içerisinde. Onlar zaten yani transatlantik ilişki Avrupa ile Atlantik, yani Amerika arasındaki coğrafyadaki askeri dayanışma. Şimdi bizim aynı şekilde kendi stratejik havzamız bir tane olmadığı için her stratejik havzada birbirinden farklı pozisyonlar ve şartlar içeriyor. Bunlara ilişkin güvenlik mimarisi geliştirmemiz gerekiyor. Ekonomik mimari geliştirmemiz gerekiyor ve biz hegemon bir anlayışla gitmediğimiz için bunu bölge ülkeleriyle beraber yapmamız lazım. Kafkaslardaki anlaşma sonrası inşallah şu anda ateşkes var. Güzel bir işleyen bir ateşkes. Ermenistan, Azerbaycan kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerliyorlar. Ve biz bunu destekliyoruz. Bunu desteklerken kafamızda bir güvenlik ve ekonomik mimari perspektifi var. Orta Doğu'yla da ilgili aynı. Avrupa'yla da ilgili ayrı.
1: Ya benzer bir mikro savunma paktı Kafkas bölgesinde, Orta Asya bölgesinde de inşa edilebilir mi?
0: Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir. Zaman zaman hani ekonomiye daha fazla ihtiyacı olabilir, ama Avrupa, Orta Doğu'nun en büyük problemi şu anda şey, biliyorsunuz yani karşılıklı savaşlar, güvensizlikler ve çatışmalar olduğu için güvenlik mimarisiyle başlamak gerekiyor. Avrupa'da da bir güvenlik mimarisi arayışı var. Onu anlatıyorum.

0: diyordum, yarıda kaldı. Avrupa ile Orta Doğu güvenlik mimarilerinin Türkiye üzerinden uzun vadede, hatta orta vadede uyumlaştırılması da mümkün. Bunun zihinsel ve düşünsel hazırlıkları aslında oturmuş durumda. Yani biz bu konuda senaryoları çalıştığımız zaman çünkü Avrupa'da da çok fazla yayılmacı bir anlayış yok. Onlar da bulunduğumuz yerde bize kimse saldırmasınlar. Biz ekonomimiz kalkınmamız iyi olsun, rekabet edebilir durumda olalım. Algısında olan çoğunluğu bir devlet anlayışı var. Biz bu stratejik konumlandırmaların uyumlaştırılabileceğini açıkçası düşünüyoruz. Ama dediğim gibi ben her iki tarafla da, hem Orta Doğu'daki hem Avrupa'daki ortaklarımızla çok uzun süredir tartıştığımız konular ağır ağır oluşuyor, geliyor. Bunlar genel manada kabul gören hususlar ama pratikte hayata geçmesi zaman alıyor. Yani Avrupa'daki dönüşüm daha uzun zamanlı bir dönüşüm olacak.
1: Yahya Bey, buyurun.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi belki de bu anlaşmanın kapsamına girebilecek önemli bir konu var. Kızıldeniz'de malum haliniz Suudi Arabistan'ın yani Kızıldeniz'de seyrisever güvenliğe ilgili ciddi bir tartışma var. Husilerin saldırıları oluyor Suudi Arabistan gemilerine özellikle. Suudi Arabistan burada bir çok uluslu güç kurma arayışı var. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 40 ülke genelkurmay başkanları düzeyinde toplandılar. Türkiye bu uluslararası güce katılır mı? Bu anlaşmayı da bir göz önüne alırsak. Katılırsa bunun katkısının çerçevesi ne olur? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki durumu, o ortaya koyuş şekline baktığınız zaman ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında dünya ticaret güvenliği açısından, Babul Mendeb'in tabii emniyeti açısından olayı gündeme getirdi. Yani Husilerle kendi olan ikili problemine gelin bana yardım eder edin durumunda getirmedi bu konuyu diğer coğrafyalara çağrıda bulunurken. Aslında şimdi burada biraz daha ticari verilere ve teknik detaylara girmek gerekiyor. Biz daha önce de söylemiştik, şu anda İran Körfezi'nde olan savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bize enerji tedariki açısından direkt çok fazla etkileyen bir durumu yok. Çünkü biz bunu boru hatlarıyla uzun yıllar içerisinde bir şekilde garanti altına almış durumdayız. Bundan çok daha farklı etkilenen, yani parası olsa da enerji alamayan ülkeler var. Bizi ekonomik olarak etki ediyor. Ama Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizde doğrudan alakalı bir konu. Diğeri de öyle ama bu daha da doğrudan alakalı. Dolayısıyla bizim buna askeri ilgi göstermemiz, yani uluslararası camiye orada toplanmışken burada nasıl bir tedbir alacağız diye durmuşken gayet normaldi. Yani Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Yani buradaki güvenlik, hani Türkiye'nin de büyük bir perspektifinin olması lazım. Kızıldeniz'in açıldığı nokta hemen yukarıda kuzeyde Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz. Akdeniz'in en önemli ülkesi kim? Biziz. Büyük limanların olduğu, ticari hareketlerin olduğu, Akdeniz'deki bütün kargo gemilerinin bir yerden bir yere yük taşırken muhakkak durduğu liman yine biziz. Dolayısıyla bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
3: Sayın Bakanım, burada en kritik sorulardan bir tanesi şu bence. Türkiye bu bölgesel krizlerde hep yatıştırıcı, bazen ara bulucu rol oynadı. Bu konuda bir liderlik gösterdi. Fakat Suudi Arabistan-İran geriliminde bu sıcak çatışmanın da zaman zaman yaşandığı aşikar. Bu paktın, bu oluşan savunma anlaşmasının Türkiye'nin bu noktadaki rolünü etkileyebileceği dile getiriliyor. Bunu nasıl yönetmeyi planlıyor Türkiye?
0: Ya burada tabii şöyle düşünün. Şimdi Rusya'nın NATO'ya karşı bir alerjisi var. Ukrayna ile de savaşıyor. Türkiye de bir NATO üyesi ülke. NATO'nun birçok ülkesi Ukrayna'yı destekliyor ama ara buluculuk yapmada bir şey yok. Bu biraz ülke olarak sizin nerede durduğunuz ve nasıl iş yaptığınızla alakalı. Burada siyasal liderliğiniz, ki yani Cumhurbaşkanımıza herkesin güveni bu noktada son derece tam. Ben burada bir sıkıntı olacağını açıkçası görmüyorum. Yani taraflar bu noktada bir ara bulucuya ihtiyaç duydukları zaman uygun ara bulucunun Türkiye olduğuna inandıklarında Türkiye'nin bu işin üstesinden gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Zaman zaman şunu soruyorlar. Yani Suudi Arabistan-İran geriliminden siz nasıl etkileneceksiniz? Bu biraz siyah beyaz, grisi olmayan bir alan gibi direkt soruluyor. Ama şimdi Suudi Arabistan'la da biz konuştuğumuz zaman, yani onlar da kendilerinin en büyük deklarasyonu. İran'la ilgili yani biz İran'la savaşalım,

0: İran'ı yok edelim, İran'da şunu yapalım, İran'da bunu yapalım gibi bir stratejileri ve niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden şiddetin bir an önce durmasını Amerikalılara yaptığı en büyük telkin ki son birkaç gün önce de biz Mekke'deyken de Sayın Muhammed bin Salman anlattı bunu. Sayın Trump'la yaptığı görüşmede de yani bu savaşın bir an önce durmasını, askeri müdahalenin hiçbir şekilde İran yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını konuşma yoluyla, anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var. Şimdi bakın Suudi Arabistan'da şunu görüyor. Yani bölgedeki herhangi bir savaş, ne kadar ittifak sahibi olursanız olun, yani şeyi yapmıyor. Sizi zarar görmekten alıkoymuyor. Ama tabii ki saldırı görmeyecek kadar caydırıcı olmanız gerekiyor. Ama sorunların farklı türden yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan meselesi aslında Suudi Arabistan'da İran problemli olduğu için aralar açılmış bir konu değil. Amerika ve İsrail'le bunların arası problemli olduğu için bir noktada sorun oraya çıktı. İkinci bir konu da tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenenler meselesi var. Burada tabii ki Suudi Arabistan şu anda aldığı tedbirler ve coğrafi konum gereği Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bir Irak, bir Katar, bir Kuveyt kadar etkilenmiyor. Onlar %100 etkilenen ülkeler arasında. Bahreyn ile Suudi Arabistan ise yüzde hani işte 45 ile 60 arasında değişen ürünlere ve kargoya göre etkileşimleri var. Yani bu gri bir alan ama
1: yani İranlı bizim muhataplarınızla bunları konuştunuz mu? Bu savunma anlaşmasına ilişkin kendilerine
0: İranlarla biz bilgi verildi mi? Ben ifade ettim yani 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Yani İran'ın bölgede kendi hani sorunlarını çözdüğü zaman bölgenin hani yapıcı politikalarına katkıda bulunmaya, o kolektif bir alana girilmesi gerektiği zaman onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Biz onu her zaman söylüyoruz yani İranlılar bu konunun yabancısı değiller.
1: Faruk Bey buyurun siz de devam edelim.
2: Sayın Bakanım ortak savunma anlaşması kurumsal bir yapı öngörüyor mu? Anlaşma çerçevesinde daimi bir ortak askeri komuta merkezi, koordinasyon konseyi veya sekreterya gibi yapısal kurumların oluşturulması bekleniyor mu anlaşma çerçevesinde?
1: NATO'yu mu modelleyeceğiz ya da bir başka ifadeyle?
0: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Ondaki yani en iyi uygulama örnekleri dediğimiz, best practice dediğimiz ki NATO dışında şu anda kalıcı büyük savunma organizasyonu pek yok. Bu da muazzam bir tabii ki tecrübe ortaya koyuyor. Buradaki örnekler tabii ki ortaya konacak. Şimdi dediğim gibi siyasi ve askeri düzeyde stratejik kararların alınması için Bakanlar Komitesi var. NATO'da da Dışişleri Bakanları Komitesi var. Savunma Bakanları Komitesi var. Biz burada bu komiteyi birleştirdik. Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı var ülkelerin. Bu komitenin alacağı kararlar tabii ki liderlerin vizyonu çerçevesinde olacak. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Merkezi neresi olacak gibi?
0: Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Yani onu o şekilde kararlaştırdık. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri, sivil üniteler nasıl olur? Buna kendi aramızda karar vereceğiz.
1: Oradaki askeri tatbikatlar da olacak mı bakalım?
0: Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten hani ortak askeri ittifakların doğasında olan hususlar. Yani bunlar yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edebilirliği ortaya koyamazsınız. Çünkü bir müddet sonra şunu göreceksiniz. Ortak bir Allah korusun muharebe senaryosunda kendinizi bulduğunuz zaman sizin silah sistemleriniz, haberleşme sistemleriniz birbiriyle nasıl konuşacak, nasıl uyumlaşacak? Bunlar önemli konular. Yani ama dediğim gibi bu sekreterya kurulduktan sonra yapacağı işler bunlar. Oradaki sivil ve askeri komitenin bunları yapması gerekiyor. Buna ilişkin standartlar geliştirmesi gerekiyor. Analizler, tahliller o ayrı bir konu. Ama yapacak çok işleri var. Yani NATO'da biliyorsunuz büyük bir NATO Genel Sekreterliği var Brüksel'de. Mons'ta da büyük bir askeri karargah var. O askeri karargahın alt karargahları var. Bunlar tabii çok büyük yapı.

0: NATO şu anda 32 ülkenin üyesi olduğu çok büyük bir devasa askeri ittifak. Yani biz burada 3 ülkeyle şu anda başlamış durumdayız. Çok mütevazi adımları ama somut adımları atmamız gerekiyor.
1: Tam o noktada Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun.
2: Sayın Bakan, bu mekanizmanın başka ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesi gündemde mi? Katılmak isteyen başka ülkeler var mı? İleride nasıl bir mekanizma göreceğiz?
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var. Buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bakın bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge. O veya bu şekilde. Ama artık bölge ülkeleri yani kendileri bir araya gelerek kendi sorumluluklarını üstlenerek bir önemli adım atıyorlar. Şu ana kadar ikili adımlarla bir şeyler yapılmaya çalıştı. Ama şu anda daha büyük bir adım atılıyor. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Pakistan'ın da coğrafi konumuna baktığınız zaman aslında klasik Orta Doğu tanımının da biz ötesine gidiyoruz. Yani bu daha geniş bir bölgeden biz olaya bakıyoruz. Bu da önemli bir husus bizim açımızdan.
1: Teşekkür ederim. Anlaşmayla alakalı başka soru var mı?
3: Son bir müşahede bir soru sorayım. Efendim şimdi bölgesel dörtlü diye bir mekanizma var. Region 4 adına kondu. Bununla nasıl bir konuşma, bu ittifakla nasıl bir konuşması? Aslında ittifakın önemli bir kısmı o bölgesel dörtlünün de içerisinde. Bir de anlaşma...
1: Yani Mısır'dan bahsediyorsunuz.
3: Evet. Anlaşma var ama bu ittifakın bir adı da kondu mu? Adı da var mı?
0: İsminin ne olacağı meselesi. Tabii yani genel şu anda söylenen yani Mekke İttifakı olarak hani konuşuluyor. Ama buna hani Mekke Savunma İttifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak, biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman biraz daha Mekke İttifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Mısır ve yani bölgesel dörtlü çok önemli bir siyasal platform. Informal, gayri resmi bir siyasal platform. Çok da büyük esneklik sağlıyor. Bu var olmaya devam edecek, var olmak zorunda zaten. Burada Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Ama bölgesel dörtlü önemini koruyor. Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok. Buna hep beraber devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim. Anlaşmayla alakalı sorularımızı bitirdiysek ABD-İran savaşına geri dönelim. Tabii belki bu savunma paktı da bu savaşın bir çıktısıydı. Yani çünkü bazı düşünceler, fikirler vardı ama savaş sayesinde hızlandı. Bunu anlıyoruz. Siz şu an ABD-İran arasındaki bu krizin hangi aşamada olduğunu değerlendiriyorsunuz? Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşmaya yakınız deniyor. Ama her gün tabii değişiyor. Her hafta başka yaklaşımlar sergileniyor. Sizce şu an durum nedir ABD-İran krizinde?
0: Yani şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı yani geçici süre de olsa ki 60 gün olarak nitelendiriliyor. Boğaz'ın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması. Bu konudaki teklifler olgunlaştı, yazımlar bir noktaya geldi. Ve şu anda Umman'la İran arasındaki iki, biri kuzeyinde biri güneyinde bulunuyor Boğaz'ın. Onların kendi arasındaki bir rejim, bir prosedür üzerinde tamamıyla mutabık kalması neticesinde bir şey ortaya çıkacak.

0: Buna da yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. İran içerisinde zaman zaman hani karar alma süreçlerinin uzayabildiğini de görüyoruz. Anlaşılabilir nedenlerden dolayı. Hani liderliğin içerisinde bulunduğu durum tabii güvenlik tehdidi vesaire ulaşılabilirlik de şey taşıyor, önem taşıyor ama şu anda bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa, herkes açıkçası Asya bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor. Bu konuda büyük bir baskı var.
1: Türkiye olarak bizim üstlendiğimiz bir rol var mı bu diplomatik süreçte?
0: Biz Türkiye olarak yani şu anda taraflarla konuşuyoruz. Olayda tıkandığını düşündüğümüz yer varsa açılmasına çalışıyoruz. Burada aslında şu anda tarafların belli konularda bir tercih şeyi var. Yani haberleşmeyle ilgili bir sıkıntıları yok. Yani zaman yani kendileri de direkt görüşüyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok o konuda. Artık o süratliliğe erişmiş durumdalar. Yani hepimizin ortaya koyduğu arabuluculuk aslında öyle bir noktaya geldi ki tarafların direkt birbiriyle haberdar olabilir noktaya. Şu anda dediğim gibi yani prosedürel bir durum var. Yani mevcut şekilde geçişin nasıl düzenleneceği meselesi. Bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Burada belki bir iki tane boğazda sınırı olan ülkeler onlardan bir iki katkı gelebilir ilave.
1: Teşekkürler. Yusuf Bey buyurun.
2: Bir diğer büyük mesele tabii Gazze'de barış planı. Burada da ikinci aşamaya geçildi Sayın Bakanım. Bu hususta Hamas'ın özellikle bu aşamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini, getirmeye yönelik olarak iradesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Ancak İsrail bu hususlarda şu anda geri adım atıyor. Ne tip yaptırımlar uygulanabilir askeri olarak İsrail'in bu duruma ilişkin katılmaması anlamında ne tarz baskı mekanizmaları devreye sokulabilir? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: İfade ettiğiniz gibi barış görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için en büyük aslında madde olarak görülen belli şartlar karşılığında Hamas'ın silahları bırakması meselesi vardı. Bu konuda bir uzlaşma sağlandı ve hemen arkabinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Yani Filistinlilerden bir şekil komitenin Filistin'in yönetimini ele alması için içeriye girmesi, istikrar gücünün konuşlanması gerekiyordu. Şimdi buna İsrail başlamakta tereddüt etti. Yani biz İsrail'in stratejilerini çok iyi biliyoruz. İsrail belli konuların asla Hamas'ın ve Filistinlilerin diplomatik olarak çözebilecekleri kabiliyetinde olduğunu hiçbir zaman için düşünmedi. Dolayısıyla bu konularda böyle bir tavır içerisinde oldu. Çözüldüğü zaman hep bir sonraki noktaya erteledi. Biliyorsunuz Hamas'ın teklifi kabul etmesinden yaklaşık 4-5 saat sonra 18 kişinin şehadetiyle sonuçlanan bir saldırıya imza attı İsrail. Bu İsrail'in hep yaptığı bir şey ama artık hiç kimsenin bu konuda İsrail'i bir destekleyecek bir cümlesi bile yok. Yani en fazla İsrail'i destekleyen Siyonist odaklar bile söz konusu bu şey olduğu zaman destekleyemiyorlar. Burada Hamas'ın özellikle yani Filistin halkını önceleyen, onların varoluşunu, kendi varoluşunun önüne alan yaklaşımı takdire şayan bir yaklaşım. Filistin halkı muhakkak bunu ödüllendirecektir, değerlendirecektir. Bu noktadaki çalışmaların bu haliyle devam etmesi gerekiyor. Ama İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmesi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon. Bugüne kadar yani elindeki çok geniş imkanlarla ki bu başka ülkelerde bulunan imkanlar onları kullanarak bir illüzyon oluşturdu dünyada. Bu illüzyonun üzerine inşa ettiği bir siyasal pratik var. Sürekli İsrail'in lehine çalışan şartlar ne olursa olsun. Yani soykırım yapıyor. Onda bile bir şey olmayabiliyor. Ama bütün dünya kendi vicdanıyla oluşturulan illüzyon arasındaki şeytani farkı artık görüyor. Bunun sıradan bir yanılsama veya bir hatadan dönme olmadığını giderek aslında bir bağımsızlık mücadelesine dönüşmesi gereken bir husus olduğunu, dünyanın aslında bir ahtapotun kolları gibi böyle bir bilgi ve enformasyon ve illüzyon hareketiyle insan

0: insanların zihninin birçok noktada şekillendirildiğini, bunun çok katmanlı, çok pratik, çok sistematik bir hareket olduğunu dünya, biz biliyoruz aslında yani siyasal şuurlu, farkındalığı yüksek olan, bu coğrafyada yaşayan insanlara haber değil bu. Biz bunun hep farkındayız. Yani çocukluktan beri hep bu vardı. Biz sadece büyüdükçe şunu gördük. Dünyadaki olaylarla etkileşime girdikçe yani bu gerçekten şu şu şekilde oluyor diye mekaniğini gördük. Ama dünyanın geri kalanına, özellikle batıya bu çok büyük bir haber. Birçok kitlelere, geniş kitlelere. İsrail'de zaten bu kitlelerin yıllarca şeyiyle yani farkında olmadığı bir mesele olduğu için istifadeti bu meseleden. Şu anda farkındalık arttıkça artık izolasyonun da daha fazla olacağını görüyor. Ha burada yeni bir hikaye çıkartılır, yeni bir provokasyon çıkartılır, yeni bir anlatı çıkartılır. Bunlara karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor ama işleri artık eskisi bir kolay değil. Ben hep söylemiştim o zaman da yani içim acıyarak söylemiştim ama yani olaylar başka olaylar da gördüğümüz için bu hep böyle. Bunun yani işte de böyle bir şey var sünnetullah'ta. Yani Filistinli o kadar masum şehidin kanı orada aktığı zaman Gazze'de o orada hemen bir zafere dönüşmeyebiliyor ama başka birçok yerdeki hayrın kapısını açıyor. Ve bu hayrın ne olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Çok yakından bakmadığımız sürece. Bir zihinsel örgütleşme, farkındalık yükselmesi, insanların daha farklı bir dünyaya uyanması, ezen ezilen, sömüren sömürülen konusundaki bir yeni ruh, yeni şuur. Yani İsrail'in aslında kendi ortaklarının bile farkında varmadan onların imkanlarını nasıl istimal ettiği bir dünyanın gizlice nasıl inşa edildiği. Ben bu kurtuluş, çok büyük bir kurtuluş.
1: Yani her şey İsrail'in aleyhine ilerliyor bir bakış açısıyla diyorsunuz. Evet. Zaten çocukları öldürerek, soykırım yaparak bugüne kadar dünya tarihinde de kazanılmış bir aslında zafer söz konusu değil. Yahya Bey buyurun sizle devam edelim.
2: Efendim Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kriz noktası Ukrayna-Rusya. Orada stratejik bir sıkışma var. Yani savaş derinleşiyor. Rusluya toprakları da artık savaşın bir parçası haline geldi Ukrayna'nın saldırılarıyla. Ama asıl önemlisi Karadeniz'de Türk gemileri özellikle hedef alınıyor. Burada iki tane sorun var. Bir Karadeniz bağlamında biz Ankara tabii uyarıyor hem Kiev'i hem Moskova'yı ama burada bu saldırıların Türk gemilerine özellikle Karadeniz'deki saldırıların durması için bir mekanizma devreye girebilir mi? Burada bir plan var mı? İkincisi siz Moskova'ya da gittiniz. Hı-hı. Geçtiğimiz ay çok kritik bir ziyaretti o, sonra Kiev'e gittiniz. Barışacakları çok konuşuluyordu ama bir anda iş bambaşka bir noktaya gitti. Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmanın önündeki en önemli engel şu anda nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani sorunuzun ilk kısmından başlayacak olursak uyarılarımız maalesef çıkıyor. İşte savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce askeri tarafları, limanları vuruyorlardı. Askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar. Şey yapmadan, ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri, yani Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler de nasibini alıyor. Yani yabancı bayraklı oluyor ama Türk sahipli olabiliyor. Bazen yabancı bayraklı, yabancı sahipli ama Türk tayfaların çalıştığı gemiler olabiliyor. Üç kategoride gemi var. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Şu anda diğer hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. Bu konuda yani Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tane tedbirimiz var. Onları hayata geçiriyoruz. Ama yani kamuoyuna söyleyebileceğim husus şu. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik. Bu konudaki şeyi bekliyoruz. Ama şimdi savaşın seyrine baktığınız zaman her iki tarafta birbirinin lojistik, birbirleri için önemli olan lojistik tesislerini hedef aldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir...
1: Sivil tarafa sıçradı, savaş sıçradı, evet.
0: Sıçradı. Bunu görüyorduk. Maalesef 5. yılında bu savaşa buraya geldi. Şimdi arabuluculuklar neden hızlıca harekete geçmiyorlar? Yani bunlardan birincisi aslında arabulucu taraflar devreye girdiği zaman, başta Amerikalılar, şunu görüyorlar. Yani savaşan tarafların ellerinde birbirlerine karşı hala kullanabileceklerini düşündükleri askeri imkanlar olduğunu sürece hiç kimse kolay kolay biraz taviz verici adım atmıyor açıkçası. Ya bu da arabulucunun işini kolaylaştırmaz. Arabulucunun işini her zaman için kolaylaştıracak olan şey iki tarafında taviz vererek ortada buluşması meselesidir. Ama kimsenin taviz vermediği bir yerde savaş kendi taviz alanı kendi oluşturana kadar şiddeti artarak devam eder. Şimdi maalesef şahit olduğumuz da bu. Yani bu benim geçen sene aslında Amerikalı meslektaşlarımıza da söyledim buydu. Yani onlar da bir moral düşüklüğü gördüğüm zaman da dedim ki bunlar artık şeyi bırakacaklar, gidecek. Şimdi şu olacak, iki taraf da artık birbirini tamamıyla yıprattığı zaman artık bir masaya etrafına gelelim ve barışalım zihni oluşacak diye bekliyorlar. Şimdi bu önceden yine vardı bu. Ne zaman vardı? Bir hatırlıyorsanız müzakerelerin çok zirvede olduğu bir noktada işte şöyle bir husus vardı. Yıpratma savaşı dediğimiz bir savaşa dönüşmüştü savaş. Cephedeki yıpratma savaşıydı. Yani ne oluyordu? Cephedeki askerler karşılıklı yerlerinde duruyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi siperlerinde. Çünkü ilerleyemiyorlar, dronlarla ve toplarla öldürüyorlar. Kimse yerinden kıvıldayamıyor. Ve sürekli orada binlerce asker her ay ölüyor. Ve ülkeler de buraya para ve insan aktarıyorlar. Bu o zaman yıpratma savaşı diye tanımlamıştık. Bu yıpratma savaşının tam aslında optimum yerinde ara buluculuk olarak devreye girdiğimizde bir şey zemini çıkmıştı.
2: Bir uzlaşı.
0: Uzlaşı zemini çıkmıştı. Orada bu Donetsk bölgesindeki Rusların alamadığı geçen sene %24-25 dedikleri, bu sene %15 dedikleri ölçekteki bir toprağın alınamadığı için taraflar anlaşmaya bir türlü varamadılar. Savaş da burada tıkanmıştı. Bu da sonuç vermeyince bu sefer yıpratma savaşı sivil hedeflerini de içine alacak şekilde
2: yayarak
0: bir yok etme savaşına dönüştü.
1: Nereye kadar gider Sayın Bakan?
0: İşte sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Bu yok etme, cephedeki yıpratma, cephe gerisindeki yıpratmaya dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil bir cephedeki. Bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var olup olmamayla alakalı bir konuya gelir. Sizin elinizdeki en son imkan neyse bu sefer onu kullanırsınız. Yani burada
1: yani Rusya'nın elindeki en son imkanın ne olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Ona doğru mu gider bu iş? Yani, analiz olarak.
0: Tabii tabii. Şey yıprat, yok etme o boyuta doğru giderse maalesef. Yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. Yani savaşın yaygınlaşması coğrafya olarak da yaygınlaşıyor, hedef olarak da yaygınlaşıyor, metot olarak da yaygınlaşıyor ve daha üst seviyeye çıkabilir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu kadar yeter olması lazım. Yani bu kadar yıpratma ve yok etme yetmeli. Ama yani Avrupalıların Avrupa güvenliği ve stratejisi açısından algıları, Rusların algıları, Amerikalıların farkları, Ukrayna'nın hani tarafı, savaşın önemli bir tarafı olarak durduğu yer biraz farklılık arz ediyor. Yani çok derin konuşmalara girdiğiniz zaman işte her iki taraf liderlikleriyle de gittik bir ay içerisinde konuştuk uzun uzun. Sonra Avrupalılarla konuştuk, sonra Amerikalılarla konuştuk. Aslında stratejik değerlendirmeler şu anda ya çok ileri ve ağır çabalar gönderelim de savaşın hani sona ermesi her türlü maslahatın üstündedir anlayışı şu anda oluşmuş değil. Çünkü şöyle düşünülüyor, detayına girmeyeyim belli taraflarda. Ben bu savaşı bu haliyle bırakırsam benim savaşın devam etmesinden olacak kaybımdan daha fazla kaybım olacak bu savaşın böyle. Onun için ben bu savaşı böyle bırakmayayım. Problem şu, matematik olarak, her iki taraf da kaybının aynı şekilde olacağını düşünüyor. Bu ender rastlanan durumlardan biri.
1: Peki her iki taraf da aynı şey aynı

0: Oranda mı kaybı olur sizce?
1: Yok, yok. Ama orada subjektivite var, işin içinde hissiyat var ve tabii yani detaya girmek istemiyorum. Burada başka konular var. Neyse.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Faruk Bey, sizin sorunuz birazcık
2: iç politikayla da ilgili ama dış politikaya etki eden boyutları da elbette vardır. Sayın Bakanımızdan Buyurun. Dinleyeceğiz.

0: ve yasa taslağına hani baktığımız zaman gerçekten önemli hususlar var orada. Yani bu devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Burada zaman zaman kamuoyu nezdinde oluşan bir takım endişeleri de hani ben dinliyorum. Onlar tabii hani eksik bilgilendirmeyle belki kendilerince endişe etmekte haklıdırlar ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bu çerçeve yasanın çok başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Burada zaman zaman kamuoyu nezdinde oluşan bir takım endişeleri de hani ben dinliyorum. Onlar tabii hani eksik bilgilendirmeyle belki kendilerince endişe etmekte haklıdırlar ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Zaten orada tanımlandığı şekliyle örgütün imkan ve kabiliyetlerini silahlı olarak bırakıp normal hani demokratik ve sivil hayata evrilmesi bizim açımızdan stratejik hedef olan terörün bitmesi ve halkın bir milli bütünlük ve beraberlik içerisinde yaşamaya normal şekilde devam etmesi. Normalde aslında en son demokratik reformların yapıldığı günden itibaren bunun hayata geçmesi gerekiyordu. 2013'te biliyorsunuz yani büyük reformlar yapılmıştı. Dille eğitim, okullar seçmeli değil, Kürtçe yayın yapan televizyonlar, yani kimlikle ilgili sorunların hepsinin ortaya kalktığı dönemden itibaren aslında örgütün bu barışçıl yola evrilmesi gerekiyordu. Fakat o zaman tabii zaman zaman da konuştuk, bir takım bölgesel ve uluslararası değişimlerin ve dengelerin kendi lehlerine çalışacağını düşündüler. Bazılar da farklı şeyler söylediler, sonuçta ondan istifade etmediler. 13 yıl sonraki gelinen bu aşamada artık bölgesel konjonktüründe, küresel konjonktüründe çok fazla lehine olmadıklarını görüyorlar. Türkiye'deki bu demokratik ortam, herkesin lehine çalışan bu ortamın aslında bir parçası olması gerekiyor. Yani yapılan Kürtlerin faydasına olan hususlar değil. Yani daha fazla ekonomik kaybın, daha fazla istikrarsızlığın, daha fazla endişenin oluşmasına katkıda olunan bir eylem tarzı. İnşallah bu eli, uzatılan eli bu sefer tutarlar. Ama ifade ettiğim gibi yani yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müşteri olabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, tabii ki Birleşmiş Milletler son genel sekreter Kıbrıs konusunu giderayak çözmek üzere bir girişimde bulundu. Yakından izliyor Türkiye. Çok net bir soru sormak istiyorum. Türkiye için Kıbrıs'ta çözüm ne demek?
0: Bizim için çözüm şu anda esas itibariyle iki devletli çözümün tanınmasıdır. İdeal çözüm bu. İdeal çözüm iki devletli çözümün hayata geçmesi. Yani Rumların da Türklerin de kendilerine ait devletlerinin olduğu bir yapı. Ve bu iki devletin de adada birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamaları hem adanın refahına katkı hem de bölgesel barışa ve istikrara katkı içerisinde bulunmaları. Bizim durduğumuz yer bu. Ha, pratikte baktığımız zaman bizim bu idealimize ne kadar yakın bir pratik var. Yani oradan gittiğimiz zaman orada biraz daha farklı bir manzara var. Oradaki bizim ortaya koyduğumuz idealle pratikteki konu arasındaki o boşluğu bizim doldurmamız gerekiyor. Zaten bizim hani Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs'a yönelik çözüme arayışlarına yönelik destek vermesi, Cumhurbaşkanımızın da o arayışları hep desteklemesi o yönde. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten çok değerli bir şahsiyet Sayın Guterres. Genel Sekreterliği süresince yani insanlık onurunu hep öncelikli ele alan bir yönetim anlayışı oldu. Yani gerek Filistin meselesinde gerek başka konularda her zaman için doğrunun yanında durmaya çalıştı. Burada da yani Cumhurbaşkanımız da onun şahsiyetine güvenir. Ortaya konan inisiyatiflerde biz adil olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi 1960 anlaşmasıyla ortaya çıkan Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin 2004'te üye kabul ettiği Kıbrıs değil. Biz 1960'taki Kıbrıs

Rus'u tanıdık. Garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs Yunanistan'daki askeri junta, biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Şimdi geldiğimiz noktada Rum kesimi bütün Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet olarak tanınıyor. Ama kuzeyde yaşayan Türkler bu noktada göz ardı ediliyor, ihmal ediliyor. Ha, bunların hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak teminatını veren kimdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ya biz bunda bizim kardeşlerimizdir. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız devlet olarak kabul etmişizdir. Tamam, tek kabul eden biziz. Ama bu bizim durduğumuz yerin değiştirecek de bir husus değil. Bununla birlikte 2004'ten itibaren gerek anlam planı, daha sonra Kras-Montana süreçlerinde iki toplumun da eşit olabileceği bir yapı ortaya çıkabilir mi diye yapılan görüşmelere Türkiye, o zaman Cumhurbaşkanımız onay vermişti. 1960 devleti iki toplumlu bir devletti. Şimdi gelen hem anlam planı hem diğer planlar hem iki toplumlu hem iki zonlu, iki bölgeli. Artık Kıbrıslılarla Rumların yaşadığı yerler belli, ayrı bir yerler. Şimdi bunlar kendi aralarında bir çözüme gidilebilir mi? Burada Türkiye'nin menfaatleri, bölgenin menfaatleri, Kıbrıs Türk'ünün egemen, eşit, bağımsız duruşu meselesi, bunlar önemli. Biz hep şunu gördük, yani Rum kesimi hiçbir zaman için Türklerle eşit güç paylaşımına, otorite paylaşımına, refah paylaşımına, devlet paylaşımına gitmeyecekler. Yani bu 2-2-4 kesinliğinde bir konu. Adamın elinde şimdi bir devlet var. Avrupa Birliği'ne üye olmuş. BM'de temsil ediliyor. Bütün menfaatlerden o yararlanıyor. Şimdi bunu gidip bir başkasıyla paylaşacak. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Biz uluslararası topluma söylediğimiz zaman onlar da biliyor. Böyle bir yalanı devam ettirmek rasyonel bir şey değil. Bu esnada kuzeyde yaşayan Türklerin haklarının uluslararası toplum tarafından gözetilmesi lazım. Çok şükür biz güçlü bir ülkeyiz. Yani bizim imkan ve kabiliyetimiz ona yetiyor. Onda bir sıkıntı yok. Onlar da kendi kendilerine çok çalışkan bir ülke. Kendi içlerinde dinamik bir demokrasileri var. Görüyorsunuz muhalefet, iktidar, partiler çok cayır cayır işleyen bir süreç. Ekonomileri var ama kendi başlarına bırakılmıyorlar. Rum kesimi kendi devlet olmaktan kaynaklı haklarını Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplum tarafından gelebilecek bütün menfaatlerini engellemede kullanılıyor. Ticarette, ulaşımda bütün bunları engelliyor. Şimdi yani çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız uluslararası toplum olarak BM. Çünkü 1960 BM kararlarıyla kurulmuş bir devlet var. Gitti o. Uluslararası toplumun onu anlaması lazım. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. 20 seneye önceki jenerasyon Avrupa'da veya başka yerlerdeki siyasi jenerasyon bunu anlamış olabilir. Ama bunun sürekli anlatılması lazım. Şimdi yeni bir jenerasyon var. Ve Kıbrıs Türklerinin niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını, ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu tekrar tekrar anlatmaları gerekiyordu. Onun için biz bu diyalog ortamını destekliyoruz. İkincisi, şöyle bir yöntem geliştirdi Cumhurbaşkanımız.

0: ben arazide teklif ediyorum taraflara. Yani belli menfaatlere ulaşmak için kalıcı çözümleri beklememize gerek yok. Adanın kuzeyinde, güneyinde suya, enerjiye, elektriğe ihtiyacı var. Turiste ihtiyacı var. Bunlar için ortak projeler, ortak çalışmalar yapılabilir. Ya biz bunu Sayın Genel Sekreter'e de ifade ettik. Yani bunu iki taraf arasında güven artırıcı önlemler konusunda değerlendirilebilir. Çünkü yani Rum tarafı bulunduğu yerden memnun, Türk tarafı bulunduğu yerde bulunuyor memnun. Yani burada tarafların coğrafi olarak bulundukları yerlerde bir şeyleri kalmadı. Çünkü 1974'ten beri son 50 küsur yıldır taraflar aynı yerdeler. Oralarda artık yeni jenerasyonlar oluşmuş, hayata gelmiş ve sürüp devam giden bir hayat var. Fakat Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim tanımamamız da son derece meşru. O da beraberinde Rum kesimine bir takım dezavantajlar getiriyor. Aslında uzun vadeye bu konuları bırakıp her iki tarafında legal pozisyonları değiştirmeden ortak bir güven inşa edecek menfaat adımları atması mümkün. Bunun da dediğim gibi biz çok cesurca yaratıcı fikirlerle karşı tarafa söyledik. Yani enerji işbirliği yapılabilir, su işbirliği yapılabilir, ticari işbirliği yapılabilir. Herkes para kazanabilir, herkes iyi yaşayabilir. Türk birliklerinin orada olması, bakın statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı.
1: Bu adanın olmazsa olmazı mıdır?
0: Bu şartlar altında. Yani iki tarafında kalıcı bir anlaşmaya rıza göstermediği şartlarda. Çünkü Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan, kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun kalıcı bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz, değişmez de. Ama dediğim gibi anlam planı hayata geçseydi, Crans-Montana'da bir yere varılsaydı belki daha farklı adımlar atılabilirdi. Ama şu andaki mevcut statüko yani bir takım dengelerin değişmesine asla izin vermez.
1: Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gidiyoruz. Şanur Hanım buyurun.
2: Sayın Bakan, geçen ay Manila'da Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı statüsünü elde etti. Bu statü doğrultusunda Türkiye'ye ne gibi fırsatlar sunulacak? Bunu takiben de sanayi, yani savunma sanayi, ticaret hacminin artırılması, bölgesel güvenlik mekanizmasına katılım doğrultusunda ne gibi somut adımlar göreceğiz?
0: Yani ASEAN'da gördüğümüz gibi biraz önceki açılışta da tartıştığımız güvenlik paktında gördüğümüz gibi yani dış politikada sürekli bir takım şeyleri kurumsal ve yapısal götürmeye çalışıyoruz. Yani sağlam yere demir atarak verimliliğin, başarının bir rastgele olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Devamlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız konulardan biri de ASEAN ortaklığıydı. Burada 11 ASEAN ülkesiyle diyalog ortaklığı yapan 11-12 tane de dünyanın en büyük ülkeleri vardı. Çin, Amerika, Rusya, bütün ülkelerin buluştuğu tek yer burası. Çünkü ASEAN ülkeleri 700 milyon nüfuslu ve oldukça siyasi olarak nötr durumda olan ama ekonomiye, kalkınmaya ve pazara odaklanmış olan ülkeler. Orada da büyük, hani şu anda Kamboçya ile şey arasında bir şey var. Unuttum onu.
1: Ülkeyi mi?
0: Kamboçya ile
1: sınır,
0: evet, evet,
1: sınır tartışması,
0: tartışması evet. Olan ülke var. Yani bunların kendi aralarında bir sıkıntısı var. Onun dışında bölge şey, rahat bir ülke açıkçası. Burada büyük bir ekonomik imkan var, verimlilik var. Bu ekonomik verimliliği bizim hayata

0: Hani dan nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili ciddi şeylerimiz var, arayışlarımız var, çalışmamız var açıkçası. Kamboçya ile Tayland. Tayland.
1: Evet.
0: Tayland. Şimdi aklıma geldi. Şimdi buradan nasıl istifade edebiliriz? Bunun arayışı vardı. Biz biliyorsunuz bu ülkelerin hepsinde büyükelçilik açtık. İş adamlarımızın büyük faaliyetleri var, büyük yatırımlarımız var. Ama burayla yapıcı bir diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Kanada'nın olduğu bir yerde hani Türkiye ekonomisinin yapısal ortak olmaması yani kabul edilebilir bir şey değildi. Gerçi moratorium ilan etmişlerdi Serdar Bey. Yani ASEAN ülkeleri biz zaten kendimiz azız. Bir de hani diyalog ortaklarımızla hani yürütebileceğimiz yani kapasite imkanlarımız az olabilir diye çok da fazla dünyadan talep vardı. Bunlar epey bir süre önce moratorium ilan etmişlerdi yeni diyalog ortağı almakta. Ama bizim ısrarlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde çok şükür bu da hayata geçti. Bundan sonra ASEAN bölgesiyle çok yakından çalışmaya devam edeceğiz. Yani genel olarak şunu söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanımızın yani liderliğinde yürüttüğümüz bu dış politikada bizim klasik alanlarımızın çok ötesine giderek yani ticari, ekonomik ve sosyal siyasal ilişkileri geliştirme politikamız çok sistemli gidiyor. Afrika ülkeleriyle de böyle, Latin Amerika'da böyleyiz, Asya Pasifik'te böyleyiz. İnşallah yani şuna saplanmıyoruz. Eskinin hatası oydu dış politika yapımının. Yani yakın bölgenizde olan ateş sizi o kadar içine alıyor ki tarihin aktığı başka yerleri ister istemez pas geçiyorsunuz. Şimdi zihinsel olarak da yapısal ve kurumsal olarak da farklı krizleri aynı anda yöneten, imkan ve kabiliyetleri, krizleri ve imkanları aynı anda görüp yönetecek zihne ve kurumsal yapıya sahip olmak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız o. Yani Orta Doğu'da uğraştığımız bir kriz Asya Pasifik'teki bir menfaate ulaşmamızdan bizi alıkoymamalı. Yani zihnimiz oranın içerisinde hapsolmamalı. Tamam ağırdır, büyüktür, oraya biz lider düzeyinde eğiliyoruz. Ama başka kurumlar, başka kurduğumuz yapılar oraya vaziyet edebilmeli. Çok şükür yani o kurumsal olgunluk, o yani zihinsel farkındalık, o diplomatik ustalık Türkiye'nin şu anda sahip olduğu bir şey. Biz bunu da sonuna kadar kullanıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Artık son sorumuz Faruk Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, AK Parti'nin 25. kuruluş dönemi yaklaşıyor. Affedersiniz. Ülkemizin bu süreçte en etkin olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz dış politika. Türkiye'nin çok sayıda coğrafyada ve çok sayıda başlıkta çok etkin, eş zamanlı bir dış politika diplomasi yürüttüğünü görüyoruz. Bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Program boyunca da ifade etmeye çalıştım. Aslında hem bölgenin hem dünyanın karşılaştığı bütün hayati sorunlara karşın Türkiye'nin saygın bir aktör olarak çok büyük yapıcı katkıları var, ön alıcı katkıları var. Şimdi bu nasıl oldu? Bu aslında bir noktada AK Parti'nin dış politikasının da bir tarihi. 25 yıl önce yani AK Parti kurulduğu zaman şöyle bir dünya vardı. Soğuk Savaş'tan yeni çıkmış, Soğuk Savaş sonrası döneme hazırlanmaya çalışan bir zihinsel algı arayışında olan bir dünya. 2001'de 11 Eylül yaşanmış. Hemen arkasına AK Parti kurulmuş. Yani burada ortaya çıkan yeni dünyayı iyi okuyan, iyi anlayan ve Türkiye'nin buradaki yerini iyi konumlandıran sadece hamaset, hedef ve ideoloji olarak değil, var olan realiteyi de iyi okuyacak bir kadroya ve zihne ihtiyaç vardı. Yani AK Parti'nin aslında geçmişin hatalarından ders çıkartarak, günümüzün de şartlarını iyi değerlendirerek ve bu milletin stratejik kültürünü, stratejik emellerini de, stratejik ruh halini de hesaba katarak oluşturduğu bir formülasyon var. Tabii Soğuk Savaş sonrası dönemde biliyorsunuz Türkiye NATO, Türkiye Soğuk Savaş dönemindeki dış politikadaki rahatlığını hissettiği otomatik pilot durumdan çıkmak zorunda kaldı. Yani o dönem ittifaklar belli, düşman belli, dost belli, hareket alanınız belli. Kaptan pilotu orada, otomatik pilota vermişsiniz, gidiyorsunuz dış politikayı birçok önemli hayati konuda. Ama dostun, düşmanın, ittifakların her şeyin değiştiği Soğuk Savaş sonrası dönemde artık otomatik pilot değil, serbest modda, manuel modda gitmeniz lazım.

0: Orada da kaptan önemli. Yani milletimizin en büyük buradaki aslında avantajı da yani Cumhurbaşkanımızın bir lider olarak ortaya çıkması, kaptan pilot yerine oturup otomatik pilottan çıkmış olan dış politikayı manuel pilottaki yapmanız lazım. Çünkü otomatik pilota bağlayacağınız bir yer kalmadı dünyada artık. O dünya o dünya değil.
1: Otomatik pilot Mekke ittifakına götürmezdi herhalde bu
0: mümkün
1: gemiyi.
0: değil. Yani otomatik pilot zaten orası kalmamış. Sen zihinsel olarak yaşatmaya çalışıyorsun. Transatlantik ittifakı birçok başkalaşıma uğramış. Sen dost kategorisinden çıkıp medeniyet çatışmaları itibariyle düşman kategorisine itilmişsin. Hele 11 Eylül'den sonra bu hepten belirginleşmiş. Sen ısrarla zihinsel olarak orada tutmaya çalışıyorsun ama bu olmuyor bir türlü. Yani AB'ye girmeye çalışıyorsun, orada başka türden problemler falan. Bütün hedeflerimizi, yani geçmişten gelen hedeflerimizi aynı anda devam ettirmek ama yeni risk ortamlarında iyi hesaba katıp gitmek gerekiyor. Tabii bu kolay olmadı. Bakın çok zor oldu. Bunu biz Suriye'de, Irak'ta, PKK ile mücadelede, başka konularda çok gördük. Türkiye AK Parti iktidara geldiği zaman zihinsel olarak da, yapısal olarak da Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik dönemine hazır değildi. Kurumları da hazır değildi, imkan ve kabiliyetleri de hazır değildi. Yani bugün şimdi söyleyebiliriz. O zaman hani devlet çalışanı olsak söyleyemeyiz. Biz şuna hazır değiliz, biz buna hazır değil diyemezsiniz. Bu yani devlet yönetmenin adabına aykırı bir husustur. Ama yıllar geçmiş, bir takım şeylerin artık üstüne şey yapıyorsunuz değerlendirmesini. Burada böyle bir imkansızlık karşısında bir liderlik çıkıyor ortaya. İçerideki ekonomik ve kalkınmaya ilişkin birikmiş bir sorun var, altyapı sorunu var. Onları halletmeniz lazım. Demokrasiyle ilgili bir ton sıkıntınız var. Yani başta yani bu işte kimlik inkarı diye ortaya konan konular vardı o dönemde. Başka demokratikleşme sorunları vardı, düşünce özgürlüğüyle alakalı. Dış politikada bir ton sorununuz var. İç politikada sorunlar. Bütün bunların hepsini aynı anda normal hayatın akışını inkıtaya uğratmadan insanlar evlenecekler, çocukları olacak, torunları olacak, işleri olacak, kazanacaklar, batacaklar. Yani normal hayattan bunu kastediyorum. Normal hayatı inkıtaya uğratmadan zorlukların, iyiliklerin olduğu bir dünyayı nerede mümkün kılıyorsunuz? Herkesin ateşli olduğu yerde. Kuzeyiniz ateş, güneyiniz ateş, doğunuz ateş, batınız ateş. Her yer ateş ve siz burada manuel pilotta pilotun, kaptan pilotun ustalığıyla götürüyorsunuz işi. Şimdi bu AK Parti'dir. Bu AK Parti'dir. Ben gittiğim her yerde yani parti organlarında konuşurken görevlendirildiğim zaman yani oradaki delegelere, üyelere hep aynı şeyi söylüyorum. Buradaki başarı sizin başarınızdır. Çünkü siz size hizmet eden, size başarı getiren, fayda getiren iktidarı sürekli seçtiniz. Cumhurbaşkanımızı tekrar tekrar yönetme makamına getirdiniz. Bu uzun erimli liderlik bize özellikle dış politikada çok büyük stratejik avantaj getirdi. Yani bir takım ittifakları, bir takım dönüşümleri, değişimleri 5 yılda, 6 yılda, 7 yılda yapamıyorsunuz. Uzun yıllar içerisinde aynı iradenin, aynı ittifakın, aynı kadroların beraber hareket edip yani konuları belli aşamalara taşıya taşıya gitmesi gerekiyor. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede kişisel ilişkilerin ve oluşmuş tecrübelerin inanılmaz etkisi var olayları yönetmede. Dediğim gibi otomatik pilotta değilsiniz. Hegemondan bir şey beklediğiniz zaman hegemon size kendi kurumsal kapasitesiyle gelir bir şey yapar. Hep bölge öyle olmuş. Ama şimdi bölgede uzun yıllardır yöneticilik yapmış, liderlik yapmış bir şahıs, Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve diyor ki ben bu ülkede şu kadar, bölgede şu kadar yıldır bir kardeşiniz olarak yöneticilik yapıyorum. Bu ülkenin lideriyim. Benim bu bölge için ve Türkiye için şöylesine bir vizyonum var. Ve insanlar bunu dinlediği zaman diyorlar ki ya bu hepimizin menfaatine olan bir şey. Yani Türkiye'deki olanı örnek almak istiyor herkes. Dolayısıyla AK Parti'nin ortaya koyduğu bu vizyonun inkıtağa uğramadan devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da liderliğinin devam etmesi gerekiyor. Bu dış politika meselesinde konuşulacak çok konu var. Yani AK Parti'nin ideolojik olarak durduğu

0: yer, tabanın beklentileri ve tabanın yönlendirmeleri Cumhurbaşkanımızın liderliği üçgeninde konuşulacak çok konu var. Belki onu başka bir programda yaparız. O biraz daha hani sosyal ve entelektüel bir konu.
1: Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Peki Mekke Savunma İttifakı ile başladığımız bu programı yayını bitirmek durumundayız artık. Bu ittifakın dostlara güven, düşmanlara da kaygı ürettiğini değerlendiriyoruz. Son bir değerlendirme alalım, yayınımızı kapatalım.
0: Dediğiniz doğru, dostlara güven, çok sevinen var. Özellikle ittifakın üyesi olmayıp da buna en az kendileri girmiş kadar da sevinen ülkeler var. Bir o kadar da halk toplulukları var gerçekten. Özellikle İslam dünyasından bu konuya çok destek veren var. Batı'dan da destek verenler var. İşin aslını bilenler itibariyle. Yani Orta Doğu'nun insanlık için, uluslararası toplum için sıkıntı üreten, problem üreten bir yer olmaktan çıkıp tam tersine sahip olduğu her şeyle katma değer üreten bir yer olmasının yolu bu türden yapıcı ittifakların hayata geçmesinden geçiyor. Ve buna öncelik edenler de takdir ediyorlar açıkçası. Yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye burada liderlikleriyle büyük rol oynadılar. Bize düşen görev bizim bulunduğumuz makamlarda ortaya çıkmış bu siyasi iradenin, üç ülkenin liderliği tarafından ortaya konulmuş siyasi iradenin çok büyük bir bölgesel ve küresel beklenti oluşturduğunun da farkındayız. Bunun altını çok profesyonel doldurarak adım adım ilerletip işlememiz gerekiyor ve bunu yapmaya da başladık. İnşallah devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün 8 Ağustos 2026 Anadolu Ajansı editör masasının konuğu Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'dı. Yayınımız burada sona erdi.
2: Evet sayın seyirciler, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı'nda editör masasında soruları cevapladı. Biz de stüdyoda arkadaşlarımızla yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika 15 dakikadır Dışişleri Bakanı'nı dinledik. Önce şöyle başlayalım, bir programa adapte olalım tekrar. Tekrar hoş geldiniz. Abdurrahman Hoca da Ankara'da. Aslında içerik olarak Ankara'dan başlayacaktım ama şimdi bakan açıklamalar yaptı. Kısaca şöyle, eksik kalan soru var mıydı Can?
3: Yok ben...
2: Mesela bakana sorulması gereken bir soru var mıydı sence?
3: Sayın Bakan söylemese ben hocaya İran'ı soracaktım. Yani İran anlaşmaya nasıl bakıyor? İran'la görüşüldü mü? Evet. İran dahil olacak mı? Hmm. Bu akla gelen ilk soru bu olurdu. Zaten Sayın Bakan da açıkladı. İran'la görüştüklerini söyledi.
2: Evet.
3: Burada tüm bölge ülkeleriyle kapsamlı bir ittifak olacağını ifade etti. İlla, yani sadece 3 ülkeyle kalmayacağını ama ana unsur Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ama bu ülkelere de dahil olacak bölge ülkeleri olacağını söyledi. Önemli. Zaten 1990'lardan itibaren Türkiye'nin istediği bir ittifak modeliydi bu. En azından Avrupa Birliği'ne ve işte Amerika'ya karşı Orta Doğu'da gerçekten güçlü olabilecek, en azından Amerikan politikalarına ve Avrupa Birliği politikalarına karşı durabilecek bir ittifakın olması isteniyordu. Bu ittifakla yani D8 var ama evet, böyle bir savunma ittifakının olması önemliydi.
2: Askeri bir kanadı yok.
3: Evet. İşte o anlamda evet, söylüyorum. Yani ticari anlamda bir ittifak vardı ama bir askeri savunma ittifakı yoktu. Bu da Türkiye açısından çok belirleyici. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bu adımın atılması
2: tabii
3: çok anlamlı. Tabii. İran'ın da işin içinde olduğunu bilmek sevindirici. Çünkü ilk akla gelen İran yoksa acaba bölgede, çünkü İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı bir saldırısı var. Sonuçta oraya yapılacak bir saldırı ister istemez Türkiye'yi de etkileyecekti. İran'ın da bu ittifakı dışarıdan desteklemesi ve İran'la beraber hareket edildiğini bilmek açıkçası bölgeye güven verir. Sadece Türkiye'ye değil bölgeye güven verir. O yüzden çok anlamlı bir ittifak olması da gerekiyordu zaten.
2: Anladım. Peki Gökhan Taşkın, eksik bir soru var mıydı?
4: Sorular sadece eksik değildi ama tamamlayıcı cümleler benim için önemliydi. Evet. Az evvel sevgili meslektaşımın da söylediği gibi terörsüz Türkiye sürecinin de tam virajı aldığı bir dönemde hiç kimsenin beklemediği ama 2 yıldır hazırlığı yapılan bu önemli anlaşmanın imzalanması, aynı şekilde İsrail'in ve Amerika'nın İran'a bunca yoğun saldırı düzenlediği,

0: Amerika'nın bölgedeki güvenlik taahhütlerini hiçbir anlamda gerçekleştiremediği bir sürece denk getirilmesi,
1: evet,
0: Türkiye'nin bölgede ne kadar belirleyici bir aktör haline dönüştüğünün ispatı. Bakan Bey bunu vurguladı, fakat bunun altını bir kez daha çizmek gerekli. 2017'de hatırlayın, Amerikan Başkanı Donald Trump elinde kılıçlarla Suudi Prensi'ni de ziyaret etti, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret etti, milyarlarca dolarlık silah sattı. Ancak şimdi bölgede güvenliği tesis edemiyor. İran'la başı dertte ve şimdi
1: ya satılan
0: Türkiye,
1: silahlar bir işe yaramadı diyorsun.
0: Yaramadı.
1: Kimse mesela kendini savunamıyor.
0: Suudi Arabistan'ın hava gücü diye konuştuk az evvel, siz de dile getirmiştiniz.
1: Evet evet, burada
0: Amerika'dan anladım. Sonra en fazla F-15'i olan ülke Suudi Arabistan. Neden bu kadar F-15'i var? Amerikan filosundan sonraki en fazla uçağa sahip.
1: Neden
0: F-15
1: var?
0: Bölgede kendini garantide hissetmiyor. Ve sürekli bir Amerika ile arayış içindeydi. Şimdi İsrail ile birlikte hareket eden Amerika, İran'da köşeye sıkışınca aslında Suudi Arabistan'da bir anlamda Türkiye'ye sığındı. Ve bu Türkiye'nin işte belirleyici bir aktör olmasının en önemli dayanaklarından biri.
1: Anladım.
0: Bence.
1: Anladım. Çok teşekkürler. Yiğit, ne diyorsun? Bakanın açıklamaları kısaca değerlendirelim. Öyle hızlıca diğer başlıklara geçelim.
2: Ben diğer bir başlıktan
1: mesela
2: bakayım.
1: Eksik soru arıyorum. Bende var bir iki soru var.
2: Soru
1: sonra
2: anlamında,
1: söyleyeceğim.
2: Tabii ben çok o anlamda bir şey diyemem ama Kıbrıs meselesindeki bakış açısında devlette devamlılık esastır mantığıyla aslında eskiden beri gelen tutumu devam ettireceklerini beyan etmesi çok önemli bir yaklaşımdı bence. Çünkü Kıbrıs meselesi bu yakıcı meseleler arasında biraz unutuluyor gibi geliyor bana kamuoyundaki
1: Türkiye
2: tartışmalarda.
1: Türkiye onu unutmaz yani, Türkiye için. Yok, hep
2: devlet unutmaz da kamuoyunda biz tartışırken unutuyoruz gibi. Hatırlatılması, sorulması bu yayının benim için en aslında kıymetli bölümü oldu. Ve değişen jenerasyonun taleplerinin de göz ardı edilmeyeceği ama herhangi bir geri adım atılmayıp yeni bir kazanım elde edilme içinde Türkiye'nin bu duruşunun vurgulanması kıymetlidir. Çünkü çok ciddi anlamda bir Avrupa Birliği'nden de önümüzdeki yıl baskı gelebilir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı. Böyle bir ihtimal de 2027'de kapıda gibi öngörülüyor. Buna karşı hani meseleyi sıcak tutmak, Kıbrıs Türk'ünün yanında
1: evet,
2: olduğumuzu,
1: evet,
2: bölgede bu anlamda da gücümüzün varlığını hatırlatmak gerekiyor.
1: Çok teşekkürler Yiğit. Gürkan, ne diyorsun? Eksik yedik soru.
3: Yani eksiklikten ziyade ben aslında bunun üç maddeye
1: yani
3: ayırdım.
1: Başka bir açıdan da hani mesele değerlendirilebilir miydi? Çünkü uzun yani bir yayın izledik.
3: Sayın Bakan detaylı konuştu. Ben aslında evet, şöyle de bakıyorum bu konu, bu anlaşmaya. Özellikle genel anlamda baktığım zaman bir
1: evet,
3: güvenlik koridoru, ikincisi barış koridoru, üçüncüsü de enerji koridoru olarak bakıyorum ben. Çünkü güvenlik dediğimiz zaman savunma sanayi süreci var işin içinde,
1: evet,
3: yapılan
1: evet,
3: anlaşmalar.
1: Evet.
3: Ve savunma sanayi dediğimiz zaman bugünkü şartlarda İran-Amerika Savaşı'nda gördük. Yani balistik füzelerin, kamikaze dronların ne kadar kaç kilometre alanlara kapsadığını gördük. Onun için burada bir güvenlik koridorunun oluşması gerektiği ile alakalı. Hı hı. Barış koridoru zaten Türkiye'nin ana felsefesi. Yani Sayın Bakın ifade etti, NATO'nun 5. maddesinden ifade etti. Ben az biraz baktım, oradaki eylemler aslında... Aslında bir nevi Türkiye'nin aldığı barış koridorunu aslında sağlıyor. Nereden bağlayabiliriz buna? Azerbaycan, işte Ermenistan süreci, işte Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin süreci, yine Suriye'nin bağımsızlığın kazanılması süreci. Bunlar tek başına baktığınız zaman ben barış koridoru olarak görüyorum. Enerji koridoru olarak da şöyle bakmak lazım. Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan süreç, yine kalkınma yolu süreci bu şey var.
1: Evet.
3: Bunları dengelediğimiz zaman aslında bunlar... Bunların artık Türkiye'nin bu bölgedeki, özellikle Körfez'deki alanını nasıl da değerli olduğunu aslında gösteriyor.
1: Teşekkürler. Ertuğrul, bakanın açıklamalarını kısaca 2-3 cümleyle bir toparlar mısın? Ne diyorsun?
4: Daha konuşacağız mı hemen kısa?
1: Yok yok, bir bakanı değerlendirelim bile. Çok kısa bir değerlendirelim. Evet. Zaten dünya nasıl bakıyor bak, hepsini getiriyor evet, arkadaşlarımız. Konuşacağız onu.
4: Ya şimdi zaten
1: bu çok dikkat çekici bir
4: başlıkların
1: bakış.
4: Geneli aynı
1: evet,
4: şeye, yeni bir jeopolitik düzenden bahsediyorlar. Tabii Sayın Bakan'ın bence bir saat dinledik. Tek bir cümlesi olayı özetliyor bence. Bir
1: neydi
4: saati
1: o?
4: Özetliyor. Medeniyetler çatışması. Yani Sayın Bakan şunu söylüyor. Soğuk Savaş'tan bu yana kurulmak istenen düzen istendiği gibi olmadı. Tuzla buz oldu.

0: İş gene medeniyetler çatışmasına döndü. Biz demokrasi, insan hakları, liberal toplum, özgür insanlar, bireysel özgürlükler noktasında yeni bir düzen derken bir de baktık ki yeniden medeniyetler çatışmasına gelen bir dünya. Yani ne diyor? Yeniden din, inanç ve etnik köken üzerine güç dengeleri oluşmaya başladı ve biz bunu fark ettik. Yani bizim medeniyetler çatışmasına sürüklendiğimizi fark ettik. Çünkü bir tarafta Avrupa Birliği'ni kuruyorsun, sırf Müslümanız diye bizi oraya almıyorsun ve ekonomik olarak sen büyüyorsun. Şimdi sıra bende diyor, ben büyüdüm ve yeni bir medeniyetler çatışması varsa burada, evet, ve ben de bunun içinde kendi medeniyetimle, yani tarihsel vatanımız, ekonomik vatanımız, inanç vatanımız, buralarla yeni bir medeniyet ittifakı kurarak varım diyoruz diyor. Anladım. Sayın Bakan. Bence en önemli okuma budur.
1: Yalnız tabii
2: uçak Hakan benzetmesi de çok güzeldi. Efendim? Farkında mısınız? Uçak benzetmesi.
1: Evet.
2: Yani otomatik, evet, pilottan çıktık ve 24-25 yıldır bilerek uçuyoruz demek çok önemliydi. Aa. Her türbülanstan etkilenen bir ülkeydik biz gerçekten.
1: Doğru. Şimdi, doğru.
2: Şimdi bölgede hedefi olan bir ülke haline dönüştük. Bu gurur verici, yani Bakan Bey'in anlatımları bu anlamda gurur verici.
1: Çok doğru bir saptama, yani çok önemli bir analoji, önemli bir örnek o. Benzetme aynı zamanda. Fakat Ertuğrul Akar'ın söylediği medeniyetler çatışması, şu Huntington'ın meşhur tezi falan.
0: O da ama, Yahudidir, bir Siyonisttir biliyorsun.
1: O yani şöyle, mesela Sayın Fidan çok tecrübeli bir devlet adamı. Yani Milli İstihbarat'tan, Dışişleri Bakanlığı'ndan vesaire. Ama Ertuğrul'un saptamasında şöyle bir şey var. Yani belki tam olarak oraya da gelinmedi. Evet, bir İsrail, İran, Amerika vesaire ama yanı başımızda 4-5 senedir Rusya, Ukrayna, bunlar amca çocukları birbirlerini öldü. 1 milyon insan öldü. Yani çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Hani bir taraftan evet o tez hala geçerlidir. Herkes ona göre bir tedbir alıyor. Ama diğer yandan herkes birbirinin gözüne uyuyor ama, yani. Rusya Ukrayna'dan hayır, ne istiyor? Ukrayna Rusya'dan
0: Rusya,
1: ne istiyor?
0: Rusya Ukrayna o örneğe uymaz. Niye biliyor musun? Orada hani Rusya yine aynı medeniyetler çatışması diyoruz ya, orada medeniyetin babası benim diyor aslında.
1: Ya tabii ama yani, aynı havzanın çocukları bunlar, akraba.
0: Ama orada da
1: çok yakın
0: Ortodoksluk
1: akrabalar
0: üzerinden tabii, Ukrayna tabii. Dinler arası diyalog kapsamında Vatikan'a yanaşmak istiyor. O yüzden Rusya hop diyor, benim medeniyetim var, bunun da patronu benim. Tabii, aslında tabii. Orada da aynı şey var.
1: O da bir etki, aynı zamanda coğrafi şartlar da etki. Tabii, bu tabii. Hani daha teolojik açıdan bir okum ama
3: evet,
1: coğrafya var,
3: en yakın
1: hayat
3: tehlike,
1: var, çıkarlar var.
3: Yayın boyu işaret ettiği en yakın tehlike Ukrayna-Rusya savaşıydı. Yani orada varoluş meselesi ve son artık atom bombasına yakın bir tehlike olduğunu neredeyse evet. söyledi ve uzatmak istemedi.
2: Çin faktörünü tabii bu noktada bir değerlendirmek de gerekiyor. Yani bu bölgede yaşanan her gelişme, biz şimdi Amerika'yı çok ön planda tutuyoruz ama Amerika evet. Trump yönetimiyle birlikte gerçekten yalpalamaya başladı. Az evvel Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi bir uçağa benzetip otomatik pilottan çıktık ve evet. deneyimli bir kaptanla seyir halindeyiz derken şimdi yalpalayan bir Amerika, bölge politikaları neredeyse çökmüş, güvenlik taahhütü iflas etmiş, İran'la baş edemiyor. Ve Çin, yani Çin bu işe nasıl bakıyor buna da...
3: Bir daha belirtti.
1: Çok doğru.
0: Şimdi
1: Kasım'dan
0: sonra Sayın Bakan uçağa benzetti. Ben geçen sene bir yazı yazmıştım, köşe yazısı yazmıştım. Orada da benim şöyle bir saptamam, örneklemem var. Koşu bandı sendromu diyorum ona. Türkiye'yi koşu bandına koymuşlardı yıllar önce. Koştuğumuzu zannediyoruz. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Aslında eriyoruz. İlerleyemiyoruz. Ama koşuyoruz gibi ama eriyoruz.
2: Yıllarca bizi zaten.
0: Evet erittiler. Ha, şimdi biz o koşu bandından indik. Spor salonunda ağırlıklarla pazularımızı güçlendirdik ve biz burada izlemeye başladık.
1: Peki. Çok iyi. Şimdi Ankara'da Abdurrahman Hoca var. Yayını aslında orayla başlayacaktı ama Dışişleri Bakanı konuştu. Şimdi birazdan gideceğim. Fakat bunu gördük. Bunu seslendirmiştim. Bunu seslendirmiştim. Sonra şu dış basını bir görelim hızlıca. Mekke Anlaşması dünya basınında. Sayın seyirciler, bu önemli. Bu başlıklar çok dikkat çekici. İşte New York Times'tan...

0: Jerusalem Post'a, ondan sonra Kanal 12'den BBC'ye, bütün her taraftan ülkeleri söyleyeyim. İngiltere, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Orta Doğu'daki çalkantı tırmanırken karşılıklı savunma taahhüdünde bulundu diyor İngiliz medyası. Anlaşma Müslüman dünyasının etkili 3 ülkesinin belirsizliklerin arttığı bir dönemde ortak hareket etme kararını yansıtıyor. Ama vurgu Müslüman olmaları. Yani Müslüman dünyasının etkili 3 ülkesi diyor.
1: Zaten işte, Mekke isminin seçilmesinin özelliği o.
0: Evet. Orta Doğu'nun güç dengesi değişebilir diyor Amerikan basını. New York Times diyor. ABD'nin güvenlik şemsiyesi duyulan güven azalması ve İsrail-İran gerilimi bu süreci hızlandırdı. İsrail-İran gerilimi. Buna dikkat çekiyor. Ama İran yok. Ama Amerikalılar meseleye İsrail-İran gerilimi açısından, Ertuğrul senin baktığın yerden bakarak bu başlığı atıyorlar.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu da zaten anlaşmanın hemen ardından kimi aradı? Hindistan'ı aradı.
0: Evet, Modi'yi aradı, onu konuşacağız. Yani İsrail basını petrol gücü, nükleer güç ve askeri güç aynı çatı altında. İsrail böyle tanımlıyor. Suudi Arabistan petrol devi, Pakistan nükleer güç, Türkiye ise NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke olarak tanımlandı diyor. Gerçekten bizim editörümüz, arkadaşımız Ali'nin başta koyduğu, hani ülkeleri ayırmıştık ya, gösterdik onu. Gerçekten İsrailliler de böyle bakıyor. Yani ha Ali ha İsrail demek istemiyorum. Sadece aynı yerden bakmışlar. Jerusalem Post, bir başka İsrail basın organı diyor ki diplomatik baskı aracı olabilir. Anlaşma daha çok diplomatik baskı oluşturmayı amaçlıyor. Diplomatik baskı ve Washington'a mesaj vermek için bir girişim. Yani Jerusalem Post çok ciddiye almamış. Diyor ki bu bir baskı aracı. Bunu yapmak istiyorlar ama esas içerik olarak bir şey yapamazlar diyor.
3: Aslında İsrail'e verilen mesaj o.
0: Efendim?
3: İsrail'e verilen mesaj bence. Amerika'dan ziyade.
0: Yok yok, yani şöyle bak. Şurada diyor ki anlaşma daha çok diplomatik baskı oluşturmaya amaçlıyor. Evet. Yani askeri bir dayanağa, bir etkisi yok. Olmaz bunun yok. Diyor. Washington'a mesaj vermek için. Bak birleşiyoruz, sen de bir şeyler yap. Evet. Demek için diyor. Ama biraz hafife alıyorlar ama o kadar hafife alınmaması
2: gerekiyor. Bugün Amerika'da konuşulan Amerikan Genelkurmay Başkanı İran'dan kafayı kurtarmaya çalışıyor.
0: Tabii, tabii.
2: En çok manşetlere çıkan New York Times'taydı zannediyorum.
0: Evet.
2: Şimdi diplomatik baskı aracı olabilir dese de Jerusalem Post, biz Amerika'ya mesajı verdik. Amerika, sen burada bize, özellikle Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri bakımından söylüyorum, ya da Mısır'da bu işe dahil olabilir demişti Dışişleri Bakanı. Ya Amerika burada bir şeyler yapacağım taahhütünde bulundu ama bunu beceremedi.
0: Savunmayı yapamadı.
2: Savunmayı yapamadı, güvenlik taahhütü yapamadı. Türkiye burada artık Amerika'ya, Washington'a bak senin olmadığın yerde ben varım diyor. Ve bunu anlamış İsrail.
0: Anladım. Can, gelsene böyle birlikte halledelim. Ben bitiremeyeceğim herhalde. Çok fazla uzun. Bu İsrail Mirativ, yani tam böyle mi telaffuz ediliyor bilen varsa, yeni bir nükleer ittifak mı doğuyor? Türkiye'nin askeri kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın nükleer yetenekleri bölgesel güç dengelerini etkileyebilir. Bu Jerusalem Post'a göre biraz daha ciddiye almış
4: ciddiye
0: galiba.
4: Ciddiye almış, evet.
0: Gazete ya da televizyon, bilmiyorum ne olduğunu. İsrail, Kanal 12 bu, tamam.
4: İsrail'in ana gündemi.
0: Evet. Yani Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendirecek ittifak. Evet. Yani en net Kanal 12 evet. Görmüş değil mi?
4: Evet, en ciddi alan yayın organı olmuş. Anlaşma ilerleyen süreçte başka ülkelerin katılımına da açık. Bunu zaten Hakan Fidan'ın söylediği kapsamı da değerlendiriyor. Yani en ciddi ve kapsamlı haberi de Kanal 12 yapmış.
1: Bence oraya Azerbaycan da girecek.
0: Nereye?
1: Şu ittifaka Azerbaycan da girecek.
0: Yani bu ittifaka Azerbaycan girer mi? Zor. Onu unutma. Değil bence. Ona bir cevap isteyeceğim.
4: Onu hocama bence. Soralım. Bence zor ama.
0: Babacan ama. Tamam, evet. Sorarız. Şunu bir tamamlayalım. Yunanistan ne diyor bu işe? 3 etkili Müslüman ortak hareket ediyor diyor. Yunanistan. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ortak güvenlik arayışını güçlendirdi.
4: İngilizler gibi bir yorum yapmış.
0: Öyle yapmış. Herhalde. Yine Yunanistan, NATO'nun 5. maddesine benzer bir yapı. O önemli bir ayrıntı. Evet. Teknik olarak dikkat çekiyor. Bir ülkeye yönelik saldırı 3 ülkeye yapılmış sayılacak. Onları da o ilgilendiriyor. Evet. Özellikle ona bakmışlar. BBC, bölgesel savaşın gölgesinde yeni güvenlik hamlesi. 3 ülkeden birine yönelik saldırı tüm taraflara yapılmış kabul edilecek. BBC de
5: tüm dünya biliyorsun, bunu görür. Tüm dünya böyle görür bunu.
4: Evet. Evet. Tabii. Yani sonuçta bir de NATO ülkesi yani.

0: Türkiye
1: Evet.
0: sadece Türkiye saldırınca Suudi Arabistan ve Pakistan etkilemiyor bu anlaşmada.
1: Tabii.
0: NATO ülkesi olduğu için direkt Amerika'yı da ilgilendiren bir ülke.
1: Tabii. BBC de buradan görmüş. Herkes NATO'nun 5. maddesi hı-hı hikayesiyle görüyor galiba.
2: Dünya böyle bakıyor.
1: Evet. İngiltere yine anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Bak bu bizim gibi görmüş.
3: Yani yayılmacı değiliz diye özellikle vurguladı zaten evet. Dışişleri Bakanı. Yani aynen, bizim bu da, bir yere yayılmak, bir yere baskı yapmak evet değil. Ama bize saldırırsanız bakın biz buradayız demek adına ne kadar güçlendik, ne kadar artık bölgede muktediriz. Bunun bir ispatı.
1: Can, Washington Post ortak caydırıcılıkta yeni aşama diyor. Anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğin yeni bir seviyeye evet taşıyor.
0: Ya aslında bu tam bizim bölgedeki durumumuzu, Amerika'nın durumunu ve Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini anlatan bir başlık.
1: O doğru özetliyor mu?
0: Evet, mesela doğru özetliyor.
1: Tamam. Financial Times yeni bir bölgesel düzenin temelleri atılıyor. O çok ciddi evet görmüş. Çok ciddi. Büyük, epey büyük.
0: Zaten ciddi gazeteler ciddi görmüşler.
1: Öyle değil mi? İsrail basını niye böyle? Yani hani
3: Netanyahu gibi.
1: Evet, biraz öyle görmüşler ya. Mesela Financial Times İsrail-İran gerilimi, Kızıldeniz'deki saldırılar ve Körfez'deki güvenlik kaygıları 3 ülkeyi daha yakın işbirliğine yöneltti. Evet. Doğru tespit
0: doğru,
1: değil
0: doğru
1: mi?
0: Doğru tespit evet.
1: İşte bir de Katar, El Cezire ne diyor? Bölgesel çalkantılar yeni bir eksen doğurdu. 3 ülke ortak güvenlik mekanizmaları oluşturmayı bölgesel krizlere karşı birlikte hareket etmeye amaçlıyor. Can, burada saçmalayan basın yayın organı hangisi?
0: Saçmalayan demeyelim de. Yani,
1: diyelim tabii, niye demeyelim? Saçmalıyorsun.
0: Hayır,
1: saçmalıyor
0: hayır
1: diyelim.
0: Şöyle yani İsrail tabii kendi alanından baktığı için dünyaya sonuçta bu anlaşmanın olmaması gerektiğini ifade ediyor ve bunu küçümseyen başlıklar atabilir ama tüm dünyaya baktığımızda gerçekten ciddi bir beklenti de oluşturmuş. Türkiye'nin ve Pakistan özellikle Suudi Arabistan sadece para olarak
1: ekonomik kaynak güçlü
0: vereceği
1: diyor
0: için burada iki önemli güç, iki askeri güç, birinde nükleer silah ve onda da ciddi bir askeri güç var. 600 bine
1: evet,
0: yakın
1: evet,
0: bir
1: 650 bin askeri
0: var
1: Pakistan'ın.
0: Ve NATO,
1: bir de bu görünen asker.
0: Evet. NATO'nun ikinci ordusu da Türk ordusu.
3: 1947 mi? 50 evet mi? Yani Hindistan'la yüzden savaşı, Keşmir meselesi. 1947 yanlış hatırlamıyorsam.
0: O yüzden dünya bu.
3: Yani neredeyse 80 yıldır savaşan bir ordusu var
1: tabii
3: Pakistan.
1: Tabii. Onlar da çok tecrübeli bu konuda.
0: Yani dünya basını Mekke İttifakı'nı bizim gibi ciddi algılamış ve olması gerektiğini de anladığım kadarıyla olması gerektiğini de söylüyorlar. Yani sadece Amerika ve işte İngiltere'nin hakim olduğu bir dünyanın değil de Orta Doğu'da barışın gelmesi açısından da bu ittifakın olması gerektiğini en azından başlıklarla vermişler. Mesela Washington Post ortak caydırıcılıkta yeni
1: evet,
0: aşama.
1: Evet,
0: yani
1: evet
0: bu başlığı atması çok, da çok önemli.
1: Doğru. Şey, Abdurrahman Hoca'ya ne soracaktık?
0: Yeni bir bölgesel düzenin temelleri atılıyor.
1: Aynı şey, tam işte.
0: Şimdi bu başlıkları atmak kolay değil.
1: Cevap soracağım. Hoca versin dedi ya neydi o?
0: Azerbaycan konusu.
4: Bir soru daha var. Abdurrahman Hoca'ya bir sorum daha var.
0: İsrail'le yakın ilişkiler...
1: Ben de onu düşündüm.
4: Uzun yani zaman...
0: O yüzden
1: soruyorum. Hassas bir konu.
4: Uzun
1: bir
4: zaman
1: konu,
4: evet sonra ilk defa çıkıyorum. Yani hocama bir soru sorayım. Şey, şimdi bu anlaşma veya bu tür anlaşmalar... Evet. Aslında tarihsel sürece baktığında beraberinde bir riski daha getiriyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda bölgesel ittifaklar ve silahlanma mesajları savaşlar doğurdu.
1: Evet.
4: Çünkü silahlanma mesajı verdiğinizde ön almak için saldırıya doğrayabilirsiniz. Şimdi burada bu tür ittifaklar aynı zamanda savaş mesajlarıdır. Dünya yeni bir savaşa sürükleniyor, endişem yok değil, onu söyleyeyim ve şunu tekrar söylüyorum, eğer dünyada 3. Dünya Savaşı başlayacaksa bu Türkiye devrim yaratmak için Türkiye tarafından olacaktır.
1: Soru.
4: Burada yeni bir savaş riskine karşı mı bu ittifaklar?
1: Teşekkür ederim. Araya gideceğim. Can, teşekkürler. Yalnız araya giderken Abdurrahman Hoca ile döneceğim dönünce. İşte bu sorular, mesela Azerbaycan bu ittifaka dahil olabilir mi? Bir de Anadolu Ajansı'nda arkadaşlarımız tabii birçok açıdan soruları sordular. O mesela ben şunu merak ettim. Bu gerçekten Müslüman dünyasının bir ittifakmış. Herkese açık deyince mesela Rusya dese ki
0: katılacağım,
1: ben de Mekke anlaşmasında olmak istiyorum dese Rusya.
4: Katılır.
1: Kabul edilir mi? Bir.
0: Biz de deriz ki

0: Şangay Beşlisi'ni alın o zaman. Gözlemci olmayalım.
1: Yok, yani. Mesela bu soru sorulmadı. Doğru
0: temel amacı.
1: Yani Rusya diyelim, ben de orada olmak istiyorum. İsrail'i bıraktık, Amerika dışarıda, anladık ama Rusya dese ki ben de olmak istiyorum mesela.
2: Ama o senin dalga geçtiğin İsrail gazetesi aslında tam da onu söylemeye çalışıyor.
1: Ne diyor?
2: O diplomatik baskı olacak diyorsun ya şimdi.
1: Evet, ben o İsrail
2: gibi,
1: gazetesiyle
2: Rusya bu defa ben geleyim yani dediğinde Türkiye diyecek ki babacığım diyecek hayırdır. Geliyor. Sen beni gözlemci olarak aldın. E şimdi ben de seni almıyorum deme kapasitesidir aslında bu.
1: Bir ikinci soru şu. O da çok önemli ve etkili bir soruydu bence, sorulabilirdi. Mesela silah alışverişi, bu ne anlama geliyor? Bu üç ülkeden birinde nükleer silah var.
2: Evet.
1: Yani mesela biz ittifak yaptık. Bir tarafta Suudi Arabistan, bir tarafta Pakistan. Velev ki bizim nükleer bir silaha ihtiyacımız var. Ya da bu olsun istiyoruz envanterimizde. Suudi Arabistan istiyor. Mesela biz aramızda silah alışverişi yapabilecek miyiz? Tam ortak tatbikat, savunma hattı, çalışmalar. Çünkü Pakistan önem kazanıyor. Yani herkes bu devirde caydırıcı bir güç olarak nükleer silah ister. İstiyor da. Mesela buna açık mı? Bunu Türkiye Pakistan'dan nükleer destek talep etse alabilir mi? Ya da bu anlaşmada var mı? Suudi Arabistan istese olur mu? Ya da onlar bizden bir şey istese. Bunu yapabilir miyiz? Ama başlık nükleerdi. Onu bekledim. O soruda sorulabilirdi. Dönünce Ankara'da Abdurrahman Hoca'yla başlayacağım.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun Oğuzhan? Ne yapıyorsun?

0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Döndük, devam ediyoruz. Ankara'ya gideceğim. Ankara'da Abdurrahman Hoca var. Tabii az önce bakana belki sorulabilir sorular. Onlar önemli. Çünkü silah meselesi önemli, diğer konu önemli. Sadece Müslüman ülkeleri mi açık? Yoksa herkese açık derken herkes mi kastediliyor ama... Bu arada bu anlaşma yapıldı. Yani görüntüleri görüyorsunuz burada. İşte anlaşma imzalanıyor. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman, Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Kralı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı anlaşma yapılıyor. Anlaşma burada imzalanıyor. Cumhurbaşkanı Veliaht Prens de konuşuyor. Karşılıklı olarak evet hayırlı olsun deniliyor. Bu anlaşma bu şekilde yapıldı. Daha başka görüntüler var. Tabii sadece anlaşmayla kalmadı. Bu işin bir de namaz safhası vardı. Cuma namazı için buluştular. Üç lider cuma namazını birlikte kıldılar. Bunlar olurken birdenbire İsrail Başbakanı, cuma görüntüsü, peki onu da gördük. İşte burada cuma namazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Suudi Arabistan Kralı, Hakan Fidan da orada, Dışişleri Bakanı. Ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman burada. Pakistan Başbakanı burada. Ve cuma namazı Mekke'de kılındı. Anlaşmanın üstüne, Mekke anlaşmasıyla birlikte 3 Müslüman ülkenin lideri de cuma namazında bir araya geldi. Aynı safta yer aldılar. Bunlar olurken birdenbire İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hemen şunu yaptı. Telefonu kaldırdı ve Hindistan Başbakanı'nı aradı. Teşekkürler dostum. Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Birlikte İsrail ile Hindistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Ve sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan bir telefon görüşmesi aldım dedi Modi. Hindistan ile İsrail arasındaki özel stratejik ortaklığın çeşitli yönlerdeki ilerlemeyi inceledik. Bu ortaklık istikrarlı bir şekilde güçlenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

0: Ayrıca Batı Asya'daki mevcut durum, mevcut durum da böyle. Hemen Modi ve Netanyahu temas kurdular. Yani tabiat boşluk kabul etmiyor. Bir tarafta aynı medeniyetin, aynı inancın mensubu ülkeler bir savunma paktı anlaşması yaparken, diğer taraftan Hindistan ve İsrail, tabii farklı farklı inançlara mensup olsalar da hemen aralarında görüşüyorlar ve karşılıklı müttefiklik ilişkisini teyit ediyorlar. Yani birlikte miyiz diyor Netanyahu. Hani bunlar yeniden birlikte oldular, bir anlaşma yaptılar.
1: Düşmanımın düşmanı dostum.
0: Evet evet, biz de seninle birlikte daha önce birlikteydik, müttefiktik. O devam ediyor mu diyor, onu teyit ediyor aslında. Abdurrahman Hoca'ya dönelim. Hocam bütün bu gelişmeler olurken özellikle Hindistan ve İsrail arasında...

Şimdi Faruk Bey şöyle bakmak lazım. Ben uluslararası ilişkilere nacizane hep gerçekçi, realist teori üzerinden bakarım ve meseleleri de hep buradan okumak gerektiği kanaatindeyimdir. Son dönemlerde de aslında dünya hem teorik hem pratik hem stratejik hem jeopolitik gereklilikler ve gerçeklikler bakımından tam manasıyla bunun üzerinden kodlanıyor. Ve aslında Ertuğrul Bey'in sorusunda ben kesinlikle şöyle bir cümle kurabileceğimizi düşünüyorum. Evet, herkes geleceğe hazırlanıyor ve gelecek de hızla yakınlaşıyor. Yani gerçekten de böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü zaman, tarih çok hızlandı ve bizim karşımıza çok kısa süreli, çok kısa periyotlu anlarda yepyeni dinamikler çıkarıyor. Çok o eski statik hal yavaş yavaş gerçekten bambaşka bir hikayeye dönüşmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye tam da bu dönemde aslına bakarsanız son 10 yıldı. Yani daha ziyade son 10 yılda paradigmasını değiştirmek suretiyle tabiri caizse burada çok merkezi aktörlerden bir tanesi haline geldi. Yani Türkiye norm üretiyor. Ben en önemli hani altını çizmek gerektiği kanaatini taşıdığım şey cümle bu oldu. Türkiye norm üreten bir aktör haline gelmeye başladı. Mevcut gerçeklikleri okuyor. Gelen dalgayı okuyor ve o gelen dalgaya tabiri caizse bir ön alan hamle yapan ama beraberinde de bunu bir normla yapan. Şunu kastediyorum. Az önce Can Bey terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge perspektifiyle de çok ilişkili bir dönemden geçtiğimiz için gerçekten o vurguyu yaptı. Buna katılıyorum. Çünkü Türkiye'nin son dönemde yaptıklarına baktığınızda özellikle 15 Temmuz sonrasındaki o gelişim seyri yani 10 yıl, son 10 yıl her alanda gelen dalgaya önden müdahale eden ve ona dair bir perspektif geliştiren. Şimdi biz aynı anda bunu şimdi değineceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Aynı anda Lübnan'a, aynı anda Irak'a, aynı anda Suriye'ye, bölgesel oryantasyonda İran'a, son dönemdeki Amerikan-İsrail ortak saldırısı sonrasında İran'la olan pozisyonumuzu da düşündüğümüzde bir yandan bölgesel güvenliği merkeze alıyor, bir yandan da her bir ülkenin kendi sosyolojik dinamikleriyle, siyasal dinamikleriyle, egemenlik haklarıyla, toprak bütünlüğüyle bu egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün ve kendi bütünlüklerinin korunmasına dönük bir tabiri caizse norm üretiyor. Ve bu gerçekten bölgesel siyasetle alakalı geniş bir etki yaratıyor. Şimdi aslına bakarsanız Mekke İttifakı, ya bu Mekke, isim olarak Mekke İttifakı sanki bana daha güzel gibi görünüyor, bilmiyorum. Bunu bir belki Dışişleri Bakanımızla da konuşuruz. Ama yani Mekke İttifakı aslında bunların bir sonucu. Yani karşımıza çıkan bir olguya Türkiye oldukça gerçekçi bir yerden bakıyor ve diyor ki evet bizim böyle böyle böyle anlaşmazlık noktalarımız her bir ülkeyle yok mu? Var. Tabii ki var. Riskleri yok mu? Riskleri de var. Yani risk boyutuyla alakalı bazı işte hani İran devam eden bir mesele olduğu için İran meselesi belki gözümüzün önündeki şu an en böyle temel risklerden bir tanesi gibi duruyor ama yarın öbür gün bunun orta ve uzun vadede riskleri var tabii ama siz bir ağırlık inşa etmek istiyorsanız, bir merkez olmak istiyorsanız ve bir merkezi oryantasyon içerisinde küresel bir yönelime sahip olmak istiyorsanız bunların hepsini göze alarak ama beraberinde hesaplamalarınızı iyi yaparak yaparsınız bunu. Türkiye bu hesaplamaları hakikaten iyi yapıyor. Yani bundan yana vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Çünkü burada artıları, eksileri, faydayı, maliyeti, yeterlilikleri, kapasiteleri veya zaafları bunların hepsini optimum bir denge içerisinde tutturmamız lazım. Şimdi İsrail biliyorsunuz Altıgen İttifakı diye boşuna bir cümle kullanmadı Netanyahu. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay evvel. Altıgen İttifakı'nın köşelerine baktığınızda bir tarafta Afrika hattı duruyor. Yani Somaliland meselesi, Etiyopya-Sudan meselesi, Afrika boynuzu. Türkiye'nin orada yaptıkları karşılığında İsrail'in kendince yapmaya çalıştığı ön alma hareketleri. Altıgen'in bir köşesinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs duruyor. Gerçekten de Kıbrıs bu işin tam merkezi durumlarından bir tanesinde. Hem jeopolitik, hem jeostratejik, hem enerji bu hikayenin tam merkezinde. Burada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in doğrudan fiili bir hatta buraya Fransa'nın da dahil olmasıyla birlikte başka bir hikayeyi işletmeye çalışıyorlar. Türkiye bunun karşılığında önce Libya'yla, şimdi Mısır'la, belki orta ve

0: Uzun vadede Suriye ile yapacağı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla buraya tabiri caizse bir kesme yapıyor. Ve kendi alanını inşa ederek yapıyor bunu. Kıbrıs'a da bu işin tam merkezinde oturtuyor ki 1950'li yıllarda Kissinger Kıbrıs'ı büyük güçler diplomasisinin merkezi lokasyonu olarak boşuna tarif etmemişti. Dolayısıyla Türkiye de tam olarak bu zaviyeden de bakıyor zaten meseleye. Bu yüzden de ikinci ayak bu. Üçüncü ayak Kuzey Afrika. Bakın geçen hafta İspanya SEPTE üzerinden ya da SEUTA üzerinden işte Arapça'da SEPTE, Fransızca'da SEUTA üzerinden bir hamleye girişti ve burada İsrail'in dahlini ve rolünü çok konuştuk. Ama burada şöyle bir durum var. Yani işin Fas tarafında ne olduğunu, İsrail'le nasıl bir angajman geliştirildiğini, uzun yıllardan beri bunun nasıl cereyan ettiğini işin Kuzey Afrika hattında görüyoruz. İşin Orta Doğu ayağına gelince zaten Orta Doğu yani merkezi konuştuğumuz bölgelerden bir tanesi. Altıgen'in en önemli tabiri caizse en başat şeyi İsrail'in de kendisini merkeze konumlandırarak etrafında çizdiği, altıgenin etrafında çizdiği şey. Orada işte Suriye var, Irak var, İran var. Doğrudan bizim terörsüz bölge oryantasyonumuzla alakalı tam merkezi yerler buralar. Suriye, Irak, İran. Şimdi Bab-ül-Mendeb bağlamında konuştuğumuz Yemen hattı var. Yine o şeyle Kızıldeniz bağlantısıyla düşünün. Ve Ürdün meselesi var. Dolayısıyla Orta Doğu'da bir tarafında. İşin diğer ayağında biraz daha alta
1: Peki.
0: indiğinizde Körfez tarafı var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri var. Bahreyn var. Burada İsrail'in dahlini konuşmak lazım. Karşı bloğunda Suudi Arabistan, Katar ve şimdi bu anlaşma bağlamında düşünelim. Ve son altıgenin son ayağında da Asya var. Yani aslında Azerbaycan meselesini de oradan cevaplayayım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın henüz ortak bir askeri bir pakta dönüşmemiş olmasını biz henüz cümlesiyle kodluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada artan ağırlığı arttıkça Türk devletlerinin kendi içerisindeki bu pakta nasıl yeni bir formasyon geliştireceğini hesap etmek lazım bir. İkincisi Pakistan Hindistan yani Güney Asya Pasifik hattında tam da Hindistan'la Pakistan hikayesi İsrail'le Netanyahu'yla Modi görüşmesi esasen buraya hitap ediyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam şu Türkiye bu hikayenin tam manasıyla farkında. Ve kendi geliştirdiği yeterlilikleriyle, imkanlarıyla, kapasiteleriyle stratejik ağırlığını da tabiri caizse ya şöyledir Faruk Bey. Ya bir stratejik ağırlığınız vardır ama bunun altını ve etrafını dolduramazsanız bu stratejik ağırlık sizde çarpan etkisi yaratmaz. Şimdi Türkiye'de savunma sanayi, dış politika farklı unsurlarıyla birlikte bu stratejik ağırlığı Türkiye'nin jeopolitik gücü çarpan etkisiyle
1: Peki.
0: tabiri caizse muhataplarına yansıyor. Biraz şu an yaşadığımız bu.
1: Peki. Çok çok teşekkürler. Şimdi tabii Mekke'ye doğru bakıyorlar değil mi fotoğrafta? Kabe'ye doğru yani. Kabe'ye doğru bakıyorlar.
2: Tarihsel bir fotoğraf.
1: Efendim?
2: Bu, tarihsel
1: tabii
2: bir
1: önemli
2: fotoğraf.
1: Bir fotoğraf.
3: Yani, anlaşmanın özeti bir fotoğraf
1: yani
3: zaten.
1: Yani o bir şeye baktıkları bir
2: İyi
1: fotoğraf
2: bir iletişim
1: var.
2: dili.
1: Bu mesajlaşmalar tamam. Bu değil. Yani şu altta. Şu baktıkları fotoğrafın büyük hali var. Biraz önce gördük onu. Bizim fotoğraflarda var. Yani bu tabii önemli. Yani Kabe demek Ertuğrul sen dedin değil mi? Mekke anlaşması özellikle
3: Evet.
1: altı çiziliyor diye.
3: Tabii.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu tarafa geliyor galiba. Burada şöyle bir durum var. İşte dua ediyorlar namazdan sonra. Şimdi bir yönüyle tabii Netanyahu'nun Modi'yi araması. Yani şöyle düşünün. Hani üç tane Müslüman ülke, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan. Bu üç ülke, işte bu az bir dursun bu. Yani bu üç ülkenin, işte şu da Kabe, üç ülkenin içeride tabii, bu üç ülkenin lideri Cuma namazında, Müslümanların en kutsal gününde buluşuyorlar, bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki kardeşim, bana yapılan saldırı sana da yapı. Öyle değil mi Gökhan? Yani
4: Yani
1: herkes...
4: düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Evet.
4: Ki zaten biz ne kadar dost olduğumuzu en son Hindistan-Pakistan 4 gün savaşları yaşandı. Tam bu
1: Evet.
4: İsrail'in İran saldırıları falan biraz arada kaldı ama Türkiye'nin bu konudaki tavrı, desteği, Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a olan sevgisi...

0: hürmeti, bunu Ankara ziyaretinde de gördük. Pakistan tarafı böyle. Ben Suudi Arabistan'ı az evvel de ne kadar önemsediğimi anlattım. Yani Amerika'nın Suudi Arabistan'da yarattığı hayal kırıklığı aslında bu fotoğrafı daha da güçlendirir.
1: Bu söylediğin çok önemli bir şey. Yani burada oturuyorlar. Hani Suudi Arabistan F-15'lerden örnek verdin ya. O kadar fazla para verdi, yatırım yaptı. Ama İran'a karşı...
0: Dolandırıldı.
1: Ha yani Amerika Birleşik Devletleri...
0: Yani 2017'de de, 2025'te de evet. Elinde kılıçla Körfez ülkelerini gezen Donald Trump aslında orada Suudileri dolandırdı. Ve güvenlik taahhütü boşa çıktı. Şimdi bu hayal kırıklığı da güvenli limanı olan Türkiye'yi güçlendirdi. Yani Türkiye ne yaptı?
1: Doğru.
0: İsrail'e karşı
1: en azından görüntü öyle. Şimdiki görüntü öyle.
0: Gazze meselesi var. Yani Gazze'de mazlumlar öldürülürken en net tavrı ortaya koyan ülke Türkiye. Suudi Arabistan'ı ve Körfez ülkelerini biz bu noktada hep eleştirdik. Yeteri kadar tepki göstermediniz dedik. Belki de bu Mekke ittifakı Gazze'nin kurtuluşu için, Gazze'deki mazlumların kurtuluşu için de en net mesaj olacak. Hani İsrail gazeteleri az evvel mesaj verdi diyoruz. Ya da bunu nasıl okudular diyoruz.
1: Evet.
0: Diplomatik baskı Gazze meselesinde belki de en büyük yaptırım şu fotoğraf karesi olacak.
1: Çok doğru. Şimdi o fotoğraf bir daha gelsin. Kabe'ye doğru baktıkları fotoğraf. Orada şu var. Yani belki bilen arkadaşımız varsa söylesin. Hani Müslüman ülkeler arasında. Şimdi bir Sadabat Paktı vardı. Evet. Geçen akşam haberleri sunarken ana haberde. Ondan evet. Da örnek verdim. Yani Sadabat biz Sadabat Paktı diye bir pakt yapmıştık. Hani Atatürk Cumhuriyeti kurdu.
2: İran'da vardı.
1: Tabii. İşte Afganistan, İran, Türkiye.
2: İran'da
1: üç Müslüman ülke Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bir Sadabat Paktı yaptı. Yani Atatürk baktı ki Doğu tarafı, devletin bir tarafını da güvenceye almak lazım. Orada bir üçlü
2: orada
1: pakt yaptı.
2: İran'la da bizim sınır problemlerimiz vardı.
1: Tamam,
2: şeye bağladı
1: ama biraz o zaten hani 400 senedir işte Kasr-ı Şirin falan evet. O gelen bir şey. Şimdi bu da ilginç. Mesela herhalde o günden bugüne yani Atatürk'ün yaptığı o anlaşmadan bugüne Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı herhalde 3 Müslüman ülke ilk kez bir bu tarz bir güvenlik anlaşması yapıyor. Öyle değil mi? Başka var mı? Başka yok,
2: yok
1: herhalde.
2: Başka yok zaten.
1: Hatırlayan var mı? Başka yok.
2: Başka yok. D8 başka var yok. İşte.
1: Ha, o başka bir şey. O daha ekonomik
2: işbirliği. Rahmetli Erbakan'ın aslında tabii, o da
3: bu doğrudan, bu doğrudan askeri ve güvenlik anlaşması.
2: Aslında o da bunu yapmaya çalıştı da gücü yetmedi. Konjektür siyasi konjektür
1: gereği. O şimdi
2: bu
1: daha net bir şey gibi görünüyor. Tabii. Bir de burada tabii Kabe'ye doğru bakıyorlar. Yani bilen bilir. Şimdi Kabe'yi gören vardır, görmeyen vardır. Kabe'de şu alttaki kemerler, alt yapım orası Osmanlı yapısıdır. Hmm. Yani şuradaki alttaki şu bölüm şöyle. Burası Osmanlı yapısıdır. Onun üstü çeşitli
3: Osmanlı revakları.
1: Tabii. Onun üstü çeşitli dönemlerde farklı ülkeler tarafından yapıldı, bozuldu, birçok şey oldu. Mesela en son İtalyanlar yapmıştı 90'larda üst taraftaki yerleri, bazı yerleri İtalyan mimarlar falan yapmışlardı. Şimdi buraya doğru insan bakarken şöyle düşünüyor. Yani koskoca bir tarih. Hani öyle ya da böyle bir Osmanlı tarihi. Burası buranın güvenliği. Buranın kutsiyeti, Hicaz Demiryolu, Medine, hani bu topraklardan bu milletin çekildiği şurada bir 100 yıllık hikaye. Irak konuşuyoruz ya, Irak. O millete Irak ama
2: ya
1: bize yakın bir yer yani
2: ya,
1: öyle değil mi?
2: Çok kısa yani çok kısa bir süre.
1: Tabii. Ya bütün bunları düşünüyorlar muhtemelen, bakıyorlar. Ha bu arada tabii bütün devletlerin sınırlarına, hudutlarına, rejimine Türkiye saygılı. Artık orada Suudi Arabistan çok diye bir devlet var. Evet. Orada Pakistan var, orada Suriye var, orada Irak var. Ama ne olursa olsun hani kültür insana, medeniyet insana bir yerden bir bakış açısı aralıyor. Bu bakış çok etkiledi beni. Yani bu ortak bir teoloji tarihine, bir inanç tarihine, bir medeniyet tarihine bir açıdan bakma hikayesi.
2: Aslında tek
1: gerçek, bu çok önemli bir fotoğraf yani.
2: Aslında tek gerçek bu biliyor musun? Dünyanın tek gerçeği budur. Dünyanın tek gerçeği İnançtır. İnanç üzerine inşa edilir. Ekonomide,
1: ya da sen öyle düşünüyorsundur belki de.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Tarih öyle anlatıyor bizi.
1: Evet.
2: Savaşlarda,
1: peki bu fotoğrafta, Ertuğrul, bu fotoğrafta kötü olan şey ne?
2: Ya bu fotoğrafta ne anlamda kötü? Görsel olarak mı soruyorsun?
1: Görsel, görsel.
2: Görsel olarak mı soruyorsun?
1: Tabii ki şu arkada yukarıdaki şöyle, binalar, evet, değil mi? Onu,
3: büyük gökdelenler, gökdelenleri diyeceksiniz.
1: Şey diyor ki, Yiğit diyor ki Ataşehir'e benziyor diyor.
2: Hakikaten Ataşehir'e benzemiş.
1: Çok iyi ya. Yiğit nereye benziyor?

0: benziyor.
1: Ateşe
0: gerçekten öyle bak benziyor. Orada doğru. Da var böyle bir şey değil mi?
2: Finans kent gibi yani öyle.
0: Evet. Evet. Ama şey için yani arka taraftaki binalar yani ben bu yüksek bina işine karşıyım. O güzel bir şey değil. Ama ortada muazzam Kabe. Yani o bambaşka bir şey. Ama arka taraf gerçekten Ataşehir'e benziyor. Her neyse Ataşehir'e benzese de biz Mekke anlaşması olarak oradaki Kabe'nin kutsiyetiyle olaya bir bakalım.
2: Ona saygım sonsuz. Benim iki sorum olacak. Anlaşmanın maddelerini tam olarak ne zaman görebiliriz?
0: Kime sorular?
2: Örneğin
0: Abdurrahman hocam
2: daha tamam. İyi bilir. Mecliste bir parlamenter evet. Olarak da. İki, bir de bu anlaşma haliyle meclise gelmesi lazım. Planlanan ne zamandır meclise gelmesi için?
0: Abdurrahman Hoca soruları duyduysa cevap verebilir bize hemen hızlıca.
3: Evet.
0: Çok hızlı.
3: Evet, Yiğit Bey henüz kurumsallaşma süreci devam ediyor. Onun altını çizmek lazım aslında. Az önce Sayın Bakanımız da bunu ifade etti. Bunun detayları yani tam manasıyla hem organizasyonel yapısı hem ortak kurulacak komiteler, bu komitelerin alt birimleri bunların hepsi iyi dizayn edilecek. Dolayısıyla kurumsallaşma süreci sürüyor. Pazartesi günü Terörsüz Türkiye ile birlikte meclis tatile girecek. Dolayısıyla bu esnada kurumsallaşması tamamlanır. Sonrasında muhtemelen yeni dönemde beraber ilk olarak burayı şey yaparız, meclise getirir.
0: Peki, çok teşekkürler. İki numaralı bilgiyi getirelim de. İki numaralı tableti getir. Geldi. Bu önemli. Gürkan burada Ankara anlaşmaya nasıl bakıyor? Şimdi tam burada fotoğrafa baktık. Medeniyet, işte Müslümanlar, ortaklık, şu bu falan ama Türkiye çok dikkat çekici şeyler söylüyor. Bak diyor ki NATO'ya alternatif değil. İlk önce bunu ifade ediyor.
4: Evet doğru.
0: Neden?
4: Yani şöyle NATO'nun belli bir alanı var. Yani NATO'ya baktığımız zaman illa bir savaşa gireceğiz, işte savaş sürecinde yöneteceğiz değil. Bu askeri birlikler olsun, işte savunma süreci olsun birçok etkeni var orada. Yani lojistik alanları vesaire de var. Türkiye zaten şöyle yani Türkiye'nin NATO'da bulunması da aslında bir askeri güç alanını kullanmak değil ki. Az önce ifade ettik ya Türkiye gittiği yere her gittiği savaştan sonra, gittiği savaş demeyelim, çıkan savaştan sonra barışı getiren ülke Türkiye. Ona özellikle bakmak lazım. Türkiye burada bir körfez tarafındaki ben barış açısı olarak görüyorum Türkiye'yi. Bu barış açısının bir simgesi. İslam NATO'su da dönüyor az önce buna resimdeki kareye ama.
0: Ama şimdi bak o tamam bu cümleyi kuruyorsun. Bu cümle belki insanı okşayan da bir şey. Evet. Yani Müslümanlar bu cümle karşısında mutlu olurlar. Derler ki kardeşim biz aynı inanca mensubuz. Aynı pakta bir savunma gücümüz var. Hani NATO, Kuzey Atlantik falan o savunma paktı. Onun karşısında da Müslüman ülkelerin NATO'su falan. Bu cümle insanın göğsünü kabartabilir. Ama evet. Türkiye diyor ki, sevgili Gürkan diyor, birdenbire göğsün tamamen kabarmasın. Bundan mutlu ol, memnun ol.
4: Tabii.
0: Ama bu diyor NATO'ya alternatif değil, tamamlayıcı bir güvenlik mekanizması. Yani, ben NATO'nun
4: üyesiyim
0: anlamda. Diyor.
4: Tabii. Bölgesel bir süreç
0: evet.
4: Aslında baktığımız
0: evet.
4: Zaman. Aslında onu ifade ettim. Yani bir tarafımızı mutlu edebilir. Ama gerçeğe baktığımız zaman bu Türkiye'nin bölgesel stratejik anlamda güvenlik politikasını da aslında ön plana koyuyor. Yani az önce Can Hoca ifade etti. Ben bu süreci Terörist Türkiye'den ayrı görmüyorum. Yani
0: onunla bağlantılı mı?
4: Tabii. Sayın Babacan da ifade etti. Sayın Hakan Fidan da ifade etti. İki yıldır çalışıyoruz dedi. Aslında bence 2 yıllık değil bu süreç. 2017'den Sayın Babacan'ın ifade ettiği gibi 2017'deki FETÖ süreci sonrasındaki yapılan organizasyon diye bakmak lazım. Hı hı. Devlet aklı olarak bakmak lazım.
0: Anladım.
4: Devlet aklını mesela Terörist Türkiye'ye baktığın zaman insanlar sadece Devlet Bahçeli'nin son 2023 sürecinde, 2025 sürecinde özellikle işte anlattığıyla görüyor aslında ama bu 2020 süreci, 2019 sürecinde Terörist Türkiye sürecinin altyapısı
0: anladım.
4: Var. Bu da buna bağlamlı bir
0: herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor diyor. Yani Türkiye durumu bir açıyor şöyle. Diyor ya, ki kardeşim kimse
4: alıyor aslında.
0: Olmasın.
4: Alıyor aslında.
0: Yani alıyor, ya
4: alıyor
0: diyor şimdi.
4: Hayır, şöyle
0: ben devletin açıklamasına inanıyorum.
4: Hayır, şöyle bir şekilde almıyor. Tabii ki
2: o resmi açıklamayı yorumluyor haklı
4: yok,
2: şekilde.
4: Yok yok. Yani devlet az önce ifade ettim ya Türkiye'nin duruş felsefesini.
0: Evet.
4: Ama burada diyor ki İran'a diyor ki sen bu bölgeyi diyor kendi menfaatlerin noktasında Türkiye'nin menfaatlerini ikinci plan alaraktan Mısır'ı da Lübnan'ı da birçok bölgeyi de sen karıştırdın bu bölgede diyor.
0: Doğru.
4: Biz bu bölgede İsrail'e de alan bırakmayacağız diyor aslında bu herhangi bir üçüncü ülkeye hedef almayacağız anlamda. Türkiye hiçbir zaman kendine karşı bir

0: askeri müdahale olmadığı sürece de hiçbir şekilde askeri bir tatbikatı gerçekleştirmez. Bu böyle bilmesi lazım. Anladım. Onun için herhangi bir üçüncü ülkeye hedef almaması gerekçesini böyle bakmak lazım.
1: Anladım. Tatbikat değil de belki saldırıyı gerçekleştirmek.
0: Gibi, evet.
1: Türkiye'yi bölgesel çatışmalara...
2: Bir araya girebilir miyim?
1: Otomatik olarak, geleceğim hocam. Türkiye'yi bölgesel çatışmalara otomatik olarak dahil etmiyor. Bak, bu çok önemli. Geleceğim hocam, Can. Burada Türkiye şöyle mi diyor, şöyle mi diyor ya da ne diyor? Önce sen söyle. Sonra şöyle mi diyor'yu soru yaparım ben.
3: Ya şöyle, bölgesel çatışma dedi zaten bir, Suriye'deki iç savaş yeni bitti ve orada YPG'den de ne olacağı belli değil. Kuzey Irak'ta ayrı bir bölgesel yapı var.
1: Evet.
3: İran'da muhalifler ayaklandı ve İran'da da Kürt ayrılıkçıları, hatta Trump silah verdi. Orada da rejime karşı bir isyan söz konusu olabilir. Gazze'deki durum ortada. İsrail devamlı hem Suriye'ye hem de Filistin'e yayılıyor ve işgal ediyor. Sonuçta bütün bu çatışmaların ortasında bu ittifakın kurulması, bütün sadece bölge ülkelerine değil, aslında Amerika ve İsrail'e de, evet NATO ülkesi ama biz de burada varız. Bizimle beraber burada bir hamle yapılacaksa bizimle beraber hamle yapılsın. Zaten bu Amerika'nın isteğiyle ortaya çıkmıştır. Yani şöyle Amerikan isteğiyle.
1: Bir dakika.
3: Hayır, şöyle
1: önemli bir şey diyorsun.
3: Hayır, şöyle Amerikan isteğiyle. Bir dakika. De. Araya girme de anlatayım. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Yani. Amerika'nın da isteyeceği bir şeydir bu. Evet. Bölgede güçlü bir denge, ittifakın olması için. Yani İsrail'e, işte İran'a karşı da, oradan yapılabilecek hamlelere karşı da bölgede güçlü bir ittifakın olması. Sonuçta NATO ülkesi Türkiye. Yani burada Amerika Türkiye'den ayrı düşünemezsiniz Orta Doğu'da. Türkiye'yi de Amerika'dan ayrı düşünemezsiniz. NATO ittifakı olduğu için. O yüzden burada Amerika'nın da isteyeceği İran'dan gelecek tehditlere, İsrail'den Türkiye'ye karşı gelecek tehditlere karşı hem Türkiye'nin hem de Amerika'nın çıkarlarına hedef alan bölgesel bir ittifak.
1: Amerika İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelecek tehditlere karşı.
3: Bakın,
1: hem
3: Amerika'nın çıkarlarına hem Türkiye'nin çıkarlarına diye bitirdim. İkisinin de çıkarlarına uygun davranılabilecek bir ittifak süreci.
1: Burada biraz
3: var.
1: Senden farklı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bazen kendi çıkarlarına uygun düşmese de İsrail'in istediklerini yapmak zorunda.
3: Olabilir. Yapmak zorunda olabilir ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü, parasal anlamda maddi imkanları olmadan İsrail'in hareket kabiliyeti yok. O yüzden Amerika olmasa bölgede İsrail bu denli
1: fevri
3: hareket edemez. O yüzden karşılıklı Amerika'nın da Türkiye'nin de çıkarlarını hedefleyen, yani iki NATO ülkesinin, güçlü NATO ülkesinin çıkarlarını hedefleyen bir ittifaka doğru yönelmiş Türkiye.
1: Peki, bölgesel caydırıcılığı, savunma sanayi işbirliğini ve askeri işbirliğini güçlen. Burada da Türkiye diyor ki, Ankara diyor ki, ben bölgesel caydırıcılığı, savunma sanayisi, daha çok üretim ortaklığından bahsediyor aslında. Yani birlikte silah üreteceğiz diyor. Yani savunma sanayi işbirliği, askeri işbirliği, birlikte silah üreteceğiz gibi herhalde burada da yorumluyor.
0: Ya,
1: buyurun.
0: İlk maddeden ifade edelim. Canım, hocanın bıraktığı yerden ifade edelim. Şöyle bir durum var. Yani Türkiye mesela NATO'ya üye ama Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kaldı. Diğer tarafta baktığınız zaman İran, İsrail sürecinde de aynı şekilde tarafsız kaldı. Sonuçta bir tarafında da NATO'nun üyesi. Türkiye az önce için bu şey silahla savunma sanayiyle söylediniz ya, Gökhan Bey çok güzel bir şey ifade etti. F-15'lerle ilgili kandırıldığıyla alakalı. Bu savunma sanayi süreci Türkiye'nin özellikle İHA SİHA'da %60 diyeyim ben, %50'nin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
4: Şimdi onun için bu denge halde geliyor. F-35 konusunda da biz kandırıldık, biz dolandırıldık.
0: Tabii. Ama şu yani... anki kas yaptırımlarında bu süreçteki Türkiye'nin dengesinden dolayı Amerika'da geri vide satmak sonucunda kaldı.
5: Özür dilerim.
0: Yani anlatmak istediğim, Türkiye bölgesel çatışmalardan ziyade bölgesel güvenlik tarafında bu işin. Savunma sanayisinde de bölgesel güvenlik sürecinde. Yani bizim çevremizde de Kaspeka'da benim yakın bir arkadaşım var. Kamikaze drone üretiyor mesela. Türkiye'nin geldiği noktayı ben ne olduğunu görüyorum. En azından gözümle
1: çok
0: gördüm.
1: Çok iyi diyor değil mi? Bizim bir amcaoğlu var, drone üretiyor. Bir amcaoğlu var, o da silah üretiyor gibi. Faruk abi, bayağı bir rahatladı.
0: İnanın yani. Türkiye, bayağı bir... bakın Türkiye vallahi o noktaya geldi. Ya Türkiye böyle sıradan bir...

0: Ülke olarak görmemek
1: yok
0: lazım.
1: Yok canım, Türkiye sıradan
2: için söylüyorum. Sevgili Ertuğrul, söyledi, Sayın Erbakan da bunu hedefliyordu. Keşke o zaman işte komşularımız drone üretiyor diyebilecek kadar geliştirebilseydik bir şeyleri.
0: Ne zaman da her onlarla
2: yıllara Sayın Erbakan da bunu yapmış olurdu.
3: Zaten
2: evet, Türkiye'nin geldiği nokta ama işte.
3: Güç oldukça bu anlaşmaları yapabiliyor.
4: Bir de bu 5. madde olayına hemen şöyle gireyim istiyorsan.
3: Gir, bak, gir, sonra bir hocaya gideyim, sonra geliyorum.
4: Anlaş tabii 5. maddede hani birimiz hepimiz birimiz konusu
3: öyle diyor.
4: Tabii evet. NATO öyle diyor ama şimdi o burada yapılan anlaşmada oraya ekstra bir şey de koymuşlar.
3: Ne diyorlar?
4: Diyor ki hepimiz birimiz hepimiz evet ama diyor. Hı. Bu yardım talep noktasındaki evet. değerlendirmeleri ülkeler yapıp karar verecek. Yani tabii. diyor ki biri Pakistan'a saldırdı X ülke.
3: Evet.
4: Burada Türkiye asker mi gönderecek, gıda mı gönderecek, işte yardım anlamında işte
3: kendi
4: tıbbi...
3: parlamentosuna soracak.
4: Bu evet.
0: Zorunda
4: yani
0: değil.
4: Ülkelerin
0: yani savaşa girmek zorunda değil yani.
4: Değil. Siyasi kararlarıyla kendi egemen haklarıyla verecekleri bir...
3: Peki NATO'da o 5. madde girmek zorunda mı?
4: Yok orada değil. Da kendi Türkiye'de... inisiyatifine bırakıyor. Orada da kendi inisiyatifine bırakıyor.
3: O zaman...
4: Biriye, o zaman biriye... ama orada yazmıyor. Burada direkt yazmışlar yani.
3: Anladım. O biri, zaman iyi. Şöyle yani bu kadar zorlayıcı değil herhalde.
4: Yok yok değil.
3: Bırak
4: değil.
0: Maddeye şöyle bakalım. Diyor ki bir üye yapılan silah saldırı tüm NATO üyelerine yapılmış olur. Bir NATO ülkesine silah saldırı ortak tehdit olarak kabul edilir. Ancak her ülkede otomatik olarak asker göndermek zorunda değildir. Yardım şeklini kendisi
4: karar verir
0: diyor. Yardım, askeri güç, istihbarat, lojistik, savunma sanayi ve benzeri gibi diyor.
3: Anladım. Yiğit, bu anlaşma yani her yönüyle tartışılıyor. Olumlu, olumsuz vesaire. Şimdi olumlu taraflarını konuştuk. Bir kere 3 Müslüman ülke, bu önemli. 2, bölgede karışıklık var. Türkiye bir tedbir, önlem, bu önemli. 3, enerji hatları, biraz sonra haritayı getir. Hatta şu haritayı bir getirseniz arkadaşlar.
4: Kalkınma yolu projesi. Enerji dedin
3: 11,
4: ya, onu konuşmamız
3: 11'i bir getirin. Peki bir bakınca birdenbire yani Türkiye... Pakistan, Arabistan. Ya yani bu anlaşma önceden pişirildi, çalışıldı. Öyle mi yapıldı? Yoksa böyle bir şey geliyor yani. Tehlikeli bir şey var. Onu gördüler ve ivedilikle hemen böyle bir savunma hattı paktı mı oluşturdular?
5: Benim gördüğüm şu, 2024'ten sonra özellikle bölgenin tam anlamıyla yakıcı hale gelmesinden sonra hem bugün konuştuğumuz, içeride konuştuğumuz terörsüz Türkiye hem de dış politikadaki zorunlu ilişki ağının devlet aklı ve mevcut iktidar tarafından da ortaklaşa bir şekilde. Ben bunu hem güvenlik bürokrasisi hem de siyasetin arka kapı diplomasisi olarak yorumluyorum. İkisinin de masada ortaklaşarak aslında bu alanı açtığını görüyoruz. Burada evet. Tabii hani Türkiye'de muhalefette de güçlü bir ses görmüyoruz buna karşı. Çünkü mesele siyasi olmanın tamamen dışında gibi geliyor bana. Ve bununla birlikte hani son 1-1,5 yıldır da aslında alttan alta diğer iki ülkeyle, ittifakın diğer iki ülkesiyle yoğun bir diplomatik temas oldu. Hem Bakan Bey'in açıklamalarından hem de diğer yayına gelmeden önce taradığımız kaynaklarda baktığımda aslında düzenli görüşmeler varmış ama... Bir eleştirim var. Şimdi bu
3: nedir o?
5: Anlaşma büyüyebilir mi? Yani taraf bir 4. devlet girebilir mi? 5. devlet girebilir mi? Bu şu anda
2: Mısır,
5: belirli değil.
2: Mısır, Suriye.
5: Gibi. Ya da
3: Mısır.
5: Ya belki İran.
2: Mısır olasılık hani... Sayın Fidan bahsetti ama Suriye'den bahsetmedi. Ki zaten evet. Suriye'de bu iç savaş sonrası yeni yönetim, Şam yönetimi biraz da bizim desteğimizde, bizim güdümümüzde.
5: Tamam,
2: İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretini hatırlayalım.
5: Tabii, yani korumamız
2: bizim
5: gibi.
2: Korumamız, bizim
5: hem
2: yönlendirmemiz.
5: Hem siyasi anlamda hem askeri anlamda bizim korumamız evet. gibi. Şimdi 3 ülkenin varlığı, devletin varlığı tamam ama bundan sonra geleceklerle ilgili bir şeffaf ama süreç ilerleyecek mi?
3: Evet, 3'ü de evet diyecek.
5: 3'ünün de evet demesi
3: ya
5: gerekecek
3: Avrupa
5: ama.
3: Avrupa Birliği'ne giriş gibi. Yani birisi hayır gelmesin dediğinde gelemiyorsun.
5: Tamam, şimdi 4. 5.'nin gelmesinin tartışıldığı yerde giderek büyüyen bir ittifak.
0: Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ermenistan'a dahil olabilir.
3: Euroleague var ya,
5: Euroleague. Evet, tabii benim de çok sevdiğim.
3: Mesela Galatasaray'ı almamış galiba oraya.
5: Benim de çok sevdiğim.
3: Euroleague gibi bir şey bu. Yani giremiyorsun. Bu, üçü de evet diyecek bu buraya bir, dahil olman
5: bu
3: için.
5: Bu bir bölgesel bir şey. Güç olmanın yanında aynı zamanda işte Ertuğrul'un da dediği gibi bazen de silahlanma ya da güvenlik meseleleri taraf devletlerin dışındaki bölgede planı olanları bir korkutur.

0: bir gerer. Orada da olası çatışmaların önce diplomatik alanda sonra belki de toprak sahasında başlama ihtimali görülebilir. Daha da somutlaştırır. Mesela Azerbaycan'ın tavrı ne olacak?
1: Şimdi ne olacak sence?
0: Şimdi ben Azerbaycan'ı üzülerek birçok konuda arka kapıda İsrail'le diplomatik temaslarda görüyorum. Şimdi bu kadar İsrail'e karşı...
1: Ya konumuz şimdi bir şey diyeceğim. Hayır,
0: konumuz ama şu ya, gerilse bu pakta. Biraz hani geriyim ortalığı. Yoksa her şey çok güzel baktığımızda.
1: Şöyle şöyle. Mesela Azerbaycan'ın durumu yani öyle hassas, öyle enteresan, öyle ilginç. Yani bir tarafta İran tehdidi, diğer tarafta aşağıdan İsrail İran meselesi. Dolayısıyla orada bir Ermenistan hadisesi var. Hani Türkiye'nin yani İran tutuyor Gürcistan işte Ermenistan'ı destekliyor falan. Bölgesel politikalar, tarih, mari iç içe girmiş. Şimdi Azerbaycan'ın İsrail'le olan temasları elbette Türkiye tarafından çok onaylanacak şeyler değildir. Ama Türkiye bazı şeyleri de böyle soğuk barış ya da dondurup bir kenara koyar. Yani koyarsın. Bu senin kardeşin, yani soydaşın. İki devlet, tek millet. Ama bunun da bölgesel olarak bazı tercihleri oluyor. Türkiye bu konuda bence o meseleyi büyük bir hadise olarak Azerbaycan'ın önüne koymuyor.
0: İşte görecek mi, görmeyecek mi?
1: Ancak öyle yürüyebilir bu politika. Başka türlü olmaz. Yani o zaman ya iş şimdi karışır.
2: Bak, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sürekli bu ısırıp ısırıp gündeme geliyor. Bir kere her Türk'ün Azerbaycan'la ilgili konuşurken dikkat etmesi lazım. Azerbaycan Türkiye'den sonra en büyük ve kadim Türk devletidir. Türk milletinin merkezidir, baba ocağıdır o coğrafya. Şimdi tarih diyorsun ya, bak kardeşim. Bu adamlar işgal edilirken senden helikopter istemiş, vermemişsin. Kim vermiş? İsrail vermiş. Yardım etmiş, canını kurtarmış. Sen Türkiye olarak arkanı dönmüşsün, tamam? Daha Boraltan Köprüsü'ne girmiyorum, Ermeni hadiselerine. Şimdi tarih deyip geçtin de olmuyor işte. Adam buraya yazıyor onu. Şimdi sen tarih çerçevesinde adama sırtını dönersen adam da sana belli bir yere kadar sorar. Azerbaycan bugün Türkiye'nin en büyük destekçisidir. Hem jeopolitik anlamda, hem enerji anlamda, enerji yolları anlamda. İlham Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanımızın ilişkisi bugün nasıl diyorsak bu Mekke'ye ve mescidi sen söyle. Kabe'ye bakışın bir anlamı var. Türk devletleri açısından da Sayın Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in, Sayın Aliyev'in beraber oluşu bir anıttır, bir mesajdır. İkisinin duruşu dahi yeter. O yüzden bugün Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte burada olması gerekmektedir aslında demekte istiyorum. Anladım. Medeniyetler çatışmasına geliyorsak, çünkü orada hocam çok güzel bir şey söyledi, doğru da bir şey söyledi. Henüz askeri güç yok. Niye yok? Çünkü Rusya hegemonyasından tam anlamında kurtulamamış bir Kafkasya'dan, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama şimdi burada ne getiriyor bu ittifak, ne getiriyor? Medeniyet güçlendirme adına diyorum. Bak, burada hem ekonomi hem askeri kuvvet var. Ne yapacak? Azerbaycan Türk Devlet Teşkilatı temsilcisi olarak oraya gelecek. Gelmek zorunda, gelmek durumundadır. Öyle olursa bölgede tam anlamıyla bir istikrar. Azerbaycansız Türkiye orada yalnız kalır. O yüzden ben İsrail'le olan ilişkilerinin sürekli ısıtılıp ısıtılıp getirilmesini doğru bulmuyorum.
1: Anladım. Yiğit 11'de ayrılacak. Biz bu arada yayın 12'ye kadar sürdüreceğiz. Gökhan Taşkın müsait. Tabii ki buradayız. 12'ye Can da burada. Can, haritayı konuşacağız şimdi seninle. Ama Yiğit'e bir şey soracağım. Tabii. Biraz kışkırtayım yani. Hadi. Günlük politik bir şey. Mesela bu anlaşma, bu Mekke anlaşması, bu biraz da Türkiye'de hani muhafazakar, demokrat bir iktidar var ve onun için mi oluyor? Mesela Türkiye'de yani sen Cumhuriyet Halk Partilisin. Cumhuriyet Halk Partili, sevgili dostlarımız asla yanlış anlamasın, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa bu sefer Ertuğrul'un söylediği gibi mi olurdu? Mesela bu anlaşma, böyle bir anlaşma yapılır mıydı?
3: Yiğit hocam, işte sana destek gerekten bir şey yapıyor.
0: Atatürk
3: yaptı dedin.
1: Tabii ben söyledim. Sağda bak.
0: Aynen. İki desteğim geldi zaten. Ben de ona
1: bir destek vereyim. Bugünün Türkiye'si.
3: Bugün CHP'si de mi yapardı? Ne yapacak?
4: Hayır, şöyle söyleyeyim. Muhafazakar demokrat dedi ya Farg abi. Ya ben orada CHP'yi böyle sanki muhafazakarlıktan tam uzak bir parti olarak tanımlamıyorum.
0: Hem muhafazakar CHP'dir aslında.
4: Değerler araştırması yaptım. Değerler araştırmasında

0: CHP seçmeninin %30'u 5 vakit dini vecibelerini yerine getirdiğini ifade etti.
1: Tabii.
0: İyi dönem. Buradan
1: tabii ya.
0: Edin yani.
1: Ya onu sormuyorum. Politik olarak.
2: Yani şey çok yani.
1: Orada bak, ben şimdi nereye bakıyorsun?
3: Recep Tayyip Erdoğan.
1: Belki Ertuğrul da biraz tarih
3: geçmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ya vallahi sen bir laf var ya, sevmeyelim de taşa mı dönelim? Ya adamın kralı ya. Vallahi %30 seviyesinde ibadet. Ya Rabbi.
4: Bak bunları bilerek yapıyor. Sana burayı kesecek video yapacak.
3: Bak %0'dan %30'a çıkardım.
4: Çok şükür Cumhuriyet Halk Partililer ta Cumhuriyet'in başından bugüne kadar hem dini vecibelerini yerine getirecek kadar itikatlı
2: şaka yapılacak bir konu değil o.
4: Değil.
2: Niye? Çünkü evet, Cumhuriyet'in de, bir dakika ha. O şaka yapılacak bir konu değil.
1: Hangisi?
2: %0'dan %30'a.
1: Ya o yüzden. Hayır.
2: Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Millet Meclisi dualarla açılmış. Cuma günü gidilmiş onlar. Yani hani Cumhuriyet
3: Halk Partisi oralara girerim de ya, tarih gireriz, altında gireriz. Kalır herkes.
2: Ben, gireriz. Ben tarihi de iyi bilirim.
3: Herkes altında kalır.
1: Ben orada biraz
2: kimse kalmaz.
1: Ne? Can gibi
2: kimse kalmaz.
1: Biraz.
2: Şaşırmayın. Bak Özgür Özel de namaz kılar, eder. Bu
1: tabii ki.
2: Anadolu'da kültürel bir şeydir. Hem dini bir şeydir. Cuma'ya gitmek, bayram namazı kılmak aynı zamanda Anadolu'da kültürel bir şeydir.
1: Abi.
2: Bunu
1: tabii.
2: Kutuplaştırmaya dönüştürmeyelim. Yani %0'dan %30'a çıkmış değil. Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları cuma namazına gider.
1: Abi,
2: bayram namazına gider.
1: Bunun CHP'lisi.
2: Ben Anadolu'da büyüdüğüm için biliyorum. Ha siz İstanbul'da
3: ben de bu refleksi anlamıyorum ya.
2: Ama hayır. Yok.
3: CHP'lilerin yani. Müslüman olduğunu savunma refleksini anlamıyorum.
2: Ama bak sıfırdan %30'a getirmek doğru değil. Bunun şakası doğru değil.
3: Bu eziklik. Bu eziklik sendromu.
2: Niye ezileyim arkadaş?
3: Bu yanlış. Bu yapmayın bunu.
2: Niye ezileyim?
3: Yapma. Sen
2: ya
3: CHP'lerin Müslüman olduğunu ispatlamak zorunda mısın ya?
2: Şov yapmaya gerek yok.
3: Şov yapmıyorum. Tarihi de yanlış biliyorsun. Yok dualarla açmış. Bak girmiyorum. Neyse
2: tarihim
3: uzatma. Boş ver. Yanlış yalan bildiğin şeyler konuşma.
2: Yanlış yalan biliyorum.
3: Boş ver. Şimdi bak sen
2: ya Allah
3: CHP'lerin Müslüman olduğunu anlatmak durumunda değilsin. Şov yapma burada. Yok efendim
2: sen
3: neymiş?
2: Sen şov yapıyorsun.
3: Şaka ya. Yapmayalım falan.
2: Sen şov yapıyorsun.
3: Şov
2: sıfırdan
3: yapıyorsun.
2: 130'a geldiler diyen sensin. Şov yapıyorsun.
3: Doğru diyorum. 130'a getirmiş geldi? Adam. Yok,
2: nereden geldi? Sen tarihi
3: CHP il başkanları namaz kılıyormuş. Adamların başında imam mısın?
2: Arkadaşlar söyleyelim. Getirelim şuraya
3: ya,
2: bir koyun.
3: Mustafa Kemal'i bir koyun da. Mı yaptın
2: Mustafa
3: sen ya?
2: Mustafa Kemal'i bir koyun da şuraya. Arkadaş bir görsün ya. Ya bırak Allah aşkına. Tamam.
3: Namaz kıldığını niye savunuyorsun ya?
2: Tamam. Ya tamam.
3: Ya hadi, sana
2: tamam.
3: Ne arkadaş?
2: Tamam.
3: CHP il başkanının namaz kılışından sana ne ya? Bak bu eziklik sendromudur.
2: Ya sıfırdan
3: nedir, biliyor musun?
2: Gelme
3: bak,
2: demek bir kere var. Bu şov.
3: Ben
2: şov izin vermem.
3: Rahmetli Kadir Mısıroğlu. Rahmetli Kadir Mısıroğlu
2: Mustafa Kemal'i koyup da bir şey tarihi yanlış diyor. Bu şov. Bu şovu yaptırma.
3: Rahmetli Kadir Mısıroğlu.
4: Bu şovu
3: yaptırma. Bunları söyledi biliyor musun? Bak rahmetli Kadir Mısıroğlu. Zamanında demişti ki en Müslüman biziz kavgası yapacaklar. Şimdi o durumdayız. Allah ona binlerce rahmet etsin. Şimdi o durumdayız. Herkes en Müslüman benim. Ya arkadaş bunu sormuyoruz ki biz. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Hemen savunma.
1: Peki,
3: Atatürk duayla açtı. Ya biz onu mu konuşuyoruz?
2: Evet, dedin ki sıfırdan 30'a geldi dedin. Öyle bir şey dersen doğru olmaz. Bunu peki. İfade ediyorum.
3: Ya benim bir vekillik verin. Yeni partide verin.
2: Mesele o değil. Azerbaycan'ı konuşacağız şimdi.
1: Evet,
2: İsrail
1: evet.
2: Meselesini konuşacağız. Bakalım ne olacak
4: ama
2: yani. Hadi.
4: O konuyu,
2: yani Allah
4: o konuyu konuşturmamak
2: ya.
4: İçin
2: yapmayın ya.
3: Hayır bir şey
2: yaşmamak
3: için. Ya Azerbaycan'la İsrail'in ne alakası var?
2: Ne demek ne alakası ya? Ne demek orada Müslümanlar katlediyor?
3: E o zaman...
2: Kim
3: Amerika,
2: destek veriyor?
3: Ya Amerika'yla anlaşmanı kes.
2: Ya
3: Avrupa
2: bırak
3: anlaşmanı
2: ya.
3: Kes o zaman
2: ha,
3: ya.
2: Kim destek veriyor? Hadi anlat.
3: Neye kim destek veriyor?
2: Neymişti?
1: Can
2: Azerbaycan'la İsrail'le, İsrail'in Azerbaycan'a verdiği desteği yanlış algıladı. Niye yanlış algıladı?
3: Bir dakika destek vermiyor. Bir dakika. Bir dakika destek vermiyor.
2: Müslümanlar katlediyor. Burada bas bağırıyor insanlar.
3: Bir dakika destek vermiyor.
2: İsrail
3: ilişkilerini bozmak zorunda değil ki ya.
2: Filistin'de insanlar katlediliyor,
3: evet.
2: Çocuklar katlediliyor.
3: Evet.
2: Burada biz İsrail ile Azerbaycan ilişkisinin iyi olduğunu anlatacağız. Kusura
3: i̇yi
2: bakmayın.
3: İyi olduğunu anlatmıyoruz.
2: Ben buna itiraz ediyorum. Kusura bakma.
3: İyi olduğunu anlatmıyoruz.
2: Tamam anlat o zaman.
3: Şuradan bakacaksın konuya. Sen Türkiye olarak buradan oturup başka bir devletin egemen hakkına yorum yapamazsın. Türk devletiyle Azerbaycan'la
2: pardon da Suriye'deki iç savaşta
3: Türkiye'nin arasını bozacak fitne yaratamazsınız.
2: Suriye'deki
3: ben buna müsaade etmem.
2: Suriye'deki iç savaşta
3: Suriye'deki iç savaşta
2: Türkiye'nin
3: Azerbaycan'la Türkiye arasından

0: sokuyorsun, yanlış isteği. Yapıyorsun.
1: Ben mi nifak
0: evet.
1: sokuyorum?
0: Yapma. Şu anda nifak sokuyorsun. Tabii. Ben Azerbaycan'la Türkiye arasına nifak hocama, sokulmasına
1: hocama,
0: müsaade
1: etmem. Hocama soralım, hocama soralım.
0: Peki,
1: hocama
0: kime soralım. Sorarsan sor. Bu benim görüşüm duruyor. Öyle şey mi olur ya?
1: Ben o zaman tamam, senin görüşün.
0: Öyle şey mi olur?
1: Senin görüşün, o senin
0: size
1: görüşün.
0: Kalsa, size
1: benim
0: kalsa,
1: görüşümde, benim
0: ya
1: görüşümde,
0: size kalsa, benim Türkiye, görüşümde, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için
1: benim görüşümde
0: Azerbaycan'a yardım etmekle yanlış yapmıştır. Yanlış yapmıştır.
1: Hiçbir şekilde ilişki kuramazsın. Bu ne benim görüşüm?
0: Ya kardeşim,
1: hadi bakalım.
0: Can,
1: İsrail çocukları katleden, Müslümanları katleden, çocukları katleden İsrail'le yan yana gelemezsin. Bu da benim görüşüm. Bu da benim görüşüm. Hadi bakalım.
0: Müsaade eder misin? En Müslümansınız.
1: İsrail'i savunun arkadaşlar. Savunun İsrail'i. Savunun İsrail'i. Savunun.
2: Müsaade eder misin?
1: Ediyorum. Savunun İsrail'i.
2: İsrail'i savunmuyorsun tabii. Niye savunsun ki?
0: Ya cahil konuşuyorlar.
1: Yok, tabii cahil.
0: Sen benim sokağa çık, ismimi sor bakalım ne anlatacaklar sana. Seni tanıyan çıkmaz da. Sen benim ismimi çık
1: Allah
0: sor.
1: Şükürler olsun.
0: Bak ne
1: Allah
0: soracaklar sana.
1: Olsun. Kimse tanımasın. Ben şovmen değilim. Allah şükürler olsun.
0: Ya olamazsın da şovmenlikleri evet, yetenek kişidir. Tamam. Çünkü bir
1: evet,
0: adamın Azerbaycan'la...
1: Şu anda görüyoruz o
0: Azerbaycan, bir insanın Azerbaycan'la İran İsrail üzerinden yorum yapması cehalet.
2: Peki tabii canım.
0: Ve fitnedir. Ben müsaade etmem kardeşim.
1: Muhakkak öyle.
0: Müsaade etmem ya.
2: Nokta.
1: Muhakkak öyle.
0: Öyle şey mi olur ya?
2: Muhakkak öyle. Ya burada müsaade edecek
0: kişi değil. Hayır, nifak sokuyor kardeşim. Türkiye ile Azerbaycan arasına.
1: Tabii.
0: Sen nifak sokamazsın.
1: Oo, tabii
0: ya.
1: Canım tabii ya.
0: Hayırdır
1: tabii.
0: Ya.
1: Tabii ya nifak sokuyorum.
0: Hayırdır ya. Ki ne nifak sokuyorsunuz ya?
1: Tabii ya.
2: Nifak sokuyorsunuz. Tamam ya. Anladım tartıştınız. Bir saniye.
1: Müthiş.
2: Tamam anladım.
1: Müthiş. Nifak sokuyoruz tamam. Zaten.
2: Yiğit.
1: Evet.
2: Yani Yiğit'i gönderiyor.
0: Amasa terörist ama diyen adam.
1: Bir dakika. Tabii canım.
0: Amasa
1: tabii,
0: terörist diyen adamın arkasından giden bunlar değil mi ya? Ya sen Özgür Özel Amasa terörist dediğinde sesin çıktı mı?
1: Muhakkak öyle.
0: Ya kardeşim bir şey soruyorum.
1: Tabii canım.
0: Hamas terörist midir değil midir?
1: Ben sana
0: Allah Allah Müslümanlık şovu yapıyorsunuz
2: araya,
0: işte.
2: Araya gitmek zorunda.
1: Şov sen bana yapıyorsun.
0: Ya Hamas teröristtir.
1: İsrail'le Azerbaycan ilişkilerini savunan sensin. Ben değilim kusura bakma ya.
2: Ya bir saniye.
1: Hayır İsrail'le Azerbaycan ilişkilerini savunan sensin. Ben değilim.
0: Ya bir saniye bir dakika. Ya
2: arkadaşlar lütfen diyorum ya.
1: Savundun 5 dakika geriye alalım. Savundun kardeşim.
0: Arkadaşlar.
1: Hadi bakalım savun bir daha.
0: Diyorum ki hiç kimsenin haddine değildir. Azerbaycan'la başka bir ülkenin ve bu İsrail'de dahil olsun ilişkisi üzerine nifak sokmak bu bir. İki.
1: Yok.
0: Sen zamanında bir dakika.
1: Orada.
0: Sen
1: zamanında.
0: Şimdi geliyorum. Bir dakika.
1: Ne yaptı?
0: Bir dakika ya. Ben Mert adamım. Bir dakika.
1: Anlat.
0: Ben kıvırmam. İki.
1: Anlat. Kıvırmasın.
0: Sen adamlar katledilirken helikopter vermezsen veren adama vefa duyarlar. Kusura bakma.
1: Çok güzel. İsrail'e vefa duysun.
0: O zaman ne
1: diyeyim?
0: Boraltay Köprüsü'nü söyledim diye mi? Rahatsızlık duydu acaba.
1: İsrail'e vefa duysun.
2: Bu değil ki. Tamam.
0: Şimdi
2: konumuz bu değil.
0: Şov, şov yapıyor tamam, onun için söylüyorum.
1: Tamam. İsrail'e vefa duysunlar.
2: Can, doğru. Can lütfen tamam.
1: Tamam.
2: Tamam konumuz
1: yok,
2: değil yani.
1: İtiraz bu,
2: tamam
1: ben.
2: Anladım.
0: Nifak sokulmasın.
2: Tamam nifak
0: Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak sokulmasın.
2: Tamam. Tamam anladım. Sakin. Yiğit.
3: Evet.
2: Ne yapıyorsun?
3: Hemen anlatayım.
2: İyi misin yani?
3: Çok iyiyim.
2: Ya şeyi soracağım sana. Bütün bu anlaşmalar, bütün evet. bu hikaye. Yani Türkiye'de siyasi iktidarın değil, elbette bir devlet aklının. Hakan Fidan söyledi bunu. Bir devlet aklının işleyişiyle ortaya çıkan bir sonuç bu dedi. Ama işin İran tarafı öyle bir açık kaldı. Mesela İran böyle bir paktın içine hiç dahil olur mu sence? Niçin olursa niçin olur?
3: Az önce konuştuğumuz dördüncü ya da beşinci devlet olması beklenen elbette İran'dır. Çünkü İran neticede hem kadim bir devlet, tarihsel kökleri var, hem de bu bölgenin en saldırıya açık. Yani emperyalizm dediğimiz şu anda evet. Amerika ve İsrail eliyle de bu topraklarda sürdürülmek istenen açık saldırıların şu anki bir numaralı hedefi. İran'ın bu bağlamda hani Türk devletiyle olan tarihsel kökeni ve husumetten ziyade dayanışma içinde olacağı dönemlerin geldiği gerçeği de göz önüne alındığında evet. Eğer bu saydığımız programın başından beri kriterleri karşılayabilecek ve o kriterler bağlamında da savunma hattında bulunmayı tercih edeceği bir nokta olursa belki üç devlette kabul edebilir İran'ın gelmesini ama ben şunu görüyorum İran'ın saldırıya açık olma tereddütü sebebiyle belki yani bizim dışımızda Pakistan bu meseleden biraz uzak durmak isteyebilir. Çünkü Pakistan burada çok arabulucu rolünü üstlendi hatırlayacak.

0: Anlaşacağımız üzere.
1: İsrail-İran, evet, Amerika meselesinde.
0: Meselesinde. O evet. yüzden o arabuluculuk sıfatını ya da kudretini kaybetmek istemediği için yakın bir gelecekte, yani bir yıl, iki yıl gibi süreçlerde İran'ın dahil olmasını istemeyebilirler. O yüzden ben hani İran'ın şu anki yakın tarihte hemen pakta katılacağı kanaatinde değilim. Ama bu hani sadece gördüğüm tablo, olmasın gibi bir analizde söylemiyorum. İkincisi yine bölgesel anlaşmanın gücü dinamiği üstünde hani bütün program konuştuk. Bu tabii belli bir yükümlülük de yüklüyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi biz son 12-13 yıldır özellikle dış operasyonlar diyelim bunu artık. Yani Libya'dan işte Azerbaycan'a Türk askerini yaklaşık Afrika'daki devletleri de sayarsak 40'a yakın devlette askeri birlik bulundurması ekonomiyi çok ciddi anlamda da zorladı. Ve bunu hatta Sayın Cumhurbaşkanı da zamanında bir sözü var. Siz bir merminin maliyetini biliyor musunuz diye. Hatırlarız o sözü.
1: Evet.
0: Ya bu Türk ekonomisini zorlayacak bir tabloya da gidebilir. Hani bu kadar olumlunun yanında içe döndüğünde ekonomik olarak yeni bir zorluk da getirebilir. Bunu da aslında biraz objektif...
2: Hangi açıdan hocam? Orayı bir açarsanız hangi açıdan mesela zorluk getirir?
0: Şöyle, yani silahlanma ya da belli bölgesel faaliyetlerde bulunma hem savunma bütçesini arttırır hem de harcayacağınız kalemleri sıklaştırır. Ve bunlar da içerideki hani gayri safi milli hasıla düşen oranla birlikte harcayacağınız kalemlerin yansımasıyla enflasyona da sebep oluyor. Biz bunu özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra yaşadık. Türk ekonomisinin bir nevi daha zora düştüğü olaylardan birkaçı da savaş gerekçesi olarak anlatıldı. Bu bağlamda hani ekonomik toparlanma gibi seçime giderken planlanan, evet, 2028'e doğru olacak belki vatandaşın lehine pozitif olacak gelişmeleri istenilen ölçüde pozitif de kılmayabilir. Böyle de bir ihtimal var ama bunu göze almış bir fikir de var ortada anlaşılan.
1: Anladım.
0: Hani bu bağlamda da baktığımızda belki AKP'nin lehine bir söylem. Biz bunları yaptık, bak ekonomi o yüzden de düzelmiyor diye bir lafla da karşılaşabiliriz. Ama bunun bir bahane olarak da görülmemesi gerekiyor. Ekonomi düzeltmek aslında hükümetin bu anlaşmaların dışında birinci de görevi. Aklımdaki hani perspektiflerden biri de ekonomik sıkıntı olarak anlatmış olayım baştan şimdi.
1: Çok teşekkürler. Gürkan, sen de ayrılacaksın saat başında.
2: Kalabilir mi istersen abi? Şeye?
1: Kalabilirsen sorun yok.
2: Kalabilirim.
1: Tamam. Tamam. O soruyu sordum, bir cevap alamadın mı?
2: Ekonomik... Yani şöyle, ben ekonomik sürecin, bu sürecin ben daha artı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye özellikle son 4 yılda, 3 yılda yaptığı anlaşmalara
1: nasıl
2: bakarsak...
1: Nasıl artı olur mesela?
2: Ya hocam
1: Türkiye
2: şöyle...
1: Türkiye ne yaparsa mesela, artı olur?
2: Ya mesela bir kere bir kalkınma yolu projesi, hı-hı, bence bu artı bir sağlam bağlam olacak burada. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın çok güzel bir entegrasyonlu bir çalışma modeli var. Hı. Özellikle biz gördüğümüz zaman mesela Kerkük Anlaşması.
1: Evet.
2: BP ile yapılan %15.
3: Ya,
2: tabii. Şey. Bugünkü konjonktür terörist Türkiye'ye de bağlıyor aslında,
0: ben
2: ama.
0: Onu terörsüz Türkiye ekonomiyi artı hale getirir ama bu tarz anlaşmalar belki eksiye döner diye ifade edecek.
2: Ya savunma sanayi anlamında da artı olur hocam. Yani çünkü yani, bakın Türkiye...
4: Bir şekilde Amerika'dan değil de bizden silah almaya başlıyor.
3: Zaten Pakistan'a işte,
4: arkadaşın biz. Komşusundan mesela bayrakları drone kime faydası?
2: Türkiye'deki şeyi gördüğümüz zaman...
0: Hemen alacak mı
2: ya, olumsuzdan ziyade ben olumlu olacağım. Yani
0: açık bir kapısı var.
2: İthalden ziyade ihraç ediyorsunuz. O pozisyona geçiyorsunuz.
4: Evet, var ama sonuçta burada askeri iş
2: dolar gelecek
4: var.
2: Yani Türkiye.
3: Pazar yeni.
4: Bizim bu anlamda pazar
0: hemen aramızda bir diyalog gerekenler... kurduk da onu ABD, yani Amerika ile olan açık anlaşmasını bitirir mi? Ben o konuda tereddüt içindeyim.
4: Bitirmesin Amerika.
1: Kimin Amerika ile açık olun? Türkiye'nin.
4: Anlaşmayı bitirmesine müsaade etmez ki. Türkiye'deki bütün kargaşaların arkasında hep gördüğümüz Amerika, 15 Hı-hı. Temmuz'un da arkasında bildiğimiz
2: evet.
4: Amerika,
2: evet.
4: 12 Eylül 80 darbesinin evet. arkasında da bizzat olan Amerika neden bölgeyi karıştırmak istiyor? Adamın derdi silah satmak kardeşim.
2: Türkiye'nin ekonomisini
4: silah satmak için Amerika Ortadoğu'yu karıştırıyor. Petrole hakim olmak için karıştırıyor.
1: Sevgili Gökhan şöyle.
4: Orta
1: tamam,
4: koridor.
1: Tamam ama Türkiye'de bak biraz önce koyduk Ankara nasıl bakıyordan. Türkiye'de şöyle diyor yani. Ben birinci derecede NATO üyesiyim.
4: Tabii. Tamam.
1: Yani benim ait olduğum bir pakt var diyor. Çok doğru olarak. Diyor ki yani Türkiye bilmiyor mu bunca yıl, bunca yüzyıllardır devlet aklını biriktirmiş.
3: Zaten
1: 16 tane devlet kurmuş bir millet bilmiyor mu bunu?

0: Amerika Birleşik Devletleri aynen söylediğin gibi bir sürü yerde zararlı faaliyetlerin içinde. Ama güç, denge, yapabilirlik, edebilirlik,
1: kurumsallık,
0: ayakta kalmak, akıl, şu andaki durum, konjonktür, her şey bir araya getirdiğinde Türkiye'nin NATO'da olması Türkiye için güvenli bir şey. Ama aynı zamanda şöyle, Amerika'nın bu söylediğin şeyleri yapıp ettiğini de biliyor. Yani PKK terör örgütünü bile başından beri kimlerin desteklediğini, kimin ne verip ne vermediğini hepsini biliyor. Hani biliyorken zaten bu şerhleri düşüyor bak burada hepsi. Yani alternatif değil, kimseyi ürkütmemeye çalışıyor. Özellikle Amerika'yı, Batılıları. Biz hedef koymuyoruz diyor ama böyle bir pakt kuruyorum kardeşim diyor. Net olarak. Dolayısıyla hani buna Amerika'nın evet diyeceği biraz şey... Hani Amerika daha görüşünü söylemedi bu konuda herhalde.
2: Ya söylemesi de çok önemli değil ki.
0: Neden?
2: Yani şimdi
0: ya bakın. Bunu sormaya çalışıyorum. Niçin önemli değil?
2: Şimdi Amerika ile biz iyi anlaşalım diye.
0: Evet.
2: Güvenliğimizden fedakarlık eder miyiz?
0: Etmeyiz.
2: İşte bu noktada bunu açık ve net biçimde Sayın Erdoğan ortaya koyuyor.
0: Ama şimdi, bazen de Amerika ile iyi anlaşmak güvenliğimizden... Ya öyle fedakarlık etmemektir.
3: Bu bazen doğru,
0: öyledir yani.
4: Ya da dengeli siyaset.
0: Evet.
2: Öyle bir yanılgı var.
3: Gökhan Bey, çok özür böleceğim ona da hani belki evet. Birlikte. NATO toplantısından önce F-35'lerle ilgili olumlu gelişmeler olacak diye biz konuştuk değil mi bu yayınlarda?
0: Evet.
3: Oradan da hatta Temsilciler Meclisi'nden de geçecek dendi evet. Ama geçmedi.
0: Ya Kaan işi var.
3: Hayır.
0: F-16 işi var.
3: Burada
0: başka şeyler
3: NATO
0: var.
3: NATO toplantısından önce Trump bize bunu evet. Veriyor diye bir sürü söylemde bulunmadık mı Temmuz'un 8'inde? Bugün geldik Ağustos'un 8'i hiçbir gelişme olmadı.
0: Tamam lan.
2: Yani Amerika'yla Amerika iyi geçinelim. Amerika'yla ya uzlaşalım. Amerika'yla kol kola olalım.
0: Evet.
2: NATO zirvesini yaptık. Orada sergilenen yani samimi fotoğraf.
0: Evet.
2: Bu evet pozitif bir etki yaratıyor bizde. Ama biz bir taraftan Amerika'ya karşı bak biz bu anlaşmayı, bu paktı imzalıyoruz, bu ittifakı kurabiliyoruz. Güçlendik kardeşim diyoruz. Yani aslında Amerika eskiden bizim üzerimize oyun yapar,
0: evet.
2: Oyun kurar ve bölgedeki işte istikrarı bir şekilde bozardı. PKK'nın oluşumundan tutun da PKK'nın arkasında. Şimdi PEJAK diyoruz İran'daki PKK kolu. Bir taraftan Tahran onlarla uğraşıyor ama Amerika arka taraftan bunu destekliyor.
0: Doğru.
2: Az evvel Ertuğrul da vurguladı. Amerika ne yaptı? PKK'ya yani PEJAK'a
0: evet.
2: Silah yardımında bulundu ki işte İran'da Molla rejimine karşı muhalifler ayaklansın. Hı-hı. Hep bir ayak oyunu. Ama biz bu ayak oyunlarına karşı en azından Amerika ile bir taraftan evet iyi geçiniyoruz. Amerika sana düşman değiliz ama bana düşmanlık edersen de bak benim sırtım artık doğru yerlere yaslanıyor diyoruz. Bu anlamda gazetelerden evet, birinin yaptığı bir çok madde... güzel bir yorum vardı. Hmm. Diplomatik anlamda baskı unsuru oluyor.
0: Sadece evet, madde... evet onu söyledi işte. Yani. Diyor ki ama o şey yani bu anlaşmanın hakikatine inanmayan bir yorumdu o. Sadece İsrail gazetesiydi o. Diyor ki hani bu anlaşma...
2: Ya inanmasalar bile artık yaşıyorlar. İsrail'in bir şekilde
0: Netanyahu'nun
2: Türkiye'ye
0: yapmış.
2: Hedef aldığını bilmiyor muyuz?
0: Biliyoruz.
2: Bilmeyen yok.
0: Evet.
2: Zaten şimdi üç Müslüman ülkenin Müslüman ülkelerin en güçlülerinin bir araya gelmesi. Suudi Arabistan'da para var. Pakistan'da hem nükleer güç var hem 650 bin kişilik ordu var. Ve Türkiye'ye baktığımızda NATO'nun en güçlü ikinci ordusu.
0: Evet.
2: Ve sürekli bir savaş halinde aslında yıllardır 42 yıldan bu yana PKK terörüyle mücadele etmiş bir ordumuz var. Dinamik ve
0: doğru.
2: Son dönemde teknolojik imkanlarla silah kapasitesini artırmış. Artık havada, karada, her yerde varlığını ispatlayan bir Türk ordusu var. Oradan buradan Amerika'dan istihbarat paylaşımı için beklenti içinde olmayan bir Türk
0: kendi
2: Silahlı Kuvvetleri var.
0: Kendi...
2: Dolayısıyla yıllar boyunca biz Türk Silahlı Kuvvetleri nereden istihbarat aldık? Amerika'dan, İsrail'den. Her onları vardı İsrail'in. Gerek yok şimdi. Dolayısıyla biz bu kadar gücü elde etmişken bunu da Mekke'de verilen o fotoğrafla ispatlamış olduk Amerika'ya.
0: Peki. Peki. Çok o da... zaman çok kısa bir reklama gitmem lazım. Hızlıca. Nasıl sadece... olsa burada. Yiğit'e teşekkürler Yiğit Acar.
3: Ben
0: sağ
3: çok
0: ol.
3: Teşekkür ederim.
0: Çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra hem Abdurrahman Hoca'yla hem de Can'la özellikle şu haritayı bir konuşacağız. Enerji hatları. İşin parasal kısmına da bakacağız. Tamam anlaşma tamam. Ama bu işin getirisi götürüsü nedir onu da konuşacağız. Reklam.

0: Tekrar döndük ve devam ediyoruz. Anlaşmanın Türkiye açısından, Pakistan açısından, Suudi Arabistan açısından ne anlama geldiğini konuklarım anlattı. Özellikle dünya basınında anlaşma nasıl yankılandı, kim ne söyledi onu da konuştuk, onu da tek tek çıkardık. Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Çünkü kim ne derse desin, dünyada enerji hatları, petrol hatları her şeyi belirliyor. Uzun zaman önce dünyanın en büyük enerji şirketlerinden birinde çalışan bir CEO şunu söylemişti. Vallahi yeryüzünde kimin bayrağının dalgalandığına biz çok bakmayız. Bizim için önemli olan alttan geçen borulardaki petroldür. Eğer petrol akmaya devam ediyorsa üste isteyen istediği devleti kurar yıkar. Bizi pek ilgilendirmez demişti. Tabii bunun real politikte bir karşılığı yok ama herkes işini yaparken böyle saptamalar da yapıyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan üç farklı ama aslında üç inanç yönünden de birbiriyle aynı ülke ya da birbirine yakın benzer ülkeler. Bütün bu ülkelerin başka ortakları olur mu olmaz mı? Ve şu anda hali hazırda konuşulan enerji hatları bu anlaşmayla bağlantılı mı? Can Özçelik'le bir konuşalım. Can buyur. Önemli bir harita bu. Bak bu çok önemli bir harita. Evet. Neden önemli harita? Buradan Londra'ya kadar Pekin'den başlayan...
1: Çin'den Londra'ya.
0: Çin'den Londra'ya bir hat. Bu hat tabii dünyaca ünlü, meşhur bir hat. Şimdi bu yukarısı, onu da kısaca konuşalım ama esas aşağıyı konuşmamız gerekiyor. Pekin'den başlıyor, Şiyan'dan, işte devam, Kazakistan. Burası olduğu gibi ciddi petrol yataklarının olduğu, doğalgaz yatakları.

kuşaklarının olduğu bir hat. Şimdi bu hat geliyor ve Türkiye'den geçiyor, Tiflis'ten, yani Hazar'ın üstünden, içinden geçiyor. Tiflis, Kars, Türkiye'yi boydan boya geçiyor ve sonra buradan işte Balkanlardan Sofya, Budapeşte, Prag ve Londra. Hat 1. İkinci hat, şimdi konuşacağımız hat, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru. Bu şu anda konuştuğumuz meseleyi daha yakından ilgilendiriyor. Bu buradan başlıyor.

0: geliyor Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi. Buradan Suudi Arabistan'a giriyor. Ürdün İsrail'den Akdeniz'e çıkıyor. İsrail'den Akdeniz'e çıkıyor ve buradan Pire Yunanistan'a ulaşıyor ve sonra devam ediyor. Şimdi sence bu anlaşma aynı zamanda şurada bir şeyi kesiyor mu?
1: Evet, onu işte Suudi Arabistan'la beraber imzalanan Mekke İttifakı da tam da işte bunun karşılığı. Hem Pekin'den Londra'ya uzanan hat, hem de Hindistan'dan Yunanistan'a uzanan hatta, iki hatta da Türkiye'nin tam gücünü gösteren bir anlaşma oluyor. Yani burada Türkiye, bu hatta Türkiye zaten kilit nokta. Bütün Türkiye'de boydan boya geziyor.
0: Evet.
1: Suudi Arabistan'la yapılan Mekke ittifakı anlaşması da ikinci hatta, tam da Türkiye'nin bu hatta etkin ve güçlü bir ülke konumuna geleceğini gösteriyor.
0: Bu arada değerli konuklarım, görüşlerinizi söyleyin. Abdurrahman Hoca da haritayı görüyor. O da müdahale edebilir. Şimdi burada Modi, Netanyahu onun için mi buradan hop burayı aradı hemen? Telefonu onun için mi kaldırdı?
1: Tabii yani bu bir kere bölgede sadece bu hat üzerinden değil. Gerçekten Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Asya'daki ittifakı, Çin'de Türkiye, Rusya Türkiye ile anlaşmalarını güçlendirmek istiyor. Çünkü burada bir tarafsız, Avrupa'ya karşı Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız bir ülke konumunda olması. Evet. İkincisi Suriye'deki rejim değişikliğinde etkin bir rol alması ve Orta Doğu'da özellikle terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki ve bölgedeki terörü bitirmesi açısından büyük adımlar atması, hem ülkede hem sınır dışında. O yüzden Türkiye'nin bu bölgede sadece kendi alanımızda değil, Asya'da da Avrupa'nın güvenliği açısından da bu, mesela bu hat değil mi, Avrupa'nın güvenliği açısından da çok tartışılıyor.
0: Evet.
1: İki tarafta da Türkiye'nin ne kadar kritik ve stratejik bir noktada olduğunu gösteriyor. O yüzden Mekke İttifakı da, Şangay Beşlisi'ndeki gözlemci olması da, hani bu biraz önce tartıştık ya, Azerbaycan da buraya dahil olacak mı? Dahil olabilir mi tartışması?
0: Evet.
1: Tabii ki isteyecektir. Sonuçta burada sınırımız olan bir ülke Azerbaycan'da. Hı? Ve ne olursa olsun İran'la olan karşılıklı anlaşmazlıklarında Türkiye bir orada belirleyici bir faktör olacak. O yüzden bu iki hat üzerinden de Türkiye'nin bu Mekke İttifakı ile beraber güçlü bir konuma geleceğini gösteriyor bize.
0: Şimdi Can, burada Pakistan, burada Hindistan, burada geliyor Suudi Arabistan ve Türkiye'nin altından geçiyor. Akdeniz'den geçiyor. Türkiye burada merkez ülke. Bu hattın merkezinde Suudi Arabistan var. Yani Suudi Arabistan hem buradan doğuya petrolünü gönderebilir bu hatla, hem batıya gönderebilir. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bypass edildiği, alttan geçen, İsrail'in biraz da merkeze konulduğu bir hattı bu anlaşmayla bozdu diyorsun.
1: Bozdu.
0: Bozdu. Peki Suudi Arabistan ne kazanmış olabilir ki böyle bir anlaşmaya evet dedi?
1: Suudi Arabistan bir, İran'ın tehdidine karşı güçlü iki tane devleti yanına aldı. Pakistan ve Türkiye'yi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile zaten stratejik ortak.
0: Evet.
1: Milyarlarca dolarlık bir silah alışverişi var.
0: Evet.
1: Ama güçlü bir ordusu yok. Aha, tamam. Aha. Güçlü silahları olabilir ama bunu kullanacak güçlü bir ordusu yok. Hı. Bu anlaşmayla iki güçlü orduyu da kendine aslında yakın iki devleti
0: koruma.
1: De
0: koruma altına alıyor kendini.
1: Kendini koruma altına.
0: Evet.
1: Yani koruma demek çok doğru olmaz ama kendini koruma altına alıyor.
0: Pakistan ve Türkiye
1: ama burada,
0: kendini koruyor.
1: Burada bir haritayı bir daha
0: geri gelin arkadaşlar.
1: Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi de burada karşımıza çıkıyor aslında.
0: Bizim Kıbrıs tekrar burada önem kazanıyor,
1: yani
0: değil mi?
1: Bu sadece bir yavru vatan meselesi değil.
0: Yok canım.
1: Sadece işte bir orada Türkler var meselesi değil. İki devletli çözümün burada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Aslında Anadolu Ajansı'nda sorulan soru da bilinçli bir soru. Yani bu ittifak...
0: Bu hattı soruyor aslında.
1: Aslında bunu soruyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumunu da öğrenmek istiyor. Yani Türkiye ne düşünüyor KKTC ile ilgili?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Sadece iki devletli çözüm değil. Bir, iki devletli çözümde ısrarcı olmanın ötesinde oradaki askeri gücünü de artırmak.

0: yapmak zorunda Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü bir Rum kesiminde İngiliz ve Amerikan üsleri var.
1: Evet.
0: Ve İngiliz ve Amerikan üsleri aynı zamanda İsrail'i de koruyan üsler. Hmm. O yüzden burada KKTC'de sadece iki devletli çözüm değil, Türk ordusunun daha güçlü olduğu, gerçekten bir askeri üs haline gelebilecek bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak zorunda bu süreçten sonra.
1: Anladım.
0: O yüzden bu hattın önemi sadece işte Mekke İttifakı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim askeri gücümüzü artırarak orayı bir gerçekten askeri üs haline getirmemiz gerekiyor.
1: Anladım, anladım. Çok teşekkürler. Can, çok teşekkürler. Sağ ol. Abdurrahman Hoca, bu hatta bakarak, haritaya bakarak biraz durumu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye aslında bu enerji hattını, bu koridoru da bozmuş mu oluyor?
2: Tam olarak aslında biraz böyle bakmamız lazım Faruk Bey. Yani meselenin tabii ki güvenlik tarafı çok önemli. Suudi Arabistan temelde güvenliği alıyor burada, güvenliği satın alıyor. Beraberinde ise Türkiye'nin uzunca bir zamandan beri, belki de 2022'den itibaren Rusya-Ukrayna bağlamında gündemimize çok fazla giren enerji hatları, kaynak, ülkeler, enerji rotaları, aynı zamanda da özellikle Güney Kafkasya'daki Ermenistan-Azerbaycan karavan meselesi üzerinden karşımıza çıkan ticaret yolları, evet, ve buradan işte Orta Asya'ya, oradan Çin'e, kuşak yolun alt kırılımları, kuşak yol projesinin alt kırılımları da dahil olmak üzere bir Pasifik oryantasyonu, yani Türkiye açısından ben bakıyorum şu an. Yani şimdi bunların hepsini bir yandan bütünleşik düşünmek durumundayız ve böyle yapmaya çalışıyor Türkiye. Mekke İttifakı, aynı zamanda az önce biraz şu an gösterdiğiniz hem orta koridoru, yani epey bir zamandan beri orta koridor meselesi bizim tam da işte 5-6 yıldır tam merkez odaklarımızdan bir tanesi ticaret hattı bağlamında.
1: Evet.
2: Bir yandan da Aymek'i, yani işte Hindistan'ı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı birbirine bağlayan, ben bir başka boyut daha ekleyeyim müsaadenizle, Irak Kalkınma Yolu. Geçtiğimiz iki hafta evvel Irak Başbakanı'nın ziyaretinde esasen biraz da probleme sebep olan, konu olan Irak Kalkınma Yolu'nun biz bundan tam bir sene önce ilk Terörsüz Türkiye'yi ve bölgeyi beraber konuşmaya başladığımızda, ben hatta galiba birlikte de konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşin ekonomik tarafıyla alakalı, ekonomi politik tarafıyla alakalı Irak Kalkınma Yolu'nu, hem işin içerisine Irak'ı, Irak'ın toprak bütünlüğünü, işte PKK meselesini burayla doğrudan irtibatlandıran,
1: evet,
2: hem terörün sona ermesinden sonra Türkiye'nin burada Irak Kalkınma Yolu üzerinden Asya'dan, Körfez'den, Basra Körfezi'nden itibaren gelecek bütün yüklerin, bütün işte malların, bütün o sevkiyatların tabiri caizse merkez iki tane ögesi olacak. Bir tanesi Türkiye olacak, bir tanesi de Irak olacak. Ve burası bir sadece transit geçiş yeri değil, aynı zamanda bölgesel ticaretin de tam merkezi konumuna Türkiye'yi getirecek. Aynı zamanda Irak'ı getirecek. Dolayısıyla da Irak'ın o dönemki başbakanını, Sudani'yi hatırlıyorum. Ve o dönem inanılmaz ağırlık vermişti buna. Şimdi geçtiğimiz hafta gelen yönetimde doğrusunu isterseniz bunun ne anlama geldiğinin farkında. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın o hani herkesin şeyine konu olan inanılmaz dikkati ve orada doğrudan olaya müdahil oluşu esasında hakikaten ufak bir ayrıntı değildi. Çok temel meselelerden bir tanesiydi. Keza Kerkük petrollerinde işte Türkiye'nin dışa bağımlılığının doğrudan azaltılması ve işte doğrudan Irak'la böyle bir ikili temas kurulması. Aynı zamanda da bunu besleyecek olan diğer tarafta bunlar az önce söylediğim Kalkınma Yolu, Orta Koridor, Aymek, bu projeler ticaret projeleri. Aynı zamanda işte Çin'in kuşak yol şeyinin alt kırılımlarına tekabül,
1: evet,
2: ediyor.
1: Evet.
2: Ama bir yandan da buna paralel enerji hatları meselesi var. Türkiye'nin epey bir zamandan beri, özellikle de Rusya-Ukrayna bağlamını gündeme getirme sebebim bu. Biz Avrupa'yla ne zaman işte bu enerji meselesini konuşursak, ben o zamandan beri söylediğim bir şey var. Yani Avrupa'da dahil olmak üzere işte ABD'yi ayırıyorum, Çin'i ayırıyorum, Rusya'yı ayırıyorum ama bölgemizdeki işte o eski düzenin tabiri caizse himayedarları olan ülkelerin inanılmaz bir vizyonsuzluğunun karşısına Türkiye'nin

0: epey bir zamandan beri hem enerji kaynaklarını hem de enerji rotalarını çeşitlendiren stratejisiyle karşılık verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mekke İttifakı'nın bir tarafında muazzam bir iş olan her biri kendisini merkeze alan o üç ülkenin, Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın farklı stratejik kapasitelerini bir araya getiren tamamlayıcı bir güç bileşimi olarak tarif etmek mümkünken, bir yandan da işin bundan sonra orta ve uzun vadede hem bizim haricimizde gelişen enerjiyle alakalı, işte Doğu Akdeniz'i söyleme sebebim oydu, hem enerji hatlarıyla alakalı hem de ticaret yollarıyla alakalı yeni bir ekonomi politik düzen kuruyor Türkiye. Yani bu doğrultuda ilerliyor ve adımlarını da
1: Peki.
0: buna göre yapıyor. Dolayısıyla esasen biraz şunu söyleyeyim, bitireyim. Dolayısıyla esasen biraz şöyle bakmak lazım. Yani uluslararası ilişkilerin hep tartışılan şeyi şu. Ya işte böyle bir devlet böyle bir adım atıyorsa diğer devletin de yani örtüşen çıkarlar vardır, ayrışan çıkarlar vardır ve değişen dinamikler ve konjonktürler vardır. Şimdi bu üç ülkenin arasında en net bir şekilde kendisini stratejik özelliğe oturtan ülke Türkiye. Ama beraberinde bir model oluşuyor ve Pakistan'ı da, Suudi Arabistan'ı da, belki bundan sonra inşallah Mısır gibi de bölgenin büyük ülkelerinden bir tanesi olan Mısır gibi farklı ülkeleri de bu stratejik özelliğe, yani ABD'ye ve en az çeyrek asırdır ABD'ye bağımlı olan kendi güvenlik paradigmalarının yerine artık bölgesel ve kendilerini doğrudan merkeze koyan bir güvenlik
1: Bir şey
0: paradigmasıyla
1: sorayım
0: bu
1: Davut abi.
0: ülkeler değiştiriyorlar ve bu yüzden de aslında hani biraz uluslararası ilişkilerin değişen doğasına, bölgenin değişen doğasına biraz bu zaviyeden bakmak
1: Peki.
0: lazım.
1: Teşekkürler. Buyur.
2: Şey mesela niye hiç konuşmuyoruz? Şimdi Türkiye'de de böyle bir algı yanlışlığı var ya, genelde Müslüman coğrafya
1: Biraz daha
2: deyince,
1: yüksek sesle buyurun.
2: Müslüman coğrafya deyince Orta Doğu ve Araplar anlaşılıyor ama üst taraf unutuluyor.
1: Tabii
2: Şimdi
1: her
2: mesela yeni bir anlaşma da yaptık. Endonezya. Niye hiç mesela Endonezya yok bu konuşmaların içinde? Hocam
0: Tabii,
2: aslında bir yorum yapabilir. Çünkü Müslüman
0: doğru.
2: dünyasının en
0: Doğru,
2: kalabalık
0: kesinlikle.
2: ülkesi, ekonomik ve teknolojik anlamda müthiş bir gelişme kaydettiler. Ve yeni bir sözleşme de yaptık bu sene biz onlarla. Yani hocam bu noktada orası bilinçli mi konuşulmuyor coğrafi anlamda? Yani bunu yorumlayabilir
1: Yani
2: misin?
1: çünkü buradaki hikaye başka bir hikaye. Yani İsrail-Hindistan hattı, enerji
2: İşte
1: hatları.
2: onu sormaya işte
1: Yani
2: ne acaba?
1: orası biraz daha herhalde, yani coğrafi olarak şu an denkleme dahil değil.
2: Ama öyle girilmedi ya topa. Hani şey diye girildi ya,
1: Ne
2: hani
1: diye?
2: birisi
1: Müslüman
2: asker,
1: ülkeler NATO'su
2: birisi
1: diye.
2: askeri, biri ekonomik, biri şey gibi girildi ya topa.
1: O öyle, böyle
2: Endonezya
1: bir niyet
2: olmadan
1: olsa bile bu yüksek sesle söylenmez.
2: işte onu soruyorum hocam.
1: Ya bu önemli bir
2: Endonezya
1: şey.
2: neresinde acaba bu
1: Söylenmez
2: işin?
1: yani. Bu tür şeyler yüksek sesle söylenmez. Öyle değil mi Abdurrahman Hoca? Gerçi başlığı
0: Yani
1: değiştireceğim şimdi.
0: tarihin,
1: Evet.
0: inanın söyleyeyim ya, bunu hani bir siyaset cümlesi olarak söylemiyorum. Gerçekten aynı zamanda akademisyen kimliğiyle söylüyorum. Tarihin yakın zamanda Türk dış politikasının gördüğü en çeşitli ve çok boyutlu politika setine sahip Türkiye. Gerçekten bunu söyleyeyim. Aynı anda çünkü o Pasifik hattında Malezya ve Endonezya'yı nasıl denkleme katabilecekleri, çünkü Malezya'nın kendine ait çok önemli karşılaştırmalı avantajları var. Ciddi avantajları var. Endonezya'nın başka bambaşka avantajları var. Dolayısıyla yani bu konuyla alakalı, ya ASEAN az önce soruldu ya Sayın Hakan Fidan'a. ASEAN'la ilgili, aynı anda ASEAN'la ilgili Türkiye'nin bir oryantasyonu da var. Ama belki de hani çok böyle işte hepimizin daha gözümüzün önünde olan ve böyle yakın tehditlerle çok fazla iştigal ettiğimizden biraz gündemde fazla
1: Peki.
0: duruyor. Ama şunu net söyleyeyim, Türkiye'nin dış politikasında epey bir zamandan beri ASEAN bölgesi var.
3: Bir iki
1: Çok
3: madde
1: teşekkürler. Bu
3: ifade.
1: konuyu kapatacağım.
3: Sadece enerjiyle ilgili
1: Bir
3: bilgilendirme
1: cümle,
3: olsun
1: evet.
3: sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye, bakın,
1: Burada da
3: Pakistan.
1: istersen söyleyebilirsin.
3: Tamam,
1: Gelin.
3: yani buradan da
1: Buyur gel.
3: söyleyebilirim. Yani
1: Ha,
3: çok bir
1: tamam,
3: şey değil.
1: fark etmez. Neyi tercih
3: Kısa
1: edersin?
3: kapatacak
1: Evet.
3: dediğiniz için söyleyeyim.
1: Aha.
3: Türkiye, bakın, Pakistan'da,
1: Evet.
3: Libya'da, Irak'ta,
1: Evet, burada.
3: Azerbaycan'da, birçok bölgede şu an için petrol ve doğalgaz aramaları yaptığını ifade etmek lazım.
1: Evet.
3: Belli bir noktada. Şimdi biliyorsunuz Riyad, Suudi Arabistan'la meclisten de geçti. Sayın Babacan bilir. Bir yenilebilir enerji anlaşması da yapıldı.
1: Hı.

0: belli bir çok cüzi oranla anlaşma yapıldı.
1: Yenilenebilir enerji anlaşması.
0: Anlaşması tamam. da yapıldı. Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. Irak'ta yapılan bu anlaşma, son dönemde yapılan anlaşma, BP ile ilgili süreç anlaşması. Bunlara da baktığın zaman Pakistan, Suudi Arabistan, Irak'taki bu petrol rezervinin, yani Körfez'deki rezervlerin Avrupa'ya taşınması için Türkiye bir entegrasyon oluşturuyor burada. Onu özellikle görmek lazım. Yine aynı şekilde de Türkiye bir LNG altyapısına da sahip. Bu LNG altyapısına sahip olduğu için de yine bunu Avrupa'ya taşıma anlamında da bir avantaj sağlayacağını görmemiz lazım. Yani sadece sıradan bir anlaşma, sadece savunma ve sanayi bir anlaşması değil. Enerji anlaşmaları var.
1: Türkiye bu konuda
0: tabii bu koridorun aslında öyle de bakmak lazım. Türkiye bu konuda çok ileri gitti özellikle. Onun için az önce ifade ettim. Yani Milli Savunma, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın buradaki aldığı konum ve koordinat böyle sıradan günlük bir pozisyon değil. Onu özellikle ifade etmek lazım. Evet. Bir de şunu da ifade edelim. Amerika ile ilgili çekinceler ifade edildi. Evet. Burada Amerika'nın bence bunun altyapısında Sayın Erdoğan'la olan ilişkisinden kaynaklı rızası olmadan bu sürecinde tam böyle %100 tamamlanacak bir Mekke ittifakı bağlamında olmayacağını da söylemek lazım. Amerika'nın bir şekilde bu süreçte ön desteği ya da arkana bir desteği mutlaka ki vardır. Çünkü arka planda o bölgeye hakim olmak isteyen bir Çin var. Aynı şekilde bir Rusya alanı var. Yani o alanında Amerika zaten elindeki her şeyi ağzını yüzüne bulaştırdı. Buradaki kontrollü güç şu an için Türkiye haline geldi. Onu da özellikle görmek lazım.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir durum var. Yani epey zamandır Sayın Bahçeli mecliste bir gün DEM Partililere elini uzattı. Ve sonra
2: 22 Ekim'de
1: bir süreç başladı.
0: Faruk Bey, siz de elinizi uzatsanız da şu klimaları
1: klimayı vallahi kapatalım arkadaşlar. Kapatalım sonra ben de elimi uzattım.
0: Tamam.
1: Ve o günden bugüne terörsüz Türkiye başlığı konuldu. Ve bir çalışma yapıldı. Mecliste, komisyonda çok ciddi, hararetli bir tartışmayla 17 saat sonra komisyondan geçti. Yani o çerçeve yasa. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Bütün klimaları kapatalım arkadaşlar. Genel Kurul'a gelecek ve milletvekilleri bunu oylayacaklar. Şimdi önce şuradan başlayalım Gökhan Taşkın. Çerçeve yasa, sadece çerçeve yasa ile ilgili bir şey mi? Yani bu kadar mı? Orada belirtilen bir şey mi? Yoksa çerçeve yasa daha çok Türkiye'nin bundan sonraki hani demokratikleşme, daha kendi içinde meseleleri tartışacağı bir ortama açılan bir kapı mı? Buna bir cevap bulacağız.
3: Görüntülerle mi?
1: Yok. Önce buna bir cevap bulacağız ama bu görüntülerle değil herhalde.
3: Zaten
1: bu görüntülerden nedir bu görüntüler şimdi? Ne oluyor?
3: Şimdi sevgili Faruk Aksoy, 1984 Eruh baskını ile başlamış.
1: Bu aslında, görüntülerle mi diyor?
3: Ya 80'lerde evet. başlamış bir terör evet. gerçeği var burada.
1: Doğru.
3: Ve ben ya 30 yılı aşkın süredir haber yapmak durumunda kaldığımda hep acıları paylaştırmak, hep acıları evet. ifade etmek durumunda kaldım.
1: Evet.
3: Çoğu zamanda benim kızım daha ufaktı şimdi 20 yaşında. Gözlerinden öperim. Ya gördüğünde beni ekranda hı hı. ağlarken görüp sorardı, niye ağlıyorsun baba? Ya da arkadaşları babanı hep ağlarken gördük falan dermiş. Çünkü ağlıyorduk. Ancak şimdi gülebilme şansımız var. Evet. Aydınlık yarınlar çok da uzak değil.
1: Evet.
3: Tabii ki o acıları, tabii ki orada bu ülke için canını feda etmiş şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını unutmayacağız ama yarınlar için, çocuklarımızın geleceği için de artık bir şeyler yapmamız lazım. Ya bu anlamda çok umutlandığım bir sürecin gerçekten de yaklaşık 1,5 yıl evvel Sayın Devlet Bahçeli'nin elini taşın altına koyarak
1: evet.
3: hiç beklenmedik bir şekilde, hiç onunla özdeşleştirilmeyen bir biçimde önce el uzatması, sonra meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla bir şekilde başlayan bu süreçte geldiğimiz bu nokta, yani pazartesi günü
1: evet.
3: süreç yasası mecliste oylanacak. Hı hı. Ve AK Parti'nin, MHP'nin şu ana kadar destek verdiğini ifade eden yeni partinin

0: de dahil bir bölümü CHP yeterli biçimde yasalaşacak. Hemen de yasalaştığında zaten devreye girmeyecek. Bizim istihbarat unsurlarımız bir şekilde izleyecekler, silahlar bırakıldı mı? Yanı başımızdaki coğrafyada, gördüğümüz coğrafyada birilerinin silahlarını, namlularını bize doğrultmadığına emin olduğumuz takdirde bir şekilde devreye girecek. Bu aydınlık yarınlar için, gerçekten Türkiye'nin aydınlık yarınları için, çocuklarımızın geleceği için yeni bir dönem olacak. Zaten Türkiye'de bir Kürt sorunu bana sorarsanız yoktu. Sanal bir gündemde ama teröre gerekçe gösterildi. Şimdi Öcalan İmralı'dan yaptığı çağrıda 27 Şubat çağrısında ne dedi? Benim bu örgütü kurduğum dönemdeki şartlar yok dedi. Doğru bir tespit. Dolayısıyla artık terörü bu ülkenin geleceğinde konuşmayacağımız bir süreç başlıyor.
1: Teşekkürler. Can, süreç nasıl ilerledi? Gelinen nokta mesela İyi Parti itiraz ediyor. Yani İyi Parti çok şiddetli itiraz ediyor. Bunu millete şikayet edeceğiz diyor. Komisyonda da itirazlar vardı. İşte biraz önceki görüntüler. Ali, o görüntüleri bir verebilir misin? Buna bakacağız, tamam. Önce o görüntüleri bir görelim mi? Biraz önceki görüntüler vardı ya. Mesela mecliste bu manzaraların yaşanması... Bizim Sakarya milletvekili bayağı sert bir çıkış gösterdi.
2: Aynı saatler dilimi içerisinde
1: ver sesini duyalım.
2: Komisyona, Adalet Komisyonu'na gündem dayatıyorsunuz. Elbette ki
1: bayağı ciddi hararetli işler oluyor.
3: Evet.
1: Ya şimdi... Masalara vuruluyor. Ama komisyondan geçti ama yani bu daha başka şekilde tartışılamaz mıydı ya? Yani bu bunlar nedir?
3: Evet. Yani komisyon ilk kurulduğunda gayet medeni tartışmalar yaşanmıştı. Yani orada
4: o komisyon aynısı mı bu komisyon mu?
3: Yok yok. O ilk komisyon.
4: Onu soruyorum. Yok,
1: bu başka bir komisyon.
4: Bu başkaydı.
3: Bu başka komisyon. Orada tüm siyasi partiler.
1: Bu resmi komisyon.
3: Bu resmi komisyon.
4: Yani, aynı şey yok.
1: Adalet komisyonu.
3: Şimdi evet. Orada o yani medeni diyoruz ama yani onu söylememiz de doğru değil aslında. Sonuçta milletvekilleri,
1: evet, evet.
3: Milletin seçtiği vekiller bizi evet. Temsil ediyorlar. Yani bu görüntüler evet eskiden çok yaşıyorduk. Genel kurullarda yaşıyorduk ama burada da bir ifadesi var. Yüce Türkeş'in Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı. Orada da MHP
1: Sakarya milletvekillerinin
3: sert bir sözü var ama söylenen söz bu
0: süreçle alakalı değil ama
3: değil
0: parti
3: işte,
0: içi tartışmanın işte, ya da
3: parti içi tartışma
0: ideolojik bir tartışma.
3: Parti içi tartışma
1: o da orada
3: değil.
1: Mesela o parti içi tartışmanın yeri değil ki orası değil, mesela.
3: Ama
0: değil işte yani.
1: Parti söylüyorum hani
3: parti içi tartışma
0: Türk milletine yakışır
1: yani
0: mı zaten
1: şey,
0: bu
1: yargı
0: kavga gürültü
1: ama yani orada yok. Başka bir şey bütün ülke ilgilendiren
3: ama işte orada parti içi
1: konumuz başka
3: parti
1: yani.
3: İçi bir tartışma da değil çünkü ikisi de ayrı siyasi partiler o yüzden.
0: Yani Sayın merhum Türkeş'in kızıyla şimdi merhum Türkeş'in kurduğu partinin...
3: Onunla iyi şu anda.
0: Evet ama yani merhum Türkeş'in kızıyla partinin ama yani kurduğu partinin bir milletvekili arasında...
3: Ama ağza alınmayacak bir söz ifade ediliyor. Evet. Orada da ona bir tepki gösteriliyor.
0: Yakışmıyor i̇şte, bir de bir
3: doğru
0: hanımefendiye
3: değil.
0: Yani
3: doğru
0: ne olursa
3: doğru değil. Tabii canım. Onu söylüyorum. Bir meclisin ilk görüntülerde de komisyon başkanıyla bir tartışma yaşanıyor. Ve bu tartışmanın da ana ekseni şeyler değil. Yani maddelerin tartışmaları değil. Yani usul yönünde birbirine söz verme. Neden bana söz vermedin? Yani bu noktaya nasıl geliyor milletvekilleri ben anlamıyorum.
1: Evet,
3: yani
1: evet.
3: Evet konuşabilir. Biraz önce biz de bir
1: evet.
3: Atıştık. Ama sonrasında dedi ki yani
1: hayır bu
3: şunun için söylüyorum. Ya yani bu
1: tabii.
3: Medeni ülkelerde böyle olur. Sert tartışma.

0: Bunları yaşarsın, sonra dersin ki
1: birbirlerine giriyorlar.
0: İşte hayır, işte sonra dersin yani, ki, yanlış. Sonra dersin ki
2: yanlış.
0: Ya evet, neden büyük olduğunu yanlış anlatırsın, karşılıklı anlaşırsın ve aynen, durum geçer gider aynen, yani şimdi.
2: Tabii canım.
3: Şimdi,
2: tabii.
3: Burada, şimdi ülke bunu, açısından bir de hayati önemi olan bir tabii, yasa görüşü.
0: Evet, yasa tabii, geçti. Tabii. Yasa geçti. Meclis şimdi genel kurula gelecek, orada da büyük bir ihtimalle geçecek. Ve bundan sonraki süreç Terörsüz Türkiye sürecine iki tane kurul kurulacak ve o kurullar eğer gerçekten PKK'nın bittiğini ne inanırsa bunu da istihbarat yetkilileri evet bitmiştir artık biz de bu süreci başlatalım derse başlayacak. Yani hemen meclisten geçti, resmi gazetede yayınlandı, hemen işte PKK'lılara af geldi tartışması olmamalı. Çünkü böyle sevgili olmayacak. Can,
3: şunu eklemek istiyorum yani. Şimdi daha yasa çıkmadan görüşmelerinde böyle kavga tamam, eden milletvekillerimiz izleme komisyonunda nasıl kavga etmezler?
0: Şimdi şöyle toplumda
2: işte gerek, toplumda yani sert, sakin olmaları gerekir.
0: Toplumda
3: hayır, süreci gerek, izleme komisyonu olacak meclisin.
2: Tamam yani.
3: Yani izleme raporları, devletin istihbarat raporları gelecek. Evet. Mecliste milletvekillerimiz buna bakacak. Şimdi daha yasa çıkmadan böyle kavga edenler ya bu rapor üzerinden ne yaparlar? Çünkü gerçekten çok doğru, ciddi bir soru işareti doğru, oluşuyor benim kafamda.
0: Şimdi şöyle, toplumda da şöyle bir doğru, sıkıntı var. Sonuçta bu yasaya gerçekten sert itiraz eden bir kesim var.
2: Tamam.
0: Bunu kabul etmek zorundayız. Bu sert tartışmalarda muhakkak olacaktır. Tabii. Mecliste de olacaktır. Sokakta da olacaktır. Vatandaş buna itiraz edecektir. Çünkü şehit aileleri, gazi aileleri, gaziler yıllarca
3: şu anda Ankara'da eylem yapan gaziler var mesela.
0: Şimdi bizim toplum olarak veya işte ekranlara çıkan siyasetçiler olarak burada bu konuşmaları yapan insanlar olarak şunu yapmamız lazım. Bir, o sert eleştirileri alıp istisnasız hepsini bir kenara koyup ayrı ayrı dinleyip bunun eleştirinin neden yapıldığını anladıktan sonra o eleştirileri birazcık daha yumuşatarak evet siz de haklısınız ama bu noktaya getirmek için bu yasaları çıkartıyoruz ve bu yasalarda sizin istediğiniz maddeler, eksik kalan maddeler varsa bu eksiklikleri de tamamlayalım denilerek yani ikna edilmesi
3: lazım.
0: Yani
3: toplumun daha iyi ikna etme noktasında
0: şimdi,
3: evet.
0: İkna etme konusunda evet sert bir milliyetçilik olacaktır. Buna kimse itiraz edemez. 40 yıl boyunca savaşmışsın, 40 yıl boyunca demişsin ki burada bir savaş var ve ülkemizi parçalamak istiyorlar. 40 yıl boyunca
3: bebekler katledilmiş, onlara mayın döşenmiş, masumlar öldürülmüş.
0: Bir günde insanların, kamuoyunun bir günde değişmesini bekleyemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. Sert eleştirileri alacağız. Bunu da siyasetçiler yapacak. Anadolu'da çıkacak. Bölge bölge gezecek. İnsanları dinleyecek. Ben en baştan itibaren bunu söylemiştim. Yeni anayasa,
3: ben yaptım oldu
0: yeni,
3: değil.
0: Yeni anayasa sürecini böyle yapmak zorundayız.
2: Peki.
0: Bütün siyasi partilerden bir komisyon kurulup 7 bölgeye gezilecek.
2: İkna ve yöntemi diyorsun.
0: İkna edecek. Yani şu anladım, demokratikleşme olacaksa ikna ederek olacak.
2: Anladım.
0: Tabii ki yasalara karşı çıkanlar olacaktır. İtiraz edenler olacaktır. Ama yasaya uymak zorundayız hepimiz anladım, çıkan yasaya.
2: Can teşekkürler. Araya gidip gelelim devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir ara döneceğiz. Arkadaşların görüşlerini alacağım.

0: Döndük devam ediyoruz. Tabii yani terörsüz Türkiye'de iş yasal süreçte ilerliyor. Komisyondan geçtik. Genel kurula gelecek. Ama komisyondaki tartışmaları, daha doğrusu kavgayı istemesek de ekrana getirdik. Yani bunlar yaşandı ve Türkiye bunları gördü. Olmasaydı ama arkadaşlar biraz önce ifade ettiler. Yani hem Gökhan Taşkın hem Can Özçelik, yani bu tartışmalar oluyor. Yani oluyor. O olmasını kimse istemez ama bunlar hayatın gerçeği. Fakat tabii meseleye odaklanılarak bir tartışma yürütülmesi lazım. Yani başka başlıklar, başka hesaplaşmalar orada komisyonun konusu değil. Burada 45 yıllık ciddi bir mesele var. Konu bu. Bunun üzerinde tartışmanın sürmesi gerekiyor. Peki Gürkan, bir şey söyleyeceğim. Genel olarak toplumun, yani lütfen objektif olarak değerlendir. Hocam. Toplumun bu konuya bakışı, yani sen de hepimiz de tabii ki terör illetini bertaraf etmek istiyoruz. Burada yayınlar yapıyoruz. Birçok şey söylüyoruz ama halkımız da tam olarak bizim gibi düşünüyor mu? Ya da halkımızın büyük bir kısmı toplumun nabzı nasıl atıyor?
1: Şöyle objektif olarak dediniz ya.
0: Evet.
1: Zaten betimara bir objektif.
0: Tabii.
1: Yani duygularını içine karıştırmıyor. Özellikle onu ifade edelim. Geçenki programda da bunu söylemek zorunda kaldım. Duygular ve etik değerler değil.
0: Tabii.
1: Biz etik değerler noktasındayız. Toplumun nabzını da betimara olarak paylaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir, kendi ifademi çok uzatmadan şöyle ifade edeyim. Yani biz bu 2013 sürecinden beri bu birçok kez denendi. Yani sadece bugünkü bir konu değil bu terörist Türkiye.
0: Doğru.
1: Konusu. 40 küsur yıldır Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken bir...
0: Tabii.
1: Hayalet mi diyelim artık? Yani kötü görüntüden kurtulmanın, arınmanın bir işindeyiz aslında.
0: Tabii.
1: Baktığınız zaman. Şimdi kardeşin kardeşi kırıldığı o ortamdan geldiğimiz bir ortam var. Şu an için az önce işte ifade ettik, Suudi Arabistan, Pakistan anlaşmaları. İşte Kerkük, Irak sürecindeki anlaşmaları.
0: Evet.
1: Suriye'nin özgürlüğe kavuşması,
0: evet.
1: Türkiye'nin Irak'ta 100 yıl sonra orada olması. Bunlar öyle sıradan bir olaylar değil. Bunlar
0: değil.
1: Devlet politikası, devlet aklıyla olan bir politika. Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı buradaki o açıkladığı süreç, tabii kendi başına olan bir şey değil sonuçta. Sayın Erdoğan'la beraber, Cumhur İttifakı ile beraber bileşenle yaptıkları bir tablodan bahsediyoruz. Şimdi ben özellikle Can Hoca'nın ifade ettiği bir yerden şey yapayım. Ya önce bizim, tamam biz vatandaşa soruyoruz, onları zaten size aktaracağım ama öncelikle bizim mecliste bir barışmamız lazım bu konuyla ilgili. Yani bir partisel bakmamamız gereken bir konudan bahsediyoruz aslında. Değerlerimizden bahsediyoruz. Türk'tür, Kürt'tün, işte Gökhan Bey'in ifade ettiği gibi kardeş olduğu bir ortamdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: İşte dış mihrapların bize bölme Yahudi tablosundan belli bir noktaya geldiğimiz tablodan bahsediyoruz. Evet, şu görüntü aslında çok önemli. Bu görüntünün ne olacağı aslında bize cevap veriyor.
0: Silahların yakıldığı görüntü.
1: Evet, toplumun ben size şeyini ifade edeyim buradan. Biz Mart, Nisan, Mayıs bunu zaman zaman sürekli ölçümlüyoruz hocam.
0: Evet.
1: Burada devam etmekte olan terörist Türkiye sürecini destekliyormuş. Toplam seçmenin %71 diyelim, 70.9'u desteklediğini ifade ediyor. %29.1 ise desteklemediğini ifade ediyor. Şimdi geliyorum. Peki terörist Türkiye'nin süreciyle ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz? Yani bu terörist Türkiye süreci olumlu tamamlanır mı? %56.7'si evet olumlu olarak tamamlanır. %43.3'ü ise bu konuda olumsuz olduğunu ifade ediyor.
2: Ne
1: bakıyorum
2: de?
1: Ben.
2: Çok ciddi bir rakam.
1: Evet. Yani
2: ne
1: çok ciddi. Bakın destek ayrı bir şey. Olumlu bulması ya bu sürecin bağlanması ayrı bir şey.
2: %30 da çok ciddi bir
1: az
2: rakam.
1: Az önce hocam yani bir muhalefet ekseni var sonucunda. Yani şöyle söyleyeyim. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de her konuya muhalefet olan bir yapı var zaten.
2: Bu
1: ya bunun önüne geçemezsiniz. %35, %40 zaten bu. Benim gördüğüm %40 bana göre çok normal. Muhalefet eksenine baktığınız zaman.

0: fazla.
1: Yok, bana, ama bu hassasiyetler var.
2: Hani bu peki, iktidar muhalefet değil ya.
3: Siyasi görüşlerimi böyle yaptığına inanıyorsunuz.
2: Bu iktidar muhalefet.
3: Ya da daha belki tecrübelerden yola çıkarak endişe duyduğu için mi böyle tabii, bir fikir beyan ediyor?
1: Yani hocam benim de endişem var, Gökhan Bey'in de var.
3: Sadece siyasi bir fikir mi bu? Siyasi bir karşı duruş mu?
4: Çok önemli bir sence
1: o. Bakın belli bir seçmen kitlesi siyasi bir ideolojik olarak cevap vermeye kenarda bırakmıyor.
3: Hayır, şunu merak ediyorum. Bunu net görmemiz lazım. Bu ülkede ne yazık ki şöyle bir şey var.
1: Evet.
3: Ülkenin hayrına, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için bile bir şey yapılıyor olsa bu hükümet yapıyor diye karşı duranlar var.
1: Bu ayrı.
3: Tamam. Bunu ayrıştıralım. Ama bir de bu süreçlerle alakalı söze başlarken ne dediniz ya, 2013'te de denendi. Evet. Daha evvel de denendi.
1: Denen, çok denendi.
3: Yani terörsüz
2: 90'larda
3: ülke.
2: 90'larda da denendi.
3: Evet. İşte bu noktada geçmiş tecrübelerden yola çıkarak ya yine bu iş olmaz diye endişe edip
4: böyle mi düşünüyorsun?
3: Güvenmeyenler mi var?
1: Evet. Tereddütle bakıyor. Önce az önce ifade ettiğim şey, önce bizim mecliste toparlamamız gerektiğini ifade ettiğim konu aslında oydu. Sizin o endişeleriniz ya da toplum endişeleri, evet, bu %40'ın çıkma endişesi ya da %30 önemli. Endişesi tabii. Bundan kaynaklı. Bakın ben size... yeni sorduğumuz, daha bu yasa gelmeden önce
4: evet.
1: Yeni olan bu Temmuz ayında yaptığımız çalışmadan birkaç veri ifade edeyim size. Terörsüz Türkiye sürecinde öncelikle sizce ne olmalıdır? Hı. Bakın yasa gelmeden Temmuz 2026 çalışmamız.
4: Ne diyor halkımız?
1: %31'i diyor ki terör örgütünün tamamen silah bırakması gerektiğini ifade ediyor.
4: Evet.
1: %26'sı da diyor ki silah bırakmasıyla birlikte yasal düzenlemenin eş zamanlı yapılmasını ifade ediyor. %30'u yani 29'da önce yasal düzenlemeler yapılmalı diye ifade ediyor. %14'ü bu konuyla ilgili cevap vermediğini ifade ediyor. Bir tabloda ifade edeyim.
2: Yani 30'da 29'u birleştir, %60'ı hemen demokratik süreç başlasın diyor.
1: Başlasın diyor aslında.
2: Bu güzel neyi ifade doğru ediyor? Doğru olan
1: mı? Şimdi bir tane şunu da söylersem yani. Tam anlamına gelecek. Terör örgütü PKK silah bırakmadan kapsamlı bir yasal düzenlemeler yapılmasını... destekler misiniz? Diyor ki seçmen %65'i yok kardeşim. Önce silah bıraksın. Şu silah bırakmayı.
4: %65.
2: Karşılıyor aslında bunu.
3: Zaten silah bırakmadan bıraksın, yasa devreye girmeyecek.
1: Evet, işte
3: silah...
1: zaten maddeler de onu ifade ediyor.
3: Yani bizim AK Parti'nin de... Güvenlik Kurulu'ndan onay gelmeden bu yasanın devreye yani... girmeyeceğini defalarca anlatıldı, konuşuldu evet. Ve biz de ortaya koyduk.
2: Hocaya bir soru soracaktım da.
3: Evet. Yani bu evet. Çok evet. Net bir tavır aslında.
1: Evet. Evet. Tamam. İşte sizin hassasiyet olarak baktığınızda toplumda o şekilde zaten bakıyor. Zaten bu anayasa süreci demeyelim de hukuk sürecine baktığımız zaman, bu ifadelere baktığımız zaman Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten bunları ifade etti.
4: Gürkan orada bir saniye dur. Abdurrahman Hoca Can bir soru soracak. Soruya lütfen böyle
5: buyurun.
4: Kısa bir cevap alayım.
2: Şöyle hem mecliste olması dolayısıyla bir de iktidar partisi milletvekili. Tamam söyleyeceğiniz belki iktidarın yanıtı olmayacak ama önemli mecliste olduğunuz için. Demokratikleşme süreci açısından bu yasa tamamlandıktan sonra resmi gazetede iki kez yayınlandı ve süreç başladı diyelim.
4: Evet.
2: Hemen anayasa değişikliği süreci peşinden gelecek mi? Sizin düşünceniz ne, yorumunuz ne? Hemen gelmeli mi? Yoksa başka bir yani diğer cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra mı bu süreç başlamalı?
4: Buyurun.
5: Şöyle Can Bey, dün ben Habertürk yayınında bunu anlattım. Uzun uzun konuştuk. Çok kısa cevap vereyim. Demokratikleşme başlığımız bizim AK Parti raporunda var. Demokratikleşme perspektifini detaylarıyla ve ana hatlarıyla nasıl baktığımızı anlatıyoruz kendi raporumuzda. Yani Milli Dayanışma Komisyonu'nun raporunda ki ben de üyesiyim, yazanlardan biriyim. Orada anlattık, orada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ya biz öncelikle meseleyi çözelim. Düzlemleri birbirinden ayırıyoruz. Bu iş PKK'nın bitirilmesidir, örgütün tasfiye edilmesidir. Tamamıyla, bütün unsurlarıyla, KCK ve bütün bileşenleriyle kafalarda da zihinlerde de fiiliyatta da toprağın altına gömülmesi sağlansın. İklim normalleşmeye başlasın, topluma kazandırma süreçleri işlemeye başlasın. Beraberinde ise AK Parti'nin raporunda söylediğimiz somut şeyler de var. AYM var, AHİM var, kayyumlar meselesi var. Beraberinde seçim kanunu var, siyasi partiler kanunu var ve biz bunu Türkiye'nin geniş bir demokratikleşme ufku içerisinde bir cüz olarak bakıyoruz. Dolayısıyla da şunu da hatta söylüyoruz. Diyoruz ki 2003 ile 2014 arasında Türkiye'nin ufkunu değiştiren demokratikleşme reformlarını yapan iktidar ve parti zaten yaptı bunları. Şimdi bunları günceller, geniş yeni alanlar çıktıysa, yeni güncellemeler gerektiyse bunu yapar. Bunları Pekala, ufkumuzda var, değerlendirmemiz var. Bir de

0: Ondan sonra zaten 20 Şubat 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Komisyonu raporuna da derc ettik bunu. Orada da var. Ama anayasa meselesi bir iklim meselesi. Ha,
1: Peki.
0: biz istiyoruz, biz arzu ediyoruz. Biz bunun bir model olduğunu, bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz. Milli Dayanışma Komisyonu muazzam bir iş yaptı ve gerçekten farklı renkleri bir araya getirdi. Çok da güzel bir konsensus ve uzlaşı oldu. Dolayısıyla çok güzel bir model ki bence de
1: Peki.
0: yani
1: Ha.
0: kişisel kanaatim de şu. Bu
1: Konuşalım
0: meclis
1: inşallah.
0: yapısında, bu mevcut dönemde bu anayasa değişikliği yapılabilecek en uygun, en optimum zemindeyiz.
1: Teşekkürler. Gökhan toparla.
2: Bir
1: Evet.
2: madde daha var. Onu da
1: Evet.
2: ifade edeyim.
1: Ertuğrul
2: Aslında
1: Akkan'ın görüşlerini de alacağım.
2: tamamlıyor
1: Evet.
2: aslında. Bakın, terör örgütünün silah bırakmasının kalıcı olduğuna dair güvence verilirse meclisin yeni yasal düzenlemeler yapmasını destekler misiniz?
1: Bir daha okur musun?
2: Bakın, terör örgütünün silah
1: Tamam.
2: bırakmasının kalıcı olduğuna dair garanti verildiğini, yani
1: Verildi. Tamam.
2: bıraktı diyelim silahı,
1: Tamam.
2: bırakılırsa meclisin yeni yasal düzenlemeler yapmasına destekler misiniz? %56,3'ü desteklerim. %34,5'ü desteklemem. %9,2'yi de cevap
1: Ya
2: vermemiş.
1: bu %34 her halükarda
2: Şöyle
1: ben
2: söyleyeyim.
1: desteklemem diyor herhalde, değil mi? Öyle diyor.
2: Kimler olduğunu söyleyeyim.
3: Dedim ya yani.
2: Evet. CHP
1: Tabii.
2: seçmeninin
1: Öyle
3: o
1: diyor yani.
3: karşıtlık başka türlü bir şey.
2: Bakın bakın
3: Az
2: yine
3: evvel ayrıştırmaya çalıştığım o.
1: Yo, anladım, anladım.
2: Veriyi anlatayım.
1: Önemli bir saptamaydı o, evet.
2: Faruk Bey, bir CHP seçmenin %44'ü desteklerim diyor.
1: CHP
2: %40
1: seçmeninin %44'ü.
2: desteklerim diyor.
1: Evet.
2: %45,6'sı yine de desteklemem diyor.
1: Bu CHP seçmeni, bu yeni parti seçmenini de içeriyor mu?
2: 14 Mayıs'a göre baz alıyoruz burada.
1: Tamam. O zaman
2: Şimdi
1: o CHP.
4: Evet,
2: kavganın süreci olan bir diğer etken
1: Evet.
2: olan İyi Parti'ye bakıyorum. İyi Parti seçmenin %39,8'i silah bırakırsa noktasında desteklerim diyor. %45'i desteklemem diyor. Bakın, çok ilginç demeyelim, aslında olan bir durum.
1: Hayır, hemen bir şey soracağım. Yani burada da arada çok büyük bir uçurum yok. Mesela yeni parti zinhar karşıyız, şey İyi Parti.
2: İyi Parti.
1: Karşıyız diyor.
2: Ama seçmen
1: Şimdi
2: öyle
1: İyi
2: düşünmüyor.
1: Parti'nin seçmeni tam olarak
4: Ama
1: bu çalışmaya
2: yarı yarı
1: göre düşünmüyor.
2: Evet, yarı yarı
1: Ya bunu İyi Parti tespit etmiyor mu? Yani sana sen yanlış bir tespitte bulundun demiyorum, yanlış anlama.
2: Evet, yok,
1: Ama
2: ben
1: İyi Parti
2: veriyim.
1: kendi
4: Ya ama
1: seçmenini
4: orada
1: tanımıyor mu?
4: geçişken bir seçmen var orada. Yani
2: Ya
4: CHP
2: aslında da
4: ile
2: öyle
4: İyi
2: de değil.
4: Parti
2: Yani
4: arasında
2: partinin
4: geçişken bir
2: ideolojisi
4: seçmen var
2: şu
4: orada.
2: anki
3: Yeniden
2: şartlarda
3: Refah Partisi de
2: partinin duruşu bu
3: referandum
2: hale geldi.
3: talebinde bulunuyor. Referandumun olası sonuçlarını zaten konuşuyoruz.
2: Bakın, İyi Parti'nin duruşu bu hale geldi
1: O da
2: zaten.
1: var. Evet.
2: İyi Parti'nin duruşu bu. Bakın, DEM seçmenine bakıyoruz. %91,4'ü desteklerim diyor. Sadece %5'i. En yüksek oranına erişmiş gözüküyor.
1: Anladım.
2: Yani aslında DEM seçmeni de silah bırakılmasını kesinlikle artı olarak görüyor. MHP seçmeninin %37'si yine desteklemem diyor. AK
1: MHP
2: Parti seçmeninin
1: seçmeni.
2: 26'sı desteklemem diyor. Yani az önce ifade etti ya Can Hoca. Yani bir şekilde bunun topluma anlatılması lazım. Genel manada bakıldığı zaman aslında %60'ı bu Teröristler Türkiye sürecini olumlu buluyor aslında. Baktığı zaman genel anlamda %75'lik bir destek var. Ama olumlu bulma %55 ile %60 arasında.
1: Anladım.
2: Bunun da
4: Yani
2: anlatılabilir olması lazım.
1: Ya şöyle, şimdi burada oturuyoruz. Yani bizim o zaman kasabaydı, Darıçayır kasabası. Şimdi mahalle oldu büyükşehir yasasıyla. Sakarya'da, Karasu'da. Herkesin öyledir. Ama bizim oralarda yani şehit cenazesinin gelmediği, şehit mezarının olmadığı Anadolu bizim oralarda yok gibidir. Yani üst geçitler, alt geçitler,
4: Evet.
1: Sakarya bu konuda
4: Parklar.
1: çok
3: Ki zaten
1: ciddi bedeller
3: Sakarya
1: ödemiş bir
3: bölgesi
1: şehirdir.
3: 1980'de PKK'nın benim
1: Evet.
3: açımdan öyle değerlendirilmeli. İlk şehit ettiği askerin yaşadığı, yani ana vatanı orasıdır.
1: Tabii.
3: İsmini şimdi hatırlayamadım ama yani ilk şehit ettiği
1: Tabii.
3: 1980'de, hatta asker olarak, ASM olarak gittiği bölgede Türk bayrağı asılmasını engelleyen, işte İstiklal Marşı okunmasını engelleyen PKK'lılara direndiği için kaçılmış, işkence edilmiş ve öldürülmüş.
1: Evet. Şimdi burada mesela memlekette bakıyorsun. Yani bizim o kasaba,
2: Evet.
1: eski kasaba,
2: Evet.
1: şimdi mahalle. Yukarıda bizim esas köyümüz var. Paralı köyü. İnsanlar. Kurudere köyü yukarıda. Bunlar hep eski köyler. Sonra orası da kasaba oldu, mahalle oldu falan. Hani kendi bulunduğum yerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani gidiyorsun mesela iki tane şehit mezarı. İşte Ersin Şenek, Oktay Demirci. Bunlar hepsi bizim çocuklar, arkadaşlarımız. Hele Oktay Demirci benim çok iyi arkadaşımdı yani. 1900

0: 1994'te, 94-95'te şehit oldu.
1: Allah
0: Şimdi
1: Allah
0: Oktay'ın babası Harun amca elbette hayat boyu bir evladını toprağa veriyorsun. Yani kolay işler mi bunlar? Değil. Bunun gibi binlerce insan. Ya. Bu millet şunu anlamalı. Yani şunu anlamalı millet. Kesinlikle bu ülkede şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri ne diyorlarsa haklıdırlar.
1: Kesinlikle.
0: Bak ne diyorlarsa haklıdırlar. Bu tartışma götürmez yani. Bunu kimse tartışamaz bile. Yani bu insanlar ne söylüyorsa haklıdır. Öyle böylesi yok. Çocuklar toprağa düşmüşler. Evladım bu kadar basit. Bu kadar basit bir tanım. Çok büyük bir anlam. Ama tarifi bu kadar basit. Şimdi bu insanlara, bütün ülkeye haklısınız deyip, yani saygıyla eğilip, memleketin geleceği için, yarını için, ülkenin öteki çocukları için, doğuda, güneydoğuda, batıda Kürt çocukları, bizim çocuklarımız, bütün Türk çocukları hepsi bir ülke inşa etmişiz, kurmuşuz. Yani 42 senedir lanetli bir çatışmanın içinde bir isyan kopmuş, terör örgütü, devlet, asker, polis, öğretmen, benim görev yaptığım doğudaki yerde, benden 2 yıl önce orada aşağıda öğretmenler kaçırıldı, işkenceler yapıldı. Bir sürü öğretmen şehit var yani. Ya bu şöyle bir durumdur. Bunu hepimiz anlayıp ve bilerek yapmalıyız. Yani toplumun önünde eğileceğiz. O rakamları söylediğim için biraz detaylandırdım. Ve toplumdan her anlamda haklısınız, bin bir özür dileyerek onların onayını, Can söylüyor, ikna, onların onayını, vatan sağ olsun, bir kere daha vatan sağ olsun demelerini sağlayarak bu yolu sürdürmeli Türkiye. Bunu yapmalı. Yani bu böyle bir şeydir.
2: İşte bunu yaparken meclisteki o kavga görüntüleri olmamalı.
0: O kötü. Yani insanlar
2: asıl elbet, buna dikkat
0: tabii,
2: etmek
0: insanlar,
2: gerekiyor.
0: İnsanlar artık bir yoldan yürümek istiyorlar. Yani doğuda, güneydoğuda bakın şimdi dağlar, ormanlar, o dereler, çağlayanlar, insanlar eğleniyor, piknik yapıyor, hayatını yaşıyor. Yani artık hayatın içine karışıyor. Yani ne kadar güzel değil mi? Ölüm olmadan, tehdit olmadan, yollara mayın döşenmeden yaşamak.
2: Az evvel
0: yaşamak.
2: Beyefendi çok çok güzel bir şey.
0: Bunu anlatarak devam etmek lazım. Yani bu niyetlerle yürümek lazım.
2: 91'i yani.
0: Ertuğrul geliyor.
2: Şu demek aslında artık.
3: İstemiyor savaş.
2: Kürt vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız bir şey anlamışlar. Evet. Bu PKK en çok onların derdi.
0: Evet. Evet.
2: Evet. Büyük şehirlerde de bombalı eylemler yaptılar. Kadıköy'de Mavi Çarşı'yı patlattılar. Vezneciler de polise Tabii. saldırdılar. Tabii. Beşiktaş'ta bomba patlattılar falan değil. Öncesinde Kürt bebeklerini öldürdüler. Yollara, mezralara giden araçları durdurup masum Kürt vatandaşlarını, gençlerini öldürdüler. Ve şimdi geldiğimiz noktada bunun bu şekilde anlaşılmış olması asıl kıymetli olan bence. Yani Türkiye'nin yarınları açısından, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği açısından bunun da böyle anlaşılması çok kıymetli.
0: Yani son bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Son bir kere daha bu ülkenin çok kıymetli ve değerli yurttaşlarına, şehit ailelerine, gazilere, onların ailelerine şu ricada minnette bulunacağız ve diyeceğiz ki bir kez daha vatan sağ olsun, son bir kez daha vatan sağ olsun demenizi bekliyoruz. Bunu söyleyerek yola devam edeceğiz ve terörü bertaraf edeceğiz. Mesele artık yasal süreçte. Biz Kürtlerle hayat boyu kardeş, arkadaş, candaş olduk ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz diyerek yola devam edeceğiz. Hani onun ötesinde mecliste bu görüntüleri doğrusu istemiyoruz. Bu görüntüler görüntü değil. Yani bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir görüntüler değil. Tartışma olabilir ama hassas bir konudur, önemli bir konudur. Ve Türkiye bu meseleyi aşacaktır. Buna inanıyoruz. İkinci kez deniyor. Bu sefer hep birlikte aşacağız. Yani kardeşliğimizi yasalaştıracağız aynı zamanda.
2: Evet.
0: Gönlümüzden geçeni kağıda da yazacağız. Hikaye bu kadar basit.
3: Evladını,
0: Ertuğrul, buyur.
3: Evladını topraklara canını veren o
0: Tabii.
3: görüntülerden işte... Biliyorsunuz Güneydoğu'da çok kötü bir şey ama ağaç ekilemeyen bir ortamdan çiçeklerin açtığı ortamları görmek
0: Tabii.
3: istiyoruz artık.
0: Yani
3: şehit ortamı istemiyoruz
0: Tabii.
3: artık.
0: Ertuğrul buyur.
1: Evet yani Tabii konuya çok...

0: farklı açılardan bakmak durumu da olabilir aslında ama tabii hukukçu olarak da bakabilirim. Gördüğüm sistematik son derece güzel. Yani rot balansı iyi ayarlanmış, onu söyleyebilirim. Hani çok detaylara girmeye gerek yok. Devlet projesidir. Madde madde konuşmak gereksiz bir iş bence. Yani çok hukuk işi değil
1: Tabii
0: yani
1: tabii
0: bu.
1: tabii.
0: Bu bir siyaset işidir.
1: Bak çok güzel,
0: Bu bir
1: bravo.
0: devlet
1: Çok güzel bir
0: işidir.
1: cümle bu. Yani doğru, bu bir başka bir şey.
0: Başka bir şey. Yani
1: Doğru.
0: çok böyle hani
1: Çok
0: insan
1: doğru.
0: hakları o şu buraya girmeye gerek yok
1: Doğru.
0: açıkçası. İki, ben Iğdırlıyım. Biz Oğuz Türk'üyüz. Yani Oğuz Kağan'ın torunudur Iğdır Bey. Biz binlerce yıldır aynı coğrafyada yaşayan insanlarız. Ben o coğrafyada yaşadım. Biz çocukken top oynardık. Bahçede, bizim arka bahçemiz vardı. Bir anda PKK ile asker çatışmasının ortasında kalırdık. Düşünün yani 8-7 yaşında bir çocuksunuz ve çatışmanın ortasında kalıyorsunuz. Buraları biz gördük, yaşadık. Benim dayımgilin yaşadığı evi PKK füzeyle bombaladı. Füze. Biz orada onların eylemlerine izin vermiyoruz diye aile olarak. Bizim evlerimizi füzelediler. Yanlış anlamayın, kurşun değil, bildiğim füzeyle. Şimdi bu buralar yaşamış bir insanım ben. Buralar görmüş bir insanım ben. O yüzden bu işin bitmesinin ne kadar önemli olduğunu kelimelerle anlatamayız. Hukukla anlatamayız, siyasetle anlatamayız. Bir insana bunu anlatmak için hani bizim hukukta bir şey vardır. Derler ki hakim olması için bir insanın hakim veya savcı meslek olarak önce götürün en az bir 2 saat bir cezaevinde bir kalsın. Hani Nasrettin Hoca'nın şeyi vardı ya, önce bir eşekten düşeni getirin bana. Doktor da yok diyor, bir düşeni getir, damdan düşeni bir getirin de. Buna itiraz eden adamları
1: Öyle.
0: bir simülasyon ortamına sokacaksın önce.
1: Tabii.
0: Önce ona bir yerde bir ölü göstereceksin.
1: Tabii.
0: Önce gerçek bir merminin sesini dinleteceksin. Önce o kaos ortamını bir göz. Sadece simülasyona yanlış anlamayın. Gerçeğini yaşamayacak. Bak o adam ne hale gelecek. Ondan sonra ne diyecek? Bu çocuk oyuncağı değil. Bu gerçekten Türk milletinin beka meselesidir. Bizim nüfusumuz zaten azalıyor. Biz zaten yok olmaya doğru gidiyoruz. Doğum oranımız zaten azalma durumunda. Burada bizim Kürtlerle beraber oluşturduğumuz bir millet bilinci, bir kavram var. Ben şeyi çok önemsiyorum. Anayasal tanımı, Atatürk'ün
1: Son bir
0: anayasal
1: dakika.
0: tanımını çok önemsiyorum burada. Kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani anayasaya bağlı herkes Türktür. Bitti. Bak yoruma gerek yok. Herkes Türktür. Bir üst çatı bir kimlik koymuşuz. Bu
1: Ama Kürt,
0: çatı...
1: ama Kürt Kürttür, Laz
0: Tabii,
1: Lazdır,
0: tabii,
1: Çerkes
0: tabii,
1: Çerkestir.
0: tabii, tabii.
1: Başka bir şey.
0: Yani o başka bir
1: O da
0: meseledir.
2: Kültürünü yaşasın, dilini
0: Tabii. Ya şöyle
2: yaşatsın.
0: düşünün, bir adres
2: Ama bunun için
0: veriyorsunuz.
2: gidip karşı tarafın canını yakmasın, çoluğunu çocuğunu
1: Tabii.
0: Ben onu
2: katledemezsin.
0: şöyle tanımlıyorum.
1: Hadi noktalar.
0: Mesela sizden birisi adres soruyor. Siz adresi verirken ne yapıyorsunuz? İlçeyi verdikten sonra mahalle geliyor sıra apartman, Akar apartmanı diyorsunuz 10 numara. Ya şimdi bu bir apartman ismidir, Türk. Sonra apartmanın dairelerine giriyorsunuz. 1 numara, 2 numara, 3 numara.
1: Herkesin adı orada. Güzel
0: Herkes
1: örnek.
0: ama bir apartman orası. Yıkılmasını ister
1: Doğru,
0: miyiz?
1: çok
0: İstemeyiz.
1: güzel.
0: Yani bu çerçeveden bakmakta fayda
1: Çok
0: var diye düşünüyorum.
1: teşekkürler Ertuğrul. Çok sağ ol. Çok teşekkürler ama örnek uzun zamandır gerçekten yerine oturan bir örnek. Yani
0: Eyvallah.
1: çok güzel bir örnek. Çok teşekkürler. Gökhan Taşkın. İlk kez beraber yayın yapıyoruz değil mi? Çok teşekkürler. Ama bir
0: Gördüm.
1: meslektaşla yayın yapmak insana bir güven de veriyor. Bir şey olsa
2: Eyvallah.
1: devam edersin hemen. Yani ne olacak ki zaten?
0: Olmasın ya, bir şey olmasın.
1: Yani, hani
2: Aman
1: bir şey olsa
2: kızım,
1: devam
2: olmaz.
1: edersin. Çok teşekkür ederim.
2: Rica
1: Çok sağ ol.
2: ederim.
1: Can
2: Çok
1: Özçelik, Can çok
2: çok memnun
1: teşekkürler.
2: teşekkür ederim.
1: Abdurrahman Hoca Ankara'da. Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın.
3: Rica
1: Yine
3: ederim.
1: görüşeceğiz.
3: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Ertuğrul'a teşekkür ettim. Ve Gürkan geldi Bursa'dan. Şimdi Bursa'ya gidecek.
0: Biz de
1: Neyse, gece
0: şimdi
1: 3'te Bursa'dasın.
2: olsun,
0: Bir şey
2: sağlık
0: söyleyeceğim.
2: olsun.
0: Biz şimdi tartıştık üstadla. Hakkını helal etsin.
4: Görkem,
0: Bu
4: bak,
0: işler
1: o
0: olur.
1: tartışma olur ya.
0: Yani bunlar
1: Onlar
0: olur
4: ekranlarda
0: yani.
4: olur öyle şeyler.
1: Siz esas, sen benden helallik iste. O
0: Niye?
1: kadar uğraştım orada. Şaka yapıyorum. Çok
4: teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Yiğit'e de teşekkürler. Yiğit gitti. Gıyabında sağ olsun, var olsun.
0: Yiğit kardeşimiz.
1: Yayını noktalıyoruz. Kim var benden sonra? Ha, Ahmet geldi. Ahmet Arı gece haberlerinde. Tabii dünya dönüyor. Bu saate kadar olan biten ne varsa.

Ahmet anlatacak, Ahmet Arı. Ben de bir hafta yokum. Yani pazartesi, salı, çarşamba. Tabii sonraki pazartesi Habertürk'te, ana haberde görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı, geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Detayları Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse.
1: Ahmet Arı, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi geçtiğimiz saatlerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve yeni düzenlemeyle cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikte de bazı maddeler tekliften çıkartılmıştı. Hangi maddelerdi bunlar? Tekerrür hükümlerinin uygulanmasında yaş istisnası 18'den 15'e düşürülecekti. Ancak verilen önergeyle bu madde tekliften çıkarıldı. Yani tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18 olarak devam edilecek. Peki kanunla beraber başka hangi düzenlemeler yapılacak? 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak ve suça sürüklenen ibaresi de adli sürece tabi çocuk tanımlaması olarak değiştirilecek. Cezaevinden tahliye olan ya da yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenebilecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitimi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek ve kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evlerine geçebilecekler. Bu noktada birçok aslında düzenleme yapılmış olacak. 15-18 yaş grubu arasındaki çocuklara da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınır 27 yıla çıkacak. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar çıkartılmış olacak. Birçok düzenleme hayata geçirilmiş olacak. Ailelere yönelik cezalar da artırılacak. Ateşli silahın dikkatli ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesini sağlamayan ebeveynlere yönelik cezalar da 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılabilecek bu kişiler, ebeveynler. Birçok düzenleme kanun teklifi yasalaştı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de yürürlüğe girecek. Ahmet Arı.
0: Çocuk Koruma Kanunu'nda detayları Buse Gençtürk'ten dinledik. Buse teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum. Diğer gelişmelerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
2: Saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
3: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
2: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
2: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
3: Bakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan

0: çerçeve yasa teklifi de vardı.
1: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
2: Bakan Fidan'ın Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik bu önemli açıklamalarını ve Mekke Anlaşması'nın detaylarını konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz emekli Kurmay Albay ve Kent Üniversitesi öğretim üyesi Ünal Atabay bizlerle birlikte. Ünal Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Ahmet Bey, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii anlaşmanın anlamını belirleyen en önemli şey, bir ülkeye saldırı olursa diğer iki ülkeye de saldırılmış sayılacak maddesi. Bakan Fidan da Mekke Anlaşması'nı bölgeye kalıcı istikrarın gelmesinde önemli bir adım olarak ifade etti, öyle tanımladı. İki yıldır üzerinde çalışılan bu anlaşmanın kazanımlarını sormak istiyorum, özellikle ülkemiz için.
3: Evet, yani şimdi bu anlaşma aslında Orta Doğu'da, hatta Orta Doğu tarihinde son 100 yıl açısından tabii bunu ifade etmek doğru olur. Önemli bir anlaşma. Tabii bu üç ülke arasında sadece sınırlı kalmayacağı bugün zaten Sayın Fidan tarafından altı çizildi, ifade edildi. Daha büyük bir anlaşma haline dönüştü. Yani daha diğer başka ülkeleri de kapsamasıyla birlikte ittifakın genişlemesi mümkün. Bu askeri bir anlaşma, bir savunma anlaşması, bir savunma ittifakı olmanın da ötesinde aslında bölgesel entegrasyonu sağlayacak, kolaylaştıracak, bunun yolunu açacak bir anlaşma olarak da bakmak gerekiyor. Yani askeri anlaşmanın da ötesinde siyasi, ekonomik, ticari, sosyokültürel diğer bağların da geliştirilmesine yol açabilecek bir anlaşma olarak da bu Mekke ittifakını değerlendirmek mümkün.
2: Evet.
3: Çünkü burada Sayın Fidan da bunun özellikle altını çizdi. Zaten bu anlaşma imzalandığının ilk saatlerinde yine Habertürk kanalında bunu hemen o sıcak dakikalarda bunu değerlendirmiştik. O değerlendirdiğimiz noktada da gelişiyor, devam ediyor. Tabii tam metnin üzerinden belki baktığımızda daha detaylar ortaya çıkacak ama bugünkü Sayın Fidan'ın açıklamaları zaten bu anlaşmanın bütün çerçevesini bize ortaya koydu. Karşılıklı bir güven, yani bir güvenlik garantisi. Bu karşılıklı güven oluştuktan sonra diğer ülkelerin de katılması, işte dördüncü ülke, beşinci, altıncı ülkeler, tabii bunlar Mısır olabileceğini de ifade etti. Azerbaycan olabilir, başka ülkeler de olabilir, Somali olabilir. Bunu zaten yine ifade etmiştik. Mısır bugün biraz daha berraklaştı. Evet. Şimdi bu güvenlik anlaşmasının gelişmesiyle beraber veya savunma ittifakının genişlemesiyle beraber diğer ekonomik işbirliğine giden yolun, enerji yollarının güvenliği, korunması, enerji işbirliği, bu ticari koridorlarının daha berraklaşması, tabii ki başka başka alternatif güzergahların oluşması gibi işbirliğinin giden yolun da açılmasını ve kolaylaştırmasını sağlayacaktır. Yani bu anlaşmaya sadece askeri anlaşma, sadece silahlı güçlerin kullanılması, eğitilmesi, işte savunma işbirliği, savunma sanayinin alanında işbirliği çerçevesinin de ötesine bunu taşınacağına işaret ediyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Ama tabii başlangıçta önce bir karşılıklı güven duygusu, önce bir güven inşası ve bu güven inşasından sonra diğer az evvel ifade ettiğim alanlara da açılma imkanı, fırsatı verecek. Yani kolektif dayanışma, kolektif dayanışma deyince Ahmet Bey sadece askeri anlamda bakmamak gerekiyor.
2: Evet.
3: Az evvel söylediğim gibi kolektif dayanışmanın içerisinde bunu siyasal, ekonomik, ticari bütün işbirliği alanlarına da yaymak ve tanımlamak mümkün. Tabii kurumsal bir çerçeveye bu oturtulacak. Şimdi kurumsal çerçeveye oturtulduğu takdirde işleyişi süreklilik arz edecek. Yani güncel durumlara göre değil, öngörülere göre, önceden alınacak tedbirlere göre ön alıcı bir çalışma temposu içerisinde olacak tabii ki bu sistemin. Siz de az evvel ifade ettiniz, en önemli husus 5. madde gibi. Yani NATO'nun nasıl 5. maddesi varsa, herhangi bir devlet saldırıya uğradığında NATO üyesi ülkelerden birisi diğerlerinin de ona yardım etmesi.
2: Evet.
3: Şimdi aynı benzer 5. madde teknik olarak burada da benzer bir maddeyle kendini buluyor. Tabii bu elbette şu da var Ahmet Bey, en önemli husus şu, dünden beri bu tartışılıyor, bugün gün içerisinde de tartışılan hususlardan birisi bu. Tabii her ülkenin kendi ajandası, kendi güvenlik çıkarları elbette farklılık gösterecektir. Yani bu 3 ülke, yarın 5 ülke, 6 ülke, NATO içerisinde de bu böyle. Bu 5. madde mesela NATO içerisinde siz finans olarak destek sağlayabilirsiniz, siyasi destek verebilirsiniz, mühimmat desteği verebilirsiniz, personel desteği, hatta Ahmet Bey hiçbir destek de vermeyebilirsiniz. Yani NATO'nun 5. maddesi işlerken A ülkesi bir herhangi saldırıya uğradığında 32 ülkenin de birden ona destek vermesi pek beklenemeyebilir. Şimdi bunun için bu bir gerçek. Aynısını bu ittifak içinde benzer bir model taşıyabiliriz. Yani bu şu demektir. Pakistan'la Suudi Arabistan bu üçlü anlaşmadan önce aralarında bir ikili anlaşma oldu. Geçen yıl, geçtiğimiz Eylül 2025 döneminde, yılında bu anlaşma metninde de yine, yani Pakistan'la Suudi Arabistan anlaşması metninde, taraflardan herhangi birisi silahlı saldırıya uğradığında karşılıklı birbirlerine yardım edeceklerdi. Peki Suudi Arabistan İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Tabii Amerikan tesisleri, ama öte yandan bazı enerji tesisleri de vuruldu. Peki Pakistan hemen destek verdi mi? Hayır. Şimdi neden bunu söylüyorum? Bu her ülkenin, evet, bu bir dayanışma, caydırıcılık. Yani caydırıcılığı ifade eden, aynı zamanda bölgesel bir ittifakı, bakın üçlü değil, daha geniş bölgesel, evet, bir ittifakı. Belki bu Afrika boynuzundaki işte Somali'yi de kapsayacak şekilde, bazı başka ülkeleri de kapsayacak şekilde bölgesel bir ittifakı oluşturarak barış, istikrar ve caydırıcılığı tesis ettiğiniz takdirde zaten kimsenin bir diğerine yardım etmeye ihtiyacı gibi durum da zaten ortaya çıkmayacak. Yani bu doğal olarak bu ittifakın ruhu o coğrafya üzerinde varlığıyla, ittifakın kurumsallığıyla, ortaya konulan kararlılıkla bu caydırıcılığı sağlamış olacaksınız. Evet. Dolayısıyla bu çatışma ortamından da veya kriz ortamından da karşı karşıya kalmamış olacaksınız. Bir diğer ifade. Buyurun.
2: Evet, siz de biraz önce ifade ettiniz, oldukça önemli bir anlaşma. Anlaşmanın ardından tabiri yerindeyse çatlak sesler de duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında henüz bir anlaşma sağlanamamışken ve kriz giderek derinleşirken İran'dan gelen itirazı da sormak istiyorum. Zira İran Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Rıza'yı yüzeysel anlaşma olarak tanımladığı bu anlaşmanın Suudilere güvenlik sağlamayacağını ifade etti ve Amerika sömürgüsü vurgusu yaptı, özellikle Suudi Arabistan için. Her seferinde İslam Ülkeleri Birliği vurgusu yapan İran'dan neden böyle bir çıkış görüyoruz sizce?
3: Evet, yani şimdi İran'ın bu tür açıklaması oldu ama düşük profilli bana göre bu açıklama. Bunu da zaten İran bilerek düşük profilde tutuyor. Açıklama yapmaması mümkün değildi. Ama açıklamaya baktığımız zaman elbette İran böyle bir çatışma ortamını zaten yaşadığı yaşıyor. Derin bir kriz var, gelişmesi devam ediyor. Bölgesel rolü ve kendisince bölgesel güç iddiası var. Şimdi böyle bir ortamda Amerika ile bir müzakere masasında restleşebiliyor. Önünde büyük bir, aşılması gereken bir mesele var. Şimdi böyle bir ortamda İran elbette çıkıp bu bölgede de söz sahibi olan bir devlet olarak birkaç kelime etme ihtiyacı

0: ihtiyacını hissetmesinden kaynaklı bu söylediklere. Aslında Sayın Fidan'ın söylediği bir husus var. İran da bu konuya, bu ittifakın belki bir parçası olacak. Ne zaman? Belki ilerleyen dönemde, ilerleyen süreç içerisinde. Şimdi neden? Siz zaten bölgede İran'ı da bu denklem içerisine, ki bunu ben ilk saatlerde de söylemiştim. İran'ın da bu denkleme girebileceğini sizin yine yayında bu ilk imzalanmanın saatleri içerisinde bu önümüze çıkıyor. Şimdi bu genişlemesi, Afrika boynuzunu alması, Orta Doğu'da tamamı Körfez ülkelerinden bazılarını dahil etmek suretiyle İran, Azerbaycan, Kafkasya'ya da uzanması, bütün bunlara baktığınız zaman o zaman bölgede işbirliğine, enerji güvenliğine, ticari efendim koridorları gibi diğer sosyal faaliyetleri de yolunu açacak bir alan açacak işbirliği yarattığınız takdirde İran da bu denklemin içerisinde neden olmaz? Şimdi diyeceksin ki böyle bir savaşın ortasında, böyle bir gerilimden çıkıp da daha önceden Arap dünyası ile İran arasındaki o gerilim, Körfez ülkeleriyle bu kadar çatışma ortamından sonra bu yaralar sarılıp nasıl bu inşa edilecek? Evet, bu inşa etmek mümkün. Bunlar çünkü İran'da artık bölgesel denkleme entegrasyon ihtiyacını hissedecek. Bu entegrasyon işte bu anlaşma. Tabii bu bir kurucu ülkeler bunlar. Yani üç ülke kurucu ülke. Sonraki ülkeleri tabii ki NATO gibi kurucu ülkelerde olduğu gibi diğer ülkelerin davetleri, katılmaları mümkün olabilir. Şimdi başka ülkelerden ses çıktı dediniz, İran'ı ifade ettiniz. Evet, İsrail'den de benzer ses çıktı. Aslında İsrail'de de çok yüksekli, düşük profilli dikkat ediyorum. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi bu sizin sorunuz üzerinden ilerlemek istedim. Şimdi bu güvenlik veya ittifak anlaşması Orta Doğu'daki İsrail İran gerilimini ve çatışmasının önüne de set çekiyor aynı zamanda. Hatta iki taraf içinde bir denge rolü de oynuyor. Yani bir güç dengesi yaratıyor. Şimdi bu güç dengesinin yarattığı atmosfer ve ortam dolayısıyla İran ve İsrail çatışmasının da sükunete ve sulhe ulaşmasını da kolaylaştıracak bir yol açıyor. Veya buna yol açacak bir anlaşma olarak da bakmak gerekiyor. Yani bu yönüyle de ele almak gerekiyor. Buyurun.
1: Evet, siz İsrail'den elbette bahsettiniz. Bakan Fidan'ın da İsrail'e yönelik sarf ettiği sözler vardı. Özellikle uluslararası siyasal izolasyonun kesintisiz devam etmesi gerektiğini ve İsrail'in de en çok korktuğu şeyin bu olduğunu söyledi. İsrail için elbette siz bahsettiniz. Biraz daha açmak gerekirse bu anlaşma ne ifade ediyor? Bir diğer taraftan aslında Pakistan ve ülkemizin de askeri anlamda daha da yakınlaşması, Hindistan noktasında da İsrail gibi ülkemize karşı bir takım tutumlar sergilemesine yol açabilir mi? Hem İsrail'i biraz açalım hem de Hindistan'ın bu anlaşmaya bakış açısında sormak istiyorum.
0: Yani yol açabilir. Şöyle, tabii İsrail'in güvenlik ajandası bu az evvel bahsettiğim yani bu üçlü ittifak veya daha da genişlediği zaman bu ittifakın bir parçası olması İsrail'in zor olmakla birlikte zor tabii ki bu ittifakın bir dengeleyici rolüyle İsrail belki kendisine yeni bir güvenlik alanı açmaya çalışabilir. Çünkü İsrail'in Hindistan'la ilişkileri son derece iyi ve Hindistan'la savunma alanında, savunma işbirliği alanında, savunma sanayi teknoloji transferleri açısından Hindistan-İsrail ilişkileri iyi bir noktada kendi aralarında. Bu zaten Pakistan-Hindistan çatışmasında bunu gördük. Biliyorsunuz biz Pakistan'ın tabii ki desteğini vermiştik o dönemde. Bu da zaten bilinen bir gerçek. Ve buna Hindistan ve İsrail'in tepkisini de hatırlayalım. Hatta Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan ilişkilerini, Akdeniz'e Hindistan'ın ulaşma arzusu bu anlamda. Yani Türkiye

0: kuşatmak açısından Yunanistan'la geliştirmek istediği hamleler, Hindistan'da bu var. Yani potansiyel olarak da var, somut olarak da var. Dolayısıyla bu ittifaka karşı belki önümüzdeki günlerde Ahmet Bey altını çizdiğiniz önemli bir konu bu. Hindistan-İsrail arasında yeni bir savunma işbirliği ki var bu zaten, bunu genişleten bir ittifak anlaşması da önümüze çıkabilir.
1: Evet hocam.
0: Bu tabii bu dengeyi bozar mı? Hayır. Aslında kurulmak istenilen dengeye birbirini tamamlayıcı olur. Bir diğer ifadeyle ben daha olumlu bakmaya çalışıyorum. Buyurun.
1: Evet, tam da caydırıcılık dediğimiz şey aslında bu doğal yolla da oluşmuş oluyor. Son iki dakikaya girdik. Şunu da sormak istiyorum. En çok merak edilen noktalardan birisi de bu. Özellikle Pakistan'la ülkemizin güçlerini birleştiriyor olması bölgesel güç dengelerini de hiç şüphesiz etkileyecek. Pakistan'la nükleer alanda teknoloji ve kapasite artırımı noktasında da bir çalışma görmek ilerleyen günlerde mümkün mü sizce?
0: Yani tabii mümkün ama yani biliyorsunuz nükleer kapasite meselesi biraz hassas bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü İran'ın bu konuyla ilgili biliyorsunuz başı dertte ve bu küresel anlamda önemli bir baskı ile karşı karşıya. Savaşın temel nedenlerinden birisi. Tabii Pakistan'ın nükleer kapasitesi, gücü elbette paylaşılması vesaire her ülkenin kendi ulusal çıkarı ve ajandasında kendi egemenliği içerisinde bu mümkün. Bunun için söylüyorum, Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yakın zamanda geçtiğimiz şu günlerde ay içerisinde bir önceki ay içerisinde bir anlaşma imzalandı. Nükleer anlaşma. Yani evet bu sivil nükleer anlaşma yani barışçıl anlamda kullanılması gibi temel şeyi içerse de bunu askeri maksatla gerektiğinde Arabistan'ın da bunu bu kapasiteye ulaşma imkanı olabilir. Amerika ile anlaşması. Peki Türkiye'nin niye olmasın? Yani biz de bunu baştan beri söylüyoruz. Bu caydırıcılıksa bunu illa kullanmak gibi bir niyet ve arzu hiçbir zaman olmaz. Aynı zamanda bu barışı da sağlayan, caydırıcılığı da sağlayan önemli bir envanter. Bu yönüyle de bakılabilir. Tabii Pakistan'la ilişkilerimiz yeni değil. Öteden beri var.
1: Evet.
0: Arabistan'la da var. Tabii bu kurumsallaştırılmış oluyor böylece. Tabii ilerleyen aşamada, günlerde olay sadece savunma boyutunun da ötesinde. İşte az evvel bahsettiğim gibi enerjiden bütün diğer alanlara kadar bunun kendisini gelişme açısından göstermesi mümkün diye açıkçası düşünüyorum.
1: Peki, Mekke Anlaşması'nın detaylarını ve Bakan Fidan'ın bu konu hakkında söylediği açıklamaları emekli Kurmay Albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi Ünal Atabay Bey ile birlikte değerlendirdik. Ünal Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler Ahmet Bey, teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Mekke Anlaşması elbette dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları 3 ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine de dikkat çekti.
2: 3 ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı

0: Anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times'a 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
1: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kutlanması amacıyla 3 ülkenin bayrakları göndere çekildi. İslamabad'da bulunan Anayasa Caddesi'nde Pakistan'ın parlamentosu, yüksek mahkeme, bakanlıklar ve devlet daireleri gibi önemli kurumların önünde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın afişleri de şehrin çeşitli noktalarına asıldı. Bu kutlama 3 ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu etkinliğin 3 ülke arasındaki kardeşliğin, güvenin ve savunma işbirliğinin sembolü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Mekke'de gerçekleştirdikleri toplantıda ortak savunma anlaşmasını imzalamış. Bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik bir saldırının diğer ülkeye de yapılmış sayılmasını öngördüğünü belirtmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde ilk şartın silah bırakma olduğunu da vurguladı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
2: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil, risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
2: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir, şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
1: Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saatlik mesai tamamlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif pazartesi günü genel kurula gelecek.
0: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
3: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İyi Parti Adana Milletvekili

0: Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
1: Gel kendine gel.
2: Kendine gel, yazıklar olsun sana.
1: Şey
2: yazıklar olsun sana.
1: Beni tehdit ediyor.
2: Beni bu durumda kimse tehdit etmesin diye biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Sen kimsin?
0: Tansiyonun yükselmesiyle Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
4: Kıymetli milletvekilleri. Amerikan basını İran savaşına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran Savaşı'ndan çıkış yolu arıyor. İddia, Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağı da dayandırılan habere göre, Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı. Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş, buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.
4: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ve İsrail'e sert mesajlar geldi. Pezeşkiyan diplomasiye açık olduklarını ancak teslim olmayacaklarını ve savaşa hazır olduklarını söyledi. İran lideri ayrıca bölge ülkelerini de topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesaj. Pezeşkiyan teslim olmaya zorlanmaları halinde savaşacaklarını ve asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İran medyasına verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çok sert mesajlar gönderdi. Pezeşkiyan bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan savaşa hazır olduklarını vurguladı. 14 Haziran'da Amerika ile varılan mutabakatın arkasında olduklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgeyi bir savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Ülkedeki silahlı kuvvetlerle hükümet arasında çatlaşma olduğu iddialarına da yanıt veren Pezeşkiyan, iki kurum arasında tam bir uyum olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu. Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim diye sordu. Bölgedeki komşu ülkelere de çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı, kimse Müslüman ülkelerin topraklarını İran'a saldırmak için kullandırtmasın dedi. Ancak İran'a bir ülkeden saldırı düzenlenmesi halinde saldırının geldiği noktanın hedef alınabileceğini ifade etti. İsrail'in Müslüman milletlerin sınırlarına saygı duymadığını belirten Pezeşkiyan, bölgedeki kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Amerika'ya ve İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla savaş uçaklarının enkazları yayınlandı.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna devleti

0: Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin ülkesine her ay Patriot füzeleri göndereceğini açıkladı. Rusya ise cephe hattında ilerleme kaydedildiğini söyledi.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ülkesinin her ay Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma füzeleri alacağını açıkladı. Zelenski bu konuda Washington yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Zelenski, Almanya, Polonya ve İsrail'den de ilave hava savunma sistemleri temin etmek istediklerini ifade etti. Ukraynalı lider, Rusya'nın ülkesine düzenlediği saldırılardan da bahsetti. Son hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, enerji tesisleriyle hastanelerin de hedef alındığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkov bölgesindeki Ivanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca başkent Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposuyla Karadeniz'de iki kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. Bakanlık, son bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurmuştu. Ukrayna tarafındansa Moskova bölgesine yaklaşık 2000 insansız hava aracının gönderildiği açıklandı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin devam eden enerji faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Afrika'da yeni operasyonların olabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki çalışmalara da değindi. Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine sunduğu katkıya dikkat çekti.
2: Allah, bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
1: Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 3 katına faaliyet yapıldığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretim hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Ayrıca Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya'da yeni operasyonlar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın zamanda günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretmek gibi çok ciddi bir hedef ortaya koyduk.
1: Bakan Bayraktar'ın gündeminde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirlikleri de yer aldı. Macaristan ve Bulgaristan'daki petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerine değindi.
3: Macaristan ve Bulgaristan'daki faaliyetlerimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği Enerji İşbirliği'nin stratejik niteliğini daha da ileri taşımaktadır. Buzsak sahasında sismik veri toplama faaliyetleri tamamlanmış, veri değerlendirme süreci başlatılmıştır. Tamasi sahasındaysa veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Shell'le Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahasında başlatılan ortak arama faaliyetleri, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine katkı sunma vizyonunun önemli örneklerinden biridir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suçlarla mücadelede gelinen noktayı anlattı. Bakan Gürlek, suçla mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini söyledi. Bakan Çiftçi ise ilk 7 ayda 7500 aranan şahsın yakalandığını açıkladı.
4: Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz.
5: Bakan Gürlek, organize suç çeteleriyle mücadeleyi bu sözlerle anlattı. Gençleri bu çetelerden korumak hedefimiz dedi.
4: Kendisini devletin gücünün üzerine gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Çiftçi, suçla mücadelede elde edilen rakamları paylaştı.
6: Emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
5: Bakan Çiftçi, sokak hayvanları konusuna da değindi.
6: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahip sokak hayvanlarının %96,5

0: Bunu toplamış durumdayız.
1: Sahip sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
2: 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 10 yılın ardından yakalanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama yapıldı. Aramalarda silah veya mühimmat bulunamadı. Karatepe'nin ifadeleri üzerine suikast timinin kaçış güzergahı olan Marmaris, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde arama yapıldı. Bölgede gömülü olduğu belirtilen uzun namlulu silah, tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri arandı. Ancak herhangi bir silah ya da mühimmata rastlanmadı. Yalnızca biri dolu, biri de boş iki konserve kutusu bulundu. Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında iki iş adamının da olduğu 32 kişi tutuklandı.
3: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'sine tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Şüphelilerin 687 yabancıya usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı ve Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamı İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 20'si adli kontrolle, 20'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
2: Kayseri'de bir kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
4: Şoförü uyakladı. Bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
3: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
4: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
3: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
4: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
3: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
4: Adam uyukluyor. Beni hiç takmadı. Hiç yani umursamadı. Birden uyukladı. Sola çekti otobüsü. Var yere vurdu.
3: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar oluştu. Hem hasar gören bina hem de çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
5: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
3: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı o apartman ve çevresindeki 3 bina tahliye edildi.
5: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
3: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
6: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk apar topar zaten telaşla aşağıya indik.
7: Müteahhit arkadaşı benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
3: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
5: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. ne olacağını.
6: Bina diğer binayla arasında bir açılma oldu. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında.

0: yana doğru yattı.
1: Çevredeki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı. Hasar gören binanın temel kısmı toprakla dolduruldu.
2: Antalya'da bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
3: Camları kapatın.
4: Kapatın bütün camları.
1: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
5: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yani bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
1: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
5: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son ben iyiyim siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
1: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini ekrana getiriyoruz. Ancak bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar kazalara neden olabiliyor. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yayalarla ve sürücülerle konuştu.
6: Az önce kırmızıda geçtiniz.
7: Görmedim ben.
6: Fark etmedin mi?
7: Fark etmedim.
6: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
7: Evet.
6: Ama size kırmızı yanıyor.
7: Ama trafik yok.
6: Ya aniden araç geldi?
7: Ama sağımı kontrol ettim.
8: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
6: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
9: Herkes geçti.
6: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
10: Baktım herkes geçiyor.
6: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
10: Vallahi görmedim.
6: Dikkat etmediniz mi?
10: Dikkat etmedim.
6: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar. Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
11: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
12: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
8: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
6: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
10: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
2: Yargıtay çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca temel maaşı değil, satış primleri de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.
1: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süre...

0: Bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
1: TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
2: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
2: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
2: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: Karadeniz'de fındık üreticisinin mesaisi başladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesai akşam saatlerine kadar sürüyor. Bir yandan yüksek işçilik maliyetleriyle mücadele eden üretici, diğer yandan ürününü en iyi fiyattan satmanın hesabını yapıyor.
3: Sabahleyin altında başlıyorlar, akşama kadar devam ediyorlar. Yani hava kararıncaya, fındık görünene kadar topluyorlar.
0: Sabah 6, akşam 7. Karadeniz'de yoğun mesai başladı. Fındık üreticileri bahçelere girdi.
3: Hasatımız 10 gün önce başladı. 3-4 günlük daha bir hasat süremiz var.
4: Karadeniz'in zorlu mesaisi fındık hasadı başladı. Üreticiler yağmur yağmasına rağmen fındık toplamaya devam ediyorlar.
5: Yağdı ama geldik buraya çok da şiddetli olmadığı için yağmur terk edip gidemiyoruz. Ortada kalırsınız. Çok şiddetlenirse tabii bırakılır.
0: Trabzon'da eğimli arazilerde toplanan fındıklar çuvallanıp harmana serilecek. Daha sonra kurutma işlemleri başlayacak.
6: Güneşte zulufu kuruduktan sonra patos işlemini taneleri çıkarılıyor. Sonra bu taneler brandaların üzerine serilerek kurumaları sağlanıyor.
7: Bu yıl geçen yıla göre %60 daha düşük verimler. Ama kalitesi geçen yıldan biraz daha iyice.
0: Bahçedeki emeğin maliyeti de üreticinin hesabını zorlaştırıyor. Günlük işçi yevmiyeleri 3 bin liraya kadar çıkıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle üreticiler mümkün olduğu

0: olduğunca imece usulüyle hasat yapmaya çalışıyor.
1: Avukatımız, doktorumuz, her şeyimiz mevcuttur. Mühendisimiz, öğretmenimiz burada yardımlaşarak topluyoruz. Yevmiyeler oldukça yüksek.
2: Yevmiyeciler yanlarında zeytinini, ekmeğini, peynirini götürüyorlar. Biz de imece usulü yapıyoruz, topluyoruz. Abilerimiz geldi, sağ olsunlar. Hepsi yaş itibariyle fındık toplamaya müsait olmasalar da mecbur topluyoruz. Ne yapacağız?
0: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık için ise 250 lira fiyat belirledi.
3: Normalde başımın üzerinde bulunan bu tabelada fındık fiyatlarının yazıyor olması gerekiyordu. Ancak serbest piyasada rakamlar henüz belli değil. Rakamların ise TMO'nun üstüne çıkması bekleniyor. İşte bunun için de üreticinin kontrollü bir şekilde ürününü pazara indirmesi lazım.
4: Toprak Mahsulü Ofisi Perşembe günü fiyat açtı. Yalnız serbest piyasada henüz bir hareket yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde rakamlar kendini gösterecektir.
5: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bugünden itibaren öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişkinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek. Fakat kişilerin daha önce bu haktan yararlanmamış olmaması gerekiyor. Ayrıca terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi

0: Suçlulara yönelik düzenlemeyi içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırması zorunlu olacak. Cumhuriyet Savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
1: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
1: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi de vardı.
1: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kutlanması amacıyla 3 ülkenin bayrakları göndere çekildi. İslamabad'da bulunan Anayasa Caddesi'nde Pakistan'ın parlamentosu, yüksek mahkeme, bakanlıklar ve devlet daireleri gibi önemli kurumların önünde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın afişleri de şehrin çeşitli noktalarına asıldı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu etkinliğin 3 ülke arasındaki kardeşliğin, güvenin ve savunma işbirliğinin sembolü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Mekke'de gerçekleştirdikleri toplantıda ortak savunma anlaşmasını imzalamış, bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik bir saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngördüğü belirtilmişti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yanıtına bakalım.
3: Basın mensupları, kurumlarımızın değerli temsilcileri.
4: 370'e yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bu teklif neleri içeriyor? 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurulu.

0: Soruşturma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
2: Bir milletin sarsılmaz duruşu.
0: Kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelecek. Oylamada çoğunluğun sağlanması halinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Sürecin ilerleyen aşamasında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Aynı yönde Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak.
3: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Örgütün ve türevlerinin feshedildiği tamamen ilan edilmeli dedi.
4: Bu toplantıda hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu'na gönderdik. Bu çalışma hem süreci özetliyor, hem Büyük Birlik Partisi'nin ilkelerini içeriyor.
0: Partisinin sürece dair ilkelerini anlattı. Meclis Adalet Komisyonu'na gönderdikleri metnin içeriğini paylaştı.
4: PKK ve bütün türevleri resmen feshedildiğini, tamamen silahtan arındırıldığını ya da silah bıraktığını, Türkiye ve bölge coğrafyasındaki bütün yapılanmalarını tasfiye ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı üzerinde hiçbir ayrılıkçı hedef taşımadığını, açık ve geri dönülmez biçimde ilan etmedikçe ve bunun sahada somut doğrulanabilir karşılığı görülmedikçe bu yapılara doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz asla ve kat'a tanınmamalıdır.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan süreç yasası teklifini değerlendirdi.
4: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
3: Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan Türk sahipli gemi Samsun Limanı'na getirildi. Geminin güvertesinde oluşan büyük hasar dikkat çekti. Roro gemisi 3 Ağustos'ta Rusya açıklarında drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 kişilik mürettebat Rusya tarafından tahliye edildi. Saldırıda makine dairesi hasar gören gemi Samsun Limanı'na çekildi. Geminin özellikle güvertesinde büyük hasar oluştuğu görüldü. Gemide bulunan Türk mürettebat uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürerken İran'la Umman arasındaki görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tamamen açılmasının yalnızca ABD'nin şartları kabul etmesine bağlı olduğunu savundu.
5: İran Dışişleri Bakanı

0: Abbas Arakçı, Umman'la yürütülen görüşmelerde geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. İran Devlet Ajansı İRNA'da yer alan habere göre Arakçı, iki ülkenin askeri ve denizcilik yetkililerinin yeni güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Arakçı, mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez dedi. Umman'la geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu savundu. Benzer açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibi'den de geldi.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlıdır. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle bir ilgisi yoktur.
0: Bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı.
2: İsrail basınına göre Washington yönetimi Gazze'de 2 haftalık bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv üzerindeki baskısını arttırdı. Ancak İsrail hükümetinde saldırıların durması konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.
0: Gazze'de ateşkese ilişkin diplomatik temaslar hızı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de 2 haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer alan habere göre bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir planın da devreye alınması hedefleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ise bazı bakanların saldırıların durdurulmasına karşı çıktığı aktarıldı. İsrail hükümeti içinde ateşkes planına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. İsrail hükümeti genel sekreteri Yosef Fuchs da kabine üyelerine çok uluslu bir göçün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın henüz imzalanmadığını bildirdiği kaydedildi. İsrail güvenlik kabinesinin ise Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanacağı belirtildi. Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas ise ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in saldırıları durdurmasına ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.
2: İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş iznini iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
0: İsrail, Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İddia, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki Mesafir Yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, "Eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika," dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
2: Aralarında Rojin Kabayeş'in ailesinin de bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayeş, Hiranur Nilgün, Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine hedef aldığı, yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

0: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.
1: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
2: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
1: 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan 2 işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tokun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar oluştu. Hem hasar gören bina hem de çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
3: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
1: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı o apartman ve çevresindeki 3 bina tahliye edildi.
3: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
4: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik.
5: Müteahhit arkadaşı, benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
1: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
3: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. Ne olacağını.
4: Bina diğer binayla arasında bir açılma oldu. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
1: Çevredeki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı. Hasar gören binanın temel kısmı toprakla dolduruldu.
0: Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batığa dalış yapıyor.
1: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
6: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
1: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe Köyü açığında batırılan tank, dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
7: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz, bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
1: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
6: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
7: Kimisi Kızıldeniz'de, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
0: Tüp bebek yöntemiyle 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir ziyaretiyle gündeme gelmişti. Aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Ailenin tüm ihtiyaçları ve ikizlerin eğitim ihtiyaçlarını bakanlık yakından takip edecek.
1: Tüm Türkiye'nin Anıtkabir ziyaretiyle tanıdığı Doğan ailesi için bakanlık devreye girdi. Aileye danışmanlık sağlanacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak. Adıyamanlı 65 yaşındaki Abuzer ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba

0: olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü. Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti, 34 yılın ardından anne baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift, kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. 8 yaşındaki ikizler anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin ziyaretinden görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ailesinin yüzünü güldürecek bir haber de bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
1: Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.
2: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistlere hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistlere hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı? İzleyelim.
0: Metroda, restoranda, hatta kart doğum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
3: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul karta bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
0: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
3: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İspanya ve İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde de yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
0: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi.
4: L'Italia continuerà a essere partner affidabile.
0: Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararının İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
2: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Espireya'ya yemin ederek göreve başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende İsrail ilişkilerin

0: yeniden kurulması mesajı da öne çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Petro ise görevi devretmeden beyaz kıyafetlerle saraydan ayrıldı.
1: Kolombiya'da 4 yıllık Gustavo Petro dönemi sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan seçimin galibi de la Espriella'nın yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında Cali kentinde gerçekleştirildi. De la Espriella anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etti. Törene çok sayıda Latin Amerika ülke lideri de katıldı.
2: A partir de este momento, queridos compatriotas.
1: Törenin ardından başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı.
2: Construcción de la patria milagro.
1: De la Espriella, göreve başlama töreni kapsamında ülkesine gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. De la Espriella, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ve Filistin'e yönelik diplomatik politikanın gözden geçirilmesi yönünde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise görevi resmen devretmeden Cumhurbaşkanlığı sarayından ayrıldı. Beyaz kıyafetler içinde veda konuşmasını yapan Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi. Yüzlerce kişi ise de la Espriella'nın göreve gelmesine karşı Cali'de protesto gösterisi düzenledi. Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. De la Espriella'nın seçilmesi Latin Amerika genelinde sağa kayışın göstergesi olarak kabul ediliyor. Peru, Arjantin, Şili, Ekvador, Bolivya ve Panama'da da seçmenin çizgisi soldan sağa kaymıştı.
0: Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Yapılacak mali destek Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi için kullanılacak. Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Tahsis edilecek kaynak Suriye finans sektörü modernizasyon projesi kapsamında kullanılacak. Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesine de desteklendiği projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin artırılması da hedefler arasında yer alıyor. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması desteklenecek. Ünü dünyaya yayılan Van kedileri koruma altına alındıkları kedi villasında büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedileri ziyaret etti.
1: Bir gözü kehribar renginde, diğer gözü mavi. Bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü Van kedileri. Bu yılda binlerce kişi kedi villasını ziyaret etti.
3: Yazın gerek Güneydoğu'dan gelen ziyaretçi sayısının artışı ve Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yazın bizim günlük ziyaretçi sayımız 1000'in üzerine çıkabiliyor. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor.
1: Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle kedi familyasının nadide üyeleri onlar. Koruma altına alındıkları Van'daki kedi villasında ziyaretçi yoğunluğu var. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedi villasını gezdi.
3: Özellikle de biz küçük çocukların bizi ziyaret etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu hayvanların geleceği onların elinde olacak.
4: Çocukların hayvanlarla kaynaşmasını istiyorduk zaten. Sık sık geliyoruz. Bugünü de bir değerlendirelim dedik. Yaz tatili boyunca evde kalmasınlar istedik.
1: Ziyarete gidenler kedilerin arasına girip onları sevebiliyor.
5: Antalya'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de yani çok sevdiğimiz Van'ın bir simgesi kültürü olan Van kedisini de gördük.
6: Ardahan'dan çıkıp yola Kars, Iğdır, oradan Van'a geldik. Van'a gelmişken Van kedisini görmeden olmaz dedik. Hem çocuklar da sevinir diye.
0: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
7: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmuş.

0: bulmamış. Önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
1: O rüyada denizden dört canavar çıkar. Her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
0: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük dördüncü yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
1: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık Matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
0: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
1: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
0: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
2: Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan zorlu ve meşakkatli yolculuğunu adım adım takip etti. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberinden detaylara bakalım.
3: Her bir kovanda bir tane kraliçe arı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
4: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
5: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
3: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
4: Yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
3: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
4: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2000 civarı arı türü var.
3: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
4: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
3: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
4: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekorunu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
3: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak, yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
6: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
4: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
3: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
4: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
3: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
4: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
7: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
8: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
3: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, Tahlili bu kadar zor bir

0: Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
1: Sahte bal nasıl anlaşılır?
0: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
2: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
3: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sahım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
0: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
4: Bu haberle noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Dir ne değildir yapıyoruz. Yaz mevsiminde, yaz sezonunda, farklı akşamlarda, farklı arkadaşlar programlara devam ediyoruz. Bu akşam da görev bizde. Gerçekten yine önemli başlıklar, önemli meseleler, değerli konuklar. Hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Tabii ekranlardan takip ediyorsunuz haber bültenlerinden. Biz de anlattık hafta içi. Çok önemli bir anlaşma yapıldı Mekke'de. Mekke Anlaşması başlığı da bu. Önemli bir anlaşma, zira bir tarafta Pakistan, diğer tarafta Suudi Arabistan ve bir yanda da Türkiye. Çok konuşuldu yani olumlu ve olumsuz yanlarıyla. Bu anlaşma Türkiye'ye ne getirir ne götürür? Yani üç Müslüman ülke bir anlaşma, bir pakt, bir askeri anlaşmada buluştular. Peki bir NATO ülkesi Türkiye böyle bir anlaşmaya imza attı. Sorumlulukları nedir? Yani Türkiye bu anlaşmayı imzalarken aslında neye imza atmış oldu? Bunun bütün notlarını, bütün başlıklarını, bütün ihtimallerini değerli konuklarımızla konuşacağız. Son derece güzel fotoğraflar, son derece özel görüntüler var. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cuma günü Mekke'de, bir yanında Pakistan Başbakanı, diğer yanında da Veliaht Prens'le birlikte bir cuma namazı kıldılar. Önemli bir anlaşmaya imza attılar. Sonra o anlaşmanın dipnotlarını, o anlaşmanın ayrıntılarını Türkiye ve epey epey dünyada tartışıyor. Çünkü Türkiye, Arabistan ve Pakistan bu anlaşmayı imzalar imzalamaz, Netanyahu Hindistan'ı aradı, Modi'yi aradı. Niye, neden, niçin, ne oluyor? Çok önemli ayrıntılar var. Bunlara bakacağız. Bir diğer taraftan terörsüz

0: Türkiye sürecinde ana haberde de bu tabiri kullanıyorum. Yüzdük, yüzdük, yüzdük, yüzdük. Tabiri caizse artık kuyruğuna geldik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışılacak. Yasa, çerçeve yasa, ortadaki yasa milletvekilleri tarafından tartışılacak yasa teklifi ve yasalaşacak. Öyle bekleniyor. Komisyondan geçti. Geçti ama epey tartışmalar vardı. O tartışmalarda ekranlara gelen gelmeyen görüntüler var. Onları size göstereceğiz. Onun üzerine de konuşacağız. İyi Parti ısrarla ve inatla bu konu doğru değil diyor. Ona da bakacağız tabii. Ve bir yandan da Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında ipler gergin. İpler öyle bir gergin ki yani bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama yapılıyor. Ertesi gün Yeni Parti bir hamle yapıyor. Çok fazla isimlerini zikretmiyorlar. Yani iki parti de kendi adlarından bahsetmiyor ama herkes kimin kime ne dediğini de anlıyor. Başlıklarımız, diğer başlıklar, ayrıntılar, notlar. Çünkü canlı yayın, bir saat sonra ne olacağını da bilemeyiz. Her şeyi açığız ve hemen konuklarımla birlikte nedir ne değildir'e başlayalım. Önce bir ara vereceğiz ama önce avukat Yiğit Acar abi hoş geldin diyelim.
1: Merhabalar Fatih.
0: Sevgili Yiğit hoş geldin. Çok hoş teşekkürler buldum. Geldiğin için. Yiğit'in yanında Gökhan Taşkın, gazeteci dostumuz. Sevgili Gökhan hoş geldin.
2: Hoş gördüm.
0: Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
0: Bu arada geçmiş olsun. Sağlıklısın.
2: Teşekkür ederim.
0: İyisin.
2: 10 numara.
0: Tamam. Avukat Ertuğrul Akar bizimle birlikte. Sevgili Ertuğrul hoş geldin.
3: İyi akşamlar. Teşekkür
0: Çok teşekkürler.
3: Ederim.
0: Sağ ol. Can Özçelik, Not1.com yazarı, Habertürk programlarına çok ciddi destek ve katkı sunuyor. Can hoş geldin. Çok teşekkürler. Sağ ol. Gürkan Duman, Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili Gürkan sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Sağ ol.
4: Rica ederiz. Demek.
0: Bir hafta sonu zaman ayırmak önemli bir şey.
4: Estağfurullah hocam.
0: Ankara stüdyosunda da Abdurrahman Hoca oturuyor. Mekke anlaşmasını Abdurrahman Hoca ile başlayacağım. Bu anlaşma ne anlama geliyor, neler oluyor? Yani anlaşmanın olumlu tarafları, olumsuz tarafları nedir? Hoca ile konuşacağız. Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
5: Herkese merhaba Faruk Bey. Ankara'nın kaderi ya. Herkes İstanbul'da, yine biz buradayız.
0: Ankara'da olsanız da size epey uzun söz vereceğiz. Çünkü bu anlaşma hükümet tarafı, gerçi bütün ülkeyi hepimizi ilgilendiriyor da, özellikle olumlu ve olumsuz
5: Eyvallah.
0: Taraflarını sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Çok uzattım, hemen bir araya gidip başlayalım.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Şimdi döndük ve başlıyoruz. Biraz önce değerli konuklarımla merhabalaştık. Başlıklardan biraz da genişçe bahsettim. Bütün bunları tartışıp konuşacağız. Tabii Mekke Anlaşması birdenbire bir anlaşma mıdır? Yani Türkiye, Arabistan ve Pakistan alelacele bir anlaşmaya mı imza attılar? Bir tehlike mi gördüler? Bir şey mi var? Yoksa bu anlaşma uzun süredir pişirilen, üzerinde tartışılan, konuşulan artıları, eksileri masaya konularak değerlendirilen bir anlaşma mıdır? Yoksa birinci şıkta anlatmaya çalıştığım gibi gerçekten bir şey geliyor ve o gelen şey bölgesel olarak enerji hatları olabilir, enerji koridorları olabilir, çeşitli ülkelerin saldırı ihtimali olabilir, tehdit algısı olabilir ya da tehdit, açık açık tehditler olabilir. Ne oldu da Mekke'de hemen Türkiye dahil böyle bir anlaşma yapıldı? Bu konuyu konuşalım. Konuşalım ama önce Mekke'de kritik savunma anlaşmasına bir bakalım sayın seyirciler. Bu nasıl bir anlaşmadır, nedir? Bunları bir okuyalım, seslendirelim, değerlendirelim. Ondan sonra Ankara

0: Kara'ya, Abdurrahman Hoca'ya gidelim ve başlayalım. Şimdi bu kritik savunma anlaşmasında Mekke Savunma Anlaşması adı konuldu. Anlaşmanın adı bu. Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan güçlerini birleştiriyor. Bunlar anlaşmanın getirdiği cümleler. Bu cümleleri buraya bu şekilde yazdık ama birleştiriyor mu? Nasıl birleştiriyor? İşte onları konuşacağız. Taraflardan birine yapılacak saldırı, anlaşmanın belki de en dikkat çekici maddesi, taraflardan birine yapılacak saldırı tümüne yapılmış sayılacak. Yani Suudi Arabistan'a, Pakistan'a ya da Türkiye'ye bir saldırı olduysa bu diğer iki ülke de bize de yapılmış deyip olaya dahil olacak. Ya da olacak mı? Ne şekilde olacak? Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik. Bunu bir daha okuyorum. Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik. Şimdi ilk etapta size göstereceğim bu. Üç ülkenin bayrakları. Üç ülke güçlerini birleştirdi. Türkiye gelişmiş savunma sanayisi. Üç ülke birleşti de bu üç ülkenin özelliği nedir? Ellerinde ne var? Yani tabiri caizse kartları nasıl? Ne oynayabilirler denildiğinde şu maddeleri görmemiz mümkün. Mesela Türkiye gelişmiş savunma sanayine sahip. Hele hele son 10 yılda, 15 yılda bu alana çok ciddi yatırım yapıldı. Bu kabul edilen bir şey. Uluslararası savunma fuarlarında, pazarda, piyasada artık ciddi aktörlerden biri. İHA-SİHA teknolojisi zaten bu konu dünyada sanırım %60-65'lik bir pazar payına sahip deniyor. En azından okuduklarımız bu yönde. Hadi öyle olmasın, %50 öyle görünüyor. İHA-SİHA teknolojisi öne çıkan bir durum. Güçlü deniz ve hava kuvvetleri var. Ama belki hepsinden daha önemlisi çok önemli bir kara ordusu var. Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz bir orduya sahip. NATO tecrübesi, Türkiye 1952'den bu yana NATO'ya üye bir ülke. Bunun için doğrusu bedel ödedi ama 1952'den bu yana olumlu olumsuz bir büyük güvence şemsiyesi altında Türkiye bir NATO üyesi. Peki Suudi Arabistan'ın neyi var? Güçlü finansal kapasitesi var. Suudi Arabistan eşittir petrol. Modern hava kuvvetleri var. Hava kuvvetlerine çok ciddi yatırım yaptı Suudi Arabistan. Bu konuda çok iyi pilotları var mı? Daha ayrıntılar. Çok iyi donanımlı pilotları var mı? Gerçekten bu konuda Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri nedir? Konuklarımdan öğreneceğim. Çok fazla bilmiyorum ama buraya para yatırdıklarını biliyorum. Yani Amerika'dan çok ciddi uçaklar aldılar. Avrupa'nın farklı ülkeleriyle görüştüler. Amerika Birleşik Devletleri sürekli askeri mühimmat konusunda Suudi Arabistan'la ilişkileri derinleştirdi. Bunu biliyorum. Geldik Pakistan'a. Nükleer silaha sahip en önemli başlık. Tek Müslüman ülke, elinde nükleer silah olan tek Müslüman ülke Pakistan. Yaklaşık 650 bin aktif askeri var Pakistan'ın. Onların da çok güçlü bir kara ordusu var. 650 bin asker önemli bir sayı. Ve güçlü balistik füze kapasitesine sahip. O hattaki ülkeler böyle. İran, Pakistan, bunlar özellikle füze kapasitesi açısından çok zengin ülkeler. Şimdi üç ülke güçlerini birleştirdi. İşte Türkiye, işte Suudi Arabistan, işte Pakistan. Suudi Arabistan hariç iki ülkenin bayrağında ay yıldız var. Ay yıldız var. Hakan Fidan mı konuşuyor? Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bir görelim.
1: Anlaşmanın detaylarına yavaş yavaş arkadaşlarımla, editör arkadaşlarımla birlikte girmek istiyorum. Öncelikle şu NATO'nun 5. maddesine benzediği ifade edilen 3 evet. ülkeden birisine herhangi bir saldırı durumunda bu bütün pakta yapılmış bir saldırı addedilecektir ilkesi. Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
2: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
1: Bir yükümlülük getiriyor yani imzacı tabii, ülkeleri. Tabii. Peki hemen aktive olacak bir durum mu? Bunu biraz detaylandırır
2: mısınız? Tabii. Yani onu şöyle detaylandırayım. Çok fazla detaya girip yani izleyicilerimizi de sıkmadan. Esas itibariyle bu türden anlaşma. Bakın biz 1952'den itibaren NATO'dayız. Çok uzun yıllardır. Yani NATO toplantılarına gidiyoruz, katılıyoruz. İşte en son NATO zirvesini biz yaptık. Kavram kağıtlarını hazırladık. Stratejilere, planlara, programlara katkıda bulunuyoruz. Yani

0: NATO bütün tarihinde bir veya iki defa herhalde en son kontrol ettiğimde şeye girmiştir. Ortak müdahale kararı alıp bir operasyona girmiştir. Bir Afganistan'daki bir hususu destekledi. Bir de bu Kosova'da da destekledi. Onun dışında NATO'nun hazırlıkları, NATO'nun en büyük caydırıcılığı defensif pozisyonda bir caydırıcılık yeteneği geliştirmek. Yani sen bana saldırsan ben hazırlığını yapmış, bu kadar büyük bir topluluğa sahip askeri gücüm, benim gücümü test etme. Dolayısıyla ben saldırıya uğramıyorum, benim bulunduğum coğrafyada siyasi, ekonomik ne kadar sorunu varsa hallederek kalkınıyor ve daha normal bir yolda gidiyor. Şimdi bu önemli. Çünkü bütün gelişmelerin önünü tıkayan şey şiddettir, savaştır, gözyaşıdır. Bunu caydırıcılık gücünüzü artırıyorsunuz. İkinci bir hususta, yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra mevcut tehditlere göre çalışmak gerekiyor. Şimdi NATO'da onu söylüyordum. Yani yapılan hazırlık çalışmaları vardır, ortak çalışabilirlik vardır. Burada da belki daha ileride sorarsanız işleyişi nasıl olacak diye birkaç tane husus var.
1: Yani en çok merak edilen konu bu saldırı durumunda hemen bir yükümlülük doğuyor mu ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale gelecek?
0: Şimdi bakın anlaşma metnine baktığınız zaman orada tabii genel taahhütler var. Bu genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı. Tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bizim ortaya koyduğumuz perspektif şu. Şimdi bizim bir yapısal olarak bakanlar komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı'nın olduğu siyasi ve askeri komite var. Siyasi ve askeri komite liderlerin ortaya koyduğu vizyonu bu ittifak içerisinde karara bağlayan, çalışmaları yapan komite. Bunun ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirecek bir genel sekreterlik olacak. Bir teşkilat olacak. Bu da önemli bir yapısal adım. Yani biz burada imza attık, ayrıldık yok. Bu genel sekreterlik daha sonra üç ülke arasındaki bu savunma ittifakı ile ilgili konuları yakından takip edecek, alınan kararların uygulanmasını. Burada şu anda çalışmaya başlamadık. Daha imzalar yeni atıldı. İlk komite toplantısından sonra muhtemelen bakanlar olarak liderlerin onayına sunacağımız hususlar sekreteryanın kurulması, yapısı, işleyişi ve verilecek ilk ödevler olur. Burada tabii çok fazla husus var, askeri konular. Yani ortak çalışabilirlik dediğimiz, yani NATO'da interoperability diye kavramsallaştırılan çok önemli bir husus var. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. İfade ettiğim gibi yani bu ciddi ve süreklilik gerektiren kurumsal bir iş. Bunun da kendi içinde artık otomatiğe bağlanmış bir çalışması olacak. Yani ülkeler sıkıştıkça ya biz ne yapacaktık beraber deme durumunda olmayacaklar. Farkındaysanız yani bizim her zaman için yani vurguladığımız husus dış politikada veya herhangi bir konuda başarıyı rastgeleliğe bırakmamak gerekiyor. Kurumsallaştırmak gerekiyor. Devamlı hale getirmek gerekiyor. Bugün iyisiniz yarın kötüsünüzden ziyade belli menfaatler etrafında ülkelerin bir

0: ittifaka yolmaları gerekiyor. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke.
1: Onu soracağım. Ona geçmeden önce Yusuf Bey, sizin bir sorunuz vardı.
2: Sayın Bakanım, teknik olarak aslında 5. maddeyle aynı dediniz. Anlaşmanın ayrıca hiçbir ülke hedef almadığı da ilan edildi. Ancak tabii ki şu anda devam eden bir İran savaşı, Husi tehdidi, İsrail'in bölgede saldırganlığı durumu söz konusu. Bu anlaşmanın caydırıcılık anlamındaki hedefi nedir? Başlıca tehditleri ne olarak tanımlıyor?
0: Şöyle, şu anda dediğim gibi biz yani bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama ben size olayın ruhunu anlatayım. Yani ruhu nasıl geliştiyse, tartışmalar nasıl yapıldıysa pratikte de hem yazıya geçişte, legalitede hem de ünitelerin ve eylemlerin oluşturulmasında da o ruh doğrultusunda harekete geçildiğini görürsünüz olaylarda. Bizim tartışmalarımız şu andaki siyasal zeminin öncesi, savaş zeminin öncesinde başladı. Yani İran-Amerika savaşı, İran-İsrail savaşı o dönem yoktu. Ama bölgedeki biz gerek Amerika'nın yeniden güvenlik endişelerini değiştireceğini, işte bir takım başka olaylar vardı, onların da olacağını, Türkiye'nin kendi terörle mücadelesi var, bunların gündeme geleceğini hep biliyorduk. Şimdi ülkeler açıkçası bu ittifaka girerken şunun altını da çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye dış politika tavırlarına baktığınız zaman yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde, kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşgul, mümkünse de iyi ilişkiler ve komşuluklar yoluyla da bulundukları ortama pozitif katkı sağlamak isteyen ülkeler. Farklı tarzları var, farklı kapasiteleri var ama yani şey bu. Şimdi biz bu ülkelerle bir araya geldiğimiz zaman tabiatıyla savunmaya yönelik bir örgüt oluyoruz. Yani ofensif, gidelim şurada da hep beraber şunu yapalım, şunu edelim tarzında bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bölgede ister bölge içinden, ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
1: Hedefinde yani değildir.
0: Yok, yok.
1: İsrail, İran, çünkü
0: bakın,
1: bölgeyi
0: bize saldırmayan
1: çatışma unsuru
0: bakın,
1: olarak
0: bize
1: bu
0: saldırmayan,
1: iki ülke öne çıkıyor.
0: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
1: Biz derken üç ülkeyi mi kastediyoruz? Türkiye,
0: tabii,
1: Suudi Arabistan
0: tabii,
1: ve Pakistan. Peki Sayın Bakanım, Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi. Burada NATO'daki müttefiklerinizle bu konu konuşuldu mu? Oradaki yükümlülükler, Türkiye'nin yükümlülükleri ve bu yeni savunma paktındaki Türkiye'nin yükümlülükleri arasında bir geçişkenlik olacak mı?
0: Şöyle, bu tabii teknik olarak üzerinde çok öncesinden düşündüğümüz bir konuydu. Hani bunu hem hukuki açıdan hem de siyasi stratejik açıdan çok mercek altına aldığımız bir husus. Yani kısa cevabı hayır, yani burada bir çatışma yok. Burada bir sıkıntı yok. Bunu ilk yapan biz de değiliz zaten. Yani görüyorsunuz mesela Amerika'nın NATO dışı birçok ülkeyle buna benzer anlaşmalar var. İsrail'le var, Kuat dediğimiz sistem var, işte Asya Pasifik'te Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'yla yaptığı anlaşmalar var. Suudi Arabistan'la yaptı bu anlaşmayı, Katar'la yaptı bu anlaşmayı yeni, biliyorsunuz hemen sonrasında geçtiğimiz yıl içerisinde onlar da yaptılar bu anlaşmayı. Yani burada bu ülkelerin hani Fransa'nın NATO üyesi olmayan Kıbrıs Rum kesimiyle ileri askeri konuları var. İşte Macron hatta geçen Kıbrıs Rum kesimindeyken dedi yani size bir şey olursa biz buradayız tarzında. Yani bu aslında yeni bir fenomen değil NATO içerisinde. Bu türden ittifaklar mevcut. Yani Türkiye'de tabii ki sorumluluk bilincinin farkında olan bir ülke ve biz hiçbir şekilde bu farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak durumda değiliz.

yönetilmesi gereken bir alan mı? Yönetilmesi gereken bir alan ama yaptığımız geniş yorumlarda, hatta bugün Alman Dışişleri Bakanı meslektaşımla da konuşurken de hani gündeme getirdik. Aslında ben anlatırken de o zaman söyleyeyim. Yani şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız, hani bölgesel sahiplenmeye dağlı bölgesel güvenlik mimarisini, ki bizim 3-4 stratejik lokasyonda biliyorsunuz ağırlığımız var. Avrupa'da da yapmamız gerekiyor. Avrupa

0: Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Avrupa, daha geniş Avrupa coğrafyasına yönelik bir stratejik oryantasyonu var. Burada her bir stratejik havza için sizin bir perspektif geliştirip bu perspektifleriyle gerilim alanları oluşsa da uyumlaştırmanız gerekiyor. Çünkü yani bir stratejik Balkanlar için biz bunu gördük NATO'da. Avrupa güvenlik mimarisine dahil olduk. Sorunların hepsini Orta Doğu'da gelenle yaşadık. Çünkü bizim dışımızda hiçbir NATO ülkesinin Orta Doğu'ya sınırı yoktu. Bunun dersini çıkardık, analizini yaptık. O zaman aynı şekilde Kafkaslar meselesi. Türkiye'nin unik pozisyonunda olan başka ülke yoktu NATO ülkesinin içerisinde. Onlar zaten yani transatlantik ilişki Avrupa ile Atlantik yani Amerika arasındaki coğrafyadaki askeri dayanışma. Şimdi bizim aynı şekilde kendi stratejik havzamız bir tane olmadığı için her stratejik havzada birbirinden farklı pozisyonlar ve şartlar içeriyor. Bunlara ilişkin güvenlik mimarisi geliştirmemiz gerekiyor. Ekonomik mimari geliştirmemiz gerekiyor ve biz hegemon bir anlayışla gitmediğimiz için bunu bölge ülkeleriyle beraber yapmamız lazım. Kafkaslardaki anlaşma sonrası inşallah şu anda ateşkes var. Güzel işleyen bir ateşkes. Ermenistan, Azerbaycan kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerliyorlar. Ve biz bunu destekliyoruz. Bunu desteklerken kafamızda bir güvenlik ve ekonomik mimari perspektifi var. Orta Doğu'yla da ilgili aynı. Avrupa'yla da ilgili ayrı.
1: Ya benzer bir mikro savunma paktı Kafkas bölgesinde, Orta Asya bölgesinde de inşa edilebilir mi?
0: Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir. Zaman zaman hani ekonomiye daha fazla ihtiyacı olabilir ama Orta Doğu'nun en büyük problemi şu anda şey biliyorsunuz yani karşılıklı savaşlar, güvensizlikler ve çatışmalar olduğu için güvenlik mimarisiyle başlamak gerekiyor. Avrupa'da da bir güvenlik mimarisi arayışı var. Onu anlatıyordum, yarıda kaldı. Avrupa ile Orta Doğu güvenlik mimarilerinin Türkiye üzerinden uzun vadede hatta orta vadede uyumlaştırılması da mümkün. Bunun zihinsel ve düşünsel hazırlıkları aslında oturmuş durumda. Yani biz bu konuda senaryoları çalıştığımız zaman çünkü Avrupa'da da çok fazla yayılmacı bir anlayış yok. Onlar da bulunduğumuz yerde bize kimse saldırmasınlar. Biz ekonomimiz kalkınmamız iyi olsun, rekabet edebilir durumda olalım. Algısında olan çoğunluğu bir devlet anlayışı var. Biz bu stratejik konumlandırmaların uyumlaştırılabileceğini açıkçası düşünüyoruz. Ama dediğim gibi ben her iki tarafla da hem Orta Doğu'daki hem Avrupa'daki ortaklarımızla çok uzun süredir tartıştığımız konular ağır ağır oluşuya geliyor. Bunlar genel manada kabul gören hususlar ama pratikte hayata geçmesi zaman alıyor. Yani
1: teşekkür ederim.
0: Avrupa'daki dönüşüm daha uzun zamanlı bir dönüşüm olacak.
1: Yahya Bey buyurun.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi belki de bu anlaşmanın kapsamına girebilecek önemli bir konu var. Kızıldeniz'de malum haliniz Suudi Arabistan'ın yani Kızıldeniz'de seyrisever güvenliğe ilgili ciddi bir tartışma var. Husilerin saldırıları oluyor Suudi Arabistan gemilerine özellikle. Suudi Arabistan burada bir çok uluslu güç kurma arayışı var. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 40 ülke Genelkurmay Başkanları düzeyinde toplandılar. Türkiye bu uluslararası güce katılır mı? Bu anlaşmayı da bir göz önüne alırsak. Katılırsa bunun katkısının çerçevesi ne olur? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki durumu ortaya koyuş şekline baktığınız zaman ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında dünya ticaret güvenliği açısından, Babul Mendeb'in tabii emniyeti açısından olayı gündeme getirdi. Yani Husilerle kendi olan ikili problemine gelin bana yardım eder edin durumunda getirmedi bu konuyu diğer coğrafyalara çağrıda bulunurken. Aslında şimdi burada biraz daha ticari verilere ve teknik detaylara girmek gerekiyor. Biz daha önce de söylemiştik şu anda İran Körfezi'nde olan savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bize enerji tedariki açısından direkt çok fazla etkileyen bir durumu yok. Çünkü biz bunu boru hatlarıyla uzun yıllar içerisinde bir şekilde garanti altına almış durumdayız. Bundan çok daha farklı etkilenen, yani parası olsa da enerji alamayan ülkeler var. Bize ekonomik olarak etki ediyor. Ama Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizde doğrudan alakalı bir konu. Diğeri de öyle ama bu daha da doğrudan alakalı. Dolayısıyla bizim buna askeri ilgi göstermemiz, yani uluslararası camiye orada toplanmışken burada nasıl bir tedbir alacağız diye durmuşken gayet normaldi. Yani Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Yani buradaki güvenlik, hani Türkiye'nin

0: büyük bir perspektifinin olması lazım. Kızıldeniz'in açıldığı nokta hemen yukarıda kuzeyde Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz. Akdeniz'in en önemli ülkesi kim? Biziz. Büyük limanların olduğu, ticari hareketlerin olduğu, Akdeniz'deki bütün kargo gemilerinin bir yerden bir yere yük taşırken muhakkak durduğu liman yine biziz. Dolayısıyla bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
1: Sayın Bakanım, burada en kritik sorulardan bir tanesi şu bence. Türkiye bu bölgesel krizlerde hep yatıştırıcı, bazen arabulucu rol oynadı. Bu konuda bir liderlik gösterdi. Fakat Suudi Arabistan-İran geriliminde bu sıcak çatışmanın da zaman zaman yaşandığı aşikar. Bu paktın, bu oluşan savunma anlaşmasının Türkiye'nin bu noktadaki rolünü etkileyebileceği dile getiriliyor. Bunu nasıl yönetmeyi planlıyor Türkiye?
0: Ya burada tabii şöyle düşünün. Şimdi Rusya NATO'ya karşı bir alerjisi var. Ukrayna ile de savaşıyor. Türkiye de bir NATO üyesi ülke. NATO'nun birçok ülkesi Ukrayna'yı destekliyor ama arabuluculuk yapmada bir şey yok. Bu biraz ülke olarak sizin nerede durduğunuz ve nasıl iş yaptığınızla alakalı. Burada siyasal liderliğiniz ki yani Cumhurbaşkanımıza herkesin güveni bu noktada son derece tam. Ben burada bir sıkıntı olacağını açıkçası görmüyorum. Yani taraflar bu noktada bir arabulucuya ihtiyaç duydukları zaman uygun arabulucunun Türkiye olduğuna inandıklarında Türkiye'nin bu işin üstesinden gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Ha, zaman zaman şunu soruyorlar. Yani Suudi Arabistan-İran geriliminden siz nasıl etkileneceksiniz? Bu biraz siyah beyaz, grisi olmayan bir alan gibi direkt soruluyor. Ama şimdi Suudi Arabistan'la da biz konuştuğumuz zaman yani onlar da kendilerinin en büyük deklarasyonu. İran'la ilgili yani biz İran'la savaşalım, İran'ı yok edelim, İran'da şunu yapalım, İran'da bunu yapalım gibi bir stratejileri ve niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden şiddetin bir an önce durmasını Amerikalılara yaptığı en büyük telkin ki son birkaç gün önce de biz Mekke'deyken de Sayın Muhammed Bin Salman anlattı bunu. Sayın Trump'la yaptığı görüşmede de yani bu savaşın bir an önce durmasını askeri müdahalenin hiçbir şekilde İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını konuşma yoluyla, anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var. Şimdi bakın Suudi Arabistan'da şunu görüyor. Yani bölgedeki herhangi bir savaş, ne kadar ittifak sahibi olursanız olun, yani şeyi yapmıyor. Sizi zarar görmekten alıkoymuyor. Ama tabii ki saldırı görmeyecek kadar caydırıcı olmanız gerekiyor. Ama sorunların farklı türden yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan meselesi aslında Suudi Arabistan'da İran problemli olduğu için aralar açılmış bir konu değil. Amerika ve İsrail ile bunların arası problemli olduğu için bir noktada sorun oraya çıktı. İkinci bir konu da tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenenler meselesi var. Burada tabii ki Suudi Arabistan şu anda aldığı tedbirler ve coğrafi konum gereği Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bir Irak, bir Katar, bir Kuveyt kadar etkilenmiyor. Onlar %100 etkilenen ülkeler arasında. Bahreyn ile Suudi Arabistan ise yüzde hani işte 45 ile 60 arasında değişen ürünlere ve kargoya göre etkileşimleri var. Yani bu gri bir alan ama
1: yani İranlı bizim muhataplarınızla bunları konuştunuz mu? Bu savunma anlaşmasına ilişkin kendilerine
0: İranlarla biz
1: bilgi verildi mi?
0: ben ifade ettim yani 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Yani İran'ın bölgede kendi hani sorunlarını çözdüğü zaman bölgenin hani yapıcı politikalarına katkıda bulunmaya o kolektif bir alana girilmesi gerektiği zaman onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Biz onu her zaman söylüyoruz yani İranlar bu konunun yabancısı değiller.
1: Faruk Bey buyurun siz de devam edelim.
2: Sayın Bakanım, ortak savunma anlaşması kurumsal bir yapı öngörüyor mu? Anlaşma çerçevesinde daimi bir ortak askeri komuta merkezi, koordinasyon konseyi veya sekreterya gibi yapısal kurumların oluşturulması bekleniyor mu anlaşma çerçevesinde?
1: NATO'yu mu modelleyeceğiz ya da bir başka ifadeyle?
0: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Ondaki yani en iyi uygulama örnekleri dediğimiz, best practice dediğimiz, ki NATO dışında şu anda kalıcı büyük savunma organizasyonu pek yok. Bu da muazzam bir tabii ki tecrübe ortaya koyuyor. Buradaki örnekler tabii ki...

0: ortaya konacak. Şimdi dediğim gibi siyasi ve askeri düzeyde stratejik kararların alınması için Bakanlar Komitesi var. NATO'da da Dışişleri Bakanları Komitesi var, Savunma Bakanları Komitesi var. Biz burada bu komiteyi birleştirdik. Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı var ülkelerin. Bu komitenin alacağı kararlar tabii ki liderlerin vizyonu çerçevesinde olacak. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Merkezi neresi olacak gibi?
0: Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Yani onu o şekilde kararlaştırdık. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri, sivil üniteler nasıl olur? Buna kendi aramızda karar vereceğiz.
2: Ortak askeri tatbikatlar da olacak mı bakalım?
0: Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten hani ortak askeri ittifakların doğasında olan hususlar. Yani bunlar yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edebilirliği ortaya koyamazsınız. Çünkü bir müddet sonra şunu göreceksiniz. Ortak bir Allah korusun muharebe senaryosunda kendinizi bulduğunuz zaman sizin silah sistemleriniz, haberleşme sistemleriniz birbiriyle nasıl konuşacak, nasıl uyumlaşacak? Bunlar önemli konular. Yani ama dediğim gibi bu sekreterya kurulduktan sonra yapacağı işler bunlar. Oradaki sivil ve askeri komitenin bunları yapması gerekiyor. Buna ilişkin standartlar geliştirmesi gerekiyor. Analizler, tahliller o ayrı bir konu. Ama yapacak çok işleri var. Yani NATO'da biliyorsunuz büyük bir NATO Genel Sekreterliği var Brüksel'de. Mons'ta da büyük bir askeri karargah var. O askeri karargahın alt karargahları var. Bunlar tabii çok büyük yapı. NATO şu anda 32 ülkenin üyesi olduğu çok büyük bir devasa askeri ittifak. Yani biz burada 3 ülkeyle şu anda başlamış durumdayız. Çok mütevazi adımları ama somut adımları atmamız gerekiyor.
1: Tam o noktada Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun.
3: Sayın Bakan, bu mekanizmanın başka ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesi gündemde mi? Katılmak isteyen başka ülkeler var mı? İleride nasıl bir mekanizma göreceğiz?
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bakın bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge. O veya bu şekilde. Ama artık bölge ülkeleri yani kendileri bir araya gelerek kendi sorumluluklarını üstlenerek bir önemli adım atıyorlar. Şu ana kadar ikili adımlarla bir şeyler yapılmaya çalıştı. Ama şu anda daha büyük bir adım atılıyor. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Pakistan'ın da coğrafi konumuna baktığınız zaman aslında klasik Orta Doğu tanımının da biz ötesine gidiyoruz. Yani bu daha geniş bir bölgeden biz olaya bakıyoruz. Bu da önemli bir husus bizim açımızdan.
1: Teşekkür ederim. Anlaşmayla alakalı başka soru var mı?
4: Son bir müşahede bir soru söyledim. Efendim şimdi bölgesel dörtlü diye bir mekanizma var. Region 4 adına kondu. Bununla nasıl bir konuşma, bu ittifakla nasıl bir konuşması? Aslında ittifakın önemli bir kısmı o bölgesel dörtlünün de içerisinde. Bir de anlaşma...
1: Yani Mısır'dan bahsediyorsunuz.
4: Evet. Anlaşma var ama bu ittifakın bir adı da kondu mu? Adı da var mı?
0: İsminin ne olacağı meselesi. Tabii yani genel şu anda söylenen yani Mekke İttifakı olarak hani konuşuluyor. Ama buna hani Mekke Savunma İttifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman biraz daha Mekke İttifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Mısır ve yani bölge

0: Bölgesel dörtlü çok önemli bir siyasal platform, informal, gayri resmi bir siyasal platform. Çok da büyük esneklik sağlıyor. Bu var olmaya devam edecek, var olmak zorunda zaten. Burada Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Ama bölgesel dörtlü önemini koruyor. Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan'ın ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok. Buna hep beraber devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Anlaşmayla alakalı sorularımızı bitirdiysek ABD-İran savaşına geri dönelim. Tabii belki bu savunma paktı da bu savaşın bir çıktısıydı. Yani çünkü bazı düşünceler, fikirler vardı ama savaş sayesinde hızlandı. Bunu anlıyoruz. Siz şu an ABD-İran arasındaki bu krizin hangi aşamada olduğunu değerlendiriyorsunuz? Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşmaya yakınız deniyor. Ama her gün tabii değişiyor. Her hafta başka yaklaşımlar sergileniyor. Sizce şu an durum nedir ABD-İran krizinde?
0: Yani şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı, yani geçici süre de olsa ki 60 gün olarak nitelendiriliyor, Boğaz'ın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması. Bu konudaki teklifler olgunlaştı, yazımlar bir noktaya geldi ve şu anda Umman'la İran arasındaki biri kuzeyinde biri güneyinde bulunuyor Boğaz'ın. Onların kendi arasındaki bir rejim, bir prosedür üzerinde tamamıyla mutabık kalması neticesinde bir şey ortaya çıkacak. Buna da yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tabii İran içerisinde zaman zaman hani karar alma süreçlerinin uzayabildiğini de görüyoruz. Anlaşılabilir nedenlerden dolayı. Hani liderliğin içerisinde bulunduğu durum tabii güvenlik tehdidi vesaire ulaşılabilirlik de şey taşıyor, önem taşıyor ama şu anda bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa herkes açıkçası Asya bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor. Bu konuda büyük bir baskı var.
1: Türkiye olarak bizim üstlendiğimiz bir rol var mı bu diplomatik süreçte?
0: Biz Türkiye olarak yani şu anda taraflarla konuşuyoruz. Olayda tıkandığını düşündüğümüz yer varsa açılmasına çalışıyoruz. Burada aslında şu anda tarafların belli konularda bir tercih şeyi var. Yani haberleşmeyle ilgili bir sıkıntıları yok. Yani zaman yani kendileri de direkt görüşüyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok o konuda. Artık o süratliliğe erişmiş durumdalar. Yani hepimizin ortaya koyduğu arabuluculuk aslında öyle bir noktaya geldi ki tarafların direkt birbiriyle haberdar olabilir noktaya. Şu anda dediğim gibi yani prosedürel bir durum var. Yani mevcut şekilde geçişin nasıl düzenleneceği meselesi. Bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Burada belki bir iki tane Boğaz'da sınırı olan ülkeler onlardan bir iki katkı gelebilir ilave.
1: Teşekkürler. Yusuf Bey buyurun.
2: Bir diğer büyük mesele tabii Gazze'de barış planı. Burada da ikinci aşamaya geçildi Sayın Bakanım. Bu hususta Hamas'ın özellikle bu aşamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini, getirmeye yönelik olarak iradesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Ancak İsrail bu hususlarda şu anda geri adım atıyor. Ne tip yaptırımlar uygulanabilir askeri olarak İsrail'in bu duruma ilişkin katılmaması anlamında ne tarz baskı mekanizmaları devreye sokulabilir? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: İfade ettiğiniz gibi barış görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için en büyük aslında madde olarak görülen belli şartlar karşılığında Hamas'ın silahları bırakması meselesi vardı. Bu konuda bir uzlaşma sağlandı ve hemen arkabinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Yani Filistinlilerden bir şekilde komitenin Filistin'in yönetimini ele alması için içeriye girmesi, istikrar gücünün konuşlanması gerekiyordu. Şimdi buna İsrail başlamakta tereddüt etti. Yani biz İsrail'in stratejilerini çok iyi biliyoruz. İsrail belli konuların asla Hamas'ın ve Filistinlilerin diplomatik olarak çözebilecekleri kabiliyetinde olduğunu hiçbir zaman için düşünmedi. Dolayısıyla bu konularda böyle bir tavır içerisinde oldu. Çözüldüğü zaman hep bir sonraki noktaya erteledi. Biliyorsunuz Hamas'ın teklifi kabul etmesin.

0: Yaklaşık 4-5 saat sonra 18 kişinin şehadetiyle sonuçlanan bir saldırıya imza attı İsrail. Bu İsrail'in hep yaptığı bir şey ama artık hiç kimsenin bu konuda İsrail'i bir destekleyecek bir cümlesi bile yok. Yani en fazla İsrail'i destekleyen Siyonist odaklar bile söz konusu bu şey olduğu zaman destekleyemiyorlar. Burada Hamas'ın özellikle yani Filistin halkını önceleyen, onların varoluşunu, kendi varoluşunun önüne alan yaklaşımı takdire şayan bir yaklaşım. Filistin halkı muhakkak bunu ödüllendirecektir, değerlendirecektir. Bu noktadaki çalışmaların bu haliyle devam etmesi gerekiyor. Ama İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmek. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon. Bugüne kadar yani elindeki çok geniş imkanlarla, ki bu başka ülkelerde bulunan imkanlar, onları kullanarak bir illüzyon oluşturdu dünyada. Bu illüzyonun üzerine inşa ettiği bir siyasal pratik var. Sürekli İsrail'in lehine çalışan, şartlar ne olursa olsun. Yani soykırım yapıyor, onda bile bir şey olmayabiliyor. Ama bütün dünya kendi vicdanıyla oluşturulan illüzyon arasındaki şeytani farkı artık görüyor. Bunun sıradan bir yanılsama veya bir hatadan dönme olmadığını ve giderek aslında bir bağımsızlık mücadelesine dönüşmesi gereken bir husus olduğunu, dünyanın aslında bir ahtapotun kolları gibi böyle bir bilgi ve enformasyon ve illüzyon hareketiyle insanların zihninin birçok noktada şekillendirildiğini, bunun çok katmanlı, çok pratik, çok sistematik bir hareket olduğunu dünya, biz biliyoruz aslında, yani siyasal şuurlu, farkındalığı yüksek olan, bu coğrafyada yaşayan insanlara haber değil bu. Biz bunun hep farkındayız. Yani çocukluktan beri hep bu vardı. Biz sadece büyüdükçe şunu gördük. Dünyadaki olaylarla etkileşim verdikçe ya bu gerçekten şu şu şekilde oluyor diye mekaniğini gördük. Ama dünyanın geri kalanına, özellikle batıya bu çok büyük bir haber. Birçok kitlelere, geniş kitlelere. İsrail'de zaten bu kitlelerin yıllarca şeyiyle yani farkında olmadığı bir mesele olduğu için istifadeti bu meseleden. Şu anda farkındalık arttıkça artık izolasyonun da daha fazla olacağını görüyor. Ha, burada yeni bir hikaye çıkartılır, yeni bir provokasyon çıkartılır, yeni bir anlatı çıkartılır. Bunlara karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor ama işleri artık eskisi bir kolay değil. Ben hep söylemiştim o zaman da, yani içim acıyarak söylemiştim ama yani olaylar, başka olaylar da gördüğümüz için bu hep böyle. Bunun yani işte de böyle bir şey var sünnetullah'ta. Yani Filistinli o kadar masum şehidin kanı orada aktığı zaman Gazze'de o orada hemen bir zafere dönüşmeyebiliyor ama başka birçok yerdeki hayrın kapısını açıyor. Ve bu hayrın ne olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Çok yakından bakmadığımız sürece. Bir zihinsel örgütleşme, farkındalık yükselmesi, insanların daha farklı bir dünyaya uyanması, ezen, ezilen, sömüren, sömürülen konusundaki bir yeni ruh, yeni şuur. Yani İsrail'in aslında kendi ortaklarının bile farkında varmadan onların imkanlarını nasıl istimal ettiği bir dünyanın gizlice nasıl inşa edildiği. Ben bu kurtuluş, çok büyük bir kurtuluş.
1: Yani her şey İsrail'in aleyhine ilerliyor bir bakış açısıyla diyorsunuz. Evet. Zaten çocukları öldürerek, soykırım yaparak bugüne kadar dünya tarihinde de kazanılmış bir zafer söz konusu değil. Yahya Bey, buyurun sizle devam edelim.
2: Efendim, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kriz noktası Ukrayna-Rusya. Orada stratejik bir sıkışma var. Yani savaş derinleşiyor. Rusya toprakları da artık savaşın bir parçası haline geldi Ukrayna'nın saldırılarıyla. Ama asıl önemlisi Karadeniz'de, Türk gemileri özellikle hedef alınıyor. Burada iki tane sorun var. Bir, Karadeniz bağlamında. Biz Ankara tabii uyarıyor hem Kiev'i hem Moskova'yı ama burada bu saldırıların Türk gemilerine, özellikle Karadeniz'deki saldırıların durması için bir mekanizma devreye girebilir mi? Burada bir plan var mı? İkincisi, siz Moskova'ya da gittiniz. Hı-hı. Geçtiğimiz ay çok kritik bir ziyaretti. O sonra Kiev'e gittiniz. Barışacakları çok konuşuluyordu ama bir anda iş bambaşka bir noktaya gitti. Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşma

0: Anlaşmanın önündeki en önemli engel şu anda nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani sorunuzun ilk kısmından başlayacak olursak uyarılarımız maalesef çıkıyor. İşte savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce askeri tarafları, limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar. Şey yapmadan, ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri, yani Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler de nasibini alıyor. Yani yabancı bayraklı oluyor ama Türk sahipli olabiliyor. Bazen yabancı bayraklı, yabancı sahipli ama Türk tayfaların çalıştığı gemiler olabiliyor. Üç kategoride gemi var. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Şu anda diğer hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. Bu konuda yani Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tane tedbirimiz var. Onları hayata geçiriyoruz. Ama yani kamuoyuna söyleyebileceğim husus şu. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik. Bu konudaki şeyi bekliyoruz. Ama şimdi savaşın seyrine baktığınız zaman her iki tarafta birbirinin lojistik, birbirleri için önemli olan lojistik tesislerini hedef aldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir...
2: Sivil tarafa sıçradı.
1: Bunu görüyorduk. Maalesef 5. yılında bu savaşa buraya geldi. Şimdi arabuluculuklar neden hızlıca harekete geçmiyorlar? Yani bunlardan birincisi, aslında arabulucu taraflar devreye girdiği zaman, başta Amerikalılar, şunu görüyorlar. Yani savaşan tarafların ellerinde birbirlerine karşı hala kullanabileceklerini düşündükleri askeri imkanlar olduğunu sürece hiç kimse kolay kolay biraz taviz verici adım atmıyor açıkçası. Ya bu da arabulucunun işini kolaylaştırmaz. Arabulucunun işini her zaman için kolaylaştıracak olan şey iki tarafında taviz vererek ortada buluşması meselesidir. Ama kimsenin taviz vermediği bir yerde savaş kendi taviz alanını kendi oluşturana kadar şiddeti artarak devam eder. Şimdi maalesef şahit olduğumuz da bu. Yani bu benim geçen sene aslında Amerikalı meslektaşlarımıza da söyledim buydu. Yani onlar da bir moral düşüklüğü gördüğüm zaman da dedim ki bunlar artık şeyi bırakacaklar, gidecek. Şimdi şu olacak, iki taraf da artık birbirini tamamıyla yıprattığı zaman artık bir masaya, etrafına gelelim ve barışalım zihni oluşacak diye bekliyorlar. Şimdi bu önceden yine vardı bu. Ne zaman vardı? Bir hatırlıyorsanız müzakerelerin çok zirvede olduğu bir noktada işte şöyle bir husus vardı. Yıpratma savaşı dediğimiz bir savaşa dönüşmüştü savaş. Cephedeki yıpratma savaşıydı. Yani ne oluyordu? Cephedeki askerler karşılıklı yerlerinde duruyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi siperlerinde. Çünkü ilerleyemiyorlar, dronlarla ve toplarla öldürüyorlar. Kimse yerinden kıvıldayamıyor. Ve sürekli orada binlerce asker her ay ölüyor. Ve ülkeler de buraya para ve insan aktarıyorlar. Bu o zaman yıpratma savaşı diye tanımlamıştık. Bu yıpratma savaşının tam aslında optimum yerinde arabuluculuk olarak devreye girdiğimizde bir şey zemini çıkmıştı.
0: Bir uzlaşı.
1: Uzlaşı zemini çıkmıştı. Orada bu Donetsk bölgesindeki Rusların alamadığı geçen sene %24-25 dedikleri, bu sene %15 dedikleri ölçekteki bir toprağın alınamadığı için taraflar anlaşmaya bir türlü varamadılar. Savaş da burada tıkanmıştı. Bu da sonuç vermeyince bu sefer yıpratma savaşı sivil hedeflerini de içine alacak şekilde
0: yayarak
1: bir yok etme savaşına dönüştü.
2: Nereye kadar gider Sayın Bakan?
1: İşte sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Bu yok etme, cephedeki yıpratma, cephe gerisindeki yıpratmaya dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil, bir cephedeki bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var olup olmamayla alakalı bir konuya gelir. Sizin elinizdeki en son imkan neyse bu sefer onu kullanırsınız. Yani burada
2: Yani Rusya'nın elindeki en son imkanın ne olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
2: Ona doğru mu gider bu iş? Yani, analiz olarak.
1: Tabii tabii.

0: yok etme o boyuta doğru giderse maalesef, yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. Yani savaşın yaygınlaşması coğrafya olarak da yaygınlaşıyor, hedef olarak da yaygınlaşıyor, metot olarak da yaygınlaşıyor ve daha üst seviyeye çıkabilir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu kadar yeter olması lazım. Yani bu kadar yıpratma ve yok etme yetmeli. Yani Avrupalıların Avrupa güvenliği ve stratejisi açısından algıları, Rusların algıları, Amerikalıların farkları, Ukrayna'nın hani tarafı, savaşın önemli bir tarafı olarak durduğu yer biraz farklılık arz ediyor. Yani çok derin konuşmalara girdiğiniz zaman işte her iki taraf liderlikleriyle de gittik bir ay içerisinde konuştuk uzun uzun. Sonra Avrupalılarla konuştuk, sonra Amerikalılarla konuştuk. Aslında stratejik değerlendirmeler şu anda ya çok ileri ve ağır çabalar gönderelim de savaşın hani sona ermesi her türlü maslahatın üstündedir anlayışı şu anda oluşmuş değil. Çünkü şöyle düşünülüyor, detayına girmeyeyim belli taraflarda. Ben bu savaşı bu haliyle bırakırsam benim savaşın devam etmesinden olacak kaybımdan daha fazla kaybım olacak bu savaşın böyle. Onun için ben bu savaşı böyle bırakmayayım. Problem şu, matematik olarak. Her iki taraf da kaybının aynı şekilde olacağını düşünüyor. Bu ender rastlanan durumlardan biri.
1: Peki her iki tarafta aynı oranda mı kaybı olur sizce?
0: Yok. Ama orada subjektivite var, işin içinde hissiyat var. Ve tabii detaya girmek istemiyorum. Burada bazı konular var.
1: Neyse. Evet, teşekkür ediyorum. Faruk Bey, sizin sorunuz birazcık
2: iç politikayla da ilgili ama dış politikaya etki eden boyutları da elbette vardır. Sayın Bakanımızdan buyurun, dinleyeceğiz. Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye sürecinde malum çok önemli bir adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir?
0: Ya çerçeve yasa taslağına hani baktığımız zaman gerçekten önemli hususlar var orada. Yani bu devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Burada zaman zaman kamuoyu nezdinde oluşan bir takım endişeleri de hani ben dinliyorum. Onlar tabii hani eksik bilgilendirmeyle belki kendilerince endişe etmekte haklıdırlar ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Zaten orada tanımlandığı şekliyle örgütün imkan ve kabiliyetlerini silahlı olarak bırakıp normal hani demokratik ve sivil hayata evrilmesi bizim açımızdan stratejik hedef olan terörün bitmesi ve halkın bir milli bütünlük ve beraberlik içerisinde yaşamaya normal şekilde devam etmesi. Normalde aslında en son demokratik reformların yapıldığı günden itibaren bunun hayata geçmesi gerekiyordu. 2013'te biliyorsunuz yani büyük reformlar yapılmıştı. Dille eğitim, okullar seçmeli değil, Kürtçe yayın yapan televizyonlar. Yani kimlikle ilgili sorunların hepsinin ortaya kalktığı dönemden itibaren aslında örgütün bu barışçıl yola evrilmesi gerekiyordu. Fakat o zaman tabii zaman zaman da konuştuk. Bir takım bölgesel ve uluslararası değişimlerin ve dengelerin kendi lehlerine çalışacağını düşündüler. Bazıları da farklı şeyler söylediler. Sonuçta ondan istifade etmediler. 13 yıl sonraki gelinen bu aşamada artık bölgesel konjonktüründe, küresel konjonktüründe çok fazla lehlerine olmadıklarını görüyorlar. Türkiye'deki bu demokratik ortam, herkesin lehine çalışan bu ortamın aslında bir parçası olması gerekiyor. Yani yapılan Kürtlerin faydasına olan hususlar değil. Yani daha fazla ekonomik kaybın, daha fazla istikrarsızlığın, daha fazla endişenin oluşmasına katkıda olunan bir eylem tarzı. İnşallah.

0: bu eli, uzatılan eli bu sefer tutarlar. Ama ifade ettiğim gibi yani yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müsterih olabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, tabii ki Birleşmiş Milletler son genel sekreter Kıbrıs konusunu gider ayak çözmek üzere bir girişimde bulundu. Yakından izliyor Türkiye. Çok net bir soru sormak istiyorum. Türkiye için Kıbrıs'ta çözüm ne demek?
0: Bizim için çözüm şu anda esas itibariyle iki devletli çözümün tanınmasıdır. İdeal çözüm bu. İdeal çözüm iki devletli çözümün hayata geçmesi. Yani Rumların da Türklerin de kendilerine ait devletlerinin olduğu bir yapı. Ve bu iki devletin de adada birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamaları hem adanın refahına katkı hem de bölgesel barışa ve istikrara katkı içerisinde bulunmaları. Bizim durduğumuz yer bu. Ha, pratikte baktığımız zaman bizim bu idealimize ne kadar yakın bir pratik var? Yani oradan gittiğimiz zaman orada biraz daha farklı bir manzara var. Oradaki bizim ortaya koyduğumuz idealle pratikteki konu arasındaki o boşluğu bizim doldurmamız gerekiyor. Zaten bizim hani Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs'a yönelik çözüme arayışlarına yönelik destek vermesi, Cumhurbaşkanımızın da o arayışları hep desteklemesi o yönde. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten çok değerli bir şahsiyet Sayın Guterres. Genel Sekreterliği süresince yani insanlık onurunu hep öncelikli ele alan bir yönetim anlayışı oldu. Yani gerek Filistin meselesinde gerek başka konularda her zaman için doğrunun yanında durmaya çalıştı. Burada da yani Cumhurbaşkanımız onun şahsiyetine güvenir. Ortaya konan inisiyatiflerde biz adil olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi 1960 anlaşmasıyla ortaya çıkan Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin 2004'te üye kabul ettiği Kıbrıs değil. Biz 1960'taki Kıbrıs'ı tanıdık. Garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs Yunanistan'daki askeri junta biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Şimdi geldiğimiz noktada Rum kesimi bütün Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet olarak tanınıyor. Ama kuzeyde yaşayan Türkler bu noktada göz ardı ediliyor, ihmal ediliyor. Ha, bunların hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak teminatını veren kimdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ya biz bunda bizim kardeşlerimizdir. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız devlet olarak kabul etmişizdir. Tamam, tek kabul eden biziz. Ama bu bizim durduğumuz yerin değiştirecek de bir husus değil. Bununla birlikte 2004'ten itibaren gerek anlam planı, daha sonra Krans-Montana süreçlerinde iki toplumun da eşit olabileceği bir yapı ortaya çıkabilir mi diye yapılan görüşmelere Türkiye, o zaman Cumhurbaşkanımız onay vermişti. 1960 devleti iki toplumlu bir devletti. Şimdi gelen hem anlam planı hem diğer planlar hem iki toplumlu hem iki zonlu, iki bölgeli. Artık Kıbrıslılarla Rumların yaşadığı yerler belli, ayrı bir yerler. Şimdi bunlar kendi aralarında bir çözüme gidilebilir mi? Burada Türkiye'nin menfaatleri, bölgenin menfaatleri, Kıbrıs Türk'ünün egemen, eşit, bağımsız duruşu meselesi. Bunlar önemli. Biz hep şunu gördük. Yani Rum kesimi hiçbir zaman için Türklerle eşit güç paylaşımına, otorite paylaşımına, refah paylaşımına, devlet

0: millet paylaşımına gitmeyecekler. Yani bu 2-2-4 kesinliğinde bir konu. Adamın elinde şimdi bir devlet var. Avrupa Birliği'ne üye olmuş. BM'de temsil ediliyor. Bütün menfaatlerden o yararlanıyor. Şimdi bunu gidip bir başkasıyla paylaşacak. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Biz uluslararası topluma söylediğimiz zaman onlar da biliyor. Böyle bir yalanı devam ettirmek rasyonel bir şey değil. Bu esnada kuzeyde yaşayan Türklerin haklarının uluslararası toplum tarafından gözetilmesi lazım. Çok şükür biz güçlü bir ülkeyiz. Yani bizim imkan ve kabiliyetimiz ona yetiyor. Onda bir sıkıntı yok. Onlar da kendi kendilerine çok çalışkan bir ülke. Kendi içlerinde dinamik bir demokrasileri var. Görüyorsunuz muhalefet, iktidar, partiler çok cayır cayır işleyen bir süreç. Ekonomileri var ama kendi başlarına bırakılmıyorlar. Rum kesimi kendi devlet olmaktan kaynaklı haklarını Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplum tarafından gelebilecek bütün menfaatlerini engellemede kullanılıyor. Ticarette, ulaşımda bütün bunları engelliyor. Şimdi yani çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız uluslararası toplum olarak BM. Çünkü 1960 BM kararlarıyla kurmuş bir devlet var. Gitti o. Uluslararası toplumun onu anlaması lazım. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. 20 seneye önceki jenerasyon Avrupa'da veya başka yerlerdeki siyasi jenerasyon bunu anlamış olabilir. Ama bunun sürekli anlatılması lazım. Şimdi yeni bir jenerasyon var ve Kıbrıs Türklerinin niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu tekrar tekrar anlatmaları gerekiyor. Onun için biz bu diyalog ortamını destekliyoruz. İkincisi, şöyle bir yöntem geliştirdi Cumhurbaşkanımız. Onu ben arazide teklif ediyorum taraflara. Yani belli menfaatlere ulaşmak için kalıcı çözümleri beklememize gerek yok. Adanın kuzeyinde, güneyinde suya, enerjiye, elektriğe ihtiyacı var. Turiste ihtiyacı var. Bunlar için ortak projeler, ortak çalışmalar yapılabilir. Yani biz bunu Sayın Genel Sekreter'e de ifade ettik. Yani bunu iki taraf arasında güven artırıcı önlemler konusunda değerlendirilebilir. Çünkü yani Rum tarafı bulunduğu yerden memnun, Türk tarafı bulunduğu yerde bulunuyor memnun. Yani burada tarafların coğrafi olarak bulundukları yerlerde bir şeyleri kalmadı. Çünkü 1974'ten beri son 50 küsur yıldır taraflar aynı yerdeler. Oralarda artık yeni jenerasyonlar oluşmuş. Hayata gelmiş ve sürüp devam giden bir hayat var. Fakat Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim tanımamamız da son derece meşru. O da beraberinde Rum kesimine bir takım dezavantajlar getiriyor. Aslında uzun vadeye bu konuları bırakıp her iki tarafında legal pozisyonları değiştirmeden ortak bir güven inşa edecek menfaat adımları atması mümkün. Bunun da dediğim gibi biz çok cesurca yaratıcı fikirlerle karşı tarafa söyledik. Yani enerji işbirliği yapılabilir, su işbirliği yapılabilir, ticari işbirliği yapılabilir. Herkes para kazanabilir, herkes iyi yaşayabilir. Türk birliklerinin orada olması, bakın statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı.
1: Bu adanın olmazsa olmazı mıdır?
0: Bu şartlar altında. Yani iki tarafında kalıcı bir anlaşmaya rıza göstermediği şartlarda. Çünkü Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan, kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun

0: bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz, değişmez de. Ama dediğim gibi anlam planı hayata geçseydi, Crans-Montana'da bir yere varılsaydı belki daha farklı adımlar atılabilirdi. Ama şu andaki mevcut statüko, yani bir takım dengelerin değişmesine asla izin vermez.
1: Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gidiyoruz. Büşra Nur Hanım, buyurun.
2: Sayın Bakan, geçen ay Manila'da Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı statüsünü elde etti. Bu statü doğrultusunda Türkiye'ye ne gibi fırsatlar sunulacak? Bunu takiben de sanayi, yani savunma sanayi, ticaret hacminin artırılması, bölgesel güvenlik mekanizmasına katılım doğrultusunda ne gibi somut adımlar göreceğiz?
0: Yani ASEAN'da gördüğümüz gibi, biraz önceki açılışta da tartıştığımız güvenlik paktında gördüğümüz gibi, yani dış politikada sürekli bir takım şeyleri kurumsal ve yapısal götürmeye çalışıyoruz. Yani sağlam yere demir atarak verimliliğin, başarının bir rastgele olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Devamlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız konulardan biri de ASEAN ortaklığıydı. Burada 11 ASEAN ülkesiyle diyalog ortaklığı yapan 11-12 tane de dünyanın en büyük ülkeleri vardı. Çin, Amerika, Rusya, bütün ülkelerin buluştuğu tek yer burası. Çünkü ASEAN ülkeleri 700 milyon nüfuslu ve oldukça siyasi olarak nötr durumda olan ama ekonomiye, kalkınmaya ve pazara odaklanmış olan ülkeler. Orada da büyük, hani şu anda Kamboçya ile şey arasında bir şey var. Unuttum onu.
1: Ülkeyi mi?
0: Kamboçya ile
1: sınır...
0: Evet, evet.
1: Sınır tartışması,
0: tartışması evet. Olan ülke var. Yani bunların kendi aralarında bir sıkıntısı var. Onun dışında bölge şey, rahat bir ülke açıkçası. Burada büyük bir ekonomik imkan var, verimlilik var. Bu ekonomik verimliliği bizim hayata hani dan nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili ciddi şeylerimiz var, arayışlarımız var, çalışmamız var açıkçası. Kamboçya ile Tayland. Tayland. Evet. Tayland. Şimdi aklıma geldi. Şimdi buradan nasıl istifade edebiliriz? Bunun arayışı vardı. Biz biliyorsunuz bu ülkelerin hepsinde büyükelçilik açtık. İş adamlarımızın büyük faaliyetleri var, büyük yatırımlarımız var. Ama burayla yapıcı bir diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Kanada'nın olduğu bir yerde hani Türkiye ekonomisinin yapısal ortak olmaması yani kabul edilebilir bir şey değildi. Gerçi moratorium ilan etmişlerdi Serdar Bey. Yani ASEAN ülkeleri biz zaten kendimiz azız. Bir de hani diyalog ortaklarımızla hani yürütebileceğimiz yani kapasite imkanlarımız az olabilir diye çok da fazla dünyadan talep vardı. Bunlar epey bir süre önce moratorium ilan etmişlerdi yeni diyalog ortağı almakta. Ama bizim ısrarlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde çok şükür bu da hayata geçti. Bundan sonra ASEAN bölgesiyle çok yakından çalışmaya devam edeceğiz. Yani genel olarak şunu söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanımızın yani liderliğinde yürüttüğümüz bu dış politikada bizim klasik alanlarımızın çok ötesine giderek yani ticari, ekonomik ve sosyal siyasal ilişkileri geliştirme politikamız çok sistemli gidiyor. Afrika ülkeleriyle de böyle, Latin Amerika'da böyleyiz, Asya Pasifik'te böyleyiz. İnşallah yani şuna saplanmıyoruz. Eskinin hatası oydu dış politika yapımının. Yani yakın bölgenizde olan ateş sizi o kadar içine alıyor ki tarihin attığı başka yerleri ister istemez pas geçiyorsunuz. Şimdi zihinsel olarak da yapısal ve kurumsal olarak da farklı krizleri aynı anda yöneten, imkan ve kabiliyetleri, krizleri ve imkanları aynı anda görüp yönetecek zihne ve kurumsal yapıya sahip olmak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız o. Yani Orta Doğu'da uğraştığımız bir kriz Asya Pasifik'teki bir menfaate ulaşmamızdan bizi alıkoymamalı. Yani zihnimiz oranın içerisinde hapsolmamalı. Tamam, ağırdır, büyüktür, oraya biz lider düzeyinde eğiliyoruz. Ama başka kurumlar, başka kurduğumuz yapılar oraya vaziyet edebilmeli. Çok şükür yani o kurumsal olgunluk, o yani zihinsel farkındalık, o diplomatik ustalık Türkiye'nin şu anda sahip olduğu bir şey. Biz bunu da sonuna kadar kullanıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Artık son sorumuz Faruk Bey, buyurun.
3: Sayın Bakanım, AK Parti'nin 25. kuruluşu dönemi yaklaşıyor. Affedersiniz.

0: Ülkemizin bu süreçte en etkin olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz dış politika. Türkiye'nin çok sayıda coğrafyada ve çok sayıda başlıkta çok etkin, eş zamanlı bir dış politika, diplomasi yürüttüğünü görüyoruz. Bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Program boyunca da ifade etmeye çalıştım. Aslında hem bölgenin hem dünyanın karşılaştığı bütün hayati sorunlara karşın Türkiye'nin saygın bir aktör olarak çok büyük yapıcı katkıları var, ön alıcı katkıları var. Şimdi bu nasıl oldu? Bu aslında bir noktada AK Parti'nin dış politikasının da bir tarihi. 25 yıl önce yani AK Parti kurulduğu zaman şöyle bir dünya vardı. Soğuk Savaş'tan yeni çıkmış, Soğuk Savaş sonrası döneme hazırlanmaya çalışan bir zihinsel algı arayışında olan bir dünya. 2001'de 11 Eylül yaşanmış. Hemen arkasına AK Parti kurulmuş. Yani burada ortaya çıkan yeni dünyayı iyi okuyan, iyi anlayan ve Türkiye'nin buradaki yerini iyi konumlandıran, sadece hamaset, hedef ve ideoloji olarak değil, var olan realiteyi de iyi okuyacak bir kadroya ve zihne ihtiyaç vardı. Yani AK Parti'nin aslında geçmişin hatalarından ders çıkartarak, günümüzün de şartlarını iyi değerlendirerek ve bu milletin stratejik kültürünü, stratejik emellerini de, stratejik ruh halini de hesaba katarak oluşturduğu bir formülasyon var. Tabii Soğuk Savaş sonrası dönemde biliyorsunuz Türkiye NATO, Türkiye Soğuk Savaş dönemindeki dış politikadaki rahatlığını hissettiği otomatik pilot durumundan çıkmak zorunda kaldı. Yani o dönem ittifaklar belli, düşman belli, dost belli, hareket alanınız belli. Kaptan pilotu orada, otomatik pilota vermişsiniz, gidiyorsunuz dış politikayı birçok önemli hayati konuda. Ama dostun, düşmanın, ittifakların, her şeyin değiştiği Soğuk Savaş sonrası dönemde artık otomatik pilot değil, serbest modda, manuel modda gitmeniz lazım. Orada da kaptan önemli. Yani milletimizin en büyük buradaki aslında avantajı da, yani Cumhurbaşkanımızın bir lider olarak ortaya çıkması, kaptan pilot yerine oturup otomatik pilottan çıkmış olan dış politikayı manuel pilottaki yapmanız lazım. Çünkü otomatik pilota bağlayacağınız bir yer kalmadı dünyada artık. O dünya o dünya değil.
2: Otomatik pilot Mekke ittifakına götürmezdi herhalde bu.
1: Mümkün gemi. Değil. Yani otomatik pilot zaten orası kalmamış. Sen zihinsel olarak yaşatmaya çalışıyorsun. Transatlantik ittifakı birçok başkalaşıma uğramış. Sen dost kategorisinden çıkıp medeniyet çatışmaları itibariyle düşman kategorisine itilmişsin. Hele 11 Eylül'den sonra bu hepten belirginleşmiş. Sen ısrarla zihinsel olarak orada tutmaya çalışıyorsun ama bu olmuyor bir türlü. Yani AB'ye girmeye çalışıyorsun, orada başka türden problemler falan. Bütün hedeflerimizi, yani geçmişten gelen hedeflerimizi aynı anda devam ettirmek ama yeni risk ortamlarında iyi hesaba katıp gitmek gerekiyor. Tabii bu kolay olmadı. Bakın çok zor oldu. Bunu biz Suriye'de, Irak'ta, PKK'yla mücadelede, başka konularda çok gördük. Yapsa Türkiye, AK Parti iktidara geldiği zaman zihinsel olarak da, yapısal olarak da Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik dönemine hazır değildi. Kurumları da hazır değildi, imkan ve kabiliyetleri de hazır değildi. Yani bugün şimdi söyleyebiliriz. O zaman yani devlet çalışanı olsak söyleyemeyiz. Biz şuna hazır değiliz, biz buna hazır değil diyemezsiniz. Bu yani devlet yönetmenin adabına aykırı bir husustur. Ama yıllar geçmiş, bir takım şeylerin artık üstünden şey yapıyorsunuz değerlendirmesini. Burada böyle bir imkansızlık karşısında bir liderlik çıkıyor ortaya. İçerideki ekonomik ve kalkınmaya ilişkin birikmiş bir sorun var. Altyapı sorunu var. Onları halletmeniz lazım. Demokrasiyle ilgili bir ton sıkıntınız var. Yani başta yani bu işte kimlik inkarı diye ortaya konan konular vardı o dönemde. Başka demokratikleşme sorunları vardı. Düşünce özgürlüğüyle alakalı. Dış politikada bir ton sorunuz var. İç politikada sorunlar. Bütün bunların hepsini aynı anda normal hayatın akışını inkıtaya uğratmadan, insanlar evlenecekler, çocukları olacak, torunları olacak, işleri olacak, kazanacaklar, batacaklar. Yani normal hayattan bunu kastediyorum. Normal hayatı inkıtaya uğratmadan zorlukların, iyiliklerin olduğu bir dünyayı nerede mümkün kılıyorsunuz? Herkesin ateşli olduğu yerde.

0: Kuzeyiniz ateş, güneyiniz ateş, doğunuz ateş, batınız ateş. Her yer ateş ve siz burada manuel pilotta pilotun, kaptan pilotun ustalığıyla götürüyorsunuz işi. Şimdi bu AK Parti'dir. Bu AK Parti'dir. Ben gittiğim her yerde yani parti organlarında konuşurken görevlendirildiğim zaman yani oradaki delegelere, üyelere hep aynı şeyi söylüyorum. Buradaki başarı sizin başarınızdır. Çünkü siz size hizmet eden, size başarı getiren, fayda getiren iktidarı sürekli seçtiniz. Cumhurbaşkanımızı tekrar tekrar yönetme makamına getirdiniz. Bu uzun erimli liderlik bize özellikle dış politikada çok büyük stratejik avantaj getirdi. Yani bir takım ittifakları, bir takım dönüşümleri, değişimleri 5 yılda, 6 yılda, 7 yılda yapamıyorsunuz. Uzun yıllar içerisinde aynı iradenin, aynı ittifakın, aynı kadroların beraber hareket edip yani konuları belli aşamalara taşıya taşıya gitmesi gerekiyor. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede kişisel ilişkilerin ve oluşmuş tecrübelerin inanılmaz etkisi var olayları yönetmede. Dediğim gibi otomatik pilotta değilsiniz. Hegemondan bir şey beklediğiniz zaman hegemon size kendi kırımsal kapasitesiyle gelir bir şey yapar. Hep bölge öyle olmuş. Ama şimdi bölgede uzun yıllardır yöneticilik yapmış, liderlik yapmış bir şahıs, Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve diyor ki ben bu ülkede şu kadar, bölgede şu kadar yıldır bir kardeşiniz olarak yöneticilik yapıyorum. Bu ülkenin lideriyim. Benim bu bölge için ve Türkiye için şöylesine bir vizyonum var. Ve insanlar bunu dinlediği zaman diyorlar ki ya bu hepimizin menfaatine olan bir şey. Yani Türkiye'deki olanı örnek almak istiyor herkes. Dolayısıyla AK Parti'nin ortaya koyduğu bu vizyonun inkıtağa uğramadan devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da liderliğinin devam etmesi gerekiyor. Bu dış politika meselesinde konuşulacak çok konu var. Yani AK Parti'nin ideolojik olarak durduğu yer, tabanın beklentileri ve tabanın yönlendirmeleri Cumhurbaşkanımızın liderliği üçgeninde konuşulacak çok konu var. Belki onu başka bir programda yaparız. O biraz daha hani sosyal ve entelektüel bir konu.
1: Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki Mekke Savunma İttifakı ile başladığımız bu programı yayını bitirmek durumundayız artık. Bu ittifakın dostlara güven, düşmanlara da kaygı ürettiğini değerlendiriyoruz. Son bir değerlendirme alalım, yayınımızı kapatalım.
0: Dediğiniz doğru, dostlara güven, çok sevinen var. Özellikle ittifakın üyesi olmayıp da buna en az kendileri girmiş kadar da sevinen ülkeler var. Bir o kadar da halk toplulukları var gerçekten. Özellikle İslam dünyasından bu konuya çok destek veren var. Batı'dan da destek verenler var, işin aslını bilenler itibariyle. Yani Orta Doğu'nun insanlık için, uluslararası toplum için sıkıntı üreten, problem üreten bir yer olmaktan çıkıp tam tersine sahip olduğu her şeyle katma değer üreten bir yer olmasının yolu bu türden yapıcı ittifakların hayata geçmesinden geçiyor. Ve buna öncelik edenler de takdir ediyorlar açıkçası. Yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye burada liderlikleriyle büyük rol oynadılar. Bize düşen görev bizim bulunduğumuz makamlarda ortaya çıkmış bu siyasi iradenin, üç ülkenin liderliği tarafından ortaya konulmuş siyasi iradenin çok büyük bir bölgesel ve küresel beklenti oluşturduğunun da farkındayız. Bunun altını çok profesyonel doldurarak adım adım ilerletip işlememiz gerekiyor ve bunu yapmaya da başladık. İnşallah devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün 8 Ağustos 2026 Anadolu Ajansı editör masasının konuğu Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'dı. Yayınımız burada sona erdi.
2: Evet sayın seyirciler, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı'nda editör masasında soruları cevapladı. Biz de stüdyoda arkadaşlarımızla yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika 15 dakikadır Dışişleri Bakanı'nı dinledik. Önce şöyle başlayalım, bir programa adapte olalım tekrar. Tekrar hoş geldiniz. Abdurrahman Hoca da Ankara'da. Aslında içerik olarak Ankara'dan başlayacaktım ama şimdi bakan açıklamalar yaptı. Kısaca şöyle, eksik kalan soru var mıydı Can?
3: Yok ben...
2: Mesela bakana sorulması gereken bir soru var mıydı sence?
3: Sayın Bakan söylemesin.

0: Ben hocaya İran'ı soracaktım. Yani İran anlaşmaya nasıl bakıyor? İran'la görüşüldü mü?
1: Evet.
0: İran dahil olacak mı? Bu ve akla gelen ilk soru bu olurdu. Zaten Sayın Bakan da açıkladı. İran'la görüştüklerini söyledi.
1: Evet.
0: Burada tüm bölge ülkeleri yine kapsamlı bir ittifak olacağını ifade etti. İlla, yani sadece 3 ülkeyle kalmayacağını ama ana unsur Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye.